0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kabir hayatı diye bir şeyden bahsediliyor. Şimdi öleni biz kabre koyuyoruz. Gerekli işte işlemler yapıldıktan sonra kabire bırakıyoruz ve terk edip gidiyoruz. Şimdi onun için kabir hayatı ölü kabre konulduğu andan itibaren başlar deniyor. Şimdi tabii hayat deyince böyle bir canlılık falan insan hayal ediyor. Biz o kabri tekrar açsak baksak veya işte atıyorum 6 ay sonra, 1 sene sonra açsak baksak orada yine cesedin durduğunu görüyoruz. Bir canlılık alameti, bir hayat alameti yok bize göre.
1: Hatta çürümüş.
0: Çürümeye başlamış. Şimdi bu ne demektir? Bunu nasıl anlamak lazım? Yani kabirdeki hayat nasıl bir hayat? Bizim bilmediğimiz ya da göremediğimiz bir hayat mı da kabir hayatı başlar deniyor? Hatta kabir azabından da bahsediliyor.
1: Mustafa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki kabir hayatı gaybidir. Önce tabii bizi izlemedinin hatırına gelebilir. Ne demek o gaybi?
0: Gaybi ne demek? Şimdi bir de gayba iman diyorsunuz mesela.
1: Gayba iman diyoruz. Bazen. Yani iman şartta içerisinde o imanın alt şartından önce iki şart bildirin. Birisi gayba iman. Yani gözümüzde görmediğimiz halde inanmak. İkincisi ise hubu fillah budu fillah diye anlatılıyor. Şimdi kabir hayatı içinde İslam alimleri buyuruyorlar ki bu gaybidir. Yani bunun açılması beş duyu organı ve akıl ile anlaşılamaz. Neyle anlaşılır? Ancak nakil, doğru haberle bildirilir. O kadar. Sen istediğin kadar olur. Ben aklımda şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bulduğumda, şey yaptığımda falan. Hani bazen sosyal medyada falan uyduruyorlar ya böyle. Efendim kabirden ses geliyor. Kabirde bir öyle olmuştur, şöyle olmuştur falan. Bunların hiçbirisinin aslı faslı falan yok. Adam hayalini astrolüdür, uydurmuştur, oraya bir şey koymuştur. Öyle sesler aynı şekilde duymuş olabilir. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirilmesi için dua ederdim buyuruyor. Yani Allah Teala bizi muhafaza için tutmuştur bunu. İnsan ve cin haricindekiler, bak insan ve cin haricindekiler kabirdeki azabı görüyor ve işitiyor.
0: Hayvanlar da mı?
1: Hayvanlar da. Ben şimdi çocukken kendi köyümüzde mezarlık var. Bizim evin bulunduğu yerden çıkınca yani mezarlığın hayvanları otlatmaya götürdük biz. O mezarlığın o yoldan geçmeyiz. Öbür tarafta bir çıkış var köyün. Oradan giderdik. Mezarlığı görmezdik. Ama bazen de hayvanları o mezarlığın bulunduğu yerden götürürdük. Veya köyün ta alt taraflarında bir yol var. O köye mezarlık tarafından giriş tarafına geçebilirdik hayvanlarla beraber. Girişi oradan yapabilirdik. O mezarlık tarafına gidip de akşam mezarlık tarafından hayvanlarla döndüğümüz zaman bu koyun olur, keçi olur, ondan sonra büyükbaş hayvan olur. Yani öküz, at, dev, eşek olur. Bunlarla geçtiğimiz zaman benim bir şey dikkatimi çekerdi. Çocuktum o zaman. Mustafa Bey böyle tam mezarlık burası ya, buraya geliyor hayvanlar zınk diye duruyor. Koyun keçine böyle mezara bakıyor. İşte koyun keçi olursa melemeye başlıyor. İşte öküz sığır olursa böğürmeye başlıyor. At kişniyor, eşek de anırıyor. Durup böyle o tarafa bakıyor, mezara bakıyor, böyle yapıyor falan. Daha çocuktuk o zaman. Babaanneme anlatırdım ben. Babaanne dedim, oğlum derdi o da. Çünkü babaannem okuyup yazması yoktu ama doğru bilgi sahibiydi. Çok doğru bilgileri edinmişler. Dedi ki, hayvanlar mezardaki olanları görür dedi, işitirdi. Yani bazen böyle biz hayvanları itmek suretiyle hareket ettirirdik. Orada saplanıp kalıyordu. O kabirde nasıl bir azap görülüyorsa onu görüyor hayvan. Akıl olmadığı için idrak edemiyor. O neyin nesidir diye de anlatamıyor. Hani Peygamber buyuruyor ya, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi sizin de işitmesini Allah-u Teala'dan dua eder, niyaz eder, size de ihsan edilirdi. Ama yani bazılarımızın onu kaldırması, yapımız icabı kaldırmamız mümkün değil. Peki kabirdeki hayat, siz çok güzel ifade ettiniz, hayat diyorsunuz. Yani orada bir yaşama şekli var. Bu yaşama şekli işte tek kelimeyle gaybidir buyuruyor. Yani Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'dan getirdiği bilgileri aynı şekilde iletmesiyle biz bunu duyuyoruz, öğreniyoruz ve İşte babaannemler kuşakların bildirdiği gibi, yani gözümle görmüş gibi inanırım ve bilirim ki diye başlarlardı onlar anlatmaya. Çünkü doğru haber. Mesela Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, İmam Rabbani Hazretleri gibi zatlar kitaplarında bir ifade kullanmışlar. Muhbir-i sadık diyorlar. Muhbir haber var, veren demektir. Muhbir haber veren demektir. Muhbir-i sadık doğru haber veren. Yani peygamberlerin hepsi muhbir-i sadıktır. Yani doğru haber veriyor. Allah-u Teala'dan geldiği gibi. Dolayısıyla kabirde bizim bilmediğimiz, anlayamadığımız, akılla, beş duyu organımızla hissetmediğimiz, anlamadığımız bir hayat şekli var.
0: Bu kabirde olan bir şey midir? Yani evet. Biz cesedi kabre koyuyoruz ama ruh orada değil.
1: Ruh orada değil.
0: Yoksa ruha oluyor da biz kabir hayatı mı diyoruz?
1: Yok. İkisine de oluyor.
0: İkisine de oluyor.
1: Şimdi Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki senelerce bu şu andaki şu beden, bu beden Osman Ünlü'nün ruhunun dünyadaki evi bu. Ölüm dediğimiz hadise, ruh bu evi terk ediyor. Bu evi terk ediyor. Fakat senelerce bu evde ikamet ettiği için bu eve karşı bir muhabbeti var bu ruhun, buyuruyor. Peki bu evi götürüyoruz biz, 2 metre derinliğindeki toprağa gömüyoruz. O zaman parçalanıyor da.
0: Çürüyor zamanla.
1: Şimdi mesela değişikliği oluyor.
0: Tabii.
1: Şimdi İslam alimler anlatırken buyuruyor ki yok olmuyor, buyuruyor.
0: Yok toprağa olmuyor. Karışıyor.
1: Yani kimyasal,
0: kimyasal değişikliğe
1: veya fiziki değişiklik ve kimyasal değişikliğe uğramış olsa bile şekil değiştiriyor ama varlığını devam ettiriyor bu. Varlığını devam ettiriyor. Peki o kimyasal değişikliğe beden uğramış olsa, çürümüş olsa bile o zerreler yine o azabı hisseder veyahut da o neşeyi yine hisseder. Peki ruhun oradaki katkısı nedir? Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki orayla bağlantısını devam ettirir.
0: Kesmiyor.
1: Yani o bedene girmiyor, beden şeklinde değil. Evet. Ama
0: ona yapılanlardan haber oluyor yani.
1: O yapılanlardan haber oluyor. Onun için de kitaplarda anlatılırken buyuruluyor ki kabir azabı hem ruh hem de bedene nimet ve azap vardır. Hem ruha hem bedene de. Çünkü mesela şeyde Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinin 46. ayet-i kerimesinde Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir buyuruldu. Kabirde gösterilir. Yani orada bir yaşayış, hayat olmamış olsa o zaman bir şey olmayacak. Çünkü kabir hayatı akılla anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü ahiret hayatına benzer. Aklın ise bu dünya işlerini anlayabilecek bir kapasitesi vardır. Orayı anlayacak kapasitesi yok. İslamiyet'te kabir hayatı hakkında özetle kabir ahiret aleminin başlangıcıdır. Ölümü her canlı tadacaktır. Ölüm yok olmak değil, bir evden öbür eve geçmek gibidir. Ölen kişi kıyamette dünyada yaptıklarından hesaba çekilip cennet ve cehenneme gönderilinceye kadar kabirde kalacaktır. Ölünün kabirdeki hali imanına ve ibadetlerine göre olacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani bu hadis-i şerifi de ehl-i sünnet alimleri hep kitaplarından nakletmişler. Yani buyuruyor ki arkadaş sen azını götürdüysen kabirde de rahat edersin. Çünkü kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Sen oraya ne götürdüysen sana onu veriyorlar. Hatta bir şey anlatılıyor da bir gün Harun Reşit Abbasi halifelerinden işte yanındaki muhafızlarıyla beraber böyle giderken bakmış karşıdan Mehmedan Hazretleri o zamanda yaşayan Mevzut Evliya'dan hızlı hızlı geliyor telaşlı. Allah Allah demişler. Demiş sen nereden geliyorsun böyle? Selamlaşmışlar. Ahiretten demiş. Ahiretin neresine gittin demiş. Cehenneme demiş. Ne yapacaktın demiş. Ateş alacaktın demiş. Elinde ateş yok, vermediler mi? Buraya getiriyor. Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendi getirir. Kabir de öyle. Cehennem de öyle. Senin buradaki yaptıklarını sana iade ediyorum. Şaşmıyor bu Mustafa Bey. Hani şimdi biz kullanıyoruz ya iadeli taahhütlü diyoruz ya. Aynen öyle. Sen hangi amel işlediysen bu amel sana ya nimet olarak dönüyor veya azap olarak dönüyor. Başkasını suçlama.
0: Ateşini kendin götürüyorsun yani.
1: Ateşini kendin götürüyorsun. Ve bir de mesela meyyit ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir. Hatta konuşmaları bile eşittir. Çünkü talkın vermek sünnettir bunun için. Şimdi mezhepsiz ve vehhabiler ya duymuyor falan filan diyorlar.
0: Öldü gitti artık.
1: Kendisi de duymadığı için. Hayatta kendisi de leş olduğu için. Bunlar da inkar ediyor. Halbuki orada kabrin başında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi orada başlarsın. Ey işte falan kimse. Sen şu anda aynı şekilde ahirete intikal ettin. Bunlar haktır. Cennet haktır. Biraz sonra işte Münker ve Nekir melekleri gelecek. Onlar sana aynı şekilde sualler soracaklar. O sana diyecek Rabbin kimdir? Rabbim Allah de. Ondan sonra kimin kulusun? Allah-u Teala'nın de. Kıblen neresi derse Kabe-i Muazzam'a de. Kitabın nedir derse Kur'an-ı Kerim de. Peygamberin kim derse Muhammed Aleyhisselam de. Kopya veriyorsun yani. Kopya veriyorsun. Bunları duyar. Efendim duymayan da olur mu? Olur. Hayattayken sağırsa, körse, hakikati görmediyse orada da onu duymaz. Duymadığı için de cevap veremez. Orada da kör olur. Ha, göz açıldı, ahireti gördü ama iş işten çoktan geçti gitti. Onun için de yani kabir hayatı akılla anlaşılacak bir şey değil. Gaybidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ve onun varisi olan İslam alimleri kitaplarında bildirmiştir. İnanmaktan başka çaresi yoktur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmüş ana baba için dua ve istiğfar etmek, borçlarını ödemek, dostlarına ikram etmek, onların yakınlarını ziyaret etmek, İyi davranmak suretiyle onlara ikramda bulunun. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Hudeybiye gününde halka susuzluk galebe çaldı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kırba su vardı. O sudan abdest aldı. Bunun üzerine bütün eshab-ı kiram Resulullah'ın yanına toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size ne oldu? Ne lazım? Buyurdu. Dediler ki ya Resulallah, ne abdest almaya ne içmeye bir damla suyumuz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini abdest aldığı su kırbasının içine soktu. Mübarek parmakları arasından çeşmeler akmaya başladı. Herkes o sudan içip kandı ve abdest aldı. Cabir bin Abdullah'a radıyallahu an kaç kişiydiniz diye sorulunca, eğer 100.000 kişi olsak o su yeterdi. Biz 1500 kişiydik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş arasındaki antlaşmayı Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh yazdı. Antlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammedun Resulullah yazdı. Süheyl bin Amr o sırada henüz iman etmemişti. Dedi ki, bizim kitabımıza göre ben Rahman'ı bilmem. Onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammedun Resulullah yerine de Muhammed bin Abdullah yaz. Eğer bize onun peygamberliği malum olsaydı onunla savaşmazdık. Böylece Eshab-ı Kiram ile Süheyl arasında epeyce konuşmalar geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, onu sil. Süheyl'in dediği gibi yaz. Hazreti Ali radıyallahu anh edebinden silmeye eli varmadı. Resulullah kendisi sildi ve buyurdu ki, ey Ali, bir gün senin başına da böyle bir hadise gelir. Nitekim Sıffin harbinden sonra Hazreti Ali

ile Hazreti Muaviye arasında antlaşma yapıldı. Antlaşmayı yazan katip Emirül Müminin Ali diye yazdı. Hazreti Muaviye katibe Emirül Müminin diye yazma. Eğer onun Emirül Müminin olduğunu kabul etseydik onunla savaşmazdık dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh bunu işitince Resulullah'ın sözlerini hatırlayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği çıktı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de bulunduğu sırada saçlarını tıraş ettirdi. Kesilen saçlarını bir yeşil ağacın üstüne koydu. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain o ağacın yanında toplanıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını kapıştılar. Eshab'tan Ümmü Ammar şöyle anlatmıştır. O gün ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçının telinden birkaç tane elde ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra her kim hastalansa o saç tellerini suya koyup o suyu hastaya verirdim. Allahü Teala o hastayı sıhhate kavuştururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de 20 gün kadar kaldıktan sonra geri döndüler. Eshab-ı kiram konaklama yerlerinden birinde yiyeceklerinin kalmadığından şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerini gösterdi. Hazreti Ömer bunu işitince Resulullah'ın huzuruna gelip "Ya Resulallah, halkın binecek başka hayvanları yok. Azıklarından kalanları bir araya toplasalar da Allahü Teala'nın fadlı ve inayetiyle bereket vermesi için dua buyursanız sizin duanız şüphesiz ki kabul olunur." dedi. Sonra Eshab'tan bir avuç hurması ve bir avuç seviki kavrulmuş un olanlar onları bir araya topladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket için Allahü Teala'ya dua etti. Kimin kabı varsa getirsin buyurup getirilen bütün kapları o bereketlenerek artan yiyeceklerle doldurdu. Öyle ki develer taşımaktan aciz kalıyorlardı. Konakladıkları o yerden ayrıldılar. Mevsimin yaz olması sebebiyle hava açık ve çok sıcaktı. Allahü Teala bir de öyle yağmur yağdırdı ki hepsi suya kandılar ve kaplarını doldurdular.

Birçok istekler, tabiat kanunlarından ileri gelir. İnsan, hayatta oldukça, bu isteklerden kurtulamaz. Sıcak olunca beden, serinlemek ister. Soğukta da, ısınmak duygusu hasıl olur. Bedenin, yaşayabilmek için lazım olan ihtiyaçları istemesi, kulluğa ters düşmez. Bu istekler, nefsin istekleri değildir. Nefsle ilgileri yoktur. Tabiat kanunlarından hasıl olan istekleri yasak edilmemiştir. Bunları istemek, nefse uymak olmaz. Bu istekleri yapmak mübahtır. Çünkü nefs, ya mübahların fazlasını ister, mübahların fazlasına fudul denir, yahut şüpheli ve haram şeyleri ister. Yaşamak için zaruri, lazım olan şeylerin de nefsle ilgileri yoktur. Görülüyor ki, nefse uymak, kötü iş demek, fudûlî işleri istemek, yapmak demektir. Çünkü, mübahların fazlası, haramlara yakındır. Şeytanın aldatması ile, biraz daha aşırı gidilirse, harama düşülür. Bunun için mübahları, zaruret olduğu kadar yapmak lazımdır. Böyle yapınca, ayak kayarsa, fudûle düşülür. Eğer fudûl işlerken ayak kayıp, dışarı taşılırsa, harama düşülür. Birçok istekler, insanda bulunmaz. İnsana dışarıdan gelirler. Bunlardan, faydalı olanlarını, Allahü Teala merhamet ederek insana gönderir. Zararlı olanlarını şeytan gönderir. Şeytan, İnsanlara hep kötülük ve düşmanlık yapmalarını vesvese eder. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Can düşmanımız her zaman yanımızda bulunan bu azılı arkadaşımızdır. Dışarıdaki düşmanımız bu iç düşmanın yardımıyla bize saldırıyor. Onun yardımıyla bizi yaralıyor. Varlıklar içinde en cahil olanı insanın nefsidir. Çünkü nefsi emmare, kendine düşmanlık yapmaktadır. Hep, kendini yok edici şeyleri istemektedir. Her isteği, Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerdir. Her işi, sahibi olan ve bütün iyiliklerin sahibi bulunan, Allahü Teala'ya karşı gelmektir. Hep, kendi can düşmanı olan, şeytana uymaktadır.

Özür sahibi olmak. Abdesti bozan şeyin bedenden çıkması devamlı olursa özür denir. İdrar, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması ve yaradan kan, sarı su akması, ağrıdan, şişten dolayı gözyaşı akması devamlı olunca bu kimse ve istihaza kanı akan kadın özür sahibi olurlar. Tıkamakla, ilaçla veya namazı oturarak yahut ima ile kılarak bunları durdurmaları lazımdır. Namaz vakti çıkınca özür sahibinin abdesti bozulur. Vakt çıkmadan önce de özre sebep olan şeyden başka bir sebeple abdesti yine bozulur. Mesela burnu deliklerinin birinden kan gelmekteyken abdest alıp sonra diğer delikten de akmaya başlasa abdesti bozulur. Hanefi'de ve Şafii'de özür sahibi olmak için abdesti bozan şeyin bir namaz vaktinde devamlı akması lazımdır. Abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zamanda akmazsa özür sahibi olmaz. Bir kimse özür sahibi olunca sonraki namaz vakitlerinde bir kere bir damla bile gelse özür sahibi olması o vakitlerde de devam eder. Bir namaz vaktinde hiç gelmezse özür sahibi olmak biter. Özre sebep olan necaset elbiseye dirhem miktarından fazla bulaşınca tekrar bulaşmasına mani olmak mümkünse bulaşmış yeri yıkamak lazım olur. Bir hastanın Maliki mezhebine göre özür sahibi olması için iki kavl vardır. Birinci kavle göre abdesti bozan şeyin bir namaz vaktinin yarısından fazla devam etmesi ve başladığı ve durduğu vakitlerinin belli olmaması lazımdır. İkinci kavle göre birinci kavildeki iki şart olmasa dahi bu akıntılar başlayınca hasta özür sahibi olur. Abdesti bozulmaz. Kesildiği vakit malum olursa namaza duracağı zaman abdest alması müstehab olur. Hanefi'de ve Şafii'de özür sahibi olamayan hasta ve ihtiyar Maliki mezhebinin ikinci kavlini taklit eder. Gusl abdesti alınca hasta olmaktan veya hastalığının şiddetlenmesinden yahut uzamasından korkan teyemmüm eder. Bu korku kendi tecrübeleriyle yahut Müslüman adil tabibin söylemesiyle malum olur. Fıskı, günah işlemesi dillere düşmüş olmayan tabibin sözü de kabul edilir. Soğuk olup barınacak yer, suyu ısıtacak şey, şehirde hamam parası bulamamak, hastalığa

0: sebep olabilir. Hanefi'de bir teyemmümle dilediği kadar farz kılabilir. Şafii'de ve Maliki'de her farz için yeniden teyemmüm eder.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden, Şirin Yeşillikler Diyarı Uzunköprü ilçesinden sesleniyorum. Uzunköprü'de birkaç gündür tarihi mekanları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere nakli mekan etmiş bir çeşmeyi anlatmaya çalışacağım. Telli çeşme diyorlar. Üzerinde çok güzel motifleri var. Yay meşe bağlarından buraya külliyetli bir su getirilmiş. İnanıyorum ki buraya bu suyu da getirten, esas ana gözeyi bulduran, bu camiyi yaptıran, köprüyü yaptıran 2. Murat Han'dı. Çünkü Osmanlı'nın medeniyetine Avrupalı tarihçiler su medeniyeti diyorlar. Su insan için bir hayattır. İngiltere'de ailenin bütün fertlerinin bir tek kaptaki suyla sırayla yıkanmaları nerede? Osmanlı'nın kurduğu hamamlarda insanların bol bol temiz suyla yıkanmaları nerede? Onun için su medeniyetidir. Hem içmede hem kullanmada. Bakınız buradan menba suyu akardı bu çeşmeden. Şimdi yarım litrelik bir menba suyu alıyoruz. Doğal kaynak suyu alıyoruz. Ver 1 lira diyorlar. Bu çeşmeden insanlar menba suyu içerlerdi, kaynak suyu içerlerdi. Hiç para da ödemezlerdi. Evlerine götürürlerdi. Kimse bunlara hesap sormazdı. Kardeşim çok aldın, az aldın diye. Bu çeşme daha önce başka bir yerdeydi. Sonra buralarda bazı meydan tanzimleri oldu. Tabii araçlı hayata dönüştükten sonra ister istemez insanlara yollar lazım oldu. Bu yollar içinde tabii gelip de bir insanın dükkanından yol geçiremezlerdi. Mülkü adamın tapulu yeri. Nereden geçirelim? Vakıf arazilerinden geçirelim. Nasıl vakfın sahibi yok? Halbuki vakfın sahibi Allah-u Teala. Olur böyle şey? Efendim, böylece tanzimler yapılınca bu çeşmede normal konduğu yerden bugünkü şehrin gelişimine göre merkezi bir yer olmuş, etrafa banklar konmuş, insanlara nefes aldığı, gölgede oturduğu yerler haline gelmiş. Bu çeşme 1960'tan beri, yani 55 senedir burada. Tabii üzerinde çok güzel yazılar var, dualar vardı. Ayet-i Kerime de yazılı olduğunu zannediyorum mermere kabartma olarak. Ama bu çeşmenin yüzlerindeki, 400'ündeki de yazılar maalesef ne maksatla olduğu pek anlaşılamayan, tahmin edilen bir şekilde murçlarla kazınmış yazılar. Bunu Yunan işgalinde Yunanların veya Bulgar işgalinde Bulgarların yapma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü onlar Osmanlı'nın yazılı bütün kitabelerini ya kasatroyla söküp götürmüşler, bunu da bakmışlar ki buraya kabartma yazılmış, şu koca taşı da hani gavur ölüsü gibi taşıyacak halleri de yok, bir yere de saklayamazlar, komutanları da görür bunları. Onun için de bunun üzerindeki yazıyı kazımışlar. Ya insanın bıraktığı bir eser, velev ki Latince bir yazı olsun, Bizans dilinde bir yazı olsun, ecdadımız bunlarla mücadele etmemiş ki. Eğer caminin içerisindeyse, bir haç işareti varsa onu sıvayla kapatmış. Kazımaya uğraşmamış. Vay bunu kazıyalım, burada namaz kılınmaz falan. İnsanlar da bazen böyle altı köşeli üçgeni görüyorlar. Efendim İsrail Devleti'nin bayrağı böyle, altı köşeli üçgen. Bu camide de bu var. Bu camide namaz kılınmaz. Fetvayı kim veriyor? Sokaktan gelen birisi veriyor. İnsanları camilerden soğutuyorlar. Onun için böyle bir durumu efendim insanlar irtikap etmeseler iyi olur. Bu çeşmenin şu kenarındaki havzının taşı mutlaka bunun içine suyun doldurulduğunu gösteriyor. İçine de su dolardı. Burada savak kısımları da var kenarlarında. Benim oturduğum şurada da savak var, öbür tarafta da var. Bu şunu gösteriyor. İnsanlar buradan su içerdi, buraya su dolardı. Hayvanların da susadıkları zaman hayvan çeşmesi olacak değil ya. Madem ki insan içiyor, insanın içtiğini hayvanın da içeceği şekle getirmişti ecdadımız. Hayvanların da bir canlı, Allah'ın bir yaratığı olduğunu, onun da susuz kalmaması gerektiği için bunu bu haliyle yapmışlar. Şimdi bura çok kalabalık, yaya trafiği çok fazla. Şurada 3-5 dakika bir şeyler anlatalım dedik ama insanlara da rahatsızlık veriyoruz. Daha ötede gitmeyelim. İleride bir özgürlük çeşmesi var. Onun yeri biraz daha rahat. Orada da o Türkiye'deki ilk ve son belki de özgürlük çeşmesini Uzun Köprü'de sizlere tanıtmaya çalışacağım. Gidelim şimdi çeşmenin yanına efendim. Şimdi Telli Çeşme'yi bitirdik. Buradaki Hürriyet Çeşmesi'ne geldik. Adına Hürriyet Çeşmesi demişler. Bu 1908'de malum Selanik'teki 3. Ordu'nun merkezinde Sultan 2. Abdülhamit Han'a karşı bir hürriyet mücadelesi başlattıklarını iddia eden İttihat Terakki'nin elebaşıları oradaki Selanik'teki manastırdaki halka ön ayak olarak 2. Abdülhamit Han'a saraya efendim anayasa ve meşrutiyet istemek için telgraflar çektirdiler. Binlerce telgraf geldi. İstanbul'dan tık yok ama. Belli ki bunlar sipariş telgrafları. Artık tehditle midir? Daha başka şekilde midir? Çünkü oranın insanları da nihayet aynı imparatorluğun vatandaşı, aynı padişahın da tebaası idi. Bunun üzerine 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet demek padişahın mutlakiyet idaresine karşı onun bazı yetkilerinin birileri tarafından paylaşılması olayıydı. Yani padişah devleti idarede tek yetkili değil, sadrazam da, diğer vekiller de padişahım öyle diyorsunuz ama bence böyle olmalıdır gibi bir şart koşmaya meşrutiyet şartlandırma deniyor idi. 1908'de ilan edildi. Fakat bu ilanla beraber memleketteki sıkıntılar durulmadı. Yani o nihayet bir ilk adım idi. Bu ilk adımın arkasından birçok hadiseler patlak verdi. Selanik'teki merkez komutanı vuruldu. Birçok devletin orada görevlendirdiği insanlar yerlere serildi. Resneli Niyazi isminde bir yüzbaşı taburuyla beraber dağa çıktı. Ve oradaki dağlarda, Manastır dağlarında halktan devletmiş gibi vergi toplamaya başladılar. Peki ne istiyorlardı bunlar? Hürriyet istiyorlardı. Adalet istiyorlardı. Müsavat istiyorlardı. Evet. Adalet, müsavat, uhuvvet istiyorlardı. Yani kardeşlik. Kardeş kardeşi ne yapar? Hep sever, bağrına basar. Uçurumdan aşağıya atmaz kardeş kardeşi. Ama birçok kan akıtılıyordu. O zaman bu kanı akıtılanlar kardeş değildi. Uhuvvet davasında olan birilerinin kanını akıtıyorsa bu uhuvvet olmaz. Ne olur? Adavet olur. Düşmanlık olur. 1908'de bu çeşmenin Aralık ayında açıldığına dair kayıtlar var. Benim incelemelerime göre bu çeşmenin buraya, burada değildi tabii, asıl yeri bura değildi. Buraya nakli mekan etmiş. Yani Uzun Köprü'nün dışına kadar çıkarmışlar, köprünün ayağına kadar getirmişler. Şehrin içindeydi bu. Zamanın kaymakamı ile belediye başkanı el ele vererek bunun yapılmasını sağladılar diyor. Üzerindeki yazılar da o dönemin Osmanlıca yazıları, kaligrafisi değil. Öbür yüzüne bir 1908 yapmışlar. 8 de noktayı birleştirmişler. Biri ayrı yapmışlar, 9'u ayrı yapmışlar. Noktayla 8 birleşmiş. Belli ki bu sonradan, hani bunun tarihi bir çeşme veya anıt olmasını göstermek için ayarlanmış bir husus olabilir. Böyle 4 tane sütun, ortalarına birer kitabe ki bunlar mermer tezgahlarında silinmiş mermerler efendim. Çok sonralardan yapılmış mermerlerdir. Onları tamamlamışlar, getirmişler buraya. koymuşlar. Efendim deniyor ki Türkiye'deki ilk

Özgürlük ilk ve son özgürlük çeşmesidir. Tabii Lüleburgaz'da da bir çeşme var ama o daha başka bir şey. Gaziler için yapılmış. Böyle meşrutiyet, ikinci meşrutiyet veya 31 Mart vakasıyla ilgili insanların getirip de koydukları şeyler değil. Tabii bu çeşmenin etrafında 1909'dan itibaren, yani Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra, İttihat Terakki de idareyi ele aldıktan itibaren burada bu çeşme sanki uzun köprüye bir kurtarıcı gelmişçesine etrafında törenler yapılan bir eser haline getirildi. Ve bu eserlerde okul çocukları getiriliyordu, öğrenciler getiriliyordu ve onlara şiirler okutuluyordu. İşte bu şiirlerden birisinde şöyle diyor okul çocukları. Bura zaten işi çözüyor. Yani Enver ile Niyazi'nin adının geçtiği bu şiirler bunun 1909 ve devamında yapıldığını bize anlatıyor. Çünkü okul öğrencileri şöyle bir şiir okuyorlar. Milletin fahri Niyazi, milletin övüneceği insan Niyazi'dir. Güya mecaz yapıyorlar burada, mecazi bir atıf yapıyorlar. Ordumun enverleri, yani Enver Paşa'yı kastediyor burada gene bir mecaz ederek. Muhterem cemiyetin ey kahraman askerleri. Şimdi okullarda söyletilen türküler o zamanlarda Enver ile Niyazi hak mı gönderdi sizi şeklinde marş söyleterek ilkokulları, ortaokulları yürütüyorlardı. Bunun daha devamı vardı. Tabii ben o dönemi yaşamadığım için nihayet okuduğum belgelere bağlı kalıyorum. Nihayet bu Niyazi Bey, Resneli Niyazi Bey Manastır dağlarında dolaşırken dağda önüne bir geyik çıkar. Geyik yavrusu. Bu geyik yavrusunun kendisine ilahi olarak gönderildiğine inanır Resneli Niyazi. Bir yerde yol şaşırınca geyiğin gittiği yere bakar, taburu onun peşinden gönderir. Geyik işi o kadar ileri gider, o kadar ileri gider ki İstanbul'da işi gücü az olan, parası çok olan insanlar Manastır'a gelip dağlara çıkıp Niyazi Bey'in geyiğini resmi ziyarete gelirler. Tabii hediyelerle falan da gelirler canım. Yani geyiğe orada bir torba yem değil, geyiğin sahibi olan Niyazi Bey'e, onun metbu olan, geyiğe metbu olmuş, tabi olmuş geyiğe yani. Bu geyiği de seans seans seyretmeye başlıyorlar bu insanlar. Zaman zaman geyik işte arka toynaklarıyla kulaklarını kaşırsa şöyle demek istiyor. Efendim kulaklarını sallarsa böyle demek istiyor diye yorumlarla İstanbul'un bütün kıraathanelerinde Niyazi Bey'in geyiği Türkiye'nin en önemli meselesi oluyor. Şimdi bazı insanlar aralarında böyle boş laflarla muhabbet ederlerken adına geyik muhabbeti diyorlar. İşte bu geyik muhabbetinin kaynağı Resneli Niyazi'nin Manastır dağlarındaki peşinden gittiği geyiktir. Sonra bu Niyazi'yi İstanbul'a getirdiler. Baktılar ki bu adam deli dolu bir adam ama öyle çarpıcı çırpıcı, rüşvetçi falan değil. Halk kahramanı olduğunu söyleyenlere bayılıyor. Bursa'ya falan götürdüler. Baktılar ki oralarda İttihatçıların ana gayesinden uzak nutuklar veriyor. Hemen onu geri çektiler ve dediler ki arkadaş sen git Manastır'da kendine bir çiftlik al, otur. İttihatçılar bunu Manastır'a gönderdiler ve Manastır'dan Selanik'e geldi sonra. Selanik iskelesinde gemiye binip İstanbul'a gelecek ve kendini oralara sürenlerden, İttihatçı kardeşlerinden, uhuvvet, hürriyet, adalet, müsavat var ya efendim, hani ana umdeleriydi bunlar, onlardan hesap sormaya gelecekti. Selanik iskelesinde 3 tane kalpaklı adam, yüzleri kapalı, Niyazi'yi çapraz ateşe tuttular, gemiye binemeden öldürdüler. İttihat Terakki kendi evlatlarını Fransız ihtilali gibi yemeye başlamıştı. Ondan sonra da iştahı açıldı, daha çok kişi yedi. İşte Özgürlük Çeşmesi denen çeşme ve onunla ilgili o zamanın hikayelerinden bazı şeyleri sizlere arz ettim. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uzun Köprü'de yeni bir yerde daha buluşmak üzere, tarihi mekanda buluşmak üzere sizlere veda ediyorum. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Muhayrık radıyallahu an. Pekala, siz de biliyorsunuz ki Muhammed ahir zaman nebisidir. Tevrat'ta açık seçik vasıfları yazıyor. Şimdi bize yakışan ona tabi olmak, zor günlerinde yanında bulunmaktır. Anlatmıştık. Bedir hezimetini sindiremeyen müşrikler muazzam bir orduyla gelir Uhud'a dayanırlar. Server-i kainat bir savunma savaşının az zayiatla atlatılacağını hesaplar. Fakat istişare toplantısına katılan gençler reylerini meydan muharebesinden yana kullanırlar. Bedir'de bulunamayanların da içleri yanar. Büyük bir aşk ile şehit olmayı arzularlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o cuma Müslümanlara cihadın faziletini anlatırlar. İkindi namazını kıldırdıktan sonra Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer'le birlikte hane-i saadete girer, zırh giyip kılıç kuşanırlar. Bu arada Sa'd bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr radıyallahu anhüma sahabileri ikaz eder. Resulullah Medine'den çıkmak istemedi. Siz ısrar ettiniz derler. Gelin bu işi ona bırakalım. Allah'ın Habibini dinlemekte fayda var. Düşmanı Medine dışında karşılama fikrinde olanlar yumuşar. Pişmanlık duyarlar. Sözü Sa'd ve Üseyd'e bırakırlar. İkisi Efendimiz'i karşılar. Ya Resulallah, eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım teklifinde bulunurlar. Sanırım gençler heyecana kapıldılar. Bir peygamber zırhını giydi mi çarpışmadan çıkarmaz. Ta ki Allah onunla düşmanları arasında hükmünü verene kadar. Allahu Ekber. Cevabın güzelliğine bakın. Müslümanlar 1000 kişi civarındadırlar. İçlerinden sadece 100'ü zırhlıdır. Müşrikler sayı, silah ve donanım bakımından açık ara fark atarlar. İslam ordusu Seniyye tepesine gelmiştir ki ekseri okçulardan mürekkep 600 kişilik bir birlikle karşılaşırlar. Efendimiz sorarlar. Kimdir bunlar? Abdullah bin Übey'in müttefikleri, Yahudi savaşçılar. Onlar Müslüman olmuşlar mıdır? Hayır ya Resulallah. Söyleyiniz, dönsünler. Yardımlarına ihtiyacımız yok. İslam ordusu Şeyhen tepelerine geldiği zaman Resul-i Ekrem ordusunu bizzat teftişten geçirir. 15 kadar yaşı küçük mücahidi geri yollarlar. Bunlardan biri de Rafi bin Hadic'dir. Boyunu uzun göstermek için parmaklarının ucunda dikilir, göğsünü dışarı çıkarır, çok cenk görmüş muharipler gibi gözlerini kısar. Sahabilerden biri ona destek çıkar. Ya Resulallah, Rafi çok iyi o kadar. Efendimiz şefkatle bakar, kalmasına müsaade buyururlar. Bu kez Semure bin Cündep ağlamaya başlar. Ama nasıl? Hüngür hüngür, katıla katıla. İnanın can dayanmaz. Babasının eteklerini yapışır. Ne olur git Efendimiz'den izin al. Resulullah Rafi'ye müsaade etti. Halbuki o güreşte bana rakip olamaz. Babası Mürey bin Sinan çaresiz Resul-i Ekrem'e çıkar. Efendimiz gülümser. Güreşin bakalım buyururlar. Semüre büyük bir hırsla hamle yapar. Akranını yıkar. Cihada katılma iznini bileğinin hakkıyla alır. Sevinçten kuşları uçar. Fahri alem diğer tıfılları Medine'yi beklemekle vazifelendirirler. Sevimli minikler güya evleri kadınları koruyacaktırlar. Server-i alem onlara değer verir. Gönüllerini yapar. Hiçbiri mahzun kalmaz. İşe yaramının huzurunu yaşarlar. Akşam olur. Bilal-i Habeşi ezanı sahrada okur. Namazını birlikte kılarlar. Resul-i Ekrem yatsı namazını müteakip Muhammed bin Mesleme kumandasındaki 50 kişilik bir birliği devreye yollar. Sonra kalanlara döner. Bu gece bizi kim bekleyecek diye sorarlar. mücahitlerden arasından bir ses gelir. Ben ya Resulallah. Sen kimsin? Zekvan. Aradan az bir zaman geçer. Efendimiz tekrar sorarlar. Bu gece bizi kim bekleyecek? Mücahitler arasından bir ses yükselir. Ben ya Resulallah. Sen kimsin? Ebu Seb. Seb'in babası. Bir müddet bekledikten sonra üçüncü sefer sorarlar. Bu gece bizi kim bekleyecek? Yine bir ses yükselir. Ben beklerim ya Resulallah. Sen kimsin? İbni Kays. Resul-i Ekrem, üçünüz de kalkınız buyururlar. Yalnız bir kişi ayağa kalkar. Diğer arkadaşların nerede? Ya Resulallah, üç seferinde de sorunuza cevap veren bendim. Adım Zekvan bin Abdikays. Ama halk arasında Ebu Seb diye tanırlar. Efendimiz çok hoşnut olur. Git, sen bize muhafızlık et. Allah da seni muhafaza etsin buyururlar. Ne zaman ki iki ordu karşı karşıya gelir, Abdullah bin Übey ortaya çıkar. Sıradan gençler bizim gibi asillerle bir tutuluyor. Fikrimiz bile sorulmuyor. Şuracıkta niye can vereceğiz ki? Ben bu savaşta yokum der, ayrılır. 300 adamını da peşine takar. Haza ihanet. Sanki durur durur en kritik anda vururlar. Cenge dakikalar kala safları bozarlar. İslam ordusunda sadece 700 kişi kalır. Kureyşlilerin dörtte biri kadar. Halbuki bir Yahudi alimi olan Muhayrık, ırktaşlarını karşısına alıp tavrını koyar. Pekala, siz de biliyorsunuz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman nebisidir. Tevrat'ta açık seçik vasıfları yazıyor. Şimdi bize yakışan ona tabi olmak, zor günlerinde yanında bulunmaktır. Yahudiler, haklısın ama derler, bugün cumartesi, işte meşgul olunmaz. Bakar, ısrarın faydası yok, kılıcını kuşanır, net bir şekilde Müslüman olduğunu açıklar. Yakınlarına, eğer öldürülürsem mallarımın hepsi Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem. Dilediği gibi kullanmakla serbesttir şeklinde vasiyet yapar. Gidip İslam ordusuna katılır ve şehadet şerbetini yudumlar. Efendimiz onu, Muhayrık Yahudi ırkından hayırlı bir kişidir şeklinde mehd buyururlar. Nitekim cenk biter, yaralar sarılır. Muhayrık'ın yakınları vasiyete sadık kalır, mülkünü Habibullah'a bırakırlar. Ki bunlar içinde Bisab, Safiye, Delal, Hüsna, Avaf, Bürka, Meşrebe adlarını taşıyan 7 meşhur bahçe ve bostan bulunmaktadır. Bu soğuk sulu, bol meyveli araziler çok kıymetlidir. Parayla pulla alınmaz. Efendimiz bunları vakfeder. Fakir fukaranın istifadesini açarlar. İşte İslam medeniyetinde ilk vakıf geleneği Muhayrık radıyallahu anh'la başlar. Açtığı çığırın güzelliğine bakın. Makamı âlâ ola.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT efendim.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz sağlık ve temizlik. Sevgili dinleyicilerimiz, atalarımız her şeyin başı sağlıktır demişlerdir. Büyük kayıplar, beklenmeyen hadiseler karşısında teselli için sağlık olsun, Allah baş sağlığı versin deriz. Gerçekten de sağlık, dünya nimetlerinin başında gelir. Sağlık olmadan hiçbir şey yapılamaz. Dünya ve ahiret saadeti buna bağlıdır. Sağlığı elinde olan kişi, dünyanın en mutlu insanıdır. Dünyanın diğer mutlulukları bundan sonra gelir. Mal,

para, makam, her şey sağlıkla değer kazanır. Eğer sağlık olmazsa bunların hiçbirisinin kıymeti kalmaz. Kanuni Sultan Süleyman, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi diyen bir şaire karşı, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi cevabını vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıp bilgisini çeşitli şekillerde meth buyurdu. Mesela ilim ikidir, beden bilgisi, din bilgisi. Yani ilimler içinde en lüzumlusu ruhu koruyan din bilgisi ve bedeni koruyan sıhhat bilgisidir. Her şeyden önce ruhun ve bedenin zindeliğine çalışmak lazım geldiğini emir buyurdu. İslamiyet beden bilgisini din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü bütün iyilikler bedenin sağlam olmasıyla yapılabilir. Süvariye hayvan lazım olduğu gibi insana da beden lazımdır. Sağlık sayesindedir ki kendimize, aile efradımıza, yurdumuza, milletimize, bütün insanlığa ve Halikimize karşı olan vazifelerimizi en iyi şekilde ve gönül rahatlığıyla yerine getirebiliriz. Sağlığımız yerinde olmayacak olursa hemen hiçbirini rahatlıkla, istediğimiz ve bizden istenilen şekilde yapamayız. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sağlık içinde rahatça yaşamak Allah'ın kullarına iki büyük ihsanıdır. Bir insanın başkasından kötülük görmeksizin aile efradını sağlıklı görür ve yiyeceği de yanında bulunarak sabaha erişirse, onun gönlünde bir genişlik, bir sevinç belirir. Allah'tan af ve sağlık dileyiniz. İnsana Allah'ın varlık ve birliğini anlamak üzere verilen bilgiden sonra sağlıktan büyük ve iyi bir nesne verilmemiştir. Sıhhatli beden, mesut ömür, ilahi birer nimettir. Sağlıklı olmak ne kadar büyük nimet ve bahtiyarlıktır. Fakat çokları bunun kıymetini bilmez. Çoğu zaman korumak için lüzumlu tedbirler almaz. Bunların kıymetini, büyüklüğünü, felçliler, tutulduğu amansız hastalıktan dolayı döşekte yatanlar, şeker hastaları, kalbinden, midesinden, ciğerinden rahatsız ve muzdarip olanlar daha iyi anlar. Etrafımızda ve hastanelerde sık sık karşılaştığımız ağrı, acı ve çeşitli ızdıraplar içinde kıvranan hastalardan ibret almalı ve sıhhatimizin kıymetini bilmeliyiz. Bugün bütün üniversitelerde okutuluyor ki doktorluk iki kısımdır. Biri hijyen, sıhhati korumak, ikincisi terapötik, hastaları iyi etmektir. Bunlardan birincisi önce gelmektedir. İnsanları hastalıklardan korumak, sağlam kalmayı sağlamak tıbbın birinci vazifesidir. Hasta insan iyi edilse de çok kere arızalı, çürük kalır. İşte İslamiyet, tababetin birinci vazifesini, hijyeni garanti etmiştir. Kur'an-ı Kerim tıbbın iki kısmını da teşvik buyurmuştur. Muhammed aleyhisselam, Rum İmparatoru Heraklius'la yakınlık münasebeti kurmuştu. Birbirlerine mektup gönderirlerdi. Bir defa Heraklius birçok hediye göndermişti. Bu hediyelerden biri de bir doktordu. Doktor gelince dedi ki, efendim, İmparator Hazretleri beni size hizmet için gönderdi. Hastalarınıza bedava bakacağım. Peygamber Efendimiz kabul buyurdu. Emreledi, bir ev verdiler. Her gün nefis yiyecek, içecek götürdüler. Günler, aylar geçti, hiçbir Müslüman doktora gelmedi. Doktor utanıp, efendim, buraya size hizmet etmeye gelmiştim. Bugüne kadar bir hasta bile gelmedi. Boş oturdum. Yiyip içtim, rahat ettim. Artık gideyim diye izin isteyince, Peygamber Efendimiz, sen bilirsin. Eğer daha kalırsan, misafire hizmet etmek Müslümanların vazifesidir. Gidersen de uğurlar olsun. Yalnız şunu bil ki, burada senelerce kalsan sana kimse gelmez. Çünkü eshabım hasta olmaz. İslam dini hasta olmamak yolunu göstermiştir. Eshabım temizliğe çok dikkat eder. Acıkmadıkça bir şey yemez ve sofradan doymadan önce kalkar buyurdu. Bu, Müslüman hiç hasta olmaz demek değildir. Fakat sıhhatine ve temizliğine itina eden bir Müslüman uzun zaman sağlam kalır. Kolay kolay hasta olmaz. Ölüm haktır. Hiçbir kimse ölümden kurtulamaz ve herhangi bir hastalık sonucu ölecektir. Evet, ölüm hastalığı herkese gelecektir. Bu hastalık
müminlere bir nimettir. Ahiret yolculuğunun habercisidir. Hazırlanmak, tövbe, vasiyet etmek için alarm işaretidir. Cenab-ı Hak çeşitli hastalıkları ölüme sebep kılmıştır. Eceli gelen bir hastalığa yakalanacaktır. Fakat o vakte kadar sıhhatini koruyabilmesi ancak Müslümanlıkta emredilen hususlara ve temizliğe riayet sayesinde olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iyiliklerin başı az yemek, kötülüklerin başı çok yemektir. İnsan kalbi tarladaki ekin gibi, yemek de yağmur gibidir. Fazla su ekini çürüttüğü gibi fazla gıda da kalbi öldürür. Çok yiyeni içeni Allahü Teala sevmez. Her derdin başı çok yemek, her hastalığın ilacı çok yemekten korunmak, perhiz etmektir. Az ye, hasta olma. Tıbbın ifade ettiği bir gerçektir ki, hastalıkların büyük bir kısmı temizliğe dikkat edilmemesinden ileri gelmektedir. Dış temizlik, yiyeceklerimizin, içeceklerimizin, giyeceklerimizin, teneffüs ettiğimiz havanın, vücudumuzun, oturup kalktığımız, gezip dolaştığımız, çalıştığımız, uyuduğumuz, yemek yediğimiz yerlerin temizliği, sağlığımızın korunmasında ve devamında büyük önem taşır. Tabiinden gençler Eshab-ı Kiram'a sordu ki, Allahü Teala sizi çok seviyor. Kur'an-ı Kerim'de sizi övüyor. Bunun sebebi nedir? Bize söyleyin de biz de sizin gibi olalım, bizi de çok sevsin dediklerinde, evet, bizi Allahü Teala çok seviyor çünkü biz temizliğe çok dikkat ediyoruz diye cevap verdiler. Bir Müslüman her şeyden önce bedenen ve ruhen temizdir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, temiz olanları severim. Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değil ve lakin sizi temizletmek ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, din temizlik esasları üzerine kurulmuştur. Namazın anahtarı temizliktir. Temizlik imanın yarısıdır. Bundan dolayıdır ki Müslüman her haliyle ve her şeyiyle temizdir. Giydiği, yediği, içtiği, çevresi, evi, iş yeri, mahallesi, sokağı, caddesi, şehri, yurdu temizdir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'a gelen bir Alman rahibi 1560 yılında yazdığı bir eserde "Buradaki temizliğe hayran oldum. Burada herkes günde 5 defa yıkanır. Bütün dükkanlar tertemizdir. Sokaklarda pislik yoktur. Satıcıların elbiseleri üzerinde ufak bir leke bile bulunmaz. Ayrıca ismine hamam dedikleri ve içinde sıcak su bulunan binalar vardır ki buraya gelenler bütün vücutlarını yıkarlar. Halbuki bizde insanlar pistir, yıkanmasını bilemezler" demektedir. Avrupa'da yıkanmak ancak asırlardan sonra öğrenilmiştir. Müslümanlar camilere, evlere ayakkabıyla girmez. Halılar, döşemeler tozsuz, temiz olur. Her Müslümanın evinde hamamı vardır. Kendileri, çamaşırları, yemekleri hep temiz olur. Onun için mikrop ve hastalık bulunmaz. Fransızların dünyaya övündükleri Versailles Sarayı'nda bir hamam bile yoktu. Temizlik her türlü sağlığın garantisidir. Temizliğin olmadığı yerlerde önce bedeni, sonra da bunu takiben ruhi hastalıklar, dert ve felaketler baş gösterir. Tifo, kolera, verem, sıtma, veba, cüzzam, tifüs başta olmak üzere bütün hastalıkların kaynağı pisliktir. Nerede temizlik yoksa orada hastalık vardır. Ağzımızın temizliği genel beden temizliğimiz içerisinde ayrı ve önemli bir yer işgal etmektedir. Çünkü ağız bedenin kapısıdır. Yenilen bir şey oradan geçmektedir. Ağızdaki dişlerin de önemi büyüktür. Bu konuda dikkat edilecek husus dişlerimizi temiz tutmak, aşırı sıcak ve aşırı soğuk yemeklerden, sert yiyeceklerden korumaktır. Çünkü bunlar dişleri zedeler, çizer ve diş minesinin çatlamasına sebebiyet verebilir. Sonunda da diş çürümeleri ortaya çıkar. Çürük bir diş sadece ağrılara sebebiyet vermekle kalmaz, daha birçok rahatsızlık ve hastalıklara sebep olur. Bunun içindir ki
diş temizliği ve bakımı çok önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, eğer ümmetime ağır geleceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim. Niçin sararmış dişlerinizle huzuruma giriyorsunuz? Misvak kullanınız. Misvağa devam edin. Zira misvak hem ağız temizliği hem de Allah'ın razı olacağı şeydir. Beden temizliği yanında ruh temizliğinin önemi büyüktür. Müslüman muhakkak çok ahlaklı ve faziletli olmalıdır. İslam dini baştan başa ahlak ve fazilettir. İslam dininin dostlara ve düşmanlara karşı yapılmasını emrettiği iyilik, adalet, cömertlik, akılları şaşırtacak derecede yüksektir. İman bile ahlakla ölçülmektedir. Bir Müslümanın ruhunun temizliği esastır. İslamiyet'in gösterdiği yolda giden, maddi ve manevi kusurda bulunmayan kimsenin hayatı hastalıkla geçmez. Fakat peygamberlerden başka herkes nefsine uyabilir, günah işleyebilir. Dine uygun yaşamakta gevşek davranarak hasta olan kimse ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir.

0: Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, kibir bulunan kalpte Allah korkusu bulunmaz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade hayat yaşardı. Her ne zaman söylense iyi huy, güzel ahlak, o anda Resulullah hatırlanır muhakkak. Zira o çok iyilik ve ihsanlar ederdi. Ama kendi yoklukla yaşamayı severdi. O yaşıyor idi ki hatta öyle bir hayat, hatırına gelmezdi yemek, içmek ve rahat. Hiç yemek getiriniz diye emir vermezdi ve falanca yemeği pişiriniz demezdi. Ne vakit gelir ise o zaman yerdi taam. Kabul eder ve yerdi, etseler neyi ikram. Bazen aylarca az yer, az yemeği severdi. Bazen orta miktarda ve bazen de çok yerdi. Yemeklerin sonunda su içmezdi o server. Suyu oturur iken içiyordu her sefer. Yine başkalarıyla oturup yemek yerken, herkesten daha sonra el çekerdi yemekten. Hediye kabul edip o serveri kainat, karşılığında dahi verirdi ona kat kat. Yine Peygamberimiz adeti mucibince çeşitli elbiseler giyerdi gereğince. Yabancı devletlerin gelince sefirleri giyerdi çok kıymetli nefis elbiseleri. Muhammed Resulullah yazardı yüzüğünde. Onu mühür olarak kullandı bir ömründe. İçi hurma ağacı ipliği dolu olan deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Sağ avucunu koyarak sağ yanağı altına, sağ yanı üzerine yatardı yatağına. Hiç sadaka almaz ve zekat kabul etmezdi. Çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemezdi. 571 yılı Nisan'ın 20'sinde, Hicri Rebiyül Evvel ayı 12'sinde, pazartesi gecesi ve sabaha karşı hem Mekke'de bu dünyaya gelmişti Fahri Alem. Bugün Resulullah'ın doğduğu güzel gündür. Müminlerin bayramı ve bir sevinç günüdür. Göklerde ve cennette, üstünde hem de arşın, hep ismi yazılır.

yazmıştır Peygamber-i Zişan'ın. Görüldü o serverin 1000 adet mucizesi, bunları dost ve düşman bilmektedir cümlesi. Bunların arasında en kıymetlisi lakin, güzel huylarıydı Allah'ın Habibinin. Allahü Teala da Habibine mahsusen verdiği iyilik ve ihsanları sayarken şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette: en güzel ahlak üzere yaratıldın elbette. Hatta birçok kimsenin hidayetine sebep onun güzel ahlakı vesile olmuştur hep. Düşmanlarına bile yapınca çok çok ihsan, çoğu imana gelip olmuşlardı Müslüman.

İmam-ül Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, halk iyi ise iyi idareci gelir, halk kötü ise kötü idareci gelir.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere normal doğum ve sezaryen doğumdan bahsedeceğiz. Sizin de merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz kadın doğum uzmanı Sayın Doktor Özgür Çetinel ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
9: Merhabalar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de izleyicilerime hoş geldin diyorum. Herkese merhabalar.
8: Teşekkür ederiz hocam. Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Hocam bize normal doğum ve sezaryen doğumdan biraz bahsedebilir misiniz?
9: Normal doğum her kadının arzu ettiği mucizevi bir

0: biliyor, bakımını üstlenebiliyor, kendi gündelik yaşantısını hemen geçebiliyor ve hemen iyileşebiliyor. Bebek açısından tabii ki çok fazla iyi tarafları var. Çünkü bebek doğum kanalından çıkarken akciğerindeki bir takım sıvıyı dışarı atıyor ve böylece doğduktan sonra solunum sıkıntısı çekmiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor normal doğum. Çünkü doğum esnasında ağzından bir takım doğum kanalında yararlı bakterileri alıyor. İleride bu yüzden bebek alerjik hastalıklar, herhangi ciddi hastalıklara yakalanma riski daha da azalıyor. Bunun yanında bebek anneyle daha iyi bağ kurduğu için hemen emebiliyor. Annenin de o yüzden sütü çabuk geliyor. Beslenme konusunda bir sıkıntı yaşamıyorlar. O yüzden normal doğum hem anne için hem bebek için birçok faydaları var. O yüzden her zaman annelerimizi motive etmemiz gerekiyor normal doğum konusunda. Burada hekimlere de çok rol düşüyor, görev düşüyor.
1: Peki hocam, dezavantajları var mı normal doğumun?
0: Normal doğum tabii bazı durumlarda bebek için risk oluşturacak durumlarda ya da anne için risk olan bir takım durumlarda sezaryen hemen geçmemiz gerekir. Bunlar mesela annenin tansiyonu çok yükselmişse hemen doğurması gerekir. Çünkü doğumdan sonra gebelik zehirlenmesi, yani tansiyon yükselmesi olayı sona eriyor ve tansiyonu kademeli olarak düşebiliyor. Ya da annenin aktif enfeksiyonu, genital uçuk gibi enfeksiyonu varsa bunların, evet, eğer normal doğum yaparsa doğum kanalından o enfeksiyonu bebek alabilir. O yüzden sezaryen olması gerekebilir. Ya da bebeğin anne karnında normal dışı duruş şekilleri, genelde bebek anne baş gelişiyle normal bir şekilde doğabilir. %96 baş gelişiyle gelir bebek ama %4 yan durabilir. Anne karnında çoğul gebelik olabilir, makat gelişi olabilir. Bunların normal doğumu çok zor, bebek için çok çok riskli olduğu zamanlar sezaryen tercih edilir. Ya da bütün faktörler normal doğumu bize gösterir ama bir türlü bebek çıkmayabilir ya da o sürede kalp atımında bozulmalar olabilir. O zaman hemen sezaryen alınması gerekebilir. Sezaryen her zaman zorunlu kalındığında yapılması gereken bir şey. Hiçbir zaman ilk seçenek olarak düşünmemesi gerekir.
1: Evet hocam, peki şimdi yani şöyle hocam, sezaryen bu durumlarda ancak yapılabilir. Yani evet, onun haricinde bir de şimdi ülkemizde bir kanun çıktı sanırım. Evet, hani çok zorda kalmadan hani sezaryen istemiyorlar artık. Evet, yani bu durumla alakalı ne düşünüyorsunuz?
0: Yani biz de bunu istiyoruz. Yalnız dediğim gibi işte annelerimiz çok bilgili ve eğitimli değil. Etrafından duyduğu bir takım dolduruşlarla, dediğimiz gibi işte normal doğum çok ağrılı olur. Yani bir takım kötü hikayeler onları koşullandırıyor.
1: Birazcık da
0: normal doğumdan soğutuyor. Evet. Bir de işte sezaryen ne var ki hemen ayağa kalkarsın, iyileşirsin, korkulacak gibi yok denilerek onlar yakınları tarafından, özellikle komşuları, ablaları, anneleri tarafından sezaryene koşullandırılabiliyor. Bizim işte bu konuda yeterli eğitimle korkuları ve bilgiyle korkularından uzaklaşabilir.
1: Peki hocam, sezaryenle doğumun bebeğe yansıması nasıl? Mesela normal doğumda bahsettiniz az önce. Daha yakın iletişim kurabiliyor bebeklerde. Evet. Sezaryanda da aynı şey var mıdır?
0: Yani sezaryanda biz kötü taraflarını söylüyoruz, iyi taraflarını söyledik. Zaruri hallerde, mecbur kaldığımız durumlarda tabii ki sezaryen olmalı. Kadın doğum hekiminin görevi anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkmalarını sağlamak. Öncelikle anne ve bebeğin iyilik hali bizim birinci nedenimiz. Evet. Ama işte zaruri hallerde yapılması gerektiğini anlattık. Bebeğe bir takım tabii ki zararları var. Mesela sezaryen sonrası yoğun bakıma daha çok bebek yatabiliyor. Neden? Solunum sıkıntısı gelişiyor. Çünkü normal doğumda bebek ciğerlerinden sıvıyı atabiliyor ama sezaryenle kolay bir doğum olduğu için o sıvıyı atamıyor. Solunum sıkıntısı olunca yoğun bakıma girme riski oluyor. Bir de bebek annesine hemen kavuşamıyor. Tensel temas olmuyor. Yani aralarında çok duygusal bağ o ilk bir saat içerisinde oluyor. Ama sezaryen olduğu için anne hemen ayılamıyor ya da ağrıları oluyor. Hemen odasına getirilemiyor. O ilk bir saat bebek anneyle herhangi bir bağ kurulamıyor. O zaman emmesi, emmede bozukluk, bir takım sıkıntılar, beslenmede yetersizlik daha fazla görülüyor. Bebek açısından da bağışıklık sistemi normal doğumda daha kuvvetli olurken sezaryanda işte alerjik hastalıklara yakalanma riski daha fazla oluyor. O yüzden bebek açısından da sezaryen kesinlikle tercih edilen bir şey değil.
1: Peki hocam, gebelik sürecince takip nasıl edilmelidir?
0: Gebelik süresince bir insan günü geçtiğinde hamile mi sorusu

0: aklına gelir, hemen doktoruna başvurmasında fayda var. Çünkü bu rahim içi gebelik mi, rahim dışı gebelik mi diye çok binde bir görülen dış gebelik gibi, evet, kavramlarda olabiliyor. Eğer rahim içi gebelikse daha sonra yaklaşık son adetimize göre 7 hafta sonra bebeğin kalp atımları görülüyor. O dönemde anne tekrar muayeneye çağrılarak bebeğin kalp atımlarının dinleniliyor. Bundan sonraki süreçlerde aydan aya takipler yapılıyor. Hı hı. Ama bazı dönemlerde annenin yaptırması gereken testler oluyor. Evet. Bunlar da doktor bilgilendirdiği zamanlarda o testlerini yaptırmasında fayda var.
1: Peki hocam, bu eczanelerde satılan testler çok sağlıklı mı sizce?
0: Şimdi o testler genelde adet geçtikten, günün geçtikten bir 5 gün sonra pozitif sonuç verebiliyor. Evet. Yani kadın bazen günü geçer geçmez o tahliyi yaptırdığında yanlış negatiflik sonucuna varılabiliyor. En doğru sonuç kanda gebelik testi. Tabii doktor kontrolünde yapılan bir test.
1: Hocam şimdi dış gebelikten de bahsettiniz. Biraz, evet, bize ondan da açar mısınız?
0: Dış gebelik de yumurtanın ve spermin normalde tüplerde birleşmesi sonucunda embriyo oluşuyor. O embriyo 3-5 saat sonra rahime doğru hareket ediyor. Eğer rahim içerisine embriyo düşmez, tüplerde herhangi nedenden dolayı kalırsa orada kontrolsüz büyüme, ağrı ve tüplerde kanamaya yol açıyor. Hı hı. Sağlıksız bir gebelik çok nadir görülür ama bizim en çok acil karşılaştığımız olaylardan, aklımızda tutmamız gereken patolojik bir gebelik türü. Her kadın doğumcunun atlamaması gereken ama bazen atlanılan bir durum. O yüzden her kadın günü geçtiğinde muhakkak kadın doğum doktoruna görülmeli. Dış gebelik olmadığı konusunda da bilgilendirilmelidir.
1: Hocam peki anne gebelik sürecince nelere dikkat etmeli beslenmesinde?
0: Beslenmesinde, hı-hı, yani sonuçta bir annenin hamileyim diye kontrolsüz her önüne geleni yememesi gerekiyor. Belli bebek için faydalı olan şeyleri yemesinde fayda var. Ortalama biz her annenin en fazla 13 kilo almasını tavsiye ediyoruz. Hı-hı. Ama bazen ikiz gebeliklerde bu 20 kiloyu da bulabiliyor. Fazla yemek bebekte annenin gebeliğinde şeker hastasına, gestasyonel diyabete yol açabilir. Yani normalden fazla iri bir bebek olabilir. Ya da az, yeterli beslenmezsen de bebekte gelişme geriliği yapabilir. O yüzden kararında beslenmekte fayda var. İlk 3 ay annelerimizde çok ileri derecede bulantı, kusma, halsizlik, uyku hali oluyor. Bulantıdan dolayı fazla yeterince beslenemeyebiliyorlar. Hatta kilo kayıpları oluyor. Öyle durumlarda ilaçlarda fayda sağlanamıyorsa hastanede yatırılıp tedavi almasında fayda var. Daha sonra 3. aydan sonra gittikçe bulantıları azaldığında bebek için normal bir beslenmeye başlıyor. Biz yine de ilk geldiklerinde hamile bayanlara bulantı konusunda yağlı baharatlı yememeli, kuru katı, evet, gıda azar azar sık sık yemelerini söylüyoruz. Bu arada 4. aydan sonra bebek için yemeye başladıklarında kontrollü kilo almalarını tavsiye ediyoruz. Hı. Ayda 1,5-2 kilogram almaları. İkiz gebeliklerde, tabii çoğul gebeliklerde bunun daha da artabiliyor. Proteinden zengin, karbonhidrattan kararında beslenmeleri konusunda bilgiler veriyoruz. Mesela haftada 2 defa balık yemeleri, bir takım kuru yemişlerde, ceviz, fındıkta omega asitleri yönünden zengin olduğu için bebeğin sinir, nörolojik gelişimi açısından son derece de önemli. Yine süt, yoğurt, peynir, kalsiyumdan zengin gıdaların alınımı hem annenin erken dönemde kemik erimesini engelliyor hem bebeğin kemik gelişiminin daha iyi oluyor. Bu arada vejetaryen bayanlar yeterince kırmızı, evet, et yemediği dönemlerde de demir eksikliği anemisi gebelikte çok sık görülüyor. Yani özellikle vejetaryen olduklarında hekimlerine bildirmelerinde fayda var.
1: Peki hocam, şimdi kilolar doğumu etkiliyor mu?
0: Evet, şimdi hamilelikte çok fazla kilo alan bayan, evet, vücuduna, eklemlerine çok fazla yük biniyor. Halsizlik yapıyor onları son aylarında. Hı hı. Yeterince hareket edemiyorlar. Yeterince hareket edemeyince de normal doğum egzersizlerini de, yürüyüşlerini, evet, de yapmayınca normal doğum sırasında çok çok zorlanıyorlar. O yüzden beslenmek
1: dikkat etmeleri
0: çok
1: gerekiyor.
0: Dikkat, özellikle son aylarda çok çok önemli.
1: Hocam, izleyicilerimizin merakla beklediği bir soru var aslında. Hastamız ilk normal doğumunu yapmış fakat ikinci doğumunda sezaryen doğum olmuş. Sizde bu doğru mudur?
0: Ben 2 yıldır bu sezaryen sonrası vajinal doğum, evet, yaptırtıyorum. Hastalarım

0: internette SSVD Derneği kurmuşlar. Oradan kulaktan doğma bilgilerle bana da ulaşıyorlar. Ayda bir iki tane bu şekilde doğum yaptırıyorum. Ülkemizde çok yapılmıyor. Avrupa'da, Amerika'da bu yaygın ama ülkemizde çok yaygın değil. Hı hı. Çünkü bir takım riskleri fazla.
1: Evet hocam.
0: Yani binde bir, literatürlerde öyle yazılıyor, rüptür riski. Yani daha önce sezaryen yerinde, dikiş yerinde ayrılma riski var. O da hem anne hem bebek için hayati tehlike. O yüzden bu riski almak çok kolay değil. Ama ısrarla bu şekilde doğumu yaptırmak isteyen hastalarımız var. Hangi koşullarda tabii ki evet, bu doğumu kabul ediyoruz. Bebeğin çok iri olmaması gerekiyor. Anne kemik yapısının uygun olması gerekiyor. Baş gelişi olması gerekiyor. Bir de daha önceki gebeliğinden en az bir 3 yıl geçmiş olmasında gerekiyor. Fayda var. Ki doğum sırasında herhangi bir istenmeyen kötü bir sonuç oluşmasın diye. Bir de doğumun yaptırıldığı merkezin cerrahi bölümünün hemen kötü bir sonuçla karşılaşıldığında hemen ameliyata alınacak koşulda olmasında fayda var.
1: Hocam kötü sonuç derken ne?
0: İşte dikiş yerlerinin açılması, rüptür. Evet, evet.
1: Doğumluğu.
0: O sırada çünkü ciddi kanama ve enfeksiyon riskleri olabiliyor. O yüzden bu konuda çok dikkatli, sürekli doktor takibinde olunmasında fayda var. Riskli bir doğum ama sezaryen sonrası normal doğum yaptıran anneler daha mutlu oluyorlar. Çünkü zoru başarmış oluyorlar. Evet. Bebekleriyle iletişim daha iyi oluyor. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz.
1: Peki hocam, sezaryenle doğum neden normal günlerde daha fazla arttı?
0: Çünkü işte söylediğim gibi hastalar sabırsızlar. Ne zaman doğum olacak? Hamileliğin ilk gününden beri kafalarında geçirdikleri bu. Ben ne zaman doğuracağım, nasıl doğuracağım? Halbuki bu normal bir şey, fizyolojik bir şey. Bu şekilde bilgilendirilseler ve hekimleri, ebelerimiz özellikle bu konuda eğitim verse, zamanında doğal bir süreç olduğunu bilseler daha rahat olacaklar. Sonuçta doğum dinamik bir süreç. Ne zaman başlayacağı, başladığında da ne zaman biteceği, normal doğumla mı sonlanacağı, sezaryenle mı sonlanacağını bilemeyiz. Bunların hepsine hazırlıklı olmakta fayda var. Ne kadar pozitif normal doğum sürecini düşünürsek ve normal doğurmayı istersek işlerimiz de o kadar rahat geçer.
1: Peki hocam, sezaryen sonrası anne evde nelere dikkat etmeli?
0: Sezaryen sonrası sonuçta cerrahi bir müdahale sezaryen. Kadının anatomisine uygun değil. Sonuçta sezaryen sonrası bir takım cerrahi riskler, kanama, enfeksiyon riski oluyor. Bir hastamız sezaryen olduğunda 2-3 gün sonra biz onu taburcu ediyoruz. Evde çok ani hareketler yapmaması gerekiyor. Sonuçta yeni ameliyat olmuş birisi. Kanama, enfeksiyon riski olabilir. Hijyenine dikkat etmesi gerekir. Her gün duş almasında fayda vardır. Ateşine dikkat etmeli enfeksiyon riskinden dolayı. Çocuğunu emzirirken çok dikkatli olmalı. Bunlara dikkat etmesinde fayda var. Sonuçta sezaryen yerimiz en erken 10. günde iyileşmeye başlıyor. Normal hayatına sezaryen olan bir kadın dönüyor.
1: Peki hocam, sezaryen doğum erken doğumda da gerçekleşiyor sanırım. Biraz bundan bahseder misiniz? Genelde 7 aylık bebekler de oluyor sezaryen doğumla.
0: Yani çok erken doğum olması gereken durumlar var. Mesela annenin tansiyonu çok yüksektir, erken doğum olması gerekir. Ya da suyu gelmiştir, erken doğum olması gerekir. Ya da anne karnında bebek yeterince gelişmiyordur, gelişme geriliği vardır. Artık anne karnı onun için çok tehlikeli bir durumdadır. O zaman bebeğin erken alınması gerekebiliyor. Küçük bebekler özellikle 32. 33. haftadan önceki doğumlarda bebek anne kanalından geçerken basıya bağlı beyin kanamaları, bir takım riskler olabilir. O yüzden küçük, daha tam olgunlaşmamış bebeğin sezaryenle alınması en doğru yaklaşım. Bir takım bebekte komplikasyonları engellemek için sezaryen yapılıyor.
1: Hocam, sezaryandan çok bahsettik ama ben birazcık da normal doğuma da geçmek istiyorum. Evet. Normal doğum kaçıncı hafta gerçekleşir?
0: Yani normalde bir gebelik 40 haftalıktır. Bunu biz nasıl hesaplarız? Son adet tarihine göre hesaplarız. Son adet tarihine 9 ay 7 gün eklediğimizde 40. gün doğum günüdür. Ama kadınların %5'i 40. haftasında doğurur. genelde doğumlar 38. ile 42. hafta arasında gerçekleşir. O yüzden bir kadın bu dönemlerde sabırlı olmalı, o haftalara kadar beklemeli. 37. haftadan önce doğumlara da erken doğum denir. Normal bir doğum 38 ile 42 hafta arasında oluyor. Ama 40. haftadan sonraki doğumlar da bir takım riskleri olduğu için o dönemde anne sürekli doktor ile irtibat halinde olmalı. Neden? 40. haftadan sonra ani bebeğin suyu azalabilir. Suyu azalırsa bebeğin kanlanması bozulabilir. Kalp atışında sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden bebeğin yaşlanıp yaşlanmadığı suyu, bunlar ultrasonlarla muayene edilir. 3 günde bir yine NST'ye bağlanarak bebeğin kalp atımları, annenin sancısı var mı? Varsa bunun bebeğin kalp atımları ile ilişkisi, bunların değerlendirilmesinde fayda var.
1: Doğumun yaklaştığını gösteren belirtiler nelerdir?
0: Doğuma yaklaştığını gösteren belirtiler genelde annenin son aylarda artık yalancı doğum sancıları oluyor. Evet. O yalancı doğum sancılarından hiçbir zaman korkmamak gerekir. Ama ilk hamileliğini yaşayan bir anne her ağrısı başladığında acaba ben doğuruyor muyum korkusuna kapılır. Ama gerçek doğum sancısı 3 dakikada bir gelir, belden kasıklara doğru yayılır, şiddeti gittikçe artar, süresi de ağrıların süresi 1 dakikaya kadar uzamaya başlar. Ama yalancı doğum sancısı daha erken başlar, düzensizdir, dinlenmekle geçer. Yalancı doğum sancısından o yüzden korkmamak gerekir. O rahimi doğuma hazırlayan bir eylemdir. Anne adayımız eğer öyle sancıları olduğunda beklemeli. Eğer ağrısı geçmiyorsa direkt doktoruyla irtibata geçmeli.
1: Peki hocam, bir şey daha soracağım. Yani doğum zamanı gelmiş, hatta geçmiş ama hani doğum yapılamıyor. Bunun takviye olarak bir suni sancı veriliyor. Evet, yani bu doğru mu? Bebeğe bir zararı var mıdır?
0: Şimdi suni sancı çok da istediğimiz bir şey değil. Çünkü anne beyni suni sancıya göre kodlanmış bir durumda değil.
1: Evet.
0: Suni sancı verince ağrılarını aşırı derecede hisseder. Hı-hı. Nedeni de yeterli derecede endorfin, mutluluk hormonu salgılanamaması. Bizim hani çok istediğimiz bir durum değil. Ama annenin ağrıları gelmiyorsa da anne ve bebek için yapılacak şey doğumunu hızlandırmak için suni sancı, yani oksitosin hormonunun verilmesi serum vasıtasıyla. O da rahimin hem açılmasına hem sancının başlamasına yol açıyor ve mutlu sona ulaşılıyor. Daha hızlı ulaşılıyor böylelikle. 42. haftadan sonra genelde eğer doğum gerçekleşmemişse, kötü sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsak suni sancı hastalarımıza vererek doğumlarını yaptırtıyoruz.
1: Bu şekilde rahat bir şekilde yapabiliyorlar yani. Hocam bir de ben epidural doğumdan bahsedeceğim. Hı-hı. Epidural doğum nedir?
0: Yani o da bir mucize aslında. Hı-hı. Teknoloji gelişti, tıp gelişti. Epidural analjezi, epidural doğum ortaya çıktı. Bunu anestezi doktorları annenin bel omurga kemikleri arasından omuriliği saran kılıfa doğru analjezik madde vererek ağrılarını hissetmemesi sağlanıyor. İyi tarafı, epidural doğumda biraz hızlı açılma oluyor. Hızlı doğum, hiç ağrısını hissetmiyor. Hı hı. Ama kötü tarafı da tam kasılma, ıkınamıyor. Hissedemediği için, ıkınamadığı için doğum gerçekleşmiyor. İyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Evet, evet. Ama ıkınmayı bilen bir kadın için harika bir şey epidural doğum, ağrısız
1: yani
0: doğum.
1: Yani bir nevi narkozla uyuşturma gibi bir şey de oluyor hocam?
0: Evet, evet. Hı-hı. Ama kadın uyanık oluyor, sadece bel altından ağrılarını hissetmiyor.
1: Hocam, o yüzden öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Dış gebelikten bahsedebilir misiniz? Tekrar size soruyorum bu soruyu.
0: Dış gebelik tedavisi eğer geç kaldığında maalesef operasyonla, cerrahi bir müdahaleyle tedavi ediliyor. Bu laparoskopik yöntem en çok tercih edilen yöntem. Laparoskopik göbekten delik açılarak kameralarla giriliyor ve genelde tüplerde %95 oluşuyor dış gebelik. Oradan o doku çıkartılıyor. Ama erken dönemde metotreksat tedavisiyle de dış gebelik tedavi edilebiliyor.
1: Edilebiliyor. Peki anneye bir zararı var mı hocam bu dış gebeliğin?
0: Dış gebeliğin çok geç kaldığında genelde bu hastanenin olmadığı kırsal kesimlerde daha çok karşılaşılıyor. Şiddetli iç kanama geçiriyor. Hatta mortaliteye, Allah korusun, ölümlere bile yol açabiliyor. Evet. Anlaşılmadığı durumlarda. Ama artık tıp gelişti, her yerde hastane var. Bunlar bir şekilde anlaşılıyor. Şiddetli kanama oluyor işte gecikildiğinde. Ama erken dönemde biz hastanemizde bunları tespit ederek metotreksatla basit bir ilaç tedavisiyle de dış gebelik tedavi ediliyor.
1: Peki hocam, hani doğum anında da annelerin kullandığı bir takım ilaçlar var. Bunlarda nelere dikkat etmeleri gerekiyor?
0: Aslında beslenmenin yerine hiçbir şey tutmuyor. Hı-hı. Ben her zaman söylüyorum.
1: Evet.
0: Ama bazı hastalarımıza yeterince beslenemeyenlere

0: çoğul gebeliği olanlara ilaç takviyesi yapılmasında fayda var. Mesela bu ilaçlar demir ilaçları olabiliyor. Annenin kansızlığını engellemek için multivitaminler oluyor.
1: Evet, buna balık hapları oluyor. Yok sanırım hocam.
0: Hayır, balık hapları da bebeğin nörolojik gelişimi, annenin unutkanlığı açısından da çok önemli. Annenin depresyonuna da iyi geliyor ve bebek için de çok faydalı. Magnezyum türevi ilaçlar veriyoruz. Annenin kasık ağrılarına, bacak kramplarına çok faydalı ilaçlar. Bunlar kullandığımız ilaçlar.
1: Hocam bazen doktorlarımız da sezaryanı tercih edebiliyor. Bu durum için ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi hasta koşullu gelince çok korkuyorum, ben yapamam deyince, etrafından duyduklarıyla ben kesinlikle normal doğum istemiyorum. Normal doğum genital bölgede yaralanmalara yol açıyor, cinsel işlev fonksiyon disfonksiyonlara yol açıyor denince, koşullu bir şekilde hekimin karşısına geçince kendine de güveni olmayınca hekime sezaryen konusunda baskı yapılıyor. Ama bizim işimiz, hekimin işi normal doğum tarafında her zaman olmalı ve hastayı cesaretlendirmeli bu konuda.
1: Yani anneler bir şekilde de hani bunlara dikkat etmesi de gerekiyor hocam. Yani tanı da çok önemli sonuçta. Yani hastanın size gelip illaki böyle ısrarla da mecburen, siz de mecbur kaldığınız için bu doğumu tekrarlamış oluyorsunuz.
0: Şimdi tabii hekimler de sezaryen konusunda malpraktis yasası çıktı bizde. Herhangi bir komplikasyonla karşılaştığında hemen doktor bu konuda suçlanıyor. Bu tür durumlardan, korkudan dolayı da hekimlerimiz sezaryana yöneliyor olabilirler. Tabii Avrupa'da sezaryen oranı %30, %20. Türkiye'de tabii özel hastanelerde %60'a yükseldi. Tabii Anadolu'da daha da az oranda sezaryen oranları var, ama tabii hastaların istemeleri, sezaryen oranının artması da sezaryanı artırıyor. Çünkü daha önce doğumunda sezaryen olmuş bir kişinin tekrar sezaryen olması gerektiği, sezaryen oranını daha da artıran etmenlerden biri.
1: Hocam sezaryen bebeğe olumsuz etkileri neler? Birazcık bize daha bundan bahseder misin? Seyircilerimizden talep geliyor.
0: Evet, evet. İşte sezaryenle doğan bebekte daha çok solunum sıkıntısı oluyor. Annesiyle hemen bir bağ kuramıyor. Emmesinde zayıflık oluyor. Yeterince beslenemiyor. Daha sonra da tabii bebekte sarılık gibi, kilo kaybı gibi bir takım nedenler oluyor. Ya da anne sütü bundan sonra yeterince gelmiyor. Mamayla beslenmesi gerekiyor. O da ileride alerjik hastalıklara zemin hazırlıyor.
1: Hocam yeni doğmuş bebeklerde sarılık dediniz şimdi. Hemen ben sormak istiyorum. Yani çok fazla görülüyor. Yani hemen hemen her bebekte oluyor. Bu sizce normal mi? Sarılık olması yani.
0: Yani
1: bebeğe zararı var mı?
0: Bebek normal doğumla doğsa, anne sütüyle sık sık beslenirse sarılık daha az görülüyor. İlk haftalar tabii ki bebeklerde sarılık oluyor. Ama çok sık beslenen bir bebek, anne sütüyle beslenen bir bebek de sarılığı, hastalığını daha çabuk atlatıyor.
1: Bazı anneler anne sütü vermeyi de çok istemiyorlar hocam aslında. Hani kendilerinin özel durumlarından dolayı. Biraz bize bu anne sütünün de faydalarından bahseder misiniz?
0: Anne sütü içerisinde protein açısından çok, çok güçlü. Özellikle ilk süt, İlk aşı gibi, ilk aşı denir. Neden? İçerisindeki kolostrum deniyor ona. Antikor miktarı çok fazla. Besleyici değeri çok yüksek. O yüzden her bebeğin annenin ilk sütünü almasında fayda var. Bu ilk süt hamilelik döneminde de gelinebilir ya da doğumdan 3 gün sonra da gelebilir. O yüzden anneler emzirme döneminde ilk günler çok sabırlı olmaları gerekir. Tabii normal doğum yapmış bir kadın daha sabırlı, daha özverili, emzirme konusunda daha bebeğiyle daha çok ilgileniyor. Sezaryenli bir anne emzirme konusunda zorluklar, ağrılarından dolayı zorluklar yaşayabiliyor. Yani ilk günler bir de sütü gelmeyince bu daha da sıkıntılı bir hale alabiliyor. Ama anne sütü ileride bebeği kanserden korur, alerjik hastalıklardan korur. Hem bebeğin obez olmasını engeller, rahat kilo almasını sağlar, hem ucuzdur. Geceliğin annenin memesini vermesi daha kolaydır. Mama hazırlaması daha zordur. Evet. Yatağından kalkıp kolay bir tekniktir emzirmek. Yani daha birçok faydaları var. Her zaman annelerimize anne sütünü verme konusunda destek olmamız gerekiyor.
1: Peki kaç yaşa kadar anne sütü?
0: 2 yaşına kadar. Mümkün olduğunca verebiliyorsanız 2 yaşına kadar anne sütü vermekte fayda var. İlk 6 ay zaten bir annenin sütü eğer yeterliyse, bu bebeğin doğum kilolarından da anlaşılır, sırf anne sütüyle besleyebilir bebeğini.
1: Hocam kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hocam kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Peki hocam, emziren annenin nelere dikkat etmesi gerekiyor beslenme konusunda?
0: Beslenme konusunda bir kez diyete hemen başlamamaları gerekiyor. Hı hı. Çünkü sonuçta aldığı kiloları bir günde almadı. 9 ayda bu kiloları aldı. Evet. O yüzden bu konuda sabırlı olması gerekiyor. Unutmayacak ki bir bebeğin büyümesini sağlayan onun verdiği süt de olacak. Ve bu anne sütünün faydaları da saymakla bitmiyor. Beslenmesi özellikle sütün %85'ini su yapıyor. Hı hı. O yüzden günde en az 3 litre su içmesi lazım. Bir de bir takım sütte bulunan yağlar var, omega asitleri var. Bunlar da bebeğin nörolojik gelişimi için çok önemli. Eğer anne balık yeterince beslenmezse, bir takım ceviz, fındık, bunlardan yeterince yemezse bebeğe yeterince omega asitleri geçmeyecek. O yüzden bu şekilde beslenmekte, eğer balığı sevmiyorsa balık hapları almakta fayda var. Proteinden zengin beslenmesi özellikle önemli. Süt, yoğurt, kalsiyum takviyesi alması. Özellikle yumurta en iyi protein kaynağı. Haftada 3 kez yumurta yemesinde, et, tavuk, balık tüketmesinde fayda var. Ama birinci plan dediğim gibi işte suyu fazla tüketmek, hı hı, ve proteinli gıdalar yemek.
1: Su çok önemli bu konuda. Evet.
0: Tabii emziren annelerin de iştahları fazla oluyor. Karbonhidrata çok fazla yükleniliyor. Bir de büyükler eğer şekerli yersen daha çok sütün oluyor deniyor. Hı hı. Aslında böyle bir inanış
1: yok. Evet, böyle
0: yok.
1: Bir toplumumuzda çok sıkar hocam.
0: O da yani, evet, lohusalık döneminde daha fazla kilo alımına yol açıyor. Daha sonra bu kilolardan kurtulmak da çok zorlaşıyor. Yani bir kadın aldığı kiloları doğumdan sonra bir yıl içerisinde, hı hı, ancak verebilir. Sırf 6 ay anne sütüyle bebek besleneceği için annenin özellikle ilk 6 ay beslenme konusunda çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama fazlaya da kaçırmamasında fayda var.
1: Peki hocam bir şey daha soracağım. İlk gebelikten sonra ikinci gebelik ne zaman uygundur?
0: Annenin bedeni ancak 2 yılda toparlanıyor. Normal, hı-hı, doğum yapmışsa doğum kanalının eski konumuna dönmesi ya da sezaryen olmuşsa yaralarının iyileşmesi, bir de normal kilosuna dönmesi. Tabii ki tamamıyla normal kilosuna dönemiyor. 2-3 kilo fazlalığı oluyor. Ama bir de diğer ilk bebeğinin beslenmesinin tamamlanması, bunların hepsi 2 yılı buluyor. En az 2 yıl ara vermelerinde fayda var. Bir de beslenme konusunda meme ucuna çok dikkat etmek gerekiyor emzirme, hı-hı, döneminde. İlk dönemlerde hemen meme başı çatlakları oluyor. Bu da anneye müthiş ızdırap veriyor ve bebeğini emzirmesini engelliyor. Bazen o çatlaklardan bir takım bakterilerin girişi oluyor. O zaman meme enfeksiyonları gelişiyor. Ha, bunların olmaması için doğru şekilde emzirmek, bir takım meme uçlarını yumuşatan kremler kullanmak, doğru emzirme tekniği, az önce dediğim gibi bunların yapılması, eğer çatlaklar olduğunda yeterince iyi bir bakım, temizlik, bir takım, hı hı, meme koruyucu kalkanlar kullanılması.
1: Bu da çok önemli olacak.
0: Evet, o dönemi, hijyen, sıkıntılı, evet, dönemi rahat atlatmamızı sağlıyor.
1: Hocam şimdi izleyicimizden de bir soru geldi. Sihirlerim, hı hı, var, normal doğum yapabilir miyim diye.
0: Şimdi sihirler, human papilloma virüsünün 100 çeşidi var yaklaşık. Bunların 2 tane tipi sihirleri yapıyor. Sihirler vulvada, vajende olabiliyor. Sihir olduğu zaman biz normal doğumu önermiyoruz. Çünkü orada bulunan bir takım enfeksiyonlar, virüsler bebeğe geçebilir. Bebekte de boğazında, larynksinde, solunum yollarında bir takım papiller çıkıntılara yol açabilir. O yüzden sihirli olan hastalarımızı sezaryen öneriyoruz.
1: Hocam şöyle bir durum var. Şimdi hamilelik döneminde genelde bayanlarımız çok merak ediyorlar cinsiyet konusunda da. Hani ultrasona sürekli girmelerinde bir sakınca var mıdır?
0: Hayır, ultrason kesinlikle radyo dalgaları gönderiliyor. Herhangi bir radyoaktif bir görüntüleme şekli değil. Röntgen ışınları kullanılmıyor. Radyo dalgaları kullanılıyor. Genelde cinsiyet 14. 16. haftalar arasında görülüyor. İlk aylar zaten ayda bir ultrasona giriliyor. Ultrasonun hiçbir sıkıntısı, bebeğe zararı yok.
1: Evet hocam. Hocam peki çocuğun anne karnında ilk girişimi, ilk oynaması ne zaman, nasıl başlıyor?
0: Şimdi ilk annenin hissetmesi İlk hamileliği ise biraz geç oluyor. Yaklaşık 18. 20. haftalarda bebeğin hareketlerini hissediyor. Sanki gazmış gibi. Baloncuk hissediyor.

0: hissettim doktor hanım diyorlar. Evet. Ama ikinci üçüncü gebeliği olanlar daha erken hissedebiliyorlar. 16. haftada bebeğin hareketlerini hissedebiliyor. Bebeğin hareketini hissetmek ona daha çok hamile olduğunu hissettiriyor. Motivasyonunu artırıyor. O zaman daha mutlu oluyor. Zaten bebek hareketlerini hissetmeye başladığında kadında endorfin hormonları o haftalarda salınmaya başlıyor. Hamileliği o zaman stresi, anksiyetesi azalıyor. Daha rahat günler geçirmeye başlıyor.
1: Hocam izleyicilerimizin merakla beklediği bir soru. Az önce de bahsettik ama ben tekrar sormak istiyorum size. Boş gebelik biraz bize açabilir misiniz? Boş gebelik nedir?
0: Evet, hastalarımız genelde boş gebelikle dış gebeliği çok karıştırıyorlar. Evet. Dış gebelik rahimin dışında anormal bir gebelik. Boş gebelik rahimin içerisinde bebek kesesi, gebelik kesesinin içerisinde embriyonun yani bebeğin ilk günlerinin olmaması. Evet. İlk aşamasının gelişmemesi. Bunlar tamamıyla yumurta ile spermin birleşmesi esnasındaki bir takım anormalliklerden oluşuyor boş gebelik ve kürtajla sonlandırılması gerekiyor. Yani boş gebelikte gebelik kesesi var ama içeride embriyo gözlenmiyor. Hastaların hani bunu karıştırmaması gerekiyor. Çünkü bazen boş gebeliği dış gebelik olarak algılanıyor, başka bir doktora gidiyor. İkisi çok çok ayrı şeyler.
1: Gebelik sırasında hocam grip aşısı olmak sakıncalı mıdır anneye, bebeğe?
0: Tabii ki yapılabilir. 4-5 yıl önce de zaten ülkemizde bir grip salgını olmuştu. O zaman da gebelerimize tavsiye etmiştik. Bunlar zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şeyler. Gebelikte eğer tabii ki herkese önermiyoruz. Eğer o dönemde bir salgın varsa, çok ciddi bir grip enfeksiyonu varsa ya da annenin bir takım bağışıklık sistemini bozan bir takım hastalıkları ek varsa, enfeksiyonlara çok duyarlıysa onlara, ama gebelere daha da çok grip aşısı önermiyoruz. Evet, daha çok onlara tetanoz aşıları yapılıyor.
1: Hocam bir izleyicimizden daha bir soru geldi bize. Şeker hastasıyım diyor. Normal doğum yapabilir miyim?
0: Şimdi gebelikte 24. haftalarda bebeğin eşinin salgıladığı bir takım hormonlarla şeker hastalığı ortaya çıkabiliyor. O hormonlar annenin, riskli annelerin şeker hastalığı hormonlarında bir takım bozulmalara yol açıyor ve şeker hastalığı oluşmasına sebebiyet veriyor. Riskli anneler daha önce hani ailesinde şeker hastalığı genetik miras olarak geçtiği için onlar ya da çok fazla kilo almışsa bunlar şeker hastalarına aday oluyor. 24. haftalarda basit şeker testleriyle gebelik şekeri ortaya çıkmış mı biz bunları anlıyoruz. Eğer şekerde bir takım bozukluklar varsa önce hastamıza diyet öneriliyor. Diyetisyen eşliğinde onlarla konsülte ederekten kalori kısıtlamasına gidiyoruz. Ve en önemli tedavi olarak gördüğümüz hastanın egzersiz yapması. Evet. Yani yürümesi. Biz hastaya koşmasını falan, tehlikeli sporları önermiyoruz. Yürümek haftada 3 günle başlayabilir. 15-20 dakika azar azar, daha sonra dakikalar artırılır. Sonra o 3 haftada 3 gün 5 güne çıkarılır. Çünkü gebemiz yürüdükçe daha az kilo alacak. Kendini daha iyi hissedecek. Evet. Kan şekeri daha düzenli kontrole girecek. Bu dönemde tabii ki kan şekerinin kontrole girdiğini de tahliller yapılarak, açlık kan şekeri, tokluk kan şekerini izleyerek düzene girdiğini görüyoruz. Tabii düzene girmezse, kan şekeri yükselmeye devam ederse, yeterince diyetini uygulamıyor, egzersizini, yürüyüşünü yapmıyorsa, o zaman kan şekeri yükselecek tabii ki. İnsülin tedavisine geçilecek. Tabii bu insülin tedavisine dahiliye doktorlardan konsültasyon isteyerekten tedavi düzenleniyor. O şekilde kan şekeri kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tabii bu şeker hastalarının bebekleri de normalden eğer çok düzgün gitmemişse şekerleri, bebekleri normalden iri oluyor.
1: Evet.
0: O da iri bir bebek, 4 kilonun üstünde bebek normal doğumu zorlaştırıyor. Sezaryenle doğuma bize endikasyon yaratıyor ve şeker hastalarının bebeklerinde daha çok sarılık görülüyor. Bir takım rahatsızlıklar daha fazla izleniyor. Ama toplumumuzda şeker hastalığı evet çok görülüyor ama bunun engellenmesi, önleminin alınması çok da zor değil. İnsüline çok da fazla gerek kalmıyor. Yeterli bir diyetle ve egzersizle kan şekeri düzene girebiliyor.
1: Hocam testlerden de bahsetmişken biraz bize açar mısınız? Hangi testler yapılıyor gebelik süresince?
0: Evet, gebelik süresince ilk vizite gelen bir hastada ultrasonu muayeneden sonra kan şekerine bakılır. Acaba geçmişte şeker hastalığı var mıydı? Haberi olmayabilir. Çünkü çoğu hasta ilk defa, genç bayanlar ilk defa kadın doğum hekimine gelmiş olabiliyorlar hekim olarak.
1: Evet.
0: Kan şekerine bakıyoruz. Yani ilk defa bizim tespit ettiğimiz şeker hastalığı olan birçok hastayla karşılaştık. Kan sayımına bakıyoruz, yeterince normal sınırlarda mı diye. İdrarında enfeksiyon var mı? Çünkü enfeksiyonu olan gebelikte düşük riski fazla olabiliyor. Tiroid hormonlarında bir bozukluk var mı? Çünkü tiroid hormonunun da ülkemizde çok sık kadınlarda bozuk olarak görünüyor. O da düşüğe sebebiyet verebiliyor. Ya da bebeğin IQ'sunda ilerleyen zamanlarda sorunlara yol açabilir. Eğer düzeltilmediği takdirde değerler. Sonra bulaşıcı bir hepatit B ya da hepatit C, HIV hastalığı var mı? Daha önce bir takım enfeksiyonlar geçirmiş mi? Toksoplazma, torç gibi, sitomegalovirüs gibi, herpes gibi, ya da şu anda geçiriyor mu? Çünkü o dönemde geçirilen bu takım torç enfeksiyonları bebekte anomalilere, kalıcı hasarlara yol açabiliyor. İlerleyen dönemlerde de tabii bir takım zeka testleri yapıyoruz. Hamileliğin 3. ayında ikili test dediğimiz, hem bebeğin ense kalınlığına bakılıyor, hem de annenin bir takım kan değerlerine bakılıyor. Bebekten salınan papa, beta HCG gibi hormon düzeylerine bakılarak bebekte Down sendromu, trizomi, bir takım kromozoma hastalık riski ne kadar, bunlar taranıyor. Ha, bu testlerde eğer bir sorun varsa, risk fazla saptanıyorsa, her perinatoloğa bu konuda riskli gebelikleri değerlendiren bir perinatoloğa refere ediliyor. Onlar da gerekli gördüğü takdirde amniyosentez işlemi yapılabiliyor. Amniyosentez, annenin karnından bebeğin sıvısının az miktar alınma şekli. Orada amniyosentezle bebekten dökülen bir takım parçalar, hücreler incelenerekten bebekte kromozoma anomali olup olmadığı tespit ediliyor. Ha, ikili testi kaçıran hastalarımız oluyor zamansal olarak. 4. aylarda yapılan dörtlü testlerimiz var. Onlarda da Down sendromu tespit ediliyor ya da diğer kromozomal anomaliler. İlerleyen dönemlerde 22. haftalarda perinatolog nezdinde yapılan ayrıntılı ultrasonografimiz var. İkinci düzey ultrasonografi diyoruz. Özellikle bebeğin kalbinde anomali olup olmadığı, kalp kapakçıklarında bir sorun olup olmadığı inceleniyor. Ve diğer iç organları bebek büyüdükçe daha detaylı göründüğü için bunlar hepsi en ince ayrıntılarına kadar inceleniyor. Hani herhangi bir anormallik olduğunda tespit ettiğimizde ona göre gebeliğin devamını isteyip istemediği ya da ileri merkezler doğumunun yapılması gerektiğini şeklinde yönlendiriyoruz. 24. haftalarda az önce de söylediğim gibi gizli şekeri var mı, gebelik şekeri var mı diye şeker yükleme testleri yapılıyor. Daha da ilerince haftalarda artık doğum yaklaşıyor, anne heyecanı artıyor, doğuma az kaldı diyor. Heyecanlar da artıyor, daha sık gelmeye başlamalarını söylüyoruz. Yani 30. haftadan sonra 2 haftada bir bebeğin ölçümlerini yapmamızda fayda var, ultrason ölçümlerini. Yine 32. haftalarda doğuma 2 ay kala kan sayımına bakıyoruz, doğuma hazır mı? Yoksa bunun tedbirini önceden almamız gerekiyor. Çünkü gebeliklerde en sık görülen durum kan sayımının azalması, anemiya. Onun önceden tedbir alınmasında fayda var. İlerleyen dönemlerde de artık doğum yaklaştıkça haftada bir kontrollerimize çağırıyoruz 36. haftadan sonra. Özellikle NST'ye bağlanılıyor. NST bebeğin kalp atımları ve annenin ağrıları olup olmadığı NST'de izleniliyor. Ve ağrılarla kalp atımı arasındaki ilişkiye bakılıyor NST'de. Ultrasonla bebeğin ölçümüne, bebeğin eşinin yaşlanıp yaşlanmadığını, haftayla bebeğin ölçümlerinin uyumlu gidip gitmediği, kilosu, özellikle suyu, bunlar değerlendiriliyor. Artık doğum yaklaştıkça da hastanın normal doğuma uygun olup olmadığı konusunda biz rahim kanalını değerlendiren alttan muayene yapıyoruz. Annenin kemik yapısı değerlendiriliyor. Bebeğin başta gelip gelmediği, bunlar ultrasonla da görülüyor tabii ki. Bunlar değerlendirilerek normal doğuma uygun olup olmadığı konusunda hasta bilgilendiriliyor.
1: Evet hocam. Peki hocam, bu yeni hamileliklerde kanama olması normal mi?
0: Hamileliğin ilk haftalarında bebeğin eşi rahime yerleşirken bir miktar lekelenmeler olabilir. Kılcal damarlarda çatlamalar olabilir. Bunlar çok masum kanamalar. hafif o dönemde karın kramplar da girebilir. Bu konuda kesinlikle korkmamaları gerektiğini söylüyoruz. Tabii bu kanamaları düzenleyici, rahim kasılmalarını engelleyici biz bir takım ilaçlar hastalarımıza veriyoruz. İleride bunların geçeceğini söyleyerekten zaten gebeliğin

0: de devamı olunca hastamız rahatlıyor. Ama bazen de bu kanamalar düşüğün ön habercisi olabiliyor. Bunu ilerleyen dönemlerde yapılan ultrasonlarla sağlıklı gebelik olup olmadığı tespit edilebiliyor. Bu konuda biraz sabırlı olmak lazım ve iyi yönlerini hastaya söylemek lazım. Pozitif düşünmek gerekiyor.
1: Peki bu durumda anne nelere dikkat etmesi gerekir hocam?
0: O durumda hastanın bir kez annemizin heyecanlanmaması gerekiyor. Evet. Endişelerinden, anksiyetelerinden kurtulmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca kendilerini yormamaları, ağır kaldırmamaları, cinsel ilişkiye girmemeleri ve ilaçlarını düzenli kullanmaları konusunda uyarılıyor.
1: Peki hocam, yürüyüşün doğum anına faydası var mıdır?
0: Tabii ki. Hem esneklik, kondisyon sağlıyor, hem daha rahat nefes almanı sağlıyor ki nefes kapasitesini artırmak doğum sırasında ıkınmalara çok çok yardım ediyor. Hem egzersiz fazla kilo almanı da engelliyor. O yüzden biz gebelerimize özellikle kendilerini çok zorlamayacak şekilde, onların hararetlerini artırmayacak, kalp atış hızını çok artırmayacak şekilde yürüyüş ya da yüzme gibi sporlar yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hem eklemleri daha iyi açılıyor, daha rahat hareket ediyorlar, daha aktif oluyorlar.
1: Annelerimizin karınlarında genelde çatlak oluşuyor gebelik sırasında hocam. Bunlara ne önerirsiniz?
0: Yani sonuçta biz karın cildini nemlendirici, gebelikte çok kuruyor özellikle kış aylarında. Üçüncü aylardan itibaren nemlendirici bir takım ürünler sürmelerini isteriz. Piyasada hani sırf gebelik için üretilen kremler de var. Doğal olarak badem yağı, bebe yağı, bunlar da sürülebilir. En çok esneyen yerler, çatlayan yerler nereler? Göbek çevresi, kalçalar, bacaklar, buraya sürekli günde birkaç defa sürmelerinde fayda var. Ama bazen genetik yapıdan dolayı ne kadar sürersen sür bunlar muhakkak oluyor. Yapılacak şey yok. Bu karın çatlaklıkları kırmızı renk ama doğumdan sonra onlar beyaz renge dönüyor.
1: Evet, bu şekilde.
0: Sedef rengine çok görünüyor.
1: Anlayabilirler yani. Gebelerimiz. Evet. Peki düşük yapmış bayanlar nelere dikkat etmelidirler hocam?
0: Düşük yapmış bayanlar bir sonraki hamileliğinde sonuçta gebeliklerin belli bir kısmı düşükle sonuçlanır. %10 kısmı kaçınılmaz bu. Bu konuda endişeyi yine de duymamaları gerekir ama 3'ten fazla ard arda düşük yapmış olan hastalarımızın ayrıntılı bir şekilde araştırılmasında fayda var. Sonuçta annenin bir takım sistemik romatolojik bir hastalığı olabilir. Kanıyla ilgili, pıhtılaşmayla ilgili sorun, trombofili hastası olabilir, lupus hastası olabilir ya da rahiminde bir takım duvar vardır rahim içerisinde. Onların da rahim filmiyle ancak görüntülenebilir. Bu takım testleri yaptırmaları gerekir ya da annenin ya da babanın DNA'sında bir takım bozukluklar vardır. O yüzden bozuk embriyolar da düşüğe yol açacağı için bunlar da neden olabilir. Onların ayrıntılı özellikle değerlendirilmesinde fayda var ileri merkezlerde. Yani 3'ten fazla habitüel düşüğü olan hastaların daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir.
1: Peki hocam, programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak da izleyicilerimize söylemek istediklerinizi alalım.
0: Şimdi doğum mucizevi bir olay. Her anne normal doğumu ister. Çünkü kendisi doğuma katılıyor, başardığını hissediyor. Biz hekimler olarak her zaman hastalarımızı korkularının yenmeleri için onları cesaretlendirmemiz ve bilgilendirmemiz gerekir. Her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Önemli olan bizim için, hekimler için, annenin ve bebeğin sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılması. Tabii ki önceliğimiz normal doğum ama zaruri hallerde de sezaryen yapılması gerekir. Hastanın her zaman hekimine güvenmesi gerekiyor ve saygı duyması gerekiyor bu konuda.
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok
0: teşekkür
1: ederiz.
0: Ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 1. Sure Fatiha Suresi 1-7. ayetler, Bakara Suresi 1-37. ayetler. Sayfa 1-5.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.

0: Ama birbirimizi böyle sevemiyoruz. Nedir bunun hikmeti? Çok merak ediyoruz. Buyurdu ki, evladım, iki cins günah vardır. Birisi Allah ile kullar arasındadır. İkinci tür günahlar, kulların birbiriyle münasebetlerinden olurlar tamamiyle. Birinci tür günahı olsa da büyük ufak, ya ceza verir yahut affeder Cenab-ı Hak. Yani Hak Teâlâ'nın bileceği bir iştir. Çünkü bunlar sırf O'nun hakkıyla ilgilidir. Kullar arasındaki günahlara gelince, bunlarda kulların da hakkı vardır bir nice. Bu türlü günahlar da adalet olacaktır. Alacaklı, borçludan hakkını alacaktır. Lakin geçmez orada dünyadaki paralar. Verilir sevap, ecir, yüklenilir günahlar. O gün Sırat Köprüsü üstünden geçerken halk, 7 yerde suale çekilirler muhakkak. Namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakları, bunlar ehli mahşere sorulur ayrı ayrı. Bir dank kul hakkı için 70 yıllık namazın ecri karşı tarafa verilir varsa yarın. Yoksa alacaklının günahları alınır, buna yükletilerek cehenneme atılır. İşte bu kul hakkından korkarsa insan eğer, biriyle münakaşa ederken kalbi titrer. Kimseye zerre kadar zarar vermez o insan. Çünkü o kul hakkından korkar da işte ondan. Kul hakkı da sadece olmaz sövüp saymakla, hatta doğar kul hakkı birazcık yan bakmakla. Kalp kırmak dinimizde çok büyük bir günahtır. Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan da fenadır. Kul hakkına böylece inanırsa bir insan, sevilir elbette ki her kişi tarafından. Alimler buyurur ki, evlenecek bir kimse zevcesinin hakkını gözetemeyecekse evlenmesin. Çünkü o kul hakkına girerek yarın mahşer yerinde sıkıntıya girer pek. Yine buyurdular ki, kadın esir değildir. En çok görüşmemiz de evde hanım iledir. Her gün evden çıkarken hanım ile muhakkak helallaşmalıdır ki iyidir böyle yapmak.
1: Hak

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şık ve güzel giyinmek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eski elbiseli birine, malın yok mu diye sordu. O zat, malının çok olduğunu söyleyince, ona şöyle buyurdu. Allahü Teala bir mal verince, bu nimetin eseri üzerinde görülsün.

İki hadis-i şerif meali de şöyledir. Allahü Teala bir kuluna nimet verdiğinde, o nimetin eserinin o kulun üzerinde görülmesini sever. Güzel giyinin ki Allahü Teala'nın size verdiği nimetlerin eseri görülsün. Cemal ile zinet farklıdır. Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir. Allahü Teala cemal sahibi olmayı övmektedir. Cemal için temiz, güzel giyinmek mübahtır. Kibir için, gösteriş için giyinmek haram olur. Makam ve mevki sahiplerinin, zenginlerin, mesela genel müdürlerin, patronların, fabrikatörlerin içinde bulundukları durumlarına göre çok iyi giyinmeleri gerekir. Hazreti Ömer, iki çeşit elbiseniz olsun. Biri şık, diğeri de mütevazı. Elbisenin şık, temiz olması insanın şerefinin icabıdır buyurdu. İbni Ömer Hazretleri de nasıl elbise giyineyim diye soran birine, aşağı kimselerin alayına, kültürlü kimselerin de seni ayıplamasına sebep olmayacak bir elbise giy buyuruyor. İmam-ı Azam Hazretleri 400 altın değerinde çok kıymetli elbise giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi. İmam-ı Azam Hazreti Ömer'in yamalı hırka giymesi Emirül Mü'minin olduğu içindi. Güzel giyinseydi memurları da güzel giyinirler, fakirleri milletten zulümle mal alırlardı buyurdu. Hazreti Talha çok zengindi. Şık giyinir, süslü gezerdi. Yüzüğünde çok kıymetli yakut taşı vardı. Hikmet ehli, öyle bir elbise giy ki sen ona değil, o sana hizmet etsin buyuruyor. İnsanlara vaaz ve nasihat edecek kimselerin yeni temiz elbise giyerek kendilerine cemal vermeleri ibadet olur. Hürmet edilmezlerse sözleri dinlenmez. Çünkü cahiller insanın zahirine, yani dışına, görünüşüne bakar. İlminden anlamazlar. Süs ve gösteriş için giyinmekse haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, süsten kaçınmak imandandır. Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi üstünden çıkarmadığı müddetçe Allahü Teala ona rahmet etmez. Allahü Teala mütevazı elbise giyineni sever. Kibir ve gösteriş için şöhret sahibi kimselerin giydiği elbiseyi giyineni Allahü Teala o elbiseleriyle birlikte ateşe atar. Demek ki süs ve gösteriş için elbise giyinmek haramdır. Makam mevki sahibi olmayan, sabit gelirli kimselerin, zenginleri veya makam sahiplerini yahut haddini bilmeyen komşularını örnek alarak gösterişe kaçmaları, evlerini çeşitli eşyalarla süslemeleri doğru değildir.

0: Soroslar'da insanların bir avuç toprağa hasret olduğu dağların arasında dünyaya gelmişim. Yerleşik hayata geçtikten sonra dedelerim toprağa pek bağlanmamış. Bu nedenle rahmetli babam hep toprak için mücadele etmiş. Ormandan tarla çıkarmış. Bu nedenle de sürekli mahkemelerle uğraşmış. Ben doğduktan sonra da kesin kararını vermiş.
1: Benim oğlum hakim olacak. Bugüne kadar ömrüm hep mahkeme kapılarında geçti. Her zaman koca bir duvar gibi karşımda hep hakimler durdu. Benim oğlum da büyüyünce onlar gibi olacak.
0: Beş sınıfın bir arada eğitim gördüğü tek derslikli ilkokuldan sonra okula devam etmem için şehre gönderdiler beni. Tek odalı bir kulübede kaldım. Tuvalet hariç her şey o tek odanın içindeydi. Şehri ancak kitaplardan tanıyan 11 yaşında bir çocuk tek odalı kulübede tek başına. Ama babam yazdığı mektuplarında her zaman bana güvendiğini belli etti.
1: Yalnızım diye sakın korkma oğlum. Sen koca adam oldun. Anan da ben de sana güveniyoruz. Sen okuyacak ve koca bir hakim olacaksın. Hem bizim hem de köyümüzün gururu olacaksın.
0: Ama bende hakim olmak isteği yoktu. Mühendis olmak istiyordum. Ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Mühendise ihtiyacı var diye düşünüyordum. Sınava girdim ve mühendisliği kazandım. Babam biraz burulduysa da sonradan sevinmişti.
1: Hakim olmadın ama yine de okuyup büyük adam olmakla bizi sevindirdin oğlum. Madem mühendis olmayı istedin, o zaman toprak ve suyla uğraş. Bunun bizler için önemini en iyi sen bilirsin. Buna toprak köylüsünün ihtiyacı var oğlum.
0: Okulu bitirince devlet su işlerinde çalışmaya başladım. Susuz arazilere sulama projeleri yaptıkça mutluluğum daha bir artıyordu. O susuzluktan çatlayan topraklara suyu verdikçe, yeni yapılan kanallara suyu verince, suya üşüşen hayvanları gördükçe içim içime sığmıyordu. Her şey güzeldi ama yine de yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. İnsanın çalışma azmini kıran, ideallerini törpüleyen, hatta bitiren bir şey. Bu ne yazık ki işe göre adam değil, adama göre iş politikasıydı. Nice zaman sonra yanımda çalışan ve hiçbir sorumluluğu olmayan insanların bir vesileyle başıma müdür tayin edilmeleri onuruma dokunmaya başlamıştı. Benim emrimde çalışanların benden fazla maaş almaları onuruma dokunuyordu. Bunları düşündükçe işten soğumaya başlamıştım. Birkaç arkadaş yetkili yerlere dilekçeyle başvurduk ama sonunda biz suçlandık. Gerekçe ise biz mühendisler devletin imkanlarını kullanıyormuşuz. Lojmanda oturuyor, büromuzda bilgisayar kullanıyormuşuz. İşime olan saygımı ve ideallerimi tamamen kaybettim. Acaba şiirdeki gibi mi olmak gerekiyor? Bir yolsuzluk görünce köpürme, isyan etme. Bir hak için kendine dik başlıdır dedirtme. Doğru yolu dostuna göster ama sen gitme. Ne derlerse ne diye salla hemen başını. Bir güvercin eder mi atmacalarla yarış? Öğrenmeden dünyayı gezdim de karış karış. Vazgeç hak sevdasından sen de kervana karış. Ne derlerse ne diye salla hemen başını. Gerdan kır, belini bük, al gitsin maaşını.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir diyor ninni var. Sözlerinde bir ay doğmuş anadan, kaçınmamış yaradan, Mevlam korusun nazardan diye. Burada kaçınmamış yaradan sözünde imanını götürecek bir şey var mı?
1: Efendim, hani insanlar için kullanılan kelimeleri kullanmak uygun değil deniyor kitaplarda. O kaçınmamış yaradan, yani bir tekerleme söylüyor, hatta bir şiir söylüyor. Ne kelimesini kullanabilirdi mesela orada? Yani insanlara mahsus kullanılan bir kelime ama yani orada ne kullanabilirdi?
0: Başka şey de bulunabilirdi yani, düşünseydi.
1: Düşünseydi kullanabilirdi. Şu anda benim hatırıma gelmiyor ama. Evet. Ne kullanacaksın? Çünkü hatırıma gelen kelimelerin hepsi insanlar için kullanılan kelimeler. Her ne kadar küfür olmaz ise de yani sakınmakta fayda var.
0: Güzel yaratmış yaradan.
1: Evet, bir güzel şey, yaratmış yaradan denebilir.
0: Yani söylenebilir diye. İnsanlar için bu esirgemek kelimesi var ya hani, o da çok soruluyor. Bu sebepten dolayı soruluyor yani.
1: Şimdi o esirgeme kelimesi hatta dinimislam.com'da da aynı şekilde mevcuttu. Biz onları değiştirdik. Yani tamamen yanlış anlaşılıyor falan diye.
0: Evet.
1: Şimdi esirgemek iki türlü anlamı. Bir, korumak anlamında kullanıyoruz. Allah Teala seni esirgesin mesela. Seni korusun manasında. Bunun hiçbir mahsuru yok. Ama esirgemek başka bir anlamda da kullanılıyor. Sakındı, vermedi, cimrilik etti. Bu anlamda kullanılırsa İmam Bir gibi Hazretleri ve benzeri zatlar aynı şekilde hani küfründen korkulur buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'a böyle bir şey istat etmek, o uygun olmaz. Yoksa mesele var, esirgeyen, bağışlayan Allah'tan, yani koruyan, kollayan Allah'ın adıyla diye başlanabilir. Onun mahsuru yok.
0: Bir başka dinleyicimiz de şöyle, uzun süredir diyor görüşemediğimiz arkadaşlarımız var. 6-7 hanım arkadaşız biz diyor. Uzun zamandır görüşemediğimiz için hani internet üzerinden görüşelim. Hem işte görüşmüş oluruz hem de kitap okuyalım dedik. İşte internette bir takım programlar var ya, bunlar üzerinden diyor toplu olarak görüşü, kitap yani, okumanın.
1: Skype, Zoom neyse.
0: Evet. Bunlar üzerinden diyor böyle kitap okumak veya görüşmenin diyor bir zararı var mı?
1: Efendim, kendilerini kontrol etsinler. Yani başka birisi girip veya da başka birisi aynı şekilde müdahale edip, öyle bir durum. Çünkü internet öyle güvenli bir yer değil. Telefonlar da güvenli değil. Efendim, ben her şeyi oraya saklayayım, maklayayım falan. Hiçbirisinin güvenli değil. Onun için dikkatli olmak ayrı şartıyla olabilir.
0: Uyumadan teheccüd namazı kılınır mı?
1: Kılınır. Ha, şu hatırına geldi. Uykuyu terk etmek manasında kullanılıyor.
0: Ya

0: İşte
1: uyuyup buydu. Kalkmak. Evli olan o. Çünkü meşakkat oluyor, zahmet oluyor. Ama bir kimse de mesela diyelim ki gece çalışıyor. Yani bizim Tekeret'te de aynı şekilde var bu. Gece kalanlar var. Uyumuyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Akşam diyelim ki 21'de geliyor, nöbeti alıyor. Sabah işte 6'da gidiyor mesela. Mesela diyelim. Veyahut da 22'de geliyor, nöbeti alıyor. Devam ediyor. Ne olacak? Uyumuyor. Yani sabah namazının vaktine kadar uyumuyor. Teheccüd vakti uyamıyor. Yani bu şahıs burada yayın bant verdiği zaman kalkıp da 2 rekat veya 4 rekat bir teheccüd namazı kılamaz mı? Kılar. Mahsur var mı? Yok. Yani ille şartı yok yani.
0: Uyumanın.
1: Hı. Ama normal hayatın, standart bir hayatın var. Yatsıyı kılarsın, yatarsın. O vakitte de kalkarsın. Teheccüd namazını kılarsın. Beklersin. Sabah namazını da kılarsın. Mekruh vakit çıkınca da kuşluk vaktinde kayrını yaparsın.
0: Gusül abdesti alırken de kıbleye dönme şartı var mı?
1: Efendim sadece o abdeste bildiriliyor. Gusülde denmiyor.
0: Peki abdeste şart mı?
1: Abdeste müstehaptır.
0: Ya müstehap değil mi? Yani o olmasa, ya, bulunduğumuz ortam uygun değilse mesela değilse, kıbleye dönmek gibi.
1: Şart değil. Müstehaptır.
0: Evet, guslederken çıplak olarak diyor birisi duymuş da gusülde de işte kıbleye döneceksin gusül abdesti alırken falan diye.
1: Yok, gusülde anlatılmıyor.
0: İş yerinde ikindi namazını kılamayan biri eve gidince kerahat vakti sadece farzı mı kılmalı?
1: Evet, kerahat vakti yani mekruh vakti girdiği zaman sadece farzı kılınır. Kaza namazı bile kılınmaz artık.
0: Kerahat vakti gireceği belliyse öğleyle cem yapılabilir mi?
1: Yok. Yani hala da ikindinin vakti. Mekruh da olsa ikindinin kendi vakti var. Ona yetişme ihtimalimiz var. Onun için cem edilmez. Ancak yani yetişme imkanı söz konusu değilse, yani kazaya kalma ihtimali söz konusuysa, o zaman Hanbeli mezhebine uyarak mümkünken cem edilebilir.
0: Kuşluk namazı dahve yazan yerden sonra mı kılınır?
1: Şimdi dinleyicimiz neye baktı, neye göre soruyor bunu dahve vakti diye. Biz şimdi elimizde Türkiye takvimi var. Türkiye takvimine bakarak aynı şekilde söylüyoruz ve yazıyoruz, konuşuyoruz. Mesela İstanbul'da güneş şu anda diyelim ki 8'de doğuyor.
0: Evet, kışın 8'de doğuyor.
1: 8'de doğuyor.
0: Ama yazın bu 5.30 oluyor.
1: 5.30 oluyor. 8'de doğuyor.
0: Diyelim.
1: Ve bu 8'den itibaren başlıyor. Güneş diye yazar takvimlerde, zaten oradan doğmuştur. 8'de başlıyor. Asgari 45 dakika veya 55 dakika. Diyelim ki 8.55'e kadar ki olan zaman dilimi namaz kılması tahrime mekruh vakittir. 8.55 ile beraber mesela bazı kitaplar işrak vakti diyor. Artık mekruh vakit çıkmıştır. Bundan 1.5 saniye sonra da duha namazı, dahve vakti deniyor. Duha namazı, evet, giriyor. Yani 8.55'ten itibaren işrak, duha. Ondan sonra nereye kadar bu? Öğleye yarım saat kalana kadar. Burası serbest. Kaza namazı da kılarsın, nafile namazı da kılarsın. Öğle yarım saat kalınca tekrar mekruh vakit girer. Öğle vaktine kadar devam eder bu. Öğle vakti girdikten sonra öğle vakti girer. Artık öğle ile ikindi arasında mekruh vakit yok. Ama ikindi ile akşam arasında var. Akşamla yatsı arasında da yok. Ama efendim işte akşamı geciktirmek mekruh. Bak, geciktirmek mekruh. Mekruh vakit yok. Güneş battıktan sonra güneş doğana kadar mekruh vakit yok. Mekruh vakit yok. Dolayısıyla şimdi dahve vakti, öğle vakti yani. Nerede girer? O da tarif edilmiş saadeti ebediyede. Saadeti ebediyede tarif edilmiş. Güneş tepeden işte gölge birazcık işte doğuya kayıyor.
0: Evet.
1: Oynuyor yani gölge. Orada başlıyor.
0: Bir cismin gölgesi.
1: Ha. Öğle vakti yani girmiştir. Bir cismin gölgesi bir misli, bir rivayette iki misli oluncaya kadar ikindi şey öyle devam eder. İşte bir cismin gölgesi bir veya iki misli olunca ikindi vakti girer. İşte güneş isfirar vakti deniyor. Sararır. Bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Ya dedim, ben bilmiyordum dedi. İsfirar, firar etmekten geliyordu. Güneşin firar dedi. Dedi gene tutturmuşsun yani dedi.
0: Ya bir yerinden tutturmuşsun.
1: Firar ediyor, kaçıyor, tutacak. böyle bakacak kadar sararması. Mekruh vakit geliyor. Dolayısıyla tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında mesela bu dinleyicimiz, efendim bunları iyi öğrenmek istiyorsa, diyorsa, tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında namaz vakti vakitleri konusu var.

0: hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hud suresi bizi kocattı buyurmuşlar. Ve Hüseyin Hilmi Efendi de bu namaz vakitleri bizi kocattı buyurmuşlar. Çok emek verdiler oraya, çok uğraştılar, çok uğraştılar. Milim milim hende. İşte hatta o vasat-ı saat dediğimiz Alaturka saat. Ondan sonra ezani saat tabirini kullanıyorlar ona. Ondan sonra şimdiki kullanılan alafranga, pattan gelme saat. Onları bile o kadar hassas aynı şekilde şey yapmışlar ki kullandıkları hesap makinelerinin isimlerini söylemişler. Şu hesap makinesinin şu şeyini şöyle kullanırsanız. Ona varıncaya kadar aynı şekilde yazmışlar. Peki bu kadar emek vermesi demek ki bir gün gelecek onlar okuyacak ve anlayacak. Çünkü vakit önemli. Niçin önemli? Hem namaz için, hem oruç için, hem hac için, hem de kurban için. Vakit önemli. Çünkü bunların belli vakitleri var. Bu vakitlerde farzdır, vaciptir. O vakitler geçince. Şimdi biz hacca gidelim, aynı şekilde farz onu haccı yapalım. Olmaz.
1: Tenhayken yapıp gidelim, öyle bir şey yok.
0: Yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani. Veyahut da işte kuşluk vakti, hadi diyelim ya işte bir öğle namazını kılıverelim, şu anda müşahitiz ya falan. Yok. Öğle namazı öğle vakti girince farz olur. İkindi vakti girince farz olur. Akşam vakti girince farz olur. Farz olan oruç Ramazan ayı girince farz olur. Hac Zilhicce ayı girince ve Zilhicce ayında yine kurban kesmek de vacip. Vakitleri var. O vakitlerin gelinmesi gerekiyor. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh namaz vakitlerine çok emek harcamışlar.
1: Şeyde Tam İlmi Saadet Ebediye kitabında çok geniş bilgiler var değil mi?
0: Tabii çok geniş bilgiler var.
1: Bazen hani şimdi dinleyicilerimize şey olmasın ama anlayamadığım yerler çok.
0: Yok merak etme. ben de çok sır saklarım. Ben de anlayamadığım çok yer var. Çünkü o namaz vakitlerinde astronomiyi de bilmen lazım.
1: Tabii.
0: Astronomiyi de bilmen lazım.
1: Öyle bir astronomi, matematik.
0: Astronomi biliyorum. Nedir? İsmini biliyorum.
1: Ben de matematiği biliyorum hocam. Çok iyi bilirim diye ismini biliyorum çünkü. Evet, bir başka dinleyicimizin sorusu var. Diyor ki dua ederken Allah'ım sen duamı kabul et, sen bizleri kötülüklerden koru derken sen diye söylememiz edebe aykırı olmuyor mu?
0: Olmaz. Çünkü nasıl dua edileceğini Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederken ya Rabbi senden istiyorum diye dua etti. Evet. Öyle dua etti. Biz ona tabiiz. Emir edepten üstündür. Bunu da unutmamak lazım. Kendi kafamıza göre değil.
1: Hocam bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Diyor ki evimde diyor işte kocamla ilgili sıkıntılar var. Ben de ne yapacağımı bilemez oldum. Sanki bir çıkmaza girdim gibi. Sağlıklı düşünemiyorum. Eşimin hayatında başka bir kadın olduğundan şüphe ediyorum. Evde sürekli bir huzursuzluk var. Sizden ve Osman hocamdan öncelikle dua istiyorum. Lütfen bana bir fikir verin.
0: Allah Teala sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Efendim istiğfara devam etsin. Estağfurullah min kulli ma kerhallah. Estağfurullah min kulli ma kerhallah. Estağfurullah min kulli ma kerhallah. Buna her gün 100, 200, 300, 500 bin defa devam etsin. Peki ne olur? Hud suresinde Allah Teala buyuruyor ki istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Ya doğrudan doğruya buyuruluyor veya bir sebep yaratır o sebep vasıtasıyla. Onun için Muhammed Masum Hazretleri hasta mı oldun? İstiğfar oku. Hastan mı var? İstiğfar oku. Sıkıntın mı var? İstiğfar oku. Geçimsiz misin? İstiğfar oku. Maddeten sıkıntıya mı düştün? İstiğfar oku. Çünkü istiğfar bu sıkıntıların veya bu hastalıkların sebeplerini okumak suretiyle Allah-u Teala önümüze çıkartır buyuruyor. Buna inanmalı ve devam etmeli. Efendim ben söylüyorum, ne zaman söylüyorum? Estağfurullah diyorum işte, o kadar. Bir şey olmaz ondan. Samimiyetle inanarak yapmalı. Efendim biz söylüyoruz, ne zaman söylüyor? Hani ben de daha önce rahmetli babama ben anlatmıştım da, ben kapıdan çıkıyorum, o da arkamdan bağırıyor estağfurullah diye. Çok gülmüştüm, döndüm. Ya dedim baba, Allah rahmet eylesin. Bunu benim duymamın bir faydası yok ki.
1: Ben affetmeyeceğim seni.
0: Bana bir faydası yok bunun. Bana bir faydası yok. Bazen dinleyin. Ben söyleme. Ya, benim bilmem faydası yok. Kitap yazıyor. Kitaplarda yazıyor. Muhammed Masum Hazretleri ısrarla buyuruyor ki dille kalp beraber oluncaya kadar. Yani cız edinceye kadar olacak o. O zaman Allah-u Teala lebbeyk der buyuruluyor. Yoksa ben diyorum canım işte, ne zaman diyor? Hani vaktiyle bir tane bir herif varmış. Siz Allah demiyorsun. Ne demiş? Allah'a ısmarladık diyorum ya demiş.
1: giderken.
0: Ya şimdi tökez diye bir şey olur ya da bir şey estağfurullah diyor. Diyorum diyor falan, ondan bir şey olmaz. Evet. İnanarak samimiyetle yapılırsa o kapı mutlaka açılır. Hepimiz onun kuluyuz. İmam Gazali Hazretleri tövbenin de duanın da kabul olmasına tereddüt etmeyin. Nerede tereddüt edin? Şartlarında. Önemli olan o.
1: Hocam baktığımız zaman mesela siz de anlatıyorsunuz ya her büyük velinin talebelerine bildirdiği dualar var. Bazıları bildirmişler işte şunu çok yapın, çok okuyun, onunla meşgul edin, ağzınıza virt olsun diye. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi de kitapların kapaklarına kadar estağfurullah istiğfarı yazmış. Estağfurullah min
0: kulli. Bu asrın ilacı bu.
1: Yani bu aynı zamanda hani ben Hüseyin Hilmi Efendi'nin talebesiyim diyenlere de bir mesaj değil midir? Yani talebesiyse işte aha sana okunacak dua.
0: Bitti. Ne başka yere gidiyorsun?
1: Yani tabii.
0: Tabii. Hem çok kıymetli de yapmış. Kitaptan buluyor getiriyor. Bir de şimdi sosyal medyada paylaşıyor.
1: Hemen. Hı-hı. Kimse bilmiyor ya. Bir ben buldum.
0: Bir o buldu. Okudu bir şey oldu mu? Benim başım kel oldu. Senin o bulduğun duayı okuyunca saçım gelecek. Tövbe ya Rabbi ya.
1: Hocam bir dinleyicimizin daha sorusunu yöneltmek istiyorum. Diyor ki bugünlerde çok sıkça duyuyoruz. İnsan çok sevdiği bir şeyle ya da sevdiği biriyle imtihan olurmuş. Bu sözün doğruluğu var mıdır diyor. Yani kimseyi sevemeyecek miyiz bu durumda? Evlatlarımızı sevmekten bile korkar olduk diyor.
0: Olur mu öyle şey ya? İmtihan olmak başka şey, sevmek başka şey.
1: Yani imtihan olur deyince bu işte evladını çok seviyorsan Allah-u Teala onu alır senden, ölür.
0: Ha, öyle düşünüyor. Öyle düşünüyor. O yanlış o. Öyle değil. Allah-u Teala hepimizi her an imtihan etmekte. Evlat vasıtasıyla imtihan eder. Ondan sonra mal mülk itibariyle, sıhhat itibariyle her şey aynı şekilde şey yapar, söyler, imtihan eder. Ve Allah-u Teala ezelde ecelleri takdir etmiş. Bunlar takdim olmaz, tehir de olmaz. Yani öne geçmez, geriye de kalmaz. Vakti saatinde gelir. Şimdi mesela korona. Efendim işte koronadan mı? Koronadan ölmedi. Ezelde takdir etmiş. Bu sebeple ömrü bitti onun. Hep geçenlerde vardı bir tane. İşte şeyde neydi? Kartaltepe mi diyor? Kartepe mi diyorlar? Ne diyorlar? Adam oraya gitti diye yüzlerce aynı şekilde afet ekibi falan gitti, aradı, maradı falan. Halbuki evinin yakın yerde bir tane hendek var, oraya düşmüş.
1: Trafik kazası geçirmiş.
0: Orada eceli gelmiş. Başka yerlerde arıyorlardı. Evet. İşte efendim şöyleydi de böyleydi. Tabii doktor deniyor değil mi?
1: Evet.
0: Eceli öyle gelmiş, öyle takdir edilmiş o. Evinden çıktı, orada bir hendek var, kaza geçirdi. Bu kadar.
1: Elinden işte, çıkması için de bir sebep yokmuşmuş zaten adamın. Canı sıkılmış çıkmış.
0: Eceli
1: gelmiş.
0: Eceli getiriyor onu. Hani zaman zaman söylüyoruz o 99'daki depremde işte o zaman anlatıyorlardı işte Konya, Karaman zemini çok sağlam, deprem olmaz falan. Emekli hakimmiş adam, Konyalı, çoluğu çocuğu doldurmuş arabaya. Vın Konya. O şeyde sallanıp duruyor ya İstanbul.
1: Depremden kaçıyor.
0: Ankara'dan Konya'ya girişinde, Ankara yolu üzerinden gelen o girişte Konya'ya gereken kaza geçiriyor. Bütün ailenin hepsi vefat ediyor. Nereye kaçtı? Eceline.
1: Nereden kaçıyordu?
0: Ecelden
1: kaçıyordu.
0: Ölümden kaçıyordu, ölüme gitti.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanlardan işte toplum içerisinde beğenmediklerimiz olabilir veya işte değişik durumları hoşumuza gitmeyen insanlar olabilir. Değişik davranışlarda olanlar olabilir. Kim olursa olsun. Böyle beğenmediklerimizi hakir görmek, onları aşağılamak, tepeden bakmak veya uygun mudur? Bir Müslümana yakışır mı?
2: Şimdi kitaplarda anlatılırken iki şey üzerinde çok durulmuş. Birisi kibir, öbürsü ucub. Kibir insanlara tepeden bakmak. Ucubsa yaptıklarını beğenmek buyuruyor. Fakat kibir ucubtan daha tehlikeli diye anlatılmış. Allah-u Teala diğer günahlara zatıyla düşman. Özür dilerim, sıfatlarıyla düşman. Ama kibirliğe zatıyla düşman. Zatıyla düşman. Niye? Çünkü Allah-u Teala kullarına sıfatlarından vermiş. Mesela Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatı var, insanda var. Allah-u Teala'nın basar görme sıfatı var, insanda da var. İnsana da vermiş. Cenab-ı Hakk'ın semiya, işitme sıfatı var, insana da vermiş. Kelam, söyleme sıfatı var, insanda da var. Üç şeyi vermemiş. Gani olmak, başkasına muhtaç olmamak. Bir tek Allah-u Teala mahsustur. Peygamberler de muhtaç, melekler de muhtaçtır. On sana yaratmak Allah-u Teala mahsustur. Hani bazıları efendim benim diyor söyleyiş niyetim itibariyle bu yaratma kelimesini ben şey diye söylüyorum diyor, yani mecaz olarak. Hayır, yaratmak sonradan var etmek demektir, yoktan var etmek demektir. Bu Allah-u Teala mahsustur. İnsan için kullanılmaz. Bütün fıkıh kitaplarında insandan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak küfür olur. Yani imanı götürür.
1: Allah-u Teala'dan başkası için.
2: Evet, Allah-u Teala'dan başkası için insanlar için kullanmak bunu, yaratmak sıfatını kullanmak, yaratmak kelimesini kullanmak imanı götürür, küfür olur. Bir de kibriya, büyüklük. Kibir, kibriya aynı kökten geliyor. Bu konuda bana ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Ortak olmak isteyeni yakarım. Konusunda. Evet, üstünlük konusunda. Yani o da nedir? Başkalarına tepeden bakıyorsun. Bunlar kibirlidir. Hadis-i şerifte buyuruyor ki kıyamet günü dünyadaki kibir sahipleri küçük karınca gibi zelil ve hakir olarak kabirden çıkarılacaktır. Karınca gibi fakat insan şeklinde olacaklardır. Herkes bunları hakir göreceklerdir. Bunlar şimdi insanları dünyadayken böyle hakir gördüler, zelil gördüler, aşağıladılar, azarladılar, imkan vermediler, tepeden baktılar. Bu köylü mü dediler, bu işçi mi dediler falan. Mahşer günü de aynı duruma kendisi sokulacak buyuruyor. Ben dakika dakika diyorlar yani. Yapan aynı şekilde, muhakkak aynı şekilde karşılığını görecek. Eden mutlaka bulacaktır. Eden mutlaka bulacaktır. Dolayısıyla kendini beğenen, nefsinin esiri olmuş kimseler başkalarını hakir aşağı görür. Onlara zulmeder, ızdırap verir, haksızlık yaparlar. Muhakkak haksızlık yaparlar. Kalbini kırar hiçbir şey yapmasa. Zaten adam aşağılıyorsun. İnsanın şerefiyle oynuyorsun. Hakir görüyorsun. Peki bu nedir? Çok büyük günahtır. Mesela öbür günahlarla kıyası kabul etmeyecek şekilde mi? Evet, kabul etmeyecek şekilde. Bunun için de mesela bizde bir söz vardır. Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil. Ha, adam kötüdür, şeydir falan ama yani o şekilde de öyle düşünmemek lazım. Mesela Evliya-i Kiram'ın hayatları okunduğu zaman insan böyle kendine geliyor onların şartlarını. Mesela bir sarhoş içmiş, bayılmış, düşmüş kalmış. Ağzında sallalar falan da yapıyor. Oradan Evliya-i Kiram'dan bir zat oradan geçerken görmüş onu. Onu oradan kaldırmış. Ondan sonra ağzını yüzünü yıkamış, elbiselerini temizlemiş. Ondan sonra götürmüş uygun bir yere,

0: yeri neresiyse veyahut da kendi dergahına götürmüş, yatırmış, ondan sonra temiz elbiseler giymiş, adam uyandıktan sonra bakıyor, hani tövbesine sebep olmuş. Ama rüyada da kendisine diyor ki, eğer sen onu öyle geçip gitseydin sen de o duruma düşerdin. Nitekim önceki zaman dilimlerinde İsa Aleyhisselam veya ondan önceki ümmetlerde bir abid varmış, böyle çok ibadet diyor, derecesi daha yükselmiş, hatta dışarıda böyle vahada ibadet derken bir bulut üstünde onu gölgelendirirmiş. Bir de sarhoş ayyaş birisi varmış, bir gün bakmış onu böyle ibadetler görünce, demiş şu kula bak, bir de bana bak. O demiş Cenab-ı Hakk'ın hani mübarek bir kulu, bense diyor zelil bir kuluyum falan, hakir bir kuluyum. O şeyle böyle boynu bükük halinde şöyle demiş, yakın geleyim de bana belki birazcık bir şey serper diye oturmuş. O abi şöyle bakmış, o sarhoşun öyle geldiğini görünce beğenmemiş, onu hakir görmüş. Demiş bu sarhoş da nereden geldi, kalkmış. O oradan gidiyor fakat bulut orada kalıyor. O ümmete gönderilen peygamber hayattaymış. Allah-u Teala vahyediyor, git söyle o ikisine, ikisinin de geçmişini sildim. Birisinin günahları gitti, öbürsünün de ibadetleri gitti. Niye? Hakir gördüğü için. Ebu Ali Sakafi Hazretleri var, İslam alimlerinden. Bu zat buyuruyor ki, bir gün diyor seyahat ediyordum diyor, üç erkek bir kadın tarafından omuzlar üzerinde taşınan bir cenaze gördüm diyor. Baktım diyor hakikaten diyor zor kadın bir tane. Ben de gittim diyor yardım ettim, mezarlığa kadar götürdük diyor. Sonra cenaze namazını kıldık, ondan sonra defnettik. Oradakilere dedim ki ya, size yardımda bulunacak başka konumuz komşunuz yok muydu? Yani üç erkek bir kadın getirdiniz, onlar da vardı ama herkes diyor bunu hor vakir görürdü. Peki ne yapmıştı diyor, bu çok günahkardı. Sonra işte çok günahkardı, onun için herkes bunu böyle hakir görürdü. Neyse diyor, oradan ayrılmış Ebu Ali Sakafi Hazretleri, kendisi anlatıyor, oradan ayrıldım buyuruyor. Vefat eden kişiye acımıştım diyor. O gece bir rüya gördüm. Rüyamda biri yanıma geldi. Yüzü ayın 14'ü gibi parlıyordu. Ayrıca çok kıymetli elbiseler giymişti ve tebessüm ediyordu. Kendisine dedim ki sen kimsin? Bana dedi ki cenaze namazını kılıp defnettiğiniz günahkar kişiyim. Peki diyor nasıl oldu bu? İnsanlar tarafından horlanmıştım, lakin Rabbim son anımda bana merhamet eyledi. Tabii insanlar da bilmiyor, son anda tövbe nasip etmiş ona. Bana merhamet, şimdi diyor bu merhametin nimetleri içerisindeyim cevabını vermiş. Hani hakir gördüydün. Hakir gördüydün.
1: O paçayı kurtardı.
0: O paçayı kurtardı. Abad oldu. O paçayı kurtardı, abad oldu. Kimin nereden hani tabir böyle köşeyi döneceği. Musa Aleyhisselam zamanında da böyle sarhoş ayyaş birisi varmış, ölmüş. Ölünce hanımı da bizar olmuş zaten bundan. Komşular falan demişler, bu demiş zaten sarhoşun ayyaşın teki falan. Kimse cenazesine sahip çıkmamış. Almışlar götürmüşler, çöplüğe atmışlar bedenini. Yıkamamışlar, kefenlemişler, gömmemişler. Musa Aleyhisselam hayatta. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala vahyediyor. Buyuruyor ki git falan çöplükte salih bir kulum var. Mustafa Bey çok önemli. Salih bir kulum var. Onu oradan al. Yıka, kefenle, defnet. Geliyor. Onu oradan alıyor Musa Aleyhisselam. Götürüyor, yıkıyor, kefenliyor, defnediyor. Sonra hanımına geliyor diyor falan. Ya diyor benim diyor zevcim diyor. Kocam. Nasıl bir aman diyor. Çok kötü birisi zaten diyor. Cenazesini attık götürdük diyor. Yani. Şey attık diyor. Çöplüğe attık diyor. Musa Aleyhisselam bunun üzerine diyor ki yani kocayın diyor iyi bir var mı diyor, hiçbir iyi tarafı yok diyor. Sonra kendini tanıtıyor. Ben diyor Musa bin İmran'ım Aleyhisselatü Vesselam. Öyle deyince kadın toparlanıyor. Allah-u Teala bana vahyetti. Buyurdu ki git çöplükte işte benim salih bir kulum var. Onu oradan al, yıka, kefenle, defnet buyurdu. Ben diyor gittim, yıkadım, kefenledim, defnettim. Senin diyor kocayın mutlaka iyi tarafı bir şeysi var. İyi düşün diyor. Bu dereceyi bu nasıl kazandı? Kadın düşünüyor, ha diyor. Onun diyor bir huyu var diyor. Neydi diyor? O diyor zaman zaman Tevrat'ı okurdu diyor. Tevrat da diyor ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın vasıflarını bildiren bölüme gelince ağlar, yüzünü gözünü sürerdi. Hayatta olsam da işte bu zatın böyle hizmetini görsem falan diye böyle ağlar. Hüngür hüngür ağlardı. Ben de içeri kalırdım. Bu adama ne oluyor falan diye. Ha o zaman Musa Aleyhisselam tamam diyor. Yani Allah-u Teala sen Habibime böyle muhabbet edersen, benim sevdiğimi seversen ben de seni sevdiklerimden eyledi buyuruyor. Hadi insanlar hakir gördüydü. Ne oldu? Abad oldu.
1: Kendileri o duruma düşecekler. Tabii. Yani neticede. Zarar kendilerine oldu. Yine.
0: Tabii zarar kendilerine oldu. Ebu Turab Nahşebi Hazretleri zamanında da bir ayyaş genç. Aynı şekilde herkes böyle hakir görüyor falan. Allah Teala sonra bir hastalık veriyor. O hastalıkta İşte Cenab-ı Hak tövbe nasip ediyor. Hakikaten tövbe ediyor. Bu Tuğraf Nakşibi Hazretleri'nin elinde tövbe ediyor. Ağlayarak böyle, hatta tövbe dua ederken ya Rabbi diyor. Eğer diyor yani tövbemi kabul et, şey yaparsan sevdiğim bir kulu görmeden önce ruhumu teslim etme. Teslim alma. Ebu Tuğraf Nakşibi Hazretleri ziyaretine geliyor. Ama nasıl seviniyor, nasıl ağlıyor. Ya Rabbi diyor nelere kadirsin, benim gibi ay yaşın biri, ömrünü zayi etmiş birisine duasını kabul ediyorsun, nasıl şey yapıyor falan. Hatta Ebu Tuğraf Hazretleri oradan ayrılınca annesine diyor ki beni yataktan indir, bir de diyor yüzümü gözümü toprağa sürerek Rabbime yalvarayım, son anlarım benim artık bunlar diyor. Kadıncağızı indirmiş, hakikaten yüzünü gözünü toprağa sürerek ruhunu teslim ediyor. O gece Ebu Tuğraf Nakşibi Hazretleri Peygamber Efendimiz'i rüyada görüyor. Ebu Tuğraf Hazretleri de şaşırıyor. Ya Resulallah diyor, Nakşibe diyor teşrif etmenizin hikmeti nedir? Buyuruyor ki benimle beraber Allah-u Teala'nın daha önce gönderdiği peygamberlerin hepsinin ruhu da geldi. Senin elinde bugün tövbe eden genç bu gece öldü. Allah-u Teala onu sevdiklerinin arasına aldı. O Allah-u Teala'nın sevgili kullarını severdi. Evliyasını severdi. Allah-u Teala da buyurdu ki ben de onu sevdiklerimin arasına aldım. Günahlarını sildim. Günahlarını sildim. Ve bize de emretti onun cenazesine iştirak edin diye. Ya da buyur şimdi. Herkes hakir görüyordu. Abad oldu. Onun için kimseye tepeden bakmamalı. Kimseyi hakir görmemeli. Dinimiz de zaten bunu men etmek demek. Evet. Ebu Bekir Betaihi Hazretleri buyuruyorlar ki insanları hor, hakir ve aşağı görmen senin için tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Kim hastalığı bu Mustafa Bey? Şakası yok bu işin. Yani beğenmediğin kimse Allah-u Teala tövbe nasip eder. Hatta Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bir kafiri yani bir ateist onu da hakir görme. Ha kul olarak hani Allah-u Teala yarattığı bir kul olarak hizmetini gör. Ama ha ateisttir, dinsizdir sevmezsin. Onun inancını sevmezsin. Ama tahkir etmeye hakkın yok. Onunla alay etmeye, onunla dalga geçmeye hakkın yok. Vücut yapısını yaratan kendisi değil ki Allah-u Teala. Kadın oldu, erkek oldu. Cenab-ı Hak yaratmıştır. Onun için hiç kimseyi hakir görme. Hiç kimseye hakir görme. Herkesi Allah-u Teala'nın kulu olarak bil. Ha, sevgi meselesi ayrı. Allah-u Teala'nın emri olduğu için hani inanmayan, inkar edenler sevilmez. Ama hakaret edilmez. Hor, hakir görülmez. İnsan kendi nefsini hakir ve hor görmeli buyuruyor. Başkasını değil.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.
2: Saadeti ebediyeden.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslüman cuma günü gusl abdesti alıp cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, günlerin en kıymetlisi cumadır. Cuma günü bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Bir hadis-i şerifte cuma namazı kılmayanların kalplerini Allahü Teala mühürler, gafil olurlar buyurdu. Bir hadis-i şerifte bir kimse mani yok iken 3 cuma namazı kılmazsa Allahü Teala kalbini mühürler. Yani iyilik yapmaz olur buyurdu. Bir hadis-i şerifte cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavizeteyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyurdu.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
5: Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri 3. Bölüm. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mihmandarı, Eshab-ı Kiram'ın aleyhimür rıdvan büyüklerinden, Ensardandır. Türkiye'de Eyüp Sultan olarak tanınır. Künyesi Ebu Eyyub'dur. İsmi Halit olup babasınınki Zeyd bin Küleb, annesininki Hint binti Rebiya bin Ka'b idi. Baba tarafından Ebu Eyyub bin Zeyd bin Küleyb bin Salebe bin Abdüavf bin Ganem bin Malik bin Neccar, anne tarafından da Hint binti Rebiya bin Ka'b bin Am

Amr bin İmrül Kays bin Salebe bin Kâb'ın nesliyle Hazreti Muhammed aleyhisselam ile birleşir. Hazreç kabilesine mensuptur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemesine rağmen Medine'de Melik Tübbe'nin evinde doğdu. Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri ilim ve takvada da çok ileriydi. Vahiy katipliğinde bulunmuştur. Hemen birçok sahabi kendisinden ilim ve hikmet dersleri almış, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin doğru anlaşılmasında kendisine müracaatta bulunmuştur. Kurra-i Kiram'dan, yani Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilenlerin meşhurlarından idi. O, her gittiği yerde, mihmandar-ı nebevi olarak büyük alaka ve hürmet görmüştür. Hazreti Ebu Eyyubi Ensari, radıyallahu anh, Bedir, Uhud, Hudeybiye ve diğer bütün gazvelerde, harplerde, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulundu ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayır dualarına kavuştu. Birçok muharebede sancaktarlık hizmetiyle şereflendi. Bu sebeple kendisine Sancaktar-ı Resulullah ünvanı verildi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı kiram arasında ahiret kardeşliği sözleşmesi yaptırırlarken, Halid bin Zeyd ile Mus'ab bin Umeyr hazretleri arasında da ahiret kardeşliği akdi yaptırmıştır. Halid bin Zeyd hazretleri, Cemel ve Sıffin vakalarında Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yanında bulundu. Kumandanları arasında yer aldı. Hazreti Ali radıyallahu anh, şehit oluncaya kadar hep yanında bulundu. Suriye, Filistin muharebelerinde, Mısır ve Kıbrıs'ın fethinde de bulundu. Gayet şecaatli ve pek kahraman idi. Bir muharebede bir özründen dolayı bulunamadığı için hep üzülürdü. Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri dostlarına şöyle nasihat etmişlerdir. Besmele ile yenen lokmalar vücuda şifadır. Besmelesiz yenen lokmalar ise vücutta maraz yapar. Lokmaları besmele söyleyerek yiyen kimsenin vücuduna şeytan giremez. Besmelesiz yenen lokmalarla beraber şeytan da vücuda girer. Besmele 19 harftir. Cehennemde azap yapan melek sayısı 19'dur. Cehennemde azap yapan, 19 azap meleğinden kurtulmak isteyen, çok besmele okusun. Besmelenin her bir harfi, bir azap meleğini uzaklaştırır. Besmeleyi çok söyleyen, Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Allahü Teala mümini cennetine koyacak ve mümine davetiye verilecek. Cennet davetiyesinin altında imza olarak besmele yazılı olacak. Cömertin ikramı şifadır. Hasta olunduğu zaman cömert bir Müslümanın yemeğini yemeli. Namaz kılarken her rekatta Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Ya Rabbi, bana namaz kılmayı ihsan ettiğin, nasip ettiğin ve beni huzuruna kabul ettiğin için sana hamd ederim demektir. İnsan nefsine ne söylese azdır. Onun kötülüğünü anlatmak mümkün değildir. Her isteği kendi aleyhinedir. Gıdası da haramlardır. Bu ahmak mahluka uyup da insanları incitmeyelim. Kalp Allahü Teala'ya çok yakındır. Onu kıramazsınız. Allahü Teala'nın komşusudur. Onu rahatsız eden Allahü Teala'yı rahatsız eder. Her kalp yaratılmıştır.

Bu dünyada elemle, kederle çekeriz. Ne büyük bir nimet. Ahiretteki azabın yanında dünyadaki çekilen musibetler hesaba bile katılmaz. İlim çok kıymetli. Ancak mal ile desteklenirse daha güzel olur. Çünkü ilim malla yayılır. Âlimin mürekkebi kıyamet günü şehidin kanıyla tartılacak. Âlimin mürekkebi ağır gelecektir. Yani hangi mürekkeple kitap yazılmış, basılmış, dağıtılmış, okunmuşsa bu mürekkep ağır gelecektir. En makbul sadaka ilim öğretmektir. Ondan sonra ilim öğrenmesine vesile olmaktır. Allahü Teala, kulum benden ne isterse ona o kapıları açarım, ona o yolu açarım buyuruyor. Kalbimizdeki istikametin çok önemi var. Nereye yöneldik ona bakalım. Neye niyet ettik çok iyi düşünelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ameller niyete göredir buyuruyor. Bu çok önemlidir. Allahü Teala bu kulum bunu niye yapıyor diye kalbe bakar, niyete bakar. İnsanlar zahirlerini mamur etmekle meşgul. Halbuki Allahü Teala'nın baktığı yerleri, yani kalpleri berbat. Allah için yapılanlar hatalı, kusurlu olsa da Allahü Teala kabul ediyor. O benim için yapıyordu. Benim yolumda, benim rızam için yapıyordu diyerek kabul ediyor. Yapılanlar Allah için olmazsa hiçbir işe yaramaz. Atılır. Kimin için yaptınsa git ondan al denilir. Yapılanlar Allahü Teala için yapılmazsa ne kadar ihtişamlı olursa olsun içi boş çekirdeğe benzer. Herkes ahirette niçin yaptın sorusuna cevap verecek. Allah için diye cevap verilirse tamam. Yoksa felaket. Eksiğimiz hatamız yok mu? Elbette var. Ancak niyet düzgün olursa, yani Allahü Teala için olursa kurtulmak mümkün olur. Kul ümidini yalnız Rabbine bağlamalı ve kendini yalnız günahları korkutmalıdır. İnsanlar arasında Allahü Teala'yı en iyi bilen, onu çok seven, tam tazim edendir. Sizin için korktuğum şeylerin en başında nefsinin hevasına uymak ve uzun emelli olmak gelir. Birincisi hak yoldan alıkor. İkincisi ise ahireti unutturur. Kalpler kaplara benzer. Hayırlı olan hayırla dolu olanıdır. Takva hataya devamı bırakmak, aldanmamaktır. Ebu Eyyubi Ensari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu Eyyub Hazretleri, zafer kazanılan bir deniz savaşından sonra esirler arasında bir kadının ağladığını gördü. Nöbetçilere, bu kadın niçin ağlar diye sordu. Bilmiyoruz ya Ebu Eyyub, dediler. Bunun üzerine kadının dilini bilen birini buldurttu. Onunla konuşturdu. Sonra tercümana niçin ağlıyormuş diye sordu. Tercüman, çocuğundan ayrı kalmış efendim diye cevap verdi. Hazreti Ebu Eyyub derhal vazifeliği bularak dedi ki, çocuğu bulun ve anasının yanına getirin. Yeter ki anacığına kavuşsun. Oradakiler, ya Halid, o kadını tanıyor musunuz diye sordular. Allahü Teala'nın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem aşığı cevap verdi. Sevgili peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem işittim ki her kimse bir çocuğu anasından ayırırsa Cenab-ı Hak da onu ahiret gününde bütün sevdiklerinden ayırır. Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri bir savaşta birinin yanından geçerken, bir kimsenin öğle vakti yaptığı işler, akşam olunca mezardakilere gösterilir. Akşam yaptığı işleri, sabah olunca mezardakilere gösterilir, dediğini

ne işitti? Ebu Eyyub Hazretleri o kimseye bunları kim için söylüyorsun dedi. Vallahi bunu sizin için söylüyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Eyyub Ensari Hazretleri, ya Rabbi, sana sığınırım. Öldükten sonra yaptıklarımdan dolayı yüzümü kara etme diye dua etti. O kimse de dedi ki, Allahü Teala kullarının kusurlarını örter, amellerinin iyisini gösterir. Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri sevenleriyle yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya içinde, ahiret içinde lazımdır. Cehennem ehlinin artık bizim için ne şefaatçiler ne de candan bir dost yok sözlerini işitmiyor musunuz? Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. Bir kul Allah yolunda yeni bir kardeş edindi mi, Allahü Teala da cennette onun için bir derece ihdas eder. Müslümanların hayırlısı, Müslümanlara yardım eden ve faydalı olandır. İyilik bilmez birisi de olsa, sen iyilik yap. Zira o iyilik, mukabinin de teşekkür edene yapılan iyilikten, mizanda daha ağır basar. Arkadaşlarımdan bir grubu toplayıp, kendilerine bir ziyafet vermem, benim için bir köle azat etmekten daha sevimlidir. Sizin hayırlılarınız, günahına gerçekten çok tövbe edenlerdir. Her kim kötüyü yasaklar, fasığa kızar ve Allah'ın yasaklarının hududu çiğnendiği zaman öfkelenirse, Allahü Teala da o kulunun lehine öfkelenir. Her fenalıktan uzak kalmanın yolu, dili tutmaktır. Hayra niyet edince, acele et ki, nefsin seni yenip de caydırmasın. Dünya hayatı kimseye baki değildir. Şiddeti de, nimeti de geçicidir. İki şey, aklı ve tedbiri bozar. Biri acele etmek, diğeri de olmayacak şeyi istemek. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz. Danışmadan, istişare etmeden doğruya ulaşılamaz. Tembellik insanı vaktinden önce yıpratır. Öksüzü ağlatmak zulümdür. Doğruluk vesiledir. Affetmek fazilettir. Cömertlik İyi huydur. Şeref, meziyettir. Kararlı olmak metadır. Sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise zayi olmaktır. Vefakarlık, fazilet, sevgi, rahmettir. İsmet, nimet, ihsan ise fazilettir. Akıl, zinet, ahmaklık, çirkinliktir. Doğruluk, emanet, yalancılık, hıyanettir. İnsaf, rahatlık, şer, küstahlıktır. Cömertlik, riyaset, mülk, siyasettir. Emanet, imandandır. Güler yüzlülük, ihsandır. Fikir, gerçeği gösterir. Doğruluk, kurtarır. Yalan, felakete sürükler. Kanaat, insanı zengin yapar. Zenginlik azdırır. Fakirlik unutturur. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar. Nefsin arzuları alçaktır. Haset yıpratır, nefret çökertir. Müslüman, Müslümanın kıymetini çok iyi bilmelidir. Bir Müslümanı gördüğü zaman, ona olan sevgisinden ve saygısından dolayı, aklı başından gitmelidir. Bu sevgi azaldıkça, dine karşı soğukluk başlar ki, bu felaket alametidir. Din kardeşimiz her şeyin üstündedir, her şeyden değerlidir. Onun duası kurtulmamıza sebeptir. Bu inançla birbirimize sahip çıkalım.

0: Ne zaman bir Müslüman kardeşinizi görsek, belki de benim kurtuluşum bu kardeşimin duasındadır diye ondan dua istemeli. Dünya, ahiretin ufacık bir misalidir. Burada mescitlere, camilere gidenler, orada hakikisine gidecekler. Burada kötü yerlere gidenler, orada kötü yerlere gidecekler. Bu, dünyadan ahirete akan iki nehir gibidir. Bir tanesi cennete gidiyor, bir tanesi cehenneme gidiyor. Herkes bu nehrin birinde mutlaka gider. Ama yavaş gider, ama çabuk gider. Fakat kendisinin bulunduğu nehir, onu bir yere götürür. İnsanın kendisi gidemez tabii ama, bir yere de gitmesi lazım. Bu yüzden, gideceğiniz nehri iyi seçin. Vefatı. Hazreti Ebu Eyyûb-i Ensârî radıyallahu anh, dört halife devrini de idrak ederek, nihayet Hazreti Muaviye'nin İstanbul'un fethi için teşkil ettiği orduya da iştirak etmiştir. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, İstanbul fethi için verdiği müjdeyi kalbinin derinliğinde bir sır gibi saklıyordu. Yaşı ilerlemesine rağmen bu müjdeye kavuşma şerefi ve heyecanıyla dolu idi. Hicretin 50. miladi 670 senesinde Mısır'dan gelerek bizzat katıldığı bu orduyla İstanbul önlerine kadar gelen Hazreti Ebu Eyyûb-i Ensârî radıyallahu anh çarpışmalar sırasında dizanteriye, koleraya yakalandı ve yatağa düştü. Hasta yatağından harbin seyrini takip ediyor ve bir an önce iyileşip savaşmayı arzuluyordu. Ordu kumandanı Yezid bin Muaviye, kendisini bizzat gelip ziyaret etti. İyi olması temennisinde bulundu. Yezid'in ziyaretinden memnun olan Ebu Eyyûb-i Ensârî Hazretleri, ecelinin yaklaştığını hissederek, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, şu hadis-i şerifini rivayet ederek, Konstantiniyye'de kalenin yanında bir salih insan defnolunacaktır dedikten sonra vasiyette bulundu. Şayet burada vefat edersem, cenazemi hemen defnetmeyin. Ordunun gidebileceği yerin en ileri noktasına kadar götürün ve beni oraya defnedin. Mihmandar-ı Nebevi Hazretleri, demek ki manevi olarak defnedileceği yeri görmüş ve Müslümanların hayali olan İstanbul fethine bir adım daha yakınlaşmak istemişti. Gerçekten bir müddet sonra Hazreti Ebu Eyyûb-i Ensârî radıyallahu anh ruhunu Rahman'a teslim eyledi. Vasiyeti üzerine askerler naaşını elleri üzerinde ordunun vardığı en uç noktaya taşıdılar. Tekbir ve dualarla defnettiler. Bundan sonra İstanbul üzerine daha pek çok sefer tertip edilmiştir. Ancak her defasında muhkem kalelerle korunan şehir fethedilememiş, bu şeref Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerine nasip olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han 1429-1481 İstanbul'un fethini gerçekleştirdikten sonra devrin büyük alim ve gönül sultanlarından Akşemseddin Hazretlerine, "Ey benim muhterem hocam, tarih kitaplarının yazdığına göre Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretlerinin mihmandarı Ebu Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin mübarek kabri burada, İstanbul, kalenin yakın bir yerindeymiş. Himmetinizle kabri şerifin yerini bulmak ve bilmek arzusundayım." buyurunca Akşemseddin Hazretleri sultana hitaben, "Sultanım, ben geceleri şu semtte bir yere nur inmekte olduğunu görüyorum. Zannederim ki o nurun indiği yerde o mübareğin kabri şerifi olsa gerektir." buyurdu. Beraber bugünkü türbenin bulunduğu yere geldiler. Akşemseddin Hazretleri bir müddet teveccühte bulunduktan sonra, evet, Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu anh ruhu şerifiyle şimdi mülakat ettim. İstanbul'un fethini tebrik edip beni zulmet-i küfürden kurtardın buyurarak ferah ve sürurunu belirtti buyurunca, Fatih Sultan Mehmet Han ve Akşemseddin Hazretleri ile maiyeti hep beraber işaret edilen yere geldiler. Sultan Fatih Han Akşemseddin Hazretlerine, "Efendim, kabri şerifin yerini tayin buyurunuz ki üzerine türbe yapalım." dedi. Akşemseddin Hazretleri şimdiki türbenin bulunduğu yerde bir müddet teveccüh ve murakabede bulunduktan sonra mezarın baş tarafından bir yeri göstererek burasını kazınız. İnşallahü Teala iki arşın sonra yazılı bir mermer çıkacaktır. İşte orası Hazreti Mihmandar-ı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kabri şerifidir buyurdu. İşaret edilen yer kazıldı. Buyurduğu gibi yazılı mermer bulundu. Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretlerinin kerametine hayran kalıp ziyadesiyle memnun oldu. Fatih Sultan Mehmet Han Ebu Eyyub-i Ensari Hazretlerinin kabri üzerine bir türbe, Akşemseddin ve ailesine mahsus odalar ile bir de cami-i şerif bina ettirdi. Burası bütün Müslümanların ziyaretgahı haline geldi. Cami-i şerife 1136 miladi 1723 senesinde iki uzun minare yapıldı. Osmanlı Sultanı 3. Selim Han zelzelede yıkılan Eyüp Sultan Camii'ni 1215 miladi 1800 senesinde yeniden yaptırdı. İlk cuma namazında Sultan Selim Han'da bulundu. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin.

Bugünkü konumuz müminin aile hayatı. Değerli dinleyenler, Müslüman iyi insan demektir. Vatanını, milletini sever, herkese iyilik eder. Gayrimüslimlere de kötülük yapmaz. Mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına saldırmaz. Kötülük yapanlara nasihat verir ve hiç kimseyle hile, hıyanet içinde olmaz, münakaşa etmez. Herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olur. Gıybet, dedikodu yapmaz. Hep faydalı şeyler söyler. Helalden kazanır ve kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan bir Müslümanı Allahü Teala da, kulları da sever, rahat ve huzur içinde yaşar. Peygamber Efendimiz güzel huylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, kibar tavırlı ve çok dürüst bir zattı. İyilik etmesini sever, herkeste iyi geçinirdi. Daima hiddet ve şiddetten kaçmış, hiçbir zaman zulüm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş, cennete de iyi huy ve sabırla gidileceğini bildirmiş ve din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır buyurmuştur. Allahü Teala sabredenleri, iyilik edenleri, insanlara hizmet edenleri, onlara nasihat edenleri, tatlı dilli, güler yüzlü olanları, iyi iş yapanlara yardım

yardım edenleri sever. Kendini beğenenleri ise sevmez. Bunun için Allahü Teala'nın sevdiği güzel işleri yapmalı, güzel huylu olmalıdır. Müslüman dili ve eliyle kimseyi incitmemelidir. Zira başkasını incitmek günahtır. Müslüman günah işlemez, suç işlemez, herkesin sevgisini saygısını kazanan şerefli bir insandır. Değerli dinleyenler, bir Müslümanın aile hayatı da mükemmeldir. Bir Müslümanın aile hayatı da gıpta edilecek bir şeydir. Aile hayatı medeniyetin aynasıdır. Medeniyetler insanın refah ve huzurunu esas alırlar. Bunu sağlayabilen medeniyetler uzun ömürlü olur. Huzuru sağlayabilmek için de insanı iyi tanımak lazımdır. İnsan sadece maddi bir varlık değildir. Ruh ve bedenden meydana gelmiştir. Sadece beden olarak görüp bedeni ihtiyaçlarını temin etmekle insanlar huzurlu kılınamazlar. Manevi ihtiyaçlarında en az maddi ihtiyaçlar kadar karşılanması gerekir. İslam medeniyetleri insanın bu iki yönünü esas aldıkları için toplumlarında refah ve huzuru sağlayabilmişler. Bundan dolayı da uzun ömürlü olmuşlardır. Batılı seyyahlar en uzun ömürlü hanedan imparatorluğu olan Osmanlı medeniyetindeki huzurlu aile hayatını öve öve bitirememektedirler. Bugün dünyaya hakim olan Batı medeniyetinde sadece bedeni ihtiyaçlar esas alındığı için Batı medeniyeti çöküşe geçmiştir. Batılılar, insanlar zengin olup her ihtiyacı karşılandığında huzurlu olacaklarını zannetmişler. Bütün planlarını buna göre yapmışlar. Hesap yanlış olunca, aksine insanlar zengin oldukça daha da huzursuz olmuşlardır. Huzurlu olabilmek için daha da zengin olmak istemişler, bu onları daha da huzursuz etmiştir. Batılılar para kazanmak ve zengin olmak için her şeyi mübah görmüşler, para kazanmak için akla hayale gelmedik para tuzakları kurmuşlardır. Örneğin mal satabilmek için birçok günler ihdas ettiler. Bunlardan biri de mesela sevgililer günüdür. Bir diğeri anneler günüdür. Böyle günlerin fuhşu, gayri meşru ilişkileri artıracağını düşünmeyip sadece satacakları malların hesabını yapmışlardır. Bir toplumun huzurlu olup olmadığı ailenin huzurlu olmasıyla anlaşılır. Aile hayatı toplumun aynasıdır. Eğer aile hayatı dimdik ayaktaysa, meşru evlilikler çoğalıp boşanmalar azalıyorsa, insan neslinin devamı için şart olan çocuk doğum oranları normal seyrindeyse, o toplum huzurludur. Bunların aksine bir şeyler oluyorsa, o toplumda, o medeniyette tehlike çanları çalıyor demektir. Bugün Batı'da boşanma oranları %70'lerin üzerindedir. İki evliden biri veya üç evliden ikisi boşanmaktadır. Özellikle Avrupa'da pek çok ülkede artık nüfus artışları eksidedir. Evlilik sıradan bir olay değildir. Evliliğin hem maddi hem de ruhi pek çok faydası vardır. Yapılan araştırmalara göre boşanmış kimselerdeki ölüm oranı kadınlarda 2, erkeklerde 3 kat daha fazladır. Aile hayatı, çocuk sevgisi, insanın yaratılışında olan bir özlemdir. Bu normal şartlarda sağlanmazsa, başka yollardan bu boşluk doldurulmaya çalışılır. Hiçbir şey de bu boşluğu doldurmaz. İnsanlar bunlarla kendilerini teselli etmeye çalışır. Bugün köpek, kedi ve diğer hayvanlara duyulan sevgi, Batı'daki bazı ailelerde cinnet noktasına varmış durumdadır. Batı medeniyetleri artık yataklarını dahi hayvanlarla paylaşır hale gelmiştir. Peygamber Efendimiz, köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak buyurarak bugünleri haber vermiştir. Batı insanı, aileyi, meşru evliliği reddediyor artık. Kadın için erkek, erkek için kadın, her ikisi için
çocuklar birer yük olarak algılanıyor. Bunlar rahatlarını kaçıracak, hayatlarına sınır getirecek engeller olarak görülüyor. Her nimet külfet mukabilidir. Tabii ki bunların bazı sıkıntıları olacak. Fakat bunlar sebebiyle gelen huzur hiçbir maddi değerle ölçülemez. Sıcak aile ortamının verdiği huzurdan mahrum kalan insanlar da mutluluğu haplarda, teselliyi alkol ve uyuşturucuda, sevgiyi hayvanlarda arıyor. Aradığı mutluluğu uyuşturucuda da bulamayan Avrupalı şeker gibi depresyon hapı tüketiyor. İngiliz Sunday Times gazetesi bir yorumunda şöyle diyor: Batı'nın tantanalı çağı artık bitmiştir. Batı bütün müessese ve kurumlarıyla hızlı bir çöküştedir. Bundan böyle halkı Müslüman olan ülkeler hızla kalkınacaklar, her tarafta İslam medeniyeti yükselecektir. Bu kaçınılmazdır. Bu gelişme her halükarda Batı'nın son derece aleyhinedir. Ne var ki Batı bunu gördüğü halde çare üretemiyor demek zorunda kalmıştır. Zulüm payidar olmaz. Ağlayanın malı kimseyi uzun süre güldürmez. Batı bugünkü medeniyetini uzak doğudan, İslam ülkelerinden gasp ederek elde ettikleri altınlar, mücevherler üzerine kurdu. Bunun için rahat ve huzur bulmaları mümkün değil. Bizim Batı'nın bu içler acısı halinden ibret alıp aynı akibete düçar kalmamak için aileye, manevi değerlerimize sahip çıkmamız lazımdır. Bunun için evlilik çağına gelen çocuklarımızı evlenmeleri için teşvik etmeliyiz. Evlilikleri zorlaştırmayıp önünü açmalıyız. Evliliğe yardımcı olanlar büyük sevap aldığı gibi meşru bir sebep olmadan mani olanlar da büyük günaha girerler. Gençlerin işledikleri günahlara ortak olur.

Molla Cami Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa da Allahü Teala'nın rızasına uygun ibadet etmedikçe azaptan kurtulamaz.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Cehennemden kurtulmak için. Bu zat buyuruyor ki, ahirette kurtulmak, doğru iman sahibi olmakla olur ancak, iman doğru olmadan kurtuluş olmaz asla. Ayrıca amelleri yapmalıdır ihlasla. Tasavvufa girmekten şudur ki, asıl maksat, görmüş gibi kuvvetli olsun iman, itikat. Bir günde buyurdu ki, ibadet ve taatlar yapılınca iman da cilalanır ve parlar. Allah'ın men ettiği haramlar işlenince, bu sefer lekelenir ve kararır iyice. O halde bir imanda azalmak ve çoğalmak amellerden, işlerden ileri gelir ancak. Yani iyi amel ve ibadet yapılması suretiyle imanın çoğalır parlaması. Bir günde buyurdu ki, kâfir veya Müslüman son nefeste bilinir. Mühimdir yani son an. Kimi küfür içinde hayat sürer bir ömür, lakin son nefesinde iman eder ve ölür. Kiminin de ömrü hep geçerse de imanda, maazallah kâfir olup ölebilir son anda. Yani son nefesteki en son hale bakılır. Mahşerde buna göre muamele yapılır. Ya Rabbi, ihsan ettin bizlere doğru iman. Bizi kıl ucu kadar ayırma bu imandan. Son nefesimizde de imanla öl.

Dur bizi, imandan bir an bile ayırma cümlemizi. Bir günde buyurdu ki, cehennemden kurtulmak, ehli sünnet üzere imanla olur ancak. İmansız can vermenin iki sebebi vardır. Birisi batıl inanç, yani bozuk imandır. Zira bozuk olunca eğer iman, itikat, cehennem ateşinden olamaz o kulu azat. Hatta iman, itikat doğru değilse eğer, hiçbir ibadetine verilmez kıymet, değer. İman, ehli sünnete uymalı ki bu dinde, ancak böyle itikat makbuldür hak indinde. Son nefeste imanı tehlikeye düşüren bir sebep de dünyaya muhabbettir gönülden. İlk önce doğru iman, sonra da salih amel. İşte bu ikisidir İslam'da iki temel. Ahirette bunlardan bize hesap sorulur. Cehennemden kurtulmak bunlarla mümkün olur.

Kabül Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, cahil kimseler ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi sadece övünmeleridir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM
4: Haber.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. New York'taki Türk evinde coşkuyla karşılandı. Çok sayıda gurbetçi Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini karşılayan kalabalıkla uzun uzun sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dev zirve kapsamındaki diplomasi mesaisine pazartesiden itibaren başlayacak. Erdoğan Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile ikili bir görüşme yapacak. Ardından Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir araya gelecek.
6: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Salı günü ise küresel diplomasinin kalbi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda atacak. 22 Eylül'de başlayacak zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah oturumunda 4. sırada kürsüye çıkacak. Konuşmasında küresel adalet ve insani krizlere dikkat çekmesi beklenen Erdoğan, Gazze'de insanlık dramını bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlatacak. Zirve marşındaki en kritik buluşma ise ABD Başkanı Donald Trump'la olacak. İki lider ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacak. Erdoğan ve Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de bir araya gelmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile de bir araya gelecek. Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı'nın temasları devam edecek. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Zeyd de görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde de hitap edecek.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları oldukça önemli. Tüm dünyanın gözü kulağı zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Oradan çıkacak kararlarda, belki atılacak adımlarda. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci gündem maddesinde ne var efendim? O gelsin şimdi ekranlara. Mazlumun sesi olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan yine mazlumların dramını dile getirecek efendim. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki Gazzelilerden. 16. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Erdoğan'ın konuşmasının odağında Gazze, işgal altındaki Filistin'in devlet olarak tanınması ve işgalci İsrail'e yönelik uluslararası adımların atılması bekleniyor. Erdoğan ABD Başkanı Trump'la da görüşecek ve birinci madde tabii ki Gazze efendim. Bunun yanı sıra neler konuşulacak? Beklentiler şu yönde, tabii ki bölgesel gelişmeler, belki terörsüz Türkiye süreciyle alakalı bazı görüşmeler olacak. Aynı zamanda ABD-İran savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı, buralarda neler yaşanıyor, çözüm nasıl, getirilebilir? Nasıl silahlar susabilir? Bunların görüşmeleri tabii ki bir yandan da yapılıyor olacak. Bakalım neler konuşulacak, onları da zaten an be an dediğimiz gibi TGRT Haber ekranlarına sizlere taşıyacağız. Devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı 15. olağan kongre için toplandı. Kongrede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partililerine gönderdiği mesaj okundu. Neler söyledi Bahçeli o mesajında? İzleyelim.
4: Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz dedi. Partililerine gönderdiği mesajında terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
8: Bin yıllık kardeşliğimizi referans alıp milli birliğimizi ve duruşumuzu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü nesiller boyu muhafaza edeceğiz. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşüneceğiz.
4: Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'nın 15. olan kongresinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajına yer verildi. MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için tarihi bir öneme sahiptir dedi.
8: Terörsüz Türkiye vizyonu sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi, kaynaklarımızın milletimizin kalkınmasına yönlendirilmesi ve Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir.
7: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta gözler bir kez daha Hürmüz'e çevrildi efendim. Tahran yönetimi Washington şartlarını kabul edene kadar boğazın kapalı kalacağını duyurdu.
4: İran, ABD ile yaşanan savaşta Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin net mesajlar verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington şartları yerine getirene kadar boğazın açılmayacağını söyledi. Tahran'ın taleplerinin aracılar vasıtasıyla iletildiğini belirten Galibaf, ABD'nin tek taraflı dayatmalarla sonuç alamayacağını vurguladı. İran üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rıza'yı ise masaya dönmek için ABD Başkanı Donald Trump'a 7 şart sunduklarını açıkladı. Şartlar arasında savaşın tüm cephelerde bitmesi, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının kalkması yer alıyor. İran ordusu da yaptığı açıklamayla kritik bir iddiada bulundu. Devrim muhafızları ABD'nin bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Olası bir müdahalede ABD üslerinin hedef alınacağını duyuran Tahran, saldırıya destek veren ülkelerinde doğrudan savaşın tarafı kabul edileceğini ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın iddiasını doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Trump, İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak diye ekledi. ABD Başkanı'nın bu sözleri İran'a saldırının güçlü bir seçenek olarak hala masada olduğu şeklinde yorumlandı. Trump ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Mesut Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Savaşın 6. ayını geride bıraktığı krizde Katar ve Pakistan'la arabulucular üzerinden diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Diplomasi trafiği sürerken Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Riyad Havalimanı yakınlarından dumanlar yükselirken Suudi yetkililer başkent çevresinde alarm durumuna geçti. Tırmanan gerilim üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı küresel bir uyarı yayınladı. Bölgedeki 11 ABD Büyükelçiliği çatışmaların hızla tırmanabileceği gerekçesiyle vatandaşlarını seyahat aksamalarına karşı uyardı.
7: Ve Suudi Arabistan konusunda önemli bir açıklama var efendim. Sözümüzün eriyiz. Akşam gazetesinin manşeti. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Husi saldırılarına karşı Mekke ittifakı olarak Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz sözleri büyük yankı uyandırdı efendim. Havaalanı vururuz tehdidi Yemen'deki Husi güçleri Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini ve Mekke'ye hedef almıştı. Bu kez havaalanlarını da vururuz tehdidi geldi Türkiye saldırıları kınamıştı efendim. Bakan Fidan başka neler söyledi? Suudi Arabistan'ın egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Biz sözümüzün eriyiz ve yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları için özellikle teknik konularda yanıt verebiliriz dedi. Reuters bu sözleri Türkiye üçlü paktın taahhütlerinin arkasında diye duyurdu efendim. Bu da önemli. Yine El Cezire'de yeni askeri blokun ilk ciddi sınavı yorumunu yaptı efendim. The Arab Weekly'de Pakistan'ın

0: aynı tavırlı olduğunun altını çizdi efendim. Yani Mekke ittifakının işlemeye başladığı, çalışmaya başladığı ilk testinin de bu olduğu görülüyor. Devam. Almanya'da efendim kritik eyalet seçimleri vardı ve başkent Berlin'de sol partinin adayı Türk kökenli Elif Erak sandık çıkış anketlerinde de önde giderek eyalet başbakanlığına koştu.
1: Berlin'in verändern, liebe Leute.
2: Almanya'da siyasi dengeleri alt üst edecek iki kritik eyalette halk sandık başına gitti. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de oy verme işlemi tamamlandı. Seçimlerde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday yarışıyordu. Ancak tüm gözler sol partinin Berlin eyalet başbakan adayı Elif Eralp'in üzerindeydi. Anketlerde ilk sırada yer alan Eralp kazanırsa Berlin'in ilk göçmen eyalet başbakanı olarak tarihe geçecekti. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin bulunduğu Berlin'de ilk kez 16 yaşındakiler de oy kullandı. Anketlerde Eralp'in partisi sol parti %22 ile ilk sırada yer alıyordu. Seçim sonucu anketlerine göre fazlası da oldu. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Elif Eralp'in partisi %25,8 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp'in konuşmasının ardından sol parti Berlin teşkilatında da kutlamalar yapıldı. Türkçe şarkılar çaldı. Saksonya-Anhalt'ta aşırı sağcı AfD'nin zaferle çıkmasının ardından güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Başkentte binden fazla polis seçim merkezlerinde nöbet tuttu. Bir diğer kritik bölge Mecklenburg-Vorpommern'de ise 28 yıldır yönetimi elinde tutan sosyal demokratlar da aşırı sağcı AfD arasında başa baş bir yarış yaşanıyordu. AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de önde giden birinci parti oldu. Seçim sonuçları Başbakan Friedrich Merz'in koltuğunu doğrudan sallıyordu. Merz istifa çağrılarına cevap verdi. Görevine devam edeceğini söyledi.
0: 1980 yılında Almanya'ya göçen bir ailenin kızı Elif Eralp, babası doktor, annesi öğretmen ve 81 yılında dünyaya geliyor. Sonrasında da burada siyasi kariyeri şekilleniyor efendim. Solcu bir ailenin solcu kızı. Ve aslında onun aldığı bu zafer bir yandan da umut. Aşırı sağın Almanya'da çok daha ileri gitmesine belki engel olabilir diye. Çünkü genel seçimlerde eğer AfD birinci gelirse o zaman hem Almanya hem de Avrupa adına, Avrupa Birliği adına çok daha farklı şeyler konuşacağız. Çünkü aşırı sağın kazanması demek aynı zamanda ırkçılığın yeniden çok daha sert bir şekilde hortlaması demek Avrupa'da. Ve bu da orada yaşayan göçmenlerin oraya daha sonradan gidip yerleşmiş vatandaşlık almış olanların, oturumu olanların yarın öbür gün başına Allah korusun kötü şeyler gelebilir demek. Bakalım neler olacak göreceğiz ama şu an bir gerçek var ki Elif Eralp Berlin'de zafere ulaştı efendim. Devam edelim. Ukrayna. Rusya'nın Moskova bölgesine ağır bir İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi öldü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında da bir anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
2: Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak gecelerden biri yaşandı. Ukrayna ordusu Moskova bölgesine devasa bir hava operasyonu düzenledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin kente yönelen 450 İHA'nın düşürüldüğünü belirterek saldırıyı emsalsiz olarak niteledi. Bölge valisi Vorobyev ise en az 249 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Bölgede İHA enkazlarının ve isabetlerin yol açtığı yangınlarda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaralandı. Çok katlı bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Saldırılarda Moskova'daki bir petrol rafinerisi hasar gördü. 3 havalimanında uçuşlar geçici olarak tamamen durduruldu. Saldırılar tek taraflı değildi. Rus ordusu da Ukrayna'nın Kiev ve Sumi bölgelerine hedef aldı. Fastiv kentinde bir evin vurulması sonucu aynı aileden ölenler oldu. Taraflar enerji altyapılarını ve lojistik merkezleri hedef almaya devam ederken, diplomatik temas iddialarına rağmen sahadaki çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.
0: Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şirketle bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından incelenmesini istedi.
3: Fon soruşturmasında yeni adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan 4 şirketle ilgili inceleme istedi. Ayrıca şirketlerin yöneticileriyle birinci derece yakınlarının da para transferlerinin raporlanmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK için yazılan yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulç Yatırım Menkul Değerlerle bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Başsavcılık şirketlerde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve bu isimlerin 2024 yılından bugüne kadar yaptıkları yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarını gönderilmesini talep etti. Sadece şirket yöneticilerinin değil, onların birinci derece yakınlarının da para transferleri incelenecek. Bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ve kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının mali veriler üzerinden belirlenmesi amaçlanıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. Destek Holding'in sahibi Altunç Kumova ifadesinde hissedeki artışın kendi kontrolü dışında olduğunu söyledi. Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu dedi.
4: Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu.
3: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yaraz'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği ortaya çıktı. Turhan ve Yaraz'ın İsviçre'ye Eylül ve Ağustos ayında yaptığı milyarlarca liralık işlemlerin ise fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tera Portföy tarafından fon iade talepleri ve ödeme süreçlerine ilişkin kamuya aydınlatma platformunda açıklama paylaşıldı. Paylaşımda Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sürecin devam ettirildiği açıklandı. Fon soruşturmasında gözaltına alınanlar listesine Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da eklendi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Kuruldan yapılan açıklamada, 3 aylık sürenin tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini dakika dakika inceleyecek. Dizide FETÖ terör örgütünün propagandası yapıldı mı yapılmadı mı sorusuna cevap aranacak. Ayrıca dizinin 3 senaristinin HTS kayıtları da mercek altına alındı.
2: Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümü araştırılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine kadar uzandı.
5: Karana yalvarırım, bir şans daha ver.
6: Kime, ne zaman, nerede operasyon yapacaksınız?
5: Bilmiyorum ama öğrenirim.
2: Dizide cezaevinde olan Kazım Kaşifoğlu isimli karakter vatan haini olarak gösteriliyor ve sonrasında öldürülüyordu.
5: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim
7: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü.

0: Hadi.
1: Bu bölümün yayınlanmasından 3 gün sonra ise Ergenekon Kumpas davasında tutuklanan eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Bu ölüm 15 yıl önce kayıtlara kalp rahatsızlığı olarak geçmiş. 2012'de de dosyaya takipsizlik kararı verilmişti.
2: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
1: Yıllar sonra başlayan adalet arayışında operasyonlar ve gözaltılarla tutuklamalar ard arda yaşanırken bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisi de incelemeye alındı.
2: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
3: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
1: Kurulan bilirkişi heyeti 10 sezonluk diziyi dakika dakika izleyecek. FETÖ terör örgütünün bu dizi üzerinden propagandası yapıldı mı yapılmadı mı sorusuna cevap aranacak. Ayrıca soruşturma kapsamında ifade veren 3 senaristin de HTS ve baz verileri mercek altına alındı.
4: Sorularımı adam gibi cevap vereceksin.
2: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
1: Geçtiğimiz günlerde Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Ataman Yıldırım, koğuş arkadaşı Kozinoğlu'nun sedyedeyken kelime-i şehadet getirdiğini söylemişti.
5: Devam edelim efendim Sabah gazetesinin haberiyle. Kuri suç örgütü Mali Kıskaca alındı. Soruşturmada 23 şirkete kayyum atandı. 30 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyon geldi. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 24'ü yakalandı. Kayyum atanan 23 şirketin örgütlü suçlardan elde edilen gelirleri akladığı belirlendi efendim. Sabah gazetesinin haberi bu şekilde. Devam. Şimdi... Toyca insansız hava aracı vuruş kabiliyetini 250 kilometreye taşıdı. Yani İstanbul'dan kalkıp Edirne'deki bir hedefi imha edebilecek.
1: Katapulttan fırlatılıyor, 10 kilo harp başlığı taşıyor. İstanbul'dan kalkıp Edirne'deki hedefi imha edebiliyor. Toyca İHA'nın yeni modeli 10E menzilini 250 kilometreye çıkardı. Toyca 10E Sky Dagger imzası taşıyor. Kelime anlamı Sapanya'da mancınık olan katapulttan fırlatılarak havalanıyor. Geleneksel pist altyapısına ihtiyaç duymuyor. Bu sayede pek çok platformdan kalkış yapabiliyor. Elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor. Antijam kabiliyeti sayesinde yüksek elektronik karıştırmaya dayanıyor. Otonom kalkış, uçuş ve terminal dalış özellikleriyle öne çıkıyor. Sabit kanatlı Toyca 10E uzun mesafeli görev ihtiyaçlarına cevap veriyor. Zorlu harp koşullarında Türkiye'nin İHA teknolojik gücüne yeni bir platform kazandırıyor.
5: Efendim, gıda fiyatları dünya çapında yükselmeye devam ediyor. Savaşlar, ticaret yollarındaki aksamalar ve olumsuz hava olayları gıda fiyatlarını 4 yılın zirvesine taşıdı.
1: Küresel ve bölgesel gerilimler, ticaret yollarındaki gerilemeler ve hava muhalefeti. Bu etkenler dünyada gıda fiyatlarını yükseltti. Fiyatlar 4 yılın zirvesini gördü. Dünyada gıda fiyatları yükseliyor. Gıda fiyat endeksi Ağustos'ta %1,9 arttı. 133,3 puana çıkan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gıda fiyat endeksi Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre fiyatı %2,5 yükselen gıdaların zirvesinde ise şeker var. Şeker fiyatları yalnızca bir ayda %11,9 yükseldi. Sıcak ve kurak hava, üretim kayıpları ve El Niño endişesi fiyatları yukarı çekti. Tahıl fiyatları da yükselişte. Buğdayın fiyatı Ağustos'ta %2,6 arttı. Yıllık artış ise %15'e ulaştı. Karadeniz'deki ihracat sorunları ve Avrupa'daki kuraklık buğday

0: tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyveyi fahiş fiyatla satanlara yönelik operasyonun yankıları sürerken şimdi de kamudaki yemek ihalelerinde yapılan vurgun konuşuluyor. Organize hareket ederek maliyetleri yüksek gösteren 8-10 şirket son 2 yılda çoğu hastane yemekhaneleri için yapılan 15 ihalete devleti 12,3 milyar lira zarara uğrattı efendim. Birlikte hareket ediyorlar 8-10 firma. Diyorlar ki bu yemek 3 lira ama biz 7 liradan verelim. Herkesin ağzı bir olsun, ona göre kimse bir yanlış yapmasın, hepimiz kazanalım diyorlar. Böyle yapıp fahiş fiyat veriyorlar. Maliyet sınırı yükseliyor. O yükselince ne oluyor? Yüksek fiyattan devlete bunu satıp devleti zarara uğratıyorlar efendim. Hatta bununla ilgili Şanlıurfa'daki bir ihalede iptal edildi. 12 Ağustos'ta yapılan ve kamunun 2,8 milyar lira zarara uğradığı ihale kamu hastaneleri genel müdürlüğünce iptal edildi efendim. Bu da böyle bir haber. Bakalım daha kim bilir nerelerden ne tip yolsuzluklar çıkacak. Vatandaşı, devleti dolandırmaya çalışanların foyası nasıl ortaya çıkacak göreceğiz. TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi efendim. Borcunu erken kapatıp tapusunu hemen eline almak isteyenler için %25 indirim kampanyası başlıyor.
1: Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz.
2: TOKİ'den ev ve dükkan alan vatandaşlara indirim müjdesi geldi. Geri ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için dev kampanya başlıyor.
3: TOKİ devreye girdi. Binalarımız yenilendi. Şu anda sağlıklı, depreme dayanıklı bir konutlarda oturuyoruz.
2: TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler için son başvuru tarihi 19 Ekim olacak.
4: Bu kampanyayla inşallah hem dar gelirli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin o ev alma hayalini gerçekleştireceğiz.
2: Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapacak vatandaşların geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.
5: Hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya bizzat tanıklık ediyoruz.
2: Taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar indirim kapsamı dışında kalacak. Borcun tamamını kapatamayan konut ve iş yeri alıcılarına kısmi ödeme imkanı da sunulacak. Borç bakiyesinin en az %25'ini peşin ödeyenler de %25 indirimden faydalanabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatanlar tapularını hemen teslim alabilecek. Bankaya başvururken belediyeden emlak beyan belgesi ve DASK poliçesi alınması şart koşuluyor. Vatandaşlar borç kapatmak için gayrimenkul sözleşmesi imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
0: AKOM haftanın hava durum raporunu açıkladı efendim. Eylül ayında ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta itibarıyla özellikle İstanbul'da soğuk ve yağışlı havalara bırakacak. Yani artık kışlıklar çıkacak. Üstümüze de kalın bir şeyler giymek zorundayız dışarı çıktığımızda. Bakalım gün gün hava tahmin raporu nasılmış?
2: Şemsiyeleri, yağmurlukları ve hırkaları çıkarmanın vakti geldi. Yurt genelinde havalar soğuyor, yağışlı hava geliyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta itibarıyla sona eriyor. Ülkemize kuzeyden giriş yapacak soğuk ve yağışlı hava iç ve batı kesimleri etkileyecek. Sıcaklıklar kademeli ve sert şekilde düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de önümüzdeki haftanın hava durum raporunu açıkladı. Buna göre pazartesi günü İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 27 derece olacak. Gece 16 santigrata kadar düşecek. 22 Eylül Salı günü sağanak mega kenti etkisi altına alacak. Sıcaklıklar 17-24 derece aralığına düşecek. Metrekareye 7 kiloya kadar yağış düşeceği tahmin ediliyor. 23 Eylül Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklarla sağanak görülecek. Sıcaklık 22 dereceye kadar gerileyecek. Perşembe günü yağış kenti terk ederek sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek.

0: Benim için tatsız günler başlıyor. Hiç de sevmem soğuğu, yağmuru, karı, çamuru. Ama yapacak bir şey yok. Bunu da göreceğiz. Zaten bu yaz yazı da doğru düzgün yaşayamadık. Öyle çok sıcak bir yaz da olmadı. En azından Türkiye için. Avrupa için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Sıcaktan insanlar öldü. Allah korusun. Ama artık soğuk kapıya dayandı. Soğuk kapıya dayanınca o kapının arkasında bekleyen bir varlık daha var. Grip. Salgınlar etrafımızı sardı efendim. Herkes şimdi soruyor. Kış geliyor. Biz bağışıklığımızı nasıl koruyacağız? Şimdi avuç avuç takviyeler yutuluyor. Peki bu yararlı mı yoksa zararlı mı? Ya da nasıl kullanmalı o takviyeleri? İç hastalıkları uzmanı doçent doktor Esra Çokiçli'ye sorduk efendim. O da yanıt verdi. İzleyelim.
1: Kış kapıya dayandı. Tam hasta olacağım denilen o kritik an geldi. Peki takviyeler nasıl kullanılmalı? Salgın hastalıkların havada uçuştuğu şu günlerde en büyük sığınağımız D vitamini. Ancak D vitamini sıradan bir takviye değil, bağışıklık sisteminin en kritik anahtarı.
2: D vitamini eksikliğimiz varsa tedavi dozumuz daha yüksek olmalı. D vitamini eksikliğimiz yoksa da takviye edici dozda kullanmayı önerebiliyoruz. Çünkü D vitamini vücudumuzun bağışıklığında çok önemli bir vitamin. Bir hormondur aslında.
1: Uzmanlara göre sağlıklı bir yetişkinin günlük D vitamini ihtiyacı 1000 ile 2000 ünite arasında. Ancak kan değerleri düşükse bu doz günlük 7-8 bin ünitelere kadar çıkabiliyor. Peki ya herkesin her gün kullandığı C vitamini ve çinko?
2: Kendinizi kötü hissediyorsanız, halsizliğiniz, yorgunluğunuz var, bir kırgınlık başladı, belli ki gribal bir durum gelecek. Böyle zamanlarda mukozal bağışıklık dediğimiz ağız ve burun mukozasındaki hücrelerin bağışıklığını arttırabilmek amaçlı C vitamini ve çinko takviyeleri almanızı öneriyorum.
1: Ama asıl büyük tehlike internette. Tek bir tıkla kapımıza gelen o rengarenk kutular bağışıklığınızı güçlendirmek yerine sağlığınızı da anlayabilir.
2: Özellikle internet satışlarını kesinlikle önermiyoruz. Çünkü internet satışlarında ürünün güvenliğinden emin olamıyoruz. O yüzden mutlaka bu tarz takviyeleri eczaneden almanızı tavsiye ediyoruz.
1: Peki ben çok iyi besleniyorum, sebzemi meyvemi yiyorum, bana bir şey olmaz diyenler?
2: Şu an dengeli beslensek bile maalesef vitamin eksikliğini çok sık görüyoruz.
1: Sözün özü kış kapıdayken bağışıklığı güçlü tutmak şart.
0: Efendim öncelikle doktor tavsiyesi. Doktorunuza gideceksiniz. Beni ne iyi eder, ne benim hastalıklardan korunmama yardımcı olur diyeceksiniz. O da yanıtını verecek. Bu çok çok önemli. Aman sağdan duydum, soldan duydum. Kaynım şöyle söyledi, eniştem böyle dedi. O iş öyle olmaz.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Programları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Liderliğe yükseldi. Tabii Fenerbahçe de tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Ama dünün en çok konuşulanı Ahmet Spor'un galibiyetiydi efendim. Beşiktaş'ı kendi evinde 3-2 ile geçti ve bütün Diyarbakır'da müthiş bir sevinç vardı efendim. İzleyelim.
2: Süper Lig'de lider Diyarbakır'da değişti. Fenerbahçe tarihi farkla kazandı. Beşiktaş milli ara öncesi Ahmet Spor'a konuk oldu. Diyarbakır temsilcisi Orban ve Diaz Haba'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Beşiktaş'ta Vlahovic 55'te farkı 1'e indirdi. 4 dakika sonra Ahmet Spor'da Furkan skoru 3-1 yaptı. Yeşil kırmızılı takımda Sisse 84'te ikinci sarıdan kırmızı gördü. 90+8'de Orkun penaltı golüyle maçın skorunu belirledi. Beşiktaş'ı 3-2 yenen Ahmet Spor Süper Lig'de liderliğe yükseldi. Fenerbahçe milli ara öncesi gövde gösterisi yaptı. Sarı lacivertliler gol yağmuru şeklinde geçen maçta Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti Vedat Muriç'in 4, Greenwood'un 2, Genduzi ve İrfan Can'ın golleri getirdi. 8-0 kazanan sarı lacivertliler tarihinin en farklı galibiyetine ulaştı. Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat istifa etti. Süper Lig'de 9 Ekim'e kadar milli ara verildi. Ahmet Spor ve Galatasaray 13 puanla ilk 2 sırada yer alıyor. Beşiktaş ve Kocaeli Spor 12'şer puanla 3 ve 4. Alanya Spor 11 puanla 5. 10 puanlı 4 takımdan Fenerbahçe 6. Trabzonspor 7. Kasımpaşa 8. ve Rize Spor 9. sırada yer alıyor. Kasımpaşa Süper Lig'de tek namağlup takım olarak dikkat çekiyor.
3: Efendim dün Ahmet Spor Beşiktaş maçının özellikle ikinci yarısını izledim ve zaten ilk yarı tamamen Ahmet Spor kontrolünde geçmişti. İkinci yarısında da izlediğimde de Alanya maçının bir benzeriydi. Aradaki fark daha fazla gol olmuş olmasıydı ama deplasmanlarda bulamadığı sıkıntıyı Beşiktaş hala daha çözemiyor efendim. Kartal zirveyi pas geçti, başlığı var Fenerbahçe gazetesinde. Beşiktaş kazansaydı eğer lider olacaktı ama hiç kazanacakmış gibi, liderliğe oynayan bir takım gibi performans göstermedi siyah beyazlılar. İlk yarıda neredeyse Beşiktaş'ın pozisyonu yok. İkinci yarı başlarında dakika 70'e gelene kadar uzaktan bir iki cılız şut dışında pozisyon yok. Tabii ki Vlahovic'e yapılan hareketin penaltı artı kırmızı kart olması gerekirdi. Ama her hafta sürekli hakem konuşmaktan, hakem yorumlamaktan, Türkiye'deki hakemlerin çok kötü olduğunu, VAR'daki hakemlerin aynı şekilde çok kötü olduğunu söylemekten ben yoruldum. Her hafta bunları göreceğiz. Beşiktaş'a da yapılacak, Fenerbahçe'ye de, Galatasaray'a da. Ligdeki 18 takımın tamamı hakemlerden bir dert yanacak. Bunun sebebi artık ben sadece bir art niyet olarak görmek istemiyorum. Çünkü burada sadece işini iyi yapamayan bir hakem ordusu var. Buna da bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Beşiktaş'ta tabii büyük bir serzeniş vardı. Serdal Adalı maç çıkışı açıklama yaptı. Bu lig bitmez, bitirmeyiz gibi bir açıklaması vardı. Bitemez bu lig dedi. Tabii bununla ilgili de büyük ihtimalle PFDK'ya sevk edilecektir. Fenerbahçe 8-0'la geçti Eyüpspor'u. Eyüpspor böyle giderse zaten küme düşecek. Gerçekten hiç varlık gösteremiyorlar ligde. Sezonun başından beri zaten ligin dibine de demir attılar. Fenerbahçe'de bir moral depoladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta alınan kötü sonuçların ardından bir diriliş göstermeleri gerekiyordu ki Eyüpspor maçı da tam olarak öyle bir maç oldu. Bir puan durumu da gelsin, sonuçlar gelsin. Bakalım haftanın sonuçları nelerdi, onu da bir görelim. Kasımpaşa Konya ile 0-0 berabere kaldı. Emre Belözoğlu önderliğinde Kasımpaşa ligdeki namağlup tek takım efendim. Hala maç kaybetmediler, 10 puanları var. Çorum evinde Alanya Spor'a 2-1 mağlup oldu. Kocaeli Spor 2-0'la geçti Gaziantep'i. Ve Trabzonspor Galatasaray, Muhammed Salah'ın şov yaptığı maçta Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0'la geçti. Ve bir Galatasaraylı olarak bu maçın üzerinde çok da durmak istemiyorum. Başakşehir 4, Gençler Birliği 0, Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor 1, Samsunspor 0, Ahmetspor 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Rizespor 2 efendim. Bir de puan durumuna bakalım. Milli araya nasıl gittik? Ahmetspor lider 13 puanlı, averajla lider ve Galatasaray aynı puanda 2. sırada. Beşiktaş 3. sırada 12 puanlı, aynı puanlı Kocaeli 4. sırada. Alanyaspor'un 11 puanı var 5. sırada. Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Rizespor. Bu 4 takımın 10 puanı bulunuyor efendim. Geçelim bir sonraki puan tablosuna da. Gaziantep 8 puanlı 10. sırada. Çorum, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Erzurumspor'un da 7'şer puanı var. Konyaspor'un 4, Samsunspor'un 4 puanı bulunuyor. Düşme potasında Göztepe 3 puanlı ve Eyüpspor'un da 3 puanı bulunuyor efendim. Sonuçlar bu şekilde. Şimdi milli ara sırası var. Milli arada çok önemli maçlarımız var. Tabii Allah hiçbir futbolcumuza sakatlık, bir kaza bela getirmesin. Çok önemli mücadelelere çıkacağız. Fransa ile Belçika ile oynayacağız. Uluslar Ligi'nde burada da bir yandan da gücümüzü göreceğiz efendim. Tabii Dünya Kupası'nda biliyorsunuz büyük bir hüsranla döndük. Şimdi Uluslar Ligi'nde iyi sonuçlar alıp futbolcularımızın, bütün kulüplerin futbolcularının sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye dönüp Süper Ligi de yine aynı sağlıklı bir şekilde geçirmek dileğimiz efendim. Şimdi bir de fotoğraf getireceğim ekranlarınıza. O da İstanbulsporlu Elvin Mendy efendim. 19 yaşında henüz ve bu fotoğraf hastane odasından dün akşam çekildi. Maç sırasında, maçtan çıktıktan hemen sonra takım otobüsüne bindi Mendy ve elini göğsüne götürdü. Göğsüm sıkışıyor, nefes alamıyorum dedi. Kalp krizi riskiyle hemen hastaneye kaldırıldı. Anjiyo alındı, yoğun bakıma kaldırıldı ve sonrasında da neyse ki güzel haber geldi efendim. Mendy'nin rahatsızlığının kalple bir alakası yokmuş. Çok çok geçmiş olsun hem Mendy'ye hem de İstanbulspor ailesine. Gerçekten futbol dünyasını korkutan bir haberdi bu. Neyse ki daha 19 yaşında gencecik bir çocuk, herhangi bir sıkıntısı yok kalple ilgili en azından bilinen. Sorun ne? Neden bu rahatsızlığı var? O da ilerleyen günlerde zaten yapılacak tetkiklerle ortaya çıkacaktır. İnşallah en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara geri döner. Efendim şimdi yayınımızın birinci saat dilimini noktalıyoruz. Duyun sesimizi. Etiketine de mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerin düşüncesi bizler için çok çok önemli. O yüzden bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı yazın efendim. Kısa bir ara. Kısacık. Az sonra birlikteyiz.
1: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
5: TGRT FM. TGRT FM Haber.
2: Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Korkutan yangında samanlık tamamen kül olarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Görünmez kaza Eskişehir Odun Pazarı'nda meydana geldi. Bir sürücü kamyonetini caddede durdurup araçtan indi. Ancak el frenini çekmeyi unuttu. Sürücü hiçbir şeyden habersiz kamyonetin arkasına doğru yürüdü. Eğimli yolda el freni çekilmeyen araç aniden geriye kaydı. Sürücü kendi aracının altında kaldı. Çevredekiler hemen talihsiz adamın yardımına koştu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Korkunç kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

0: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü trafik kazasında can verdi. Yürek yakan kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Güzeloluk Caddesi üzerindeki kavşakta kamyonetle motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin ön tekeri yerinden koptu. 16 yaşındaki Mehmet Efe metrelerce savruldu. Çevredekiler panikle 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç sürücünün öldüğünü belirledi. Olay yerinde kahreden bir detay da ortaya çıktı. 16 yaşındaki Mehmet Efe'nin hayali olan ehliyetini sadece 5 ay önce aldığı öğrenildi. Gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Bir binanın üst katından caddeye para yağmaya başladı. Paraları görenler önce şaşırdı, sonra para kapmak için birbiriyle yarıştı. Görüntüler Ankara Kızılay'dan. Bir binanın üst katından yola para saçıldı. Gökten para yağdığını görenlerin şaşkınlığı kısa sürdü. Kısa bir süre tereddüt ettiler, ardından paraları toplamaya giriştiler. Gerçek anlaşıldı. O paraların klip çekimi için atıldığı anlaşıldı. Başkentlinin havada para kapma mücadelesi kameralara böyle yansıdı. Çin'in Şangay kentindeki turizm festivalinde evlilik coşkusu yaşandı. Doğu Nanjing Caddesi'ndeki 100 yıl meydanı toplu nikah törenine ev sahipliği yaptı. Geleneksel gül düğünü etkinliğinde farklı mesleklerden 26 çift dünya evine girdi. Meydanda renkli görüntüler oluştu. Tören profesyonel dansçıların gösterisiyle başladı. Dansçılar çiftler için çiçeklerden bir yol oluşturdu. Çiftler birlikte nikah yemini etti. Ardından davetlilere geleneksel düğün şekerleri fırlatıldı. Törene 1997 yılında aynı caddede evlenen bir çift de katıldı. Yaklaşık 30 yıllık evli çift yeni evlilere tavsiyelerde bulundu. Törenin ardından yeni evliler üstü açık gezi otobüslerine bindi. Şangay'ın simge yapıları arasında şehir turu attı. İstanbul'un su deposu Terkos Gölü bu kez güzelliğiyle mest etti. Arnavutköy'deki gölün yüzeyi pembe çiçeklerle kaplandı. Kilometrelerce uzanan pembe örtü havadan görüntülendi. Drone kamerasında ortaya karpostallık kareler çıktı. Harikası göre dev mühendislik eserlere eşlik etti. Aynı karede hem İstanbul Havalimanı hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü yer aldı. Tam o sırada havalanan bir uçak manzaraya ayrı bir renk kattı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçaktan da bu etkileyici güzellik kaydedildi. İki mühendislik harikasıyla doğa harikası aynı karede buluştu. Devriye atıyordu. Bir anda arkasından köpek havlamaya başladı. Panikleyip kaçınca kendini çukurda buldu. Olay Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşandı. 46 yaşındaki güvenlik görevlisi çalıştığı sitenin çevresinde devriyeye çıktı. O sırada arkasından gelen köpeğin havlamasıyla koşmaya başladı. Ancak kaçarken kaldırım kenarındaki çukuru fark edemedi. Dengesini kaybedip çukura düştü. Başını sert şekilde zemine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan güvenlik görevlisi ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Thank you. Konteynerde yangın çıktı, yürekler ağza geldi. Korkutan yangın Hatay'ın İskenderunu ilçesinde çıktı. Bir şantiyenin konteyner yatakhanesinden dumanlar yükseldi. Yangında alevler kısa sürede tüm konteyneri sardı. Geceyi aydınlatan yangını gören işçiler panikle dışarı kaçtı.
1: Onun suyunu çıktı, tamamladılar mı?
0: İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi için sağlık ekipleri seferber oldu. 4 kişinin tedavisi olay yerinde oksijen tüpüyle yapıldı. Durumu biraz daha ciddi olan bir işçi ise hastaneye kaldırıldı.
2: Geliyorum.
0: Konteyner yatakhane kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Çin'in Şangay kentinde insansı robotlar ringde karşı karşıya geldi. Sekizgen kafes içinde yumruk, tekme ve savunma hamleleri yapan robotlar tribünleri dolduran binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. Beyaz Kartal adlı robot aldığı sert yumruk darbesiyle yere düşmesine rağmen bel ve uzuvlarından güç alarak tek hamlede ayağa kalktı ve salonda büyük alkış topladı. Dövüşçü robotlar uzaktan kumandayla değil, kendi yapay zeka sistemleriyle hareket ediyor. Rakibin duruşunu anlık analiz eden robotlar, hamle yolunu tahmin edip strateji geliştiriyor. Görsel şovun arkasında ise büyük bir ticari yatırım var. Şangay'da önümüzdeki ay dünyanın ilk insansı robot dövüş kulübü kapılarını açacak ve düzenli turnuvalar başlatılacak. Türkiye'nin en kalabalık jet ski topluluğu Marmaris Denizi'nden açıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nda buluştu. Boğaz'da jet skilerle konvoy yapıldı. Yaz sezonu Eylül ayında ortaya çıkan bu mavi ve renkli görüntülerde sonlandı.
3: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize geldik. Hemen bakalım başlıklara. Neler konuşacağız bu saat diliminde? Gelsin ekranlar efendim. Birinci başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 66. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Son derece yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Salı günü genel kurula hitap edecek. Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek efendim. Anlatacağız. İkinci başlık oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı 15. Olağan Kongre için toplandı. Kongrede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partililerine gönderdiği mesaj okundu. Bahçeli mesajında terörsüz Türkiye'ye vurgu yaptı. Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Üçüncü başlık. İran'dan ABD'ye 7 şart. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta gözler bir kez daha küresel ticaretin kalbi Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Tahran yönetimi Washington şartlarını kabul edene kadar Boğaz'ın kapalı kalacağını duyurdu. Dördüncü başlık Berlin'de Türk Elif Eralp rüzgarı. Almanya'da dikkatler yapılan kritik eyalet seçimlerindeydi. Başkent Berlin'de Sol Parti'nin adayı Türk kökenli Elif Eralp sandık çıkış anketlerinde de önde giderek eyalet başbakanlığına koştu. Ve son başlık. Türkiye'den İsviçre'ye uzanan para trafiği fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şirketle bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından incelenmesini istedi efendim. Bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Tekrar etiketimizi hatırlatalım. Duyun sesimizi etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.
4: Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uzman bakım personel ekibi Eurofighter Typhoon uçakları tedarik projesi kapsamında İngiltere'ye gitti. Ekip uçak bakım testlerini inceledi. Az sonra. Yasa dışı Forex dolandırıcılığına Milli İstihbarat Teşkilatı dur dedi. Önce Güney Kıbrıs'tan sonra Portekiz'den yürütülen dolandırıcılık ağı Türkiye'ye girmeden çökertildi. Az sonra.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Son derece yoğun bir diplomasi trafiği olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü genel kurula hitap edecek. Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek.
2: Dünya 5'ten büyüktür.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. New York'taki Türk evinde coşkuyla karşılandı. Çok sayıda gurbetçi Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini karşılayan kalabalıkla uzun uzun sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dev zirve kapsamındaki diplomasi mesaisine pazartesiden itibaren başlayacak.
5: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
7: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
13: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
15: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
17: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
6: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
18: TGRT FM Haber.
3: Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim dönemi başladı. 2 yılda 14 milli hızlı tren seti üretilecek.
18: Tüm test safhaları başarıyla tamamlandığında da tren setlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin inşallah hizmetine sunacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu raylarımıza koymak olacak inşallah.
0: İlk milli hızlı tren seti raylara çıktı. Testlerde hız rekorları kırdı. Şimdi ikinci set için üretim başladı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
19: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz.
18: Milli teknolojimizin raylardaki yeni zaferlerinden birisi olacak.
0: Bakan Uraloğlu 225 kilometre işletme hızına sahip ilk milli hızlı tren setinin testlerde 250 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı.
19: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk.
18: Türkiye 100 yılının simgesi bağımsızlığımızın ve özgüvenimizin somut bir nişanesidir bu.
0: Seri üretimin adresi Sakarya olacak. Üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında yürütülecek. 18 bin metrekarelik fabrikada ayda bir hızlı tren üretilebilecek.
3: Yasa dışı Forex dolandırıcılığına Milli İstihbarat Teşkilatı dur dedi. Önce Güney Kıbrıs'tan, daha sonra Portekiz'den yürütülen dolandırıcılık ağı Türkiye'ye girmeden çökertildi.
0: İsrail'i yasa dışı Forex şebekesi MIT'in dev operasyonuyla çökertildi. Şebekenin dolandırıcılık yöntemleri ise bu kadarına pes dedirtti. Klimasız dar odalar inşa edildi, yüksek kazanç vaat edildi. Milyonlarca avroluk vurgunun sonucunda paralar Portekiz'deki hesaplara aktarıldı. İsrail'i şebeke lideri Yigal Amit'in yöneticisi olduğu suç örgütü milyonlarca yaşlı ve emekli ağına düşürdü. Boiler room taktiğiyle mağdurların tüm birikimlerine çöktüler. Yasa dışı Forex dolandırıcılığının kilit ismi Amit, şebekesini Güney Kıbrıs merkezli bir şirket üzerinden yürütüyordu. İsrail vatandaşı olan Amit, Portekiz'in sefarat Yahudilerine tanıdığı vatandaşlık hakkından yararlanarak Portekiz pasaportu aldı. Bu pasaport sayesinde Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı elde etti. Amit'in Portekiz'i tercih etmesi de bir tesadüf değildi. Özellikle son dönemde kripto para işlemlerinde sağladığı esneklikle dikkat çeken Lisbon, bu dolandırıcılık ağının da dikkatinden kaçmamıştı. Şebekesinin yönetimini İstanbul'a taşımak isteyen Amit, mega kentte 40'tan fazla çağrı merkezi kurdu. Bu çağrı merkezleri İsrail istihbaratının teknoloji sistemleriyle donatıldı. Kurduğu bu yapay ve tamamen sahte yatırım platformları üzerinden yeni mağdurlar oluşturacak olan şebekeye MIT ağır darbe vurdu. 25 şirkete ve çağrı merkezlerine yapılan operasyonda 175 şüpheli yakalandı.
3: Akşam gazetesinde oldukça ilginç bir haber var efendim. Polis misin diye yalan makinesine bağladılar. MIT operasyonuyla çökertilen dolandırıcılık çetesinin polis çıkabilirler diye çalışanları yalan makinesine bağladığı belirlendi. Çağrı merkezleri kurarak Forex ve kripto yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Hümeyra Doğaner ifadesinde şunları anlattı. İşe yeni başlayanların telefonlarına el konulurdu. Bizi zorla yalan makinesine bağlayıp polisle işbirliğiniz var mı, polis ajanı mısınız diye sorular sorarlardı. Kafama silah dayandığı da oldu diye anlatıyor iddiası böyle. Neyse ki bu suç örgütünü MIT Türkiye'de faaliyet yürütemeden önünü kesti. Devam. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuri suç örgütünün seçim süreçlerini etkilemeye yönelik çalışmaları da soruşturma dosyasına girdi.
20: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: Alihan Kurişi suç örgütüne 4. dalga operasyon yapıldı. 30 yeni gözaltı kararı çıktı.

0: 23 şirkete kayyum atandı. Örgütün seçim sonuçlarını etkilemek için organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgular da dosyaya girdi.
1: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
0: Alihan Kureşi suç örgütü soruşturması derinleştiriliyor. Örgütün para ve mal varlığı hareketlerini organize eden şirketler belirlendi.
2: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Elde edilen delillere göre yurt dışına yapılan yardımların içine nakit para gizlendi. Örgüt bağlantılı lojistik şirketleri ve kuryelerle kayıt dışı para gönderildi.
1: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
0: Maddi yardımların bir bölümünü çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden aktarıldı. Bu işlemleri görünürde yasal hale getirilmek için sözde danışmanlık hizmeti görüntüsü verildi. Paravan şirketler örgüte düşük bedelle mülk temin etmek için aracılık etti.
1: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: Çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Örgütün seçimlerde sonuçları etkilemek için organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. 3 ayrı tanık ifadesi örgütün nasıl siyasallaştığını ortaya koydu. İfadelere göre örgüt CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinde bulundu. Karşı çıkanlar örgüte ait öğrenci yurtlarına, camilere, sosyal tesislere ve hatim gruplarına alınmadı. Tüm bunlar Alihan Kureş'in talimatı denilerek uygulandı.
1: Kureş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var.
0: Örgütün avukat yapılanması da mercek altına alındı. Savunma hakkı dışına çıkan bu yapının örgüt içi haberleşmeyi yürüttüğü değerlendirildi. Bu amaçla gizli buluşmalar gerçekleştirdiği dosyaya girdi. 13 Ağustos'ta başlatılan operasyonlarda bugüne dek 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı, 80 şüpheli tutuklandı.
3: İddialara göre o oy baskısı nasıl yapıldı? Türkiye gazetesinde yer alıyor. CHP'ye oy vermeyen kovuldu. Kureş soruşturmasında ifadesine başvurulan tanıklar CHP'ye oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını söyledi. Efendim bu da şöyle anlatılmış. Hemen anlatalım. Alihan Kureş suç örgütü yöneticilerinin büyüğümüzün talimatı diyerek CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunduğu itiraz edenin kovulduğu belirtildi. Bir başka tanık diyor ki 2023 seçiminde CHP adayının desteklenmesini istediler. Açıkça karşı çıktım. İkna için adam gönderdiler. Kabul etmeyince bayram namazı için gittiğim yurda almadılar dedi. İddiası bu yönde efendim. Ankara'da polis 2 operasyon yaptı. Araç kundaklayan ve yaralama olaylarına karışan suç örgütü üyesi 5 kişiyle evde uyuşturucu üreten 2 şüpheliyi tutukladı.
4: Başka bir polis!
0: Başkent polisi peş peşe 2 operasyon yaptı. Hedefinde şehri birbirine katan çete üyeleri ve zehir tacirleri vardı. İlk operasyon başkentteki yeni nesil suç örgütüne yönelikti. Pursaklar'da araç kundaklayan, Keçiören'de ise kasten yaralama olayına karışan 5 şüpheli takibe alındı. İstanbul'a kaçmaya çalışan zanlılar Bolu'da kıskıvrak yakalandı. Tamamı tutuklandı. Emniyetin bir diğer hedefi ise zehir tacirleri oldu. Keçiören Subay Evleri Mahallesi'ndeki bir binadan şüpheli kokular geldi. Polis o adrese baskın düzenledi. Dairede üretilen 1 kilo 818 gram uyuşturucu ele geçirildi. Apartmanı uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli tutuklandı.
4: Başka bir polis!
3: 2024'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in bir türlü açılamayan cep telefonunun şifresini kırabilmek için bu kez yeni bir yöntem geliştirildi. Baba Kabayeş 2 yıldır acı çektiklerini, adalet istediklerini vurguladı.
5: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
0: Yurttan ayrılmış, günlerce kendisinden bir haber alınamamış, 18 gün sonra ise cansız bedeni Van Gölü'nün kıyısında bulunmuştu.
6: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak hanım kalmadı.
0: Otopsi raporunda ölüm nedeni suda boğulma olarak gösterildi. Ancak hem ailesi hem de kamuoyu üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili hala soru işaretleri olduğunu iddia ediyor.
7: Hem boğazında zarar var, yemek borusunda zarar var, hem sırtında zarar var, ayağında serçe parmağı kırıktır. Bunlar hepsi delildir, tespittir, kanıttır. Benim kızımı katletmişler.
0: Yeniden açılan dosya kapsamında Kabayiş'in bir türlü açılamayan cep telefonuyla ilgili yeni bir yöntem denenecek. Yöntem önce Kabayiş'in telefonuyla aynı marka ve model başka bir cihazla test edilecek. Cihaz açılırsa Kabayiş'in cep telefonunda aynı yöntem uygulanacak. Öte yandan Diyarbakır'daki Rojin'in mezarı ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Spor faaliyetlerle Diyarbakır'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ın taraftar grubu Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş ile bir araya geldi.
8: Beşiktaş grubu bize büyük bir değer verdi. Bu kardeşlik bir belirtidir. Allah sizden razı olsun. Biz 2 senedir acı çekiyoruz, adalet istiyoruz.
9: 3. sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım.
3: Biri İstanbul, biri Osmaniye'de iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
10: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Faili meçhul iki cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek kararlılık mesajı verdi.
11: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaşın gerçekten çok önemli.
0: Abdülhamit Terk'in 2018 yılında Bahşiçi öldürüldü. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı devreye girdi. Sır dolu o cinayet dosyası raftan indirildi. Dosyadaki bulgular yeniden didik didik edildi. Kalitesi iyileştirilen güvenlik kameraları ve tanık beyanları katili ele verdi. Olayın 5. şüphelisi kasten öldürme suçundan tutuklandı.
10: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz.
0: Ayşegül Yaşar 54 yaşındaydı. Osmaniye'de yaşıyordu. 26 Ağustos günü yürüyüşe çıkıyorum diyerek evden çıktı. Bir daha haber alınamadı. Gözaltındaki bir şüpheli cinayeti itiraf etti. Yaşar'ı boğup gömdüğünü söyledi. Yer gösterdi. Talihsiz kadının cansız bedeni Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda bulundu. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta Yaşar'ın anne ve babasının biyolojik bulgularına rastlandı. Ayşegül Yaşar'ın anne ve babası da gözaltına alındı.
3: Geceden neler kaldı efendim? Öncelikle Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yürekler ağızdaydı. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Adana Sayınbeyli'de saat 4.02'de yerin 7 kilometre altında bir deprem meydana geldi. 5 büyüklüğündeydi. Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kayseri ile Gaziantep'te de hissedildi bu deprem. Neyse ki herhangi bir olumsuz durum yoktu. Geçelim bir başka olaya. Burası da Bursa efendim. İki grup arasında kavga çıktı. Taraflardan biri silahla yanlışlıkla kendini vurdu. Bursa'da efendim parkta dehşet yaşandı. İki grup önce sözlü bir şekilde tartıştı. Sonra o laf atma, tartışma, sözlü dalaş derken ortalık birbirine karıştı. İçlerinden biri dayak yedi. Ve darp edilince, dayağı yiyince silahını çekti. Ama çıkartırken de o silah kendisini bacağından vurdu. Ardından karşı taraftan da birini bacağından vurdu. Yaralılar da farklı hastanelere kaldırıldı. Bir başka habere gideceğiz efendim. İstanbul'da bir iş yerine ait aracı kundaklayan iki şüpheli yakalandı. İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine ait araçta yangın çıktı. Polis hemen yangına ilişkin bir çalışma yaptı ve iş yeri sahibinin kimliği belirsiz şüphelilerce tehdit edilerek para istendiği bilgisine ulaşıldı. Polis aracın biri 15, diğerinin 18 yaşında iki şüpheli tarafından kundaklandığını tespit etti. Zanlılar polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gidelim Kayseri'ye. 3 otomobil zincirleme kaza yaptı. 2 kişi yaralandı. Kocasinan ilçesinde aynı yönde ilerleyen 3 araç çarpıştı. Yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazayı merak eden çok sayıda vatandaş da arabalarını bıraktı. Trafiği de önemsemedi. Gideceği yeri de unuttu. Böyle yolun kenarına dizilip kazayı film izler gibi izlediler efendim. Bir de çıkalım yurt dışına. Singapur'da Bir yük gemisi Çin'e ait balıkçı gemisiyle çarpıştı efendim. Singapur açıklarında bu kaza meydana geldi. Panama bayraklı yük gemisi Çin'e ait balıkçı gemisiyle çarpıştı. Kaza anında işte cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi. Kazanın deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede meydana geldiği belirtildi. Yaralıların olup olmadığına dair şu an bir resmi açıklama yok. Gemideki hasarın boyutunun ölçülmesi için de şu anda incelemeler sürüyor. Hareketli bir geceyi geride bırakmışız. İran'la ABD arasındaki savaşta gözler bir kez daha küresel ticaretin kalbi Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Tahran yönetimi Washington şartlarını kabul edene kadar boğazın kapalı kalacağını duyurdu.
0: İran, ABD ile yaşanan savaşta Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin net mesajlar verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington şartları yerine getirene kadar boğazın açılmayacağını söyledi. Tahran'ın taleplerinin aracılar vasıtasıyla iletildiğini belirten Galibaf, ABD'nin tek taraflı dayatmalarla sonuç alamayacağını vurguladı. İran üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rıza'yı ise masaya dönmek için ABD Başkanı Donald Trump'a 7 şart sunduklarını açıkladı. Şartlar arasında savaşın tüm cephelerde bitmesi, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının kalkması yer alıyor. İran ordusu da yaptığı açıklamayla kritik bir iddiada bulundu. Devrim muhafızları ABD'nin bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Olası bir müdahalede ABD üslerinin hedef alınacağını duyuran Tahran, saldırıya destek veren ülkelerinde doğrudan savaşın tarafı kabul edileceğini ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın iddiasını doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Trump, İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak diye ekledi. ABD Başkanı'nın bu sözleri İran'a saldırının güçlü bir seçenek olarak hala masada olduğu şeklinde yorumlandı. Trump ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Mesut Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Savaşın 6. ayını geride bıraktığı krizde Katar ve Pakistan'la arabulucular üzerinden diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Diplomasi trafiği sürerken Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Riyad Havalimanı yakınlarından dumanlar yükselirken Suudi yetkililer başkent çevresinde alarm durumuna geçti. Tırmanan gerilim üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı küresel bir uyarı yayınladı. Bölgedeki 11 ABD Büyükelçiliği çatışmaların hızla tırmanabileceği gerekçesiyle vatandaşlarını seyahat aksamalarına karşı uyardı.
3: Sabah gazetesinin manşetiyle devam edeceğiz. 149 haftadır süren insanlık dersi. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı efendim. Neredeyse 3 yıl. Karkış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerini aralıksız sürdürüyor. Aralarında 11 doktor ve 18 tıp öğrencisinin bulunduğu 40 sağlık çalışanının öncülüğünde başlayan ve Erzurumlu vatandaşların da katıldığı vicdan hareketi 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor efendim. Unutturmayacağız diyorlar. Yaklaşık 3 yıldır müthiş bir azim, müthiş bir duruş. Helal olsun hepsine. Amerika Birleşik Devletleri tarihin en büyük güvenlik skandallarından biriyle çalkalanıyor. Müttefiklerinden dahi sır gibi saklanan F-35 parçalarının yanlışlıkla Çin'in adeta burnunun dibindeki Hong Kong'a gönderildiği ortaya çıktı.
0: Rusya'dan S-400 aldığı gerekçesiyle Türkiye F-35 vermeyen Washington, tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle karşı karşıya. ABD'nin gözü gibi koruduğu dev hayalet uçakların en kritik sırları yanlışlıkla en büyük rakibi Çin'e gitmiş olabilir. Müzik ABD merkezli Politico'nun haberine göre olay bu yaz yaşandı. Avustralya, bakım ve onarım için F-35 yedek parçalarını aracı bir şirketle ABD'ye gönderdi. Ancak Pasifik Okyanusu'nu aşan kargo, bilinmeyen bir nedenle rotasından saptı ve soluğu Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da aldı.

0: Peki kaybolan bu parçalar neden bu kadar önemli? Sevkiyattaki en kritik parça F-35'lerin düşman radarlarında görünmesini engelleyen özel kaplamalı kokpit kanopisi. Uzmanlara göre Pekin yönetimi uzun süredir dijital ortamda ele geçirmeye çalıştığı verilere artık kanlı canlı sahip olmuş olabilir. Bu durum Çin'in tersine mühendislik yöntemiyle hayalet uçak teknolojisini çözmesi anlamına geliyor. Skandalın ardından ABD Kongresi derhal soruşturma başlattı. Pentagon'a bağlı F-35 program ofisi sevkiyatta sorun yaşandığını doğrularken, üretici firma Lockheed Martin'se ayrıntı vermekten kaçındı. Üstelik bu durum bir ilk de değil. Raporlara göre Pentagon son 5 yılda toplam değeri 85 milyon dolara aşan 1 milyondan fazla F-35 yedek parçasının takibini kaybederek akıbetini meçhule bıraktı.
1: Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa sınırlarına yayılma riski ve tırmanan hibrit tehditler Batı ülkelerini alarm durumuna geçirdi. İsveç, Finlandiya ve İngiltere'nin ardından şimdi de Hollanda vatandaşlarına acil durum stoku yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
0: Rusya ile tırmanan askeri gerilim ve savaş ihtimali Avrupa ülkelerini en kötü senaryoya hazırlık yapmaya zorluyor. İskandinav ülkelerinin ardından bu kez Hollanda'dan kritik bir uyarı geldi. Yayınlanan resmi raporda süpermarketlerin depolarda az ürün tuttuğuna dikkat çekildi. Olası bir Rus siber saldırısı veya enerji altyapısının çökmesi durumunda market raflarının sadece 3 gün içinde boşalabileceği vurgulandı. Great source of calories, fats, carbohydrates and even fiber. Uzmanlar halkın evdeki acil durum gıda stokunu 3 günden 8 güne çıkarmasını tavsiye etti. Hazırlanan raporda uzun süre dayanabilen, hızlı hazırlanabilen ve yüksek kalori sağlayan gıdaların tercih edilmesi istendi. Araştırmacılar acil durum hazırlığının sadece hanelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Süpermarket ve tedarikçi firmalara da devlet destekli stratejik gıda stoku yapması önerildi. Hollanda'nın bu adımı benzer bir uyarının yapıldığı İngiltere'yi takip etti. Londra yönetimi de savaş riski, küresel krizler ve tedarik kesintilerine karşı vatandaşlarından konserve, gıda, şişe su, pilli radyo ve powerbank stoklamalarını istedi.
1: Bitmiyor efendim savaş, giderek de tırmanıyor. Bakın. Bir gecede 1600 drone saldırısı, Moskova ateş altında. Yeni Şafak gazetesinin haberi. Ukrayna önceki gece Rusya'nın başkenti Moskova'ya yüzlerce ihale saldırı düzenledi. Moskova petrol rafinerisinin yanı sıra birçok bina hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabında şehrin alev içindeki görüntülerini paylaştı. Yani bir yandan da tahrik de var. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova ve diğer bölgelerde 1600'den fazla İHA düşürdüğünü açıkladı. Rusya da Ukrayna'da birçok stratejik noktayı vurdu efendim. Yani giderek gerilim tırmanıyor. Sonumuz hayır olsun. Bakalım bu iş daha nereye kadar gidecek. Hani Trump göreve geldikten sonra 24 saat içinde bitiyordu savaş. Daha kötü oldu. Neyse. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uzman bakım personel ekibi Eurofighter Typhoon uçakları tedarik projesi kapsamında İngiltere'ye gitti. Ekip uçak bakım tesislerini inceledi.
0: Uçak bakım çalışma grubu İngiltere'ye gitti. Türk heyeti Eurofighter tesislerini yerinde inceledi. Hava kuvvetlerinin modernleşme çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık'la yürütülen Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı uzman personelin katıldığı

0: Bence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Dünya İstanbul AVM'de, sen tam merkezinde.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026, 31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
8: TGRT FM Haber.
9: Üstelik iddialara göre şirket, ruhsatlı şantiye alanındaki hisseleri sürekli elden ele devrederek asıl hak sahiplerini devre dışı bıraktı.
10: İki yıldır hanelerimizde huzur kalmadı. Kalp krizi geçirenler, hastalananlar, bunalıma girenler, maddi olarak dar boğaza girenler...
9: Konkordato sürecine kadar milyon dolarlık satışlar yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını belirten vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu. Para transferlerinin, hisse devirlerinin ve usulsüz olduğunu düşündükleri satışların derhal durdurularak detaylı bir şekilde incelenmesini talep ettiler.
11: Hatay'da bir kadın büyük zorluklarla ödevesini yaptığı evin müteahhitler tarafından başkasına satılması sonucu ortada kaldı. Dolandırıldığını belirten kadın hayalinin yarıda kaldığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
12: Bir gördü de başkasına sattılar.
9: Yıllarca biber temizledi. Büyük zorluklarla para biriktirip topraktan eve girdi. Ancak tüm hayalleri evinin başkalarına satılmasıyla yıkıldı.
12: Oyaladılar bugün yarın. Ben çaresizim. Bana yardım edin. Ben sesimi duyuracağım, hakkımı kimseye yedirmeyeceğim.
9: Ayten Cünedioğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşıyor. 20 yıl boyunca biber hasadı ve temizliğinde çalıştı. Biriktirdiği paralarla hem 4 çocuğunu okuttu hem de 2021'de 170 bin lira ödeme yaparak müteahhitle sözleşme imzaladı. Ancak yıllardır evine kavuşamadı.
12: Gitti 6-7 adam getirdi. Beni orada zorbalıkla çıkardılar. Tehdidine de uğradım. Benim evimin tapusunu bana verecekler diye birisine imzaladılar.
9: Aldığı evi ikinci kez başkasına verilen kadın isyan etti.
12: Söz sana dördü vereceğiz dediler.
13: Dördüncü kat.
12: Sustum. Olay olmasın. Aman zarar görmesin kimse. Onların yalanına ben inandım. Ama yine duydum ki birisine satılmış. Bu sefer dedim durmayacağım artık.
9: Ortada kalan kadın yetkililerden yardım istedi.
12: Ama artık ben hiç kimseye güvenmiyorum. Ben bir şebekenin içerisindeyim. Beni dolandırdılar. Evimin parasını çarptılar. 100

0: 170 milyar para. 275 milyara anlaştığım evin 170'ini ben vermişim. Burada imzalı kağıdım var.
1: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 evladımızın canına kıyan o karanlık saldırıyı unutmadık. Unutamadık. Yürekleri yakan, tüm Türkiye'yi yasa boğan Aysel Çalık Ortaokulu'nda binası için beklenen karar geldi. Valilik kilitli kapıları yeniden açtı ama öğrenciler için değil. İşte o karar.
2: Koridorlarında ne neşeli bir çocuk sesi kaldı ne de o tanıdık zil sesi. Evlatların girmeye korktuğu, velilerin önünden bile geçmediği Aysel Çalık Ortaokulu için karar verildi. Artık okul olmayacak. Geçen 15 Nisan'da Türkiye en acı günlerinden birini yaşadı. 14 yaşındaki bir çocuk babasının silahlarıyla dehşet saçtı. Öğretmen Ayla Kara ile birlikte 9 evladımız o binada hayattan koparıldı. 15 evladımız ise yaralandı. 'O kabus günün ardından ne çocukların ne de acılı velilerin o binaya adım atacak hali vardı. Yüreklerdeki travma büyüktü. Kahramanmaraş Valiliği öğrencileri hemen Şehit Tebernuş Özder Ortaokulu'na nakletti. Binası boş kalan okul için gözler verilecek karardaydı. Ve o karar çıktı. Velilerin de isteğiyle 15 derslikli Aysel Çalık Ortaokulu binası bir daha eğitim kurumu olarak açılmamak üzere kapatıldı. Okulu yaptıran hayırsever Çalık ailesinin de rızası alınarak binanın 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet vermesine karar verildi. Ancak bölgedeki çocukların okul ihtiyacı da unutulmadı. Aysel Çalık Ortaokulu'nun yerine aynı bölgede sıfırdan yeni bir okul inşa edilecek.
1: Konya'da 5 ay önce dağlık alanda altın bileziklerini kaybeden kadına altınları aylar sonra geri döndü. Bölgede keçi otlatan bir çoban altınları buldu, aileye teslim etti. Vicdan sahibi adamın duyarlı hareketi takdir topladı.
3: Bilezikleri kendisinden teslim alıyorum.
4: Buyurun abi.
3: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisinden. Kendisine minnettarız.
2: Kız kardeşi mantar toplarken altın bileziklerini kaybetti. Bilezikleri 5 ay sonra geri geldi. Olay insanlık ölmemiş dedirtti.
3: Yaşımıza geldik, biz haram yemedik.
4: Allah razı olsun.
3: Yemeyiz de inşallah.
4: Allah razı olsun abi. Sizler bize İtibarın paradan daha iyi olduğunu gösterdiniz.
2: Konya'nın Beyşehir ilçesinde yürekleri ısıtan bir insanlık hikayesi yaşandı. Hatice Kaplan kuzu göbeği mantarı toplarken dağlık ve ormanlık alanda çantasındaki bileziklerini düşürdü. Yakınlarıyla günlerce arasa da bulamadı. Aradan 5 ay geçtikten sonra keçi otlatan Mustafa Demir dağlık alanda bir ağacın dibinde tesadüfen 3 altın bilezik buldu. Altınların sahibini arayan Demir, Hatice Kaplan ailesine ulaşarak bilezikleri teslim etti. Büyük bir insanlık örneği gösterdi.
3: Yeter ki bizler gibisin, eline geçsin, her zaman teslim ederiz. Sevilmiştir mutlaka, helalmış, nasipmiş.
2: Mustafa Demir, bilezikleri teslim etmenin mutluluğunu yaşarken, ailede örnek davranışı nedeniyle Demir'e 2 çeyrek altın hediye etti.
3: Hiçbir karşılık beklemeden bilezikleri ta köyümüze kadar getirmiş. Yukarı görüyorum Mustafa Demir kardeşim.
4: Evet.
3: Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevindim, bir de şundan dolayı sevindim. Hala ülkemizde vicdan sahibi, güzel insanların olması ülkemiz ve milletimiz adına ve geleceğimiz adına bizleri sevindirmiştir, umutlandırmıştır.
1: İki tarafa da helal olsun. Hem altınları götürene hem de bulduğu için ona 2 çeyrek altın hediye veren tarafa da hem de hayırlı olsun efendim. Şimdi ekonominin gündemine bakalım, devam edelim. Yaprak Hırka Yıldız'la birlikte ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
5: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize iyi haftalar diliyorum.
1: Evet, hafta başladı. Piyasalar yine hareketlenecek. Kim bilir bu hafta neleri konuşacağız. Nasıl başladık önce haftaya, bir ona bakalım istersen.
5: Evet, döviz piyasalarıyla başlayalım. Her sabah olduğu gibi dolara ilişkin veriler ekranlarda. 48 lira 80 kuruş seviyelerini görüyoruz. Euro 56 lirası civarında. Altına baktık. Altında yükselişler vardı. 6834 lira. Birazdan bu yükselişin nedenlerini de konuşacağız. BIST 100 oldukça hareketli bir haftayı

0: geçirdi biliyorsun. Bu fonlara ilişkin soruşturmalar ve gelişmeler borsaya ilk etapta düşüş olarak yansımıştı. Sonrasında hızlıca alınan kararlar neticesinde toparlandı. 13.284 puanla kapattı haftayı. Bakalım yeni haftaya nasıl bir başlangıç yapacak? Çünkü hafta sonu da özellikle bu yönde haber akışları oldukça yoğundu. Devam ediyoruz hemen çeyrek altın fiyatlarıyla. 11.174 lira, yarım 22.347 lirada, tam 44.558 lira. Ve kripto paralara bakalım. Bitcoin ekranlarda uzunca bir süredir bu rakamı görmüyorduk tabelada. 81.444 dolara yükseldi Bitcoin. Ethereum 2.667 dolarlarda, geçen haftayı hatırlayalım. 2.400 doların üzerinde, hatta 2.300 dolarları bile görmüştük Ethereum'da. Litecoin 58 dolar, Ripple yükselenler arasında 1 dolar 42 cent.
1: Peki şimdi devam edelim. Öncelikle Fed'in kararını geçen hafta gördük.
0: Evet.
1: Bu metallere nasıl etki etti? Altında, gümüşte şimdi görüyoruz, yükseldi altın ama bu yükseliş devam edebilecek mi? Gümüşte de aynı şekilde. Nasıl bir etkisi var?
0: Nasıl bir etkisi var? Biliyorsun karar açıklanmadan önce düşüş gibi bir etkisi olmuştu. Bütün emtiaların düştüğünü görmüştük. Fakat sonrasında da özellikle hafta sonuna yaklaşırken yükselişleri gördük. Bir yandan da tabii ki artık şunu görüyoruz. Emtia piyasaları petrol tarafını takip ediyor. Petroldeki inişler çıkışlar burada da rakamları belirliyor. Onu görüyoruz. Brent petrol cephesine baktığımızda bu sabah 102 dolarda. 105 doların üzerine çıkan bir Brent petrol görmüştük geçen hafta. Diğer taraftan şunu da söyleyelim. Özellikle petrolde bundan sonraki seyir ne olur? Tabii ki ya hala savaş devam ediyor. Sönümlenmediği sürece, Hürmüz Boğazı açılmadığı sürece tabii ki orada bir akış olmayacağı için burada yüksek fiyatları göreceğiz ama eskisi kadar agresif yükselir mi? Burada stokların arttığını görüyoruz. Dolayısıyla stoklar arttığı zaman arz da yükselmiş oluyor biliyorsun. Talep dengesi biraz daha rahat oluşturulabiliyor. Bunun etkisiyle birlikte 102 dolar seviyelerini görüyoruz. Öte yandan şimdi altına bakalım. Altının da başlıca nedenleri bu. Bir yandan da piyasadaki belirsizlik de ortadan kalktığı için, artık Fed faiz kararını açıkladığı için bir rahat ortamın oluştuğunu da söyleyelim emtia cephesinde. Sıcak veriler ekranlarda, ben hemen onsu da paylaşayım. 4.300 doların üzerinde altının onsu, 4.356 dolar seviyelerinde. Gram cephesine baktığımızda serbest piyasada 6.837 lirayı görüyoruz. Gümüş yükseldi. Gramı 99 liraya kadar düşmüştü. 105 lirada bu sabah itibariyle. Onsa baktığımızda 63 dolar, 62 dolar seviyelerini görmüştük. O da 66 doların üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla emtia cephesindeki durum bu şekilde. Şimdi peki yoluna nasıl devam edecek? Zaten asıl soru bu. Ama şunu hemen söyleyeyim. Bu yılın başından itibaren zaten bu manipülatif hareketleri göreceğiz demiştik. Oldukça belirsiz bir ortamın olduğunu piyasalarda söylemiştik. Dolayısıyla inişli çıkışlı seyri emtia piyasalarının devam eder diyenler var. Şimdi artık petrolü çok daha yakından takip eder diyenler var. Dolayısıyla benim tavsiyem tabii ki yatırımcılara bir sepet oluşturmaları, tek bir yatırım aracına bağlı kalmamaları. Çünkü bu inişler çıkışlar maalesef bazen çok sert olabiliyor, kendilerini korumaları açısından diyorum.
1: Peki şimdi bir de müjdeli bir haber var.
0: Evet.
1: TOKİ borcu olanlara bir indirim geldi. Şimdi bu indirimden kimler faydalanabiliyor, nasıl faydalanabiliyor? Bu soruların cevabını merak ediyorum.
0: Doğru. Kimler faydalanabiliyor? O başlıkla başlayalım hemen. Şunu söyleyeyim. En geç Haziran 2025 sonuna kadar taksitleri başlamış kişiler, bir kez daha tekrar edeyim, Haziran 2025 sonuna kadar taksitleri başlamış kişiler bundan yararlanabiliyor. Çünkü biliyorsun bir 500 bin konut projesi vardı, evet. Kurallar çekildi, o sorular da geldi, acaba onlar da bu ödemeden yararlanabilecek mi? Daha taksitler başlamadığı için kapsam dışında, ama şunu söyleyeyim, TOKİ zaten bu kampanyaları her dönem yapıyor. Onun için önümüzdeki süreçte de benzer kolaylıklar gelebilir diye tahmin ediyorum ben açıkçası. Evet, %25 tamamıyla borcunu kapatanlar için %25'lik bir indirim var. Fakat borcunun bitmesine 12 ay kalanlar kapsam dışında değerlendiriliyor. Diğer taraftan şunu soranlar da var. Ya ben borcumun hepsini kapatamıyorum. Bir kısmını kapatabileceğim. Dolayısıyla yararlanabilir miyim? Evet. Burada da bir kriter var. Eğer siz peşinatın %25'ini yatırdıysanız bunun üzerinden bir indirim gerçekleşebiliyor. Yani yatırdığınız rakam üzerinden bir indirim gerçekleşebiliyor. Bunu da hemen söylemiş olalım. Fakat çok cazip, ödeme kolaylığı da oldukça fazla. Zaten biliyorsun eskiden kullandırılan kredi miktarları da şu anda kıyasladığımızda oldukça düşük kalıyor. Vallahi kapatmak isteyenler kapatsınlar. Çünkü direkt tapu size devrediliyor bu işlemler bittikten sonra. Nereden yapabilirsiniz? Taksitlerinizi ödediğiniz bankadan yapabiliyorsunuz. Onun da altını hemen çizelim. Diğer taraftan başvurular ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek onu da hemen söyleyeyim. 22 Eylül tarihinde başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar da başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu tarihleri lütfen geçirmeyin diyoruz.
1: Anladım. Peki Yaprak, çok çok teşekkürler değerli katkınlar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, ekonomi gündemini de konuştuk efendim. Şimdi noktalıyoruz ikinci saat dilimimizde ama program daha bitmedi. Kısa bir ara, az sonra tekrar birlikteyiz.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber. Hırsız adreste yakalandı. Ancak dünyanın en kötü koruma köpeği ilan edilen Deş hızını alamadı. Oyuncağını tekrar alarak eve giren polislerle de oyun oynamaya çalıştı. Doğu Afrika'nın en ünlü koruma alanlarından Tanzanya'daki Ngorongoro Parkı zehir dehşetiyle sarsıldı. Bölgede tam 10 aslan ölü bulundu. Korkunç olay parkın Arusha bölgesinde ortaya çıktı. Koruma alanı yönetimi ilk bulguların aslanların zehirlenerek öldürüldüğüne işaret ettiğini duyurdu. Olayın arkasında insan ve vahşi yaşam çatışmasının olduğu tahmin ediliyor. Bölgede hayvancılıkla uğraşanların yırtıcıları engellemek için bu yola başvurduğu değerlendiriliyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Ngorongoro, ülkenin en büyük turizm merkezlerinden biri. Ancak artan zehirleme vakaları bölgedeki aslan nüfusunu ciddi şekilde tehdit ediyor. Tehlike sadece aslanlarla sınırlı değil. Geçtiğimiz ayda komşu Kenya sınırında 18 filin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yetkililer facianın faillerini arıyor. Ben de geldim. Çöp poşetiyle geldi, otomobili tutuşturdu, geride de yangın bıraktı. Yer Antalya.

0: Ya tanınmamak için çöp poşetini zırh yaptı, garajın önüne yanaştı. Saniyeler içinde alevleri tutuşturup kayıplara karıştı. Üç otomobil cayır cayır yanarken yangın 3 katlı binaya da sıçradı. Mahalleli sokağa döküldü. Facianın eşiğinden dönüldü.
1: Yok, cana gelmedi. En büyük tesellimiz bu.
0: Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çin 7. Ulusal Mercan Günü'nü sevindirici verilerle kutluyor. Yayınlanan son rapor, deniz altındaki yaşam alanlarının yeniden iyileşme trendine girdiğini gösterdi. Ağırlıklı olarak Güney Çin Denizi'nde bulunan yaklaşık 38 bin kilometre karelik devasa mercan alanları hem deniz ekosistemini koruyor hem de balıkçılık sektörü için hayati rol oynuyor. ...2025 yılı boyunca ana mercan ekosistemlerinin durumu iyi ve mükemmel seviyede kayıtlara geçti. 5 kritik bölgedeki mercan toplulukları hızlı bir toparlanma gösterdi. Uzmanlar her yıl kutlanan farkındalık gününün altını çiziyor. Hem suçlular hem güçlüler, ehliyetsiz korku saçtılar, zararı öderiz diye yalvarıp polis çağırttırmadılar. Ertesi günse biz aşiretiz diyerek tehdit yağdırdılar.
2: Bana ters istikametten gelirken çarptı, ben görmedim. Ondan sonra o şokla ben ambulansı ararken elimden telefonu aldılar.
0: Adana'nın merkez ilçesi Yüreğir'de iki çocuğunu okula götüren anne, 16 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücünün hatalı dönüş yapıp çarpması sonucu yaralandı. Çocuklar gözyaşlarına boğulurken kaburgası çatlayan anneyi eşi hastaneye yetiştirdi.
2: Çocuklarım da 3 gündür falan ağlıyorlar. Kazanın etkisinden çıkamıyoruz.
0: Kaza sonrası ise karşı taraf iddiaya göre önce tüm zararı karşılayacağız, şikayetçi olmayın diyerek aileyi ikna etti. Ancak ertesi gün istediğiniz yere şikayet edin, biz aşiretiz diye tehdit ettiler. Ehliyetsiz sürücüden ve ailesinden şikayetçi olan anne şimdi adaletin tecelli etmesini bekliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi ekibi Solo Türk, Fransa'da gökyüzünü bir kez daha ay yıldızla donattı. Sendizya hava üstünde düzenlenen gösteride F-16 savaş uçağıyla sahne alan Solo Türk, sergilediği zorlu hareketlerle izleyenlerin nefesini kesti. Lider pilot Yarbay Murat Bakıcı yönetimindeki gösteri uçuşu havacılık tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ekip izleyenlerden büyük alkış topladı. Gösterinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Solo Türk ekibi havacılık severlerle buluştuk. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik mesajını verdi. İki buzağı köye inen ayının saldırısına uğradı.
3: Hayvanlarımın ayı saldırmasına rağmen çoban kurtaramadı hayvanlarımı.
0: Olay Erzincan'ın merkeze bağlı Koçyatağı köyünde yaşandı. Bir ayı besici Serhan Çam'ın Mera'da otlayan büyükbaş hayvanlarına saldırdı. Hayvanların başındaki çoban müdahale etse de ayıyı uzaklaştıramazken iki buzağı telef oldu. Saldırı sonrası kaçan ayılar cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Gör bak nasıl kaçıyorlar ha.
0: Besici de hayvanlarını korumakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden bölgede tedbir alınmasını istedi.
3: Yetkililerde yardım istiyor, bunun önlemini almasını istiyoruz.
0: Koçyatağı köyünde 20 gün önce de bir ayı ahırın kilitli kapısını kırmış, 144 küçükbaş hayvanı telef etmişti. Müzik. ayı gece ilçe merkezine indi. Gören şaşkına döndü. Görüntüler Sinop'un Saraydüzü ilçesinden. Sokaklarda dolaşan ayı dev cüssesiyle otomobillerin arasında rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ayıyı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Cep telefonuyla ayının bu hallerini kayda aldılar. Görüntülerde ayının araçların arasında tur attığı anlar yer aldı. Bir süre ilçe merkezinde turlayan ayı ardından gözden kaybolarak ormanlık alana geri döndü. Evden çıktı, bir daha dönmedi. Mardin Derik'te kaybolan Selahattin'den acı haber geldi. Selahattin öğle saatlerinde evinden çıktı. Ancak aradan saatler geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi ve mahalleli her yerde küçük çocuğu aradı fakat izine rastlayamadı. Endişeli aile durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışması geniş bir alana yayıldı. Ekipler araziyi ve çevreyi didik didik aradı. 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.
5: TGRT FM Haber.
6: Son saat dilimindeyiz. Hemen bakalım başlıklara neleri konuşacağız, ne var gündemimizde. Sonrasında hız kesmeden devam edelim. Geldi başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Son derece yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü, yani yarın, genel kurula hitap edecek. ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek. İkinci başlık, oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı 15. Olağan Kongre için toplandı. Kongrede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partililerine gönderdiği mesaj okundu. Bahçeli mesajında terörsüz Türkiye'ye vurgu yaptı. Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz dedi. Üçüncü başlık, İran'dan ABD'ye 7 şart. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta gözler bir kez daha küresel ticaretin kalbi Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Tahran yönetimi Washington şartlarını kabul edene kadar Boğaz'ın kapalı kalacağını duyurdu. Geçelim dördüncü başlığımıza. Berlin'de Türk Elif Eralp rüzgarı. Almanya'da dikkatler yapılan kritik eyalet seçimlerindeydi. Başkent Berlin'de sol partinin adayı Türk kökenli Elif Eralp sandık çıkış anketlerinde de önde giderek eyalet başbakanlığına koştu. Ve son başlık, Türkiye'den İsviçre'ye uzanan para trafiği. Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şirketle bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından incelenmesini istedi. Başlıklar böyle efendim. Etiketimizi de tekrar hatırlayalım. Duyun sesimizi. Twitter'dan yani X'ten bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
7: Gıda fiyatları dünya çapında yükselmeye devam ediyor. Savaşlar, ticaret yollarındaki aksamalar ve olumsuz hava olayları gıda fiyatlarını 4 yılın zirvesine taşıdı. Az sonra. Şemsiyeleri, yağmurlukları ve hırkaları çıkarmanın vakti geldi. Yurt genelinde hava soğuyor, yağışlı hava geliyor. Az sonra.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde efendim 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Son derece yoğun bir diplomasi trafiği olacak. Oradan tüm dünyaya seslenecek, genel kurulda konuşacak. Erdoğan ve Donald Trump'la da görüşecek.
8: Dünya beşten büyüktür.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Recep Tayyip Erdoğan. New York'taki Türk evinde coşkuyla karşılandı. Çok sayıda gurbetçi Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini karşılayan kalabalık

0: Ile uzun uzun sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dev zirve kapsamındaki diplomasi mesaisine pazartesiden itibaren başlayacak. Erdoğan Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile ikili bir görüşme yapacak. Ardından Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir araya gelecek.
1: İnşallah dolu dolu Birleşmiş Milletler genel kurulunu geçireceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Salı günü ise küresel diplomasinin kalbi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda atacak. 22 Eylül'de başlayacak zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah oturumunda 4. sırada kürsüye çıkacak. Konuşmasında küresel adalet ve insani krizlere dikkat çekmesi beklenen Erdoğan, Gazze'de insanlık dramını bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlatacak. Zirve marşındaki en kritik buluşma ise ABD Başkanı Donald Trump'la olacak. İki lider ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacak. Erdoğan ve Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de bir araya gelmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile de bir araya gelecek. Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı'nın temasları devam edecek. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Zeyd de görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde de hitap edecek.
2: Milliyet gazetesinin manşetinde de New York'tan dünyaya mesaj başlığı vardı. Dünyaya ne mesajı verecek Cumhurbaşkanı? Tabii ki Gazze. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi olacak. Tabii yoğun diplomasi trafiği de olacak. Tabii ki birinci gündem başlığı Gazze ama o diplomasi trafiğinde neler var bir de onu da anlatalım efendim. Milliyet gazetesi de yazmış 4 gün boyunca yoğun bir trafik olacak Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türk-Amerikan İş Dünyası ve ABD'li düşünce kuruluşlarıyla toplantılara katılacak. Görüşmelerde Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı, savunma sanayi, enerji ve ticaret başlıkları da yine ön planda olacak. Yani tabii ki tek gündem maddesi de Gazze değil efendim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı 15. olağan kongre için toplandı. Kongrede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partililere gönderdiği mesaj okundu. Ne vardı o mesajda? İzleyelim.
3: Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz dedi. Partililerine gönderdiği mesajında terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
4: Bin yıllık kardeşliğimizi referans alıp milli birliğimizi ve duruşumuzu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü nesiller boyu muhafaza edeceğiz. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşüneceğiz.
3: Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajına yer verildi. MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için tarihi bir öneme sahiptir dedi.
4: Terörsüz Türkiye vizyonu sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi, kaynaklarımızın milletimizin kalkınmasına yönlendirilmesi ve Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir.
2: Dış gündeme de bakalım. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta gözler bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda. Tahran yönetimi Washington şartlarını kabul edene kadar boğaz kapalı dedi.
3: İran, ABD ile yaşanan savaşta Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin net mesajlar verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington şartları yerine getirene kadar boğazın açılmayacağını söyledi. Tahran'ın taleplerinin aracılar vasıtasıyla iletildiğini belirten Garibaf, ABD'nin tek taraflı dayatmalarla sonuç alamayacağını vurguladı. İran üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rıza'yı ise masaya dönmek için ABD Başkanı Donald Trump'a 7 şart sunduklarını açıkladı. Şartlar arasında savaşın tüm cephelerde bitmesi, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının kalkması yer alıyor. İran ordusu da yaptığı açıklamayla kritik bir iddiada bulundu. Devrim muhafızları ABD'nin bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Olası bir müdahalede ABD üslerinin hedef alınacağını duyuran Tahran, saldırıya destek veren ülkelerinde doğrudan savaşın tarafı kabul edileceğini ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın iddiasını doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Trump, İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak diye ekledi. ABD Başkanı'nın bu sözleri İran'a saldırının güçlü bir seçenek olarak hala masada olduğu şeklinde yorumlandı. Trump ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Mesut Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Savaşın 6. ayını geride bıraktığı krizde Katar ve Pakistan'la arabulucular üzerinden diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Diplomasi trafiği sürerken Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Riyad Havalimanı yakınlarından dumanlar yükselirken Suudi yetkililer başkent çevresinde alarm durumuna geçti. Tırmanan gerilim üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı küresel bir uyarı yayınladı. Bölgedeki 11 ABD Büyükelçiliği çatışmaların hızla tırmanabileceği gerekçesiyle vatandaşlarını seyahat aksamalarına karşı uyardı.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Smokin bizim işimiz.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.

kasiyahan. Monte Cristo 21. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan, fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante hazineyi bulur ve adını Monte Cristo olarak değiştirir. Daha sonra kendisine iftira eden düşmanlardan tek tek intikam almaya karar verir ve Paris'e gider. Uyguladığı plan gereği nişanlısıyla evlenen Morcerf, iftiracı Danglars ve nahak yere kendisini zindanlarda çürüten savcı Wilfor'la tanışır. Daha sonra hepsinin bir adada bulunacağı bir ziyafet vermeye karar verir.
1: Gerekli düzenlemeleri yaptırırım efendim.
2: Ne gerekiyorsa yap. Yalnız kırmızı damalı yatak odasına dokunma. Her şey olduğu gibi kalsın. Ha bir de bahçeye de dokunma.
1: Elimden gelenin en iyisini yapacağım efendim.
3: Akşam 7'ye doğru Monte Cristo'nun beklediği misafir geldi. Kontun uşağı onu hemen tanıdı. Kontun verdiği eşkale tıpatıp benziyordu.
4: Buyurun monsieur. Kont cenapları sizi bekliyor.
5: Sahi mi? Gerçekten kont cenapları beni bekliyor mu?
4: Evet monsieur. Neden şaşırdınız öyle?
5: Bilmem, şaşırdım işte.
4: Benimle gelin lütfen. Kont hazretleri, beklediğiniz misafir geldi efendim.
2: Tamam, odama al. Sonra sen çıkabilirsin.
4: Peki efendim. Monsieur, girebilirsiniz.
5: Pekala.
2: Hoş geldiniz Marki. Sizi bekliyordum. Siz dostum Busoni'nin gönderdiği kişisiniz değil mi?
5: Evet. Bana tam sana göre parası bol bir iş var ister misin dedi. Ben de işin ucunda para varsa neden istemeyeyim dedim.
2: Güzel güzel, çok güzel. Size gerçek adınızı sormayacağım. Benimle çalıştığınız süre içinde size Marki Cavalcanti diye hitap edeceğim. Bu ismi aklınızda tutun monsieur.
5: Marki Cavalcanti. Ama kıyak iş ha. Şimdi ben Marki mi oldum yani?
2: Evet. Şu saatten itibaren bütün Paris sizi bu unvanla tanıyacak.
5: Bence bir mahsur yok monsieur. İşin ucunda para olduktan sonra isterseniz kral bile olurum yani.
2: Marki hazretleri, burası Fransa ve Fransa'nın Paris'i. Böyle sokak ağzıyla konuşursanız kimse sizin asil bir Marki olduğunuza inanmaz.
5: Pekala monsieur. Madem asil biriyim ben de asilce konuşurum.
2: Tebrik ederim. İşe ısınmaya başladınız. Siz zengin ve soylu bir aileden geliyorsunuz. Markülük unvanı da dedenize İtalyan kralı tarafından verilmiş. Buraya kadar olanı da anladınız sanırım.
5: Anladım efendim. Bunda anlamayacak ne var ki?
2: Yılda yarım milyon gelire sahip bir asilzadesiniz.
5: Dalga mı geçiyorsunuz Monsieur Comte? Değil yarım milyon. Yarım frankım yok cebimde. Üç gündür mideme kuru ekmekten başka hiçbir şey girmedi.
2: Öyle mi? Baptistin! Baptistin!
4: Buyurun kont hazretleri.
2: Senyor Marki Cavalcanti'ye bir tabak bisküvi ve meyve suyu getirin.
4: Baş üstüne efendim.
5: Monsieur.
2: Buyurunuz asilzadem.
5: Benden bütün yapmamı istediğiniz bu mu? Yani soylu ve zengin bir Marki gibi davranmak.
2: Akıllı birisiniz monsieur. Birkaç gün sonra içine gireceğiniz sosyetenin karşısında argo konuşmazsanız hiç kimse sizi gerçek bir Marki'den ayırt edemez.
5: Merak etmeyin. Her zaman argo konuşmam. Gerektiğinde kibar bir mösyö olmasını bilirim.
4: Buyurun senyor Marki. Bisküvi ve meyve suyunuz.
5: Teşekkür ederim.
2: Şimdi hem yiyin hem konuşalım.

0: Sizin bir de oğlunuz var değil mi?
1: Sahi mi? Hiç haberim yoktu bundan.
0: Gerçek hayatınızda olmasa da şimdi var Monsieur Marquis.
1: Oo, anladım. Numaradan oğlum yani. Evet Monsieur.
0: Adı da André Cavalcanti. Kendisi Vicont'tur.
1: Oğlum olmasını anladım da Vicont'ta neyin nesi oluyor?
0: Bir soyluluk ünvanı. Marquis gibi.
1: Şu mesele. Şimdi anladım.
0: Karınızın adını biliyor musunuz?
1: Karım yok ki adını bileyim Monsieur. Anladım. Numaradan bir de karım olması lazım değil mi? Adı nedir efendim?
0: Onun da adı Marquis Olivia. İtalya'nın meşhur bir hanedanına mensup. Bütün söylediklerimi aklınızda tutuyorsunuz herhalde değil mi?
1: Tuttum bile.
0: Azizim Marquis Cavalcanti, buraya kadar olan kısmı özetler misiniz lütfen?
1: Adım Marquis Cavalcanti. Zengin, soylu, senelik geliri 500.000 frank olan bir asilzadeyim. Andre adında bir de oğlum var. Ölen karım Marquis Olivia Corsinari'ydi. İyi ezberlemiş miyim Monsieur?
0: Aferin dostum. Siz bu işi becereceksiniz. Zaten becerilemeyecek bir tarafı da yok. Herkese kendinizin zengin ve asil olduğunuzu inandırın kafi.
1: Bu iş benim için çocuk oyuncağı Monsieur. Gelelim bu rol karşılığı alacağım ücrete. Meteliksiz marki olunmaz herhalde.
0: Merak etmeyin. Sizin gibi bir markiyi Paris şehrinde meteliksiz dolaştırtmam. Bu işin sonunda 40.000 frank kazanacaksınız. 10.000 frankını hemen şimdi vereceğim. Geri kalanını işiniz bitip İtalya'ya dönerken alacaksınız.
1: Ah efendim, kulaklarıma inanamıyorum. Benimle alay etmiyorsunuz değil mi?
0: Senyor, bir İtalyan asilzadesiyle alay etmeyecek kadar görgü sahibi bir insanım. Buyurun. Bu zarfın içinde 10.000 frank var.
1: Sağ olun, sağ olun Monsieur Comte.
0: Senyor Cavalcanti.
1: Buyurun efendim.
0: Üzerinizdeki bu modası geçmiş kıyafetler bir marki için hiç de uygun değil.
1: İşte bu çok kötü. Çünkü giyecek başka bir elbisem yok.
0: Üzülmeyiniz. Kalacağınız lüks otele gittiğinizde odanızda 2 sandık dolusu elbise bulacaksınız.
1: Aa! Kalacağım otel ve yeni kıyafetlerim de hazır demek.
0: Evet. Her şey kusursuz.
2: Monsieur Comte, beklediğiniz ikinci misafir de geldi efendim.
0: Yan odaya al ve beklemesini söyle.
2: Peki efendim.
0: Oğlunuz rolünü oynayacak genç de burada. Az önce geldi.
1: Sahi mi?
0: Evet. Babasının, yani sizin kollarınıza atılmak için heyecanla bekliyor.
1: Benim için bir mahsuru yok Monsieur. Nasılsa bedavadan bir oğul.
3: Şimdi siz biraz istirahat buyurun. Ben oğlunuz André ile görüştükten sonra sizi çağıracağım. Tamam mı?
1: Nasıl isterseniz Monsieur Comte.
3: Şimdi izninizle. Hoş geldiniz Monsieur.
4: Hoş bulduk Monsieur. Yanılmıyorsam Comte Monte Cristo cenaplarıyla müşerref oluyorum.
3: Evet Monsieur. Ben de Vicomte André Cavalcanti'ye hitap ediyorum zannedersem.
4: Evet efendim. Marquis hanedanından. Babam Marquis Cavalcanti'dir. Çok zengin bir iş adamıdır.
3: Aferin. Rolünüzü iyi ezberlemişsiniz delikanlı. Babanız rolündeki Monsieur de burada. Sizi görmek için can atıyor.
4: Aa, sahi mi efendim? Babam burada mı?
3: Evet delikanlı. O da sizin gibi benim tarafımdan parayla tutulmuş biridir. Birbirinizin hayatını merak etmenize gerek yok. Bilmeniz gereken tek şey içine gireceğiniz sosyetenin sizi çok zengin ve soylu sanmaları.
4: İş buysa bunu kolaylıkla beceririm Monsieur.
3: Yakışıklı birisiniz André. Paris sosyetesi sizi zengin ve soylu sanacağı için bunlardan birinin kızıyla evlenip istikbalinizi kurtarabilirsiniz de.
4: Size müteşekkirim Monsieur.
3: Her hususta size kefil olacağım. Ha, Paris'te oturduğunuz sürece size senede 50.000 frank vereceğim.
4: Vay be, iyi para. Ben de hep Paris'te otururum. Yalnız bir şey var efendim.
3: Nedir?
4: Senede 50.000 frank alacağım da şu anda ceplerim bomboş.
3: Buyurun size 5.000 frank. Umarım bu para bir müddet ceplerinizi doldurmaya yetecektir.
4: Aa, çok sağ olun Monsieur. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
3: Şimdi de babanızla tanışın. Yan odada sizi bekliyor. Buyurun.
4: Peki efendim. Sevgili babacığım, siz misiniz?
1: Oğlum André. Bu ne saadet.
4: Babacığım, sevgili oğlunu kucaklamayacak mısınız?
1: Aa, evet, heyecandan unutmuşum. Gel seni bir kucaklayayım.
4: Babalık numarayı bırakalım. Bu işten sana kaç para düşüyor?
1: Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ya sen kaç para aldın?
4: Paris'te oturmam kaydıyla yılda 50 bin frank ve şimdilik avans olarak da 5 bin frank. Bu kont denilen adama güvenilir mi?
1: Adamın aklında bir plan var ama ne olduğunu çıkaramıyorum bir türlü. Bizi asilzade gibi gösterip maşa olarak kullanacak.
4: Bırak şimdi maşayı filan. Sen kaç para alacaksın?
1: İşim bitince İtalya'ya dönmek şartıyla 40 bin frank verecek. 11'ini peşin aldım.
4: Vay be. Kontta para çuvalla galiba.
1: Öyle olmalı. Baksana paradan kaçmıyor.
4: Bu durumda da bize düşen şey asilzade rolümüzü en iyi şekilde oynamak.
1: Haklısın.
5: Savcı Vilfor, ilk hanımından olma kızı Valentine, Bonaparte babasının öldürdüğü generalin oğlu Franz'la evlendirmeye hazırlanıyordu. Ama Bonaparte babasının bundan haberi yoktu.
6: Baba, hanımım Madame Vilfor ve ben sizi sevindirecek bir haber getirdik.
7: Yoksa felcimi yedip beni ayağa kaldıracak bir ilaç mı buldunuz?
6: Biliyorsun ki bu mümkün değil baba. Sen ömür boyu yatalak kalmaya mahkumsun.
7: Öyleyse beni sevindiren haber nedir Vilfor?
6: Valentin'i evlendiriyoruz baba.
7: Ne?
8: Onu ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Bu haberin sizi ilgilendireceğini düşündük. Damat adayı her şeyle kızımızı mutlu edecek biri.
7: Kim peki? Adı ne?
6: Franz de Epinay. Onu siz de tanırsınız.
7: Epinay mı dediniz? General Döksnel Epinay'ın oğlu mu?
6: Evet baba. Sizin Bonapartçılar tarafından öldürülen sadık bir kralcının oğlu.
7: İblis. Aklın sıra torunumu bir kralcının oğluna vererek benden intikam almayı düşünüyorsan bunu asla başaramayacaksın.
6: Evet sevgili hanımım. Görevimizi yaptık. Artık gidebiliriz.
8: Monsieur, saygılarımızı lütfen kabul buyurunuz. Torununuz Edward'ın da gelip saygılarını sunmasını istersiniz sanırım.
7: Hayır. O küçük şeytanın yüzünü bile görmek istemiyorum.
6: Öyleyse Valentin'i göndereyim size. İster misiniz?
7: Evet. O gelsin.
6: Oho, sen burada mısın Valentin?
8: Yoksa neler konuştuğumuzu mu dinliyordun?
9: Yo. Dedemin yanına girmek için sizlerin çıkmasını bekliyordum.
6: İyi ya, o da seni görmek istiyordu. Gir bakalım.
9: Canım dedem, ne olur sizi, göz pınarlarınız yaşlanmış. Yoksa sizi üzdüler mi?
7: Evet güzel kızım.
9: Neden? Ne yaptılar? Ne söylediler size de böyle üzüldünüz?
7: Seni evlendireceklerini söylediler.
9: Bunu tahmin etmiştim.
7: Bu haberi senden duymak istedim.
9: Evlenmemi istemiyor musunuz dedeciğim? Bir yuva kurmamı, mutlu olmamı istemez misiniz?
7: Bunu en çok ben isterim güzel torunum. Üzülmemin sebebi evleneceğin adamın sana uygun olmaması.
9: Yani siz Franz de Efine'yi sevmiyor musunuz?
7: Sevmiyorum. O sana layık biri değil.
9: O zaman üzülmeyin dedeciğim. Çünkü Franz'ı ben de sevmiyorum. Onunla evlenmektense bir manastıra kapanmayı tercih ederim.
7: Bunu beni teselli etmek için söylemiyorsun değil
9: mi? Hayır. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
7: Ama yine de babanın sözünden çıkamazsın. Ne yapmayı düşünüyorsun?
9: Bilmiyorum dedeciğim. Keşke şu yatağa bağlanıp kalmasaydınız. Belki birlikte bir plan yapıp bu evlenme işini engelleyebilirdik.
7: Yine de sana yardım etmeye çalışacağım.
9: Sahi mi? Ne yapacaksınız?
7: Bana hemen bir noter çağırdın.
9: Noter mi? Notere ne yapacaksınız ki?
7: Vasiyetimi yazdıracağım.
9: Peki bu işten babamın haberi olmasını istiyor musunuz?
7: Evet, evet. Notere vasiyetimi yazdırırken o da burada olacak. Hadi hemen çağırın noteri.
9: Peki dedeciğim, şimdi çağırtırım.
5: Kraliyet savcısının felçli ve Bonapartçı babası çağrılan notere mal varlığının tamamını hayır kurumlarına bıraktığını vasiyet etti. Çünkü kendisinden çok sevdiği torunu Valentin'e servet kalmazsa bu evlilikten vazgeçileceğini düşünüyordu. Bunu duyan kraliyet savcısı Vilfor küplere bindi.
6: Bu kadar da fazla ama. Felçli bir ihtiyarın kaprisine boyun eğecek değilim. Kararım kesindir. Kızım Franz de Epinay ile evlenecektir. İşte bu kadar. Biz aşağı iniyoruz Mösyö Noter. Siz ne yaparsanız yapın. Gelin adam.
8: Bu konuda babanızı Valentin uyarmıştır. Franz ile evlenmek istemiyor ya. Dedesini kullanıyor bize karşı.
6: Valentin benim kızım değil mi? İstediğimle evlendiririm. Babama ne oluyor ki?

0: Monte Cristo Conte, siz burada mıydınız?
1: 10 dakika önce geldim madam. Hizmetçiniz aile efradının kayınpederinizin odasında olduğunu söyledi.
2: Kusura bakmayın Monsieur Conte. Bir aile meselesini görüşüyorduk.
1: Uygunsuz bir zamanda geldim galiba. Çok özür dilerim. Sizleri üzgün ve sinirli görüyorum.
0: Gerçekten de öyle Monsieur Conte. Canımız oldukça sıkkın.
1: Hayırdır?
2: Yaşlı bir inatçının kaprisleriyle uğraşıyoruz. Hatırlayacaksınız, size babamdan söz etmiştim.
1: Evet, felçli olduğunu söylemiştiniz.
0: Evet, az önce noter çağırıp vasiyet yazdırdı. Üvey kızım Valentin'i Franz de Epina ile evlendiği takdirde mirasından mahrum bıraktı. Oğlum Edward'a zaten hiçbir şey bırakmıyor.
1: Beni şaşırtıyorsunuz madam.
3: Monte Cristo adlı oyunun 21. bölümünü dinlediniz. 22. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni haftada buluştuk. Ana kumanda masamıza Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz.

Güzel bir hafta sonu geçmiştir umarım. Okulların açıldığı haftanın hemen sonrası, hafta sonu biraz telaşlı geçiyor. Eksikleri kapatmak, biraz dışarıda vakit geçirmek. Hava da güzeldi pek çok yerde. İnsanlar dışarıdaydı gördüm. Keyifli ve güzel geçmiştir. Umarım bu hafta içinse meteorolojinin özellikle çarşamba ve perşembe için sanki böyle bir kış provası yapacağız şeklinde açıklaması var. Detaylara dönüp bakacağız birlikte hava durumunda. TOKİ'nin bir kampanyası var. %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak.

şemsiyemizi, yağmurluğumuzu daha kolay erişebileceğimiz yerlerde bulunduralım. Arabada bir şemsiye, bir yağmurluk olması gereken zamanlar, iş yerinde öyle. Yaz boyu belki ihtiyaç duymadık ama şimdi yavaş yavaş bu ihtiyaç ortaya çıkacak sonbaharla birlikte. İstanbul trafiğine bakalım. %56'lık bir yoğunluk var. Bir kaza var İstanbul'da. Haramdere Beylikdüzü yönünde yan yolda. Bölge oldukça yoğun. Büyükçekmece'den Beylikdüzü istikametine çok ciddi bir trafik yaşanıyor. Yine Avcılar Beylikdüzü arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Aşağı doğru inişte, Avcılar inişinde bu yoğunluk Florya Sapağı'na kadar devam ediyor. E5'te devam edelim. Sonrasında Yeni Bosna yoğun. Ardından İncirli ile başlayan ve Anıt Mezar'a kadar devam eden, Topkapı'ya kadar devam eden bir yoğunluk var. Çünkü burada bir araç arızası var. Yine devam edelim. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönünde de bir araç arızası var ve burada bir şerit trafiğe kapalı, dolayısıyla yoğunluk artmış durumda. Teme bakalım, E5'in alternatifi şu anda. Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Sonrasında devam edecek olanlar için Hassal Serantepe trafiği var. Bugün Bağcılar'dan Aksaray istikametine bağlantı yolunda bir yoğunluk var. Sahil yolu çok rahat, tarihi yarımada da dahil olmak üzere. Karaköy'de küçük bir yavaşlama var. Beşiktaş'ta meydan yoğun ama buradan Barbaros Bulvarı'na çıkış oldukça rahat. Hem birinci hem ikinci köprüye son derece rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Anadolu yakasına geçelim ki bugün Anadolu yakası, Avrupa yakası her ikisinde de aşağı yukarı eşit bir yoğunluk var. Hemen köprülere bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeye hazırlananlar için trafikte nasıl bir durum var? Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı Bostancı yoğun, sonrasında Çamcı Altunizade Köprü girişi yoğunluğu devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Ataşehir yoğun, sonra trafik biraz açılacak Çakmak Köprüsü'ne kadar ama Ümraniye, Elmalı, Kavacık arası, hatta köprü girişine kadar trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu yakasında da bir araç arızası var. Bostancı Kozyatağı yönünde sağ şeritte. Dolayısıyla bu yoğunluk Kartal'a kadar uzanıyor şu anda. Tuzla'dan yola çıktıysanız ve kavşaktaki yoğunluğu atlattıysanız Kartal'ı geçer geçmez bir yoğunluk başlayacak ve araç arızasının olduğu noktaya kadar da devam edecek. Buradan Ataşehir'e sapacak olanlar, trafik Ataşehir'de bir parça yoğun ama sonrasında Elmalı'ya kadar rahat gelebilirsiniz. E5'te devam edecek olanlar için trafik oldukça rahat. Avrasya Tüneli istikametinde de trafiğin rahat olduğunu söyleyelim. Avrasya Tüneli'ni Avrupa'dan Anadolu'ya istikametinde kullananlar için çıkışta Göztepe'de yoğunluk var. %56 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sabah saatlerinde yağış geçişleri var bazı semtlerde. Sıcaklık şu anda 21 derece, gün içinde 26 dereceye kadar çıkacak. Bugün böyle kuzeyli rüzgarlarla serinliği hissetmeye başlayacağız. Ama yarından itibaren ciddi bir soğuma var. Salı ve çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı günü sıcaklık 23 derece ama çarşamba günü 19 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklığı 13 dereceye kadar gerileyecek. Serin bir hafta sonuna doğru gideceğiz. Cuma yağmur yok. Hatta perşembe günü de kesilir ama yine de salı ve çarşamba, hatta perşembe sıcaklık açısından son derece riskli. Hastalıklara çok açık iki gün bizi bekliyor çarşamba, perşembe. Dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi burada gece sıcaklığı da 13 dereceye kadar düşecek. Sonrasında tekrar ısınacak elbette. Bu sıcaklıklar mevsim normalinin biraz altında. Dolayısıyla mevsim normallerine geçecek, pastırma yazı gelecek ama bu hızlı değişimler işte bizi hasta edebilir. Dolayısıyla mevsim gereğine göre giyinmeyi ihmal etmeyin. Dışarıda hava nasıl bir bakın. Yanınızda bir mont taşırken ağırlık yapabilir ama kullandığınızda sağlığınız için çok ciddi bir fayda sağlar.

İstanbul'dan başkent Ankara'ya geçelim bakalım. Ankara'da durum nedir? Ankara için sıcaklık şu anda 22 derece, gün içinde 27 dereceye kadar çıkacak. Ama Ankara'da da yine İstanbul'da olduğu gibi çarşamba, perşembe, hatta cumayı da katalım, Ankara'da hava oldukça serin. Bu iki günü atlattıktan sonra güzel bir serinleme yaşayacak Ankaralılar. Hatta mevsimin gece sıcaklıklarının tek haneli değerleri düştüğü ilk gününü de perşembe günü yaşayacağız. Salı günü Ankara'ya yağmur geliyor, gök gürültülü sağanak yağış. Kuvvetli bir yağış değil, iki gün sürecek ama sıcaklıklar ciddi anlamda düşecek. Özellikle

Özellikle Perşembe günü 18 dereceye kadar düşecek gündüz sıcaklığı, gece sıcaklığı ise 7 dereceye kadar gerileyecek. İzmir'deyiz. İzmir'de sıcaklık 23 derece, gün içinde 30 dereceyi göreceğiz. İzmir'de de çarşamba günü yağmur var. Çarşambaya kadar hava aşağı yukarı bugünkü gibi. Çarşamba günü sıcaklık 5 derece kadar gerileyecek. Gece sıcaklığı 18 dereceye düşecek. Gündüz sıcaklığı 25 dereceyi görecek ve bölgeye gök gürültülü sağanak yağış gelecek. Şimdi harita üzerinden bakalım önümüzde bizi bekleyen tablo nedir? Özellikle çarşambaya daha dikkatli bakmamız lazım. Bugün Türkiye'nin doğusunda yağış var. Trabzon'dan başlayacak Ardahan'a kadar Karadeniz'in doğusu yağış alırken Doğu Anadolu bölgesinde kuzeyi yağış alacak. Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta yağışlar bekleniyor. Akdeniz'in doğusu yağış alacak. İçel'den başlayacak yağışlar Adana'ya, Osmaniye'ye kadar devam edecek. Bu arada Adana'ya geçmiş olsun diyelim. 5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmışlar. Çevre illerde hissedilmiş, gece saat 4'te meydana gelmiş. Allah daha büyüğünden korusun diyelim. İşte aslında bu küçük depremler bir yandan enerjinin boşalmasına yol açıyor. Evet, ama bölgenin yeniden imarının ne kadar kıymetli olduğunu da bize gösteriyor. Çok büyük bir deprem yaşadık. Evet, geride kaldı çok şükür. Yeniden bölge iskan ediliyor. İşte bu kadar her şeyin yıkılıp yeniden yapılmasına gerek var mıydı cümlesinin cevabı bu depremler. Deprem bu binaları yıkmadan biz kontrollü bir biçimde yıkıp yerine yenisini yapalım ki depreme hazır olalım. Burada yine Gönler bölgesinde de Burdur'da, biraz daha doğusunda Konya'da da bugün yağış bekleniyor. Yine bugün Bolu'da yağış alabilir. Ege'nin içleri sıcak. Güneydoğu Anadolu bölgesi 35 derecelerde. Yarından itibaren kuvvetli bir yağışın etkisine gireceğiz. Karadeniz'in tamamı, Marmara'nın tamamı, İç Anadolu bölgesinin tamamı, Akdeniz'in tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı yağış alacak. Batıda yağışlar daha kuvvetli. Çarşamba günü bu kuvvetli yağışlar doğuya doğru hareket edecek ama yine batıda da etkisini sürdürecek. Çarşamba günü Ege'de yağış alacak. Akdeniz'in tamamı. Hatta Ege'de şöyle söyleyelim. Aydın ve Muğla dışında şu anda çarşamba her yerde yağış bekleniyor. Yağış almayacak yerler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ki Perşembe günü bu yağış doğuya doğru kayarken Doğu Anadolu biraz daha fazla yağış alacak. Bölgedeki yağmur genel anlamda cuma günü Karadeniz'in kıyılarına doğru çekilerek etkisini kaybedecek ama çarşambadan itibaren yaşayacağımız o serinlik cuma günü de etkisini sürdürecek. Gece sıcaklıkları İç Anadolu bölgesinde tek haneli değerlere düşecek. Hatta Karadeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde, Doğu Anadolu'da gece sıcaklıklarının tek haneli değerlere düşmesi artık sonbahar geldi demek. Tek haneli değerler derken böyle bir 5-6 derecelerden bahsediyorum. Hani bazı yerlerde sobaların, kaloriferlerin gece yanmasını gerektirecek kadar serinleyeceğiz. Ama dediğim gibi bu kalıcı değil, mevsim normallerine yeniden yükselecek.

Bu arada tabii Karadeniz'e uzun süredir devam eden yağmurlar toprağın daha akışkan hale gelmesine yol açtı. Rize'de toprak kayması meydana gelmişti, hatırlayacaksınız. Bu açıdan da riskin yüksek olduğunu yine bölge için hatırlatalım. Yağış kuvvetli ve sürekli olduğunda bölgedeki dik yamaçlarda toprak kayması riski de artabilir. Tedbirli davranmakta fayda var. Hafta sonunu geride bıraktık, artık Eylül'ün de 21'ine geldik. Eylül'ün 21'i yavaş yavaş bizim için ekinoksa da yaklaştığımızı gösteriyor. Gece ve gündüz arasındaki saat farkı tamamen ortadan kalkıyor. 21 Eylül itibariyle bugün Dünya Barış Günü'nde olduğumuzu hatırlatalım. Bu arada 1950 yılından bir not var. Kore Savaşı için askerlerimiz Güney Kore'ye gitmiş. Bir kez daha gazilerimizi hatırlayalım. Hayatını kaybedenler elbette vardır, rahmetle analım. Arada sırada böyle gaziler gününde eskiden törenler düzenlenirdi. Kıbrıs gazileri, Kore gazileri bu törenlere katılırdı. Bir kez daha hayatta olanlar varsa ellerinden öpüyoruz, saygıyla hatırlıyoruz. Sadece kendi vatanımız için değil, dünya barışı için çaba harcayan bir toplumuz biz. Bu da bize...

farklı bir özellik katıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler de konuşma yapmak üzere Amerika'da nasıl büyük bir sevgiyle karşılandığını siz de görüyorsunuz. Bir taraftan da tabii bu konuşmanın içeriğinin ne olacağı çok merak ediliyor. Bu bir yandan tabii dünya barışının ne kadar önemli olduğunu da önemli bir şekilde, hani altını çizerek ifade etmek yetmiyor. Belki böyle hani bir kutunun içine alarak ifade etmek lazım. İçinde bulunduğumuz coğrafya için barış ne kadar kıymetli. Hem kendi sınırlarımız içinde kendi huzurumuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hem de dünya barışı için kilit bir rol oynuyoruz. Bu rol ancak Türkiye'ye yakışırdı geçmişine baktığımızda. Bunu Türkiye'den daha iyi yapabilecek bir ülke yok hakikaten. Sahip olduğumuz genetik bunu gerektiriyor. Umuyoruz ki dünya barışı için daha büyük adımlar atılacağı bir gün olsun. Bugün Dünya Barış Günü.

Evet, bugün 21 Eylül ekinoks, mevsimler değişiyor yani. Biz kuzey yarımkürede sonbahara girerken güney yarımkürede ilkbahara geçiyorlar. Bu baktığınızda tarih olarak, takvim olarak dünyanın dönüşünün, bu matematiğin, bu sistemin aslında ne kadar kıymetli olduğunu da gösteriyor bize. Mesela hiç düşündünüz mü? Nasıl bir bedenimiz var, bu beden, bu beden nasıl çalışıyor? Mesela bu bedeni çalıştırmak için bize bir bilgisayar koysalar önümüze, deseler ki Hülya yayına girecek, karşısında mikrofon olacak, hiç heyecanlanmayacak, işini yapacak, karşısında Ahmet olacak, konuşmak için kelimeleri seçmeden önce şu tuşa basacak, bilgisayara dokunmak için şu tuşa basacak, mikrofon düzgün ayarda mı bunu düşünürken şu tuşa basacak, aynı zamanda yol durumuna bakarken cep telefonunu da açacak, güncel duruma bakacak, onun için şu tuşa basacak, hata yaparsa nasıl özür dileyecek, kulaklığı takılı olacak, onun sesi nasıl olacak, gözlüğünü takmış olmalı mı olmamalı mı, susarsa yanında su olsun mu olmasın mı? Bakın, bütün bunları herhangi bir tuşa basarak, listeleyerek, bunları hazırlanarak yaşamıyoruz. Bunlar bizim hayat reflekslerimiz, işimizi yaparken elde ettiğimiz melekeler ve bunları yapabilme becerilerimiz. Hepsi bir araya geliyor. Bu arada vücudumuzun içinde göremediğimiz bir mekanizma çalışıyor ki inanılmaz bir şey. Şöyle söyleyelim, sadece şu anda kahvaltı masasında oturanlar, bu peynir çok tuzluymuş diyenler, buna nasıl karar veriyorlar? Dilimiz bir laboratuvar olduğu için karar verebiliyorlar. Peyniri ağzımıza alıyoruz, çok güzel diyoruz. Buna dilimiz karar veriyor. Onun üzerindeki sensörler karar veriyor. Peynir biraz ekşiyse, bozulduysa, tuzluysa, damak tadımıza uygun değilse hemen bir sinyal gidiyor. Bu peynir her zaman yediğim peynir gibi değil. Çok tuzlu. Ay, aşırı tuzlu. Neye göre tuzlu? Neye göre çok tuzlu? Neye göre aşırı tuzlu? Nasıl tahlil ettik biz bunu aynı anda? Nasıl karar verdik? İşte buna biz kendimiz bir tuşa basarak karar vermedik. Buna beynimiz bütün organlarını kullanarak karar verdi. Sadece dilimiz de karar vermedi. Peyniri gördük, kokladık, tadına baktık. Bütün bunlar bir yerde analiz edildi anında ve bir fikir oluştu bizde anında. Yani bize 3 gün sonra bir rapor gelmedi. Yediğimiz anda anladık bunu. İnanılmaz bir makineyiz. O yüzden ne yapıp edip bu makineyi doğru kullanmak ve yanlış alışkanlıklara heba etmemek lazım.

Ve tad almaktan falan konuşmuşken hadi o zaman bakalım takvim yaprağımız bize bugün için ne önermiş. Bugün diyor ki bir un çorbası yapmaz. Bence siz onu kemik suyuyla, et suyuyla falan böyle biraz zenginleştirerek yapın. Hatta işte biraz havuç rendeleyin mesela, güzel olur. Ben çok severim. Böyle biraz un kavurun. Haşlanmış eğer tavuğunuzun suyu varsa bu kavurduğunuz unu o suyla yapın. Sonra içine biraz havuç rendeleyin. Bunu unu kavururken de ilave edebilirsiniz. O zaman daha turuncu bir çorbanız olur. Sonrasında da ilave edebilirsiniz kaynarken. Havucunuzu ilave edin. Bittikten sonra bir yumurta sarısı, yarım limon şöyle bir çırpın. Hafif temperleyerek, yani sıcaklığını yavaşça yükselterek çorbanın içine katın. Çok güzel kremalı, ekşi, güzel, lezzetli bir çorbanız olacak. Burada biraz karabiber çok yakışır bu çorbaya. Eğer severseniz içine didiklenmiş tavuk da ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli, harikulade bir çorba. Bakın basit bir un çorbasını biraz daha sağlıklı bir çorbaya çeviriverdik. Tabii sütle de yapabilirsiniz bu çorbayı. Niye olmasın? Biraz da süt ilave edebilirsiniz. Mesela et suyunuz az. Yine besin değerini yükseltmek de istiyorsunuz. O et suyunu biraz suyla açabilirsiniz isterseniz. Yetmezse tabii ki yine su da ilave edebilirsiniz. Ama maksat özellikle de hastalarınız, çocuklarınız varsa bu çorbayı içerken aynı zamanda besin değeri daha kuvvetli bir yiyecekte, bir içecekte elde etmiş olsunlar. Güzel bir yemek yesinler. Gayemiz bu.

Bugün Dünya Alzheimer Günü sevgili dinleyiciler. Alzheimer önümüzdeki 30 yılın pandemik hastalığı. Uzmanlar sayının çok arttığını ve daha da artacağını söylüyor. Buna tabii yaşam biçimimiz etkili. Çok fazla şeker tüketiyoruz. Çok fazla stres yükleniyoruz. Kortizol hormonu hep yüksek. Bu bir süre sonra bedenimizi yıpratmaya başlıyor ve yıpranmışlık vücudumuzun farklı yerlerinde bize sinyaller verirken beynimizde de daralma, küçülme ile sinyal veriyor. Beyinde iletişimi sağlayan sinirlerin arasındaki yollarda plakalar oluşuyor. Bu yollar bu plakalarla kaplanıyor ve iletişim kesiliyor. Dolayısıyla aslında baktığınızda çok sağlıklı bir insan ama unutkanlık yavaş yavaş başlıyor ve ilerliyor. Unutkanlık olmaması için yani bu Alzheimer ya da demans, sadece Alzheimer demeyelim, demansı da koyalım işin içine, ne yapmak lazım, nasıl bir hayat? Bir kere uzmanların hep söylediği bir şey var. Her zaman merak edecek bir şeyler bulmak. Her zaman yeni bir şeyler öğrenmek, her zaman yeni bir şeye yer açmak. Alışkanlıklarımız çok kıymetli, evet, ama yeni şeyler denemekten korkmamak, çekinmemek. Beynimizi ne kadar çok kullanırsak o kadar faydasını görürüz. Beynimizi nasıl kullanırız? Onu zorlayacak, onu yarıştıracak bir atmosfer oluşturmak lazım. Bu ne? En iyisi bence bulmacalar. Yani oturup bütün gün televizyon seyretmek yerine bir bulmaca çözmek, bir kitap okumak, o kitapla ilgili küçük özetler çıkarmak, hele hele yavaş yavaş unutkanlık başladıysa, ilerlediyse en azından olduğu yerde durdurmaktan başka çaremiz olmuyor maalesef. En azından şu anda pek çok ilaç deneniyor. B vitamini türevlerinin, çinkonun faydalı olduğunu biliyoruz ama bunun dışında yapabileceklerimiz, doktorların önerdikleri, kullanabileceğimiz ilaçlar bile burada sınırlı. Ama tabii şöyle bir şey var ki bir hastalık çoğalıyorsa ilaç firmaları ya da araştırma yapan kliniklerin bu hastalığın tedavisi için çalışmaya daha fazla fon buldukları ya da ayırdıkları bilinen bir gerçek. Dolayısıyla tıpkı kanserde olduğu gibi şimdi mesela sadece kanserli hücreyi hedef alan ilaçlar geliştirildi ve bunlarla daha rahat, daha konforlu bir tedavi süreci yönetiliyor. İlk dönemlerde kanser hastaları tedavi olduğunda günlerce evden çıkamazdı. Mide bulantısı çok ağır olurdu. Kullanılan ilaçlar çok değişti. Dediğim gibi hatta bazen ameliyat sonrası hiç ilaç kullanmadan bölgenin ışınla tedavi edilmesi, sonrasında gerekiyorsa eğer sadece nokta bazlı akıllı ilaç dediğimiz moleküllerin, ilaçların kullanılması gündemde. Alzheimer için de yakın zamanda böyle bir durum söz konusu olacak elbette. Tabii bir de Alzheimer'ı tanımlamak için şöyle düşünmek lazım. Çok yaşlandığında insanların bir miktar beyin kabiliyetini kaybetmesi normal. Buradaki bu miktarın ne olduğu, günlük hayata etkilemeyecek küçük unutkanlıklar yerine günlük hayata etkileyen kişinin mesela yemek yapmasını, kendi kişisel temizliğini, evdeki düzenini, dışarı çıkma alışkanlıklarını, iş yapma alışkanlıklarını etkileyecek bir unutkanlıktan bahsediyoruz. Bunun için kendimizi zinde tutmak, sporumuzu, hareketimizi ihmal etmemek, özellikle sağlıklı beslenmek, her gün bir yumurta tüketmek mesela, yumurta içindeki kolinle beyin sağlığını destekleyen bir ürün, her gün bir yumurta tüketmek, karbonhidratı, şekeri azaltmak, bunlar bizim yapabileceklerimiz arasında.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bu şu konuyu da konuşalım dediğiniz başlıklar, bunlar bizim için kıymetli, önemli. Onları değerlendirmeye çalışacağız. Bunlardan biri safra kesesiydi. Safra kesesiyle ilgili sorular sorduk, cevaplarını aldık. Yine sizinle elimizden geldiğince paylaşmaya çalışacağız. İkinci bölümdeki konularımızdan biri bu. Bunun dışında TOKİ ile ilgili size notlar aktaracağımı söylemiştim. İçinde bulunduğumuz bu günlerde pek çok farklı yerde aslına bakarsanız kampanyalar var ev sahibi olmak isteyenler için. TOKİ de bu kampanyalardan birini açıkladı. 22 Eylül yarın itibariyle başvurular da başlayacak. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası bu sevgili dinleyiciler. Kampanya çerçevesinde borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut iş yeri alıcıları borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde %25 indirimden yararlanabilecekler. Bu da yavaş yavaş borçlarını ödemek yerine şu anda ellerindeki birikimle borçlarını ödeyip belki TOKİ'nin bu başka kampanyalarından yararlanma fırsatı verecek. TOKİ'ye de elbette bu parayı yeni yatırımlarda değerlendirme, kurtarma imkanı, yeni yatırımlar kurma imkanı verecek. Son başvuru tarihinin 19 Ekim 2026 olduğunu hatırlatalım. Yarın başlayacak, 19 Ekim'e kadar geçerli. Eğer borcunuzun tamamını defaten öderseniz %25 indirim yapılacak. Böylece TOKİ'den ev sahibi olmaya hazırlananlara ya da borcunu ödeyenlere güzel bir haber vermiş olalım.

0: Uzun zamandır sağlık için bel çevresinin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Kilonuz kadar önemli. Kilonuzu biliyorsunuz, sınırların içindesiniz ama görüntü itibariyle beliniz kalınsa, yani iç organ yağlanması arttıysa sağlık açısından riskli durumdasınız. Bunun için bu iç organ yağlanmasını azaltabilecek bir programın içine girmeniz gerekir. Bu ne olabilir? Beslenme programı olabilir, hareket programı olabilir. Aslında her yaşta hepimizin yapabileceği iki tane spor var. Biri yürüyüş, ara sıra hızlanıp biraz yavaşlayarak. İkincisi yüzmek. Suyun içinde olmak, suyun kaldırma kuvvetiyle suyun içinde hareket etmek hem eklemlerimizin üzerindeki basıncı azalttığı için tavsiye ediliyor, kıymetli. Hem de suyun içinde olduğunuzda batmamak için hareket etmek zorundasınız. Aslında hareket sizin için can kurtaran niteliğinde bir zorunluluğa dönüşüyor. İşte aslında hareketin genel anlamda en anlamlı açıklamasını da bu yapıyor. Hareket etmek zorundasınız. Neden? Yaşamak istiyorsanız suyun içinde olduğu gibi suyun dışında da hareket etmelisiniz. Oturduğunuz yerde kalmak bir süre sonra sizi daha da kilo almış, bel çevresi genişlemiş, farklı kronik hastalıklara davetiye çıkarmış birine dönüştürebilir. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşalım.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: kendisine rahmet eylesin. Amin. Makamını âli, mekanı cennet bahçesine bir bahçe eylesin.
1: Sevenleri Kalkancı Mahallesi'ndeki Osmaniye Camii'nde onun için saf tuttu.
2: Allahu Ekber.
1: Acının adresi Samsun İlk Adım. 15 yaşındaki milli atıcı Burhan Yusuf Çizmecioğlu evlerinin bulunduğu apartmanın çatısına çıktı. Ne olduysa o an oldu. Dengesini kaybeden genç sporcu metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Durumu ağırdı. Doktorlar saatlerce uğraştı. Ancak çabalar fayda etmedi.
0: Rabbim hiç kimseyi evladıyla sınamasın, imtihan etmesin.
1: O daha Şubat ayında Bulgaristan'da tarih yazmıştı. U16 kategorisinde havalı silahlarda Avrupa şampiyonu olmuş, altın madalyayı boynuna takmıştı. Kürsüde Türk bayrağını dalgalandırırken gözleri parlıyordu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şampiyon sporcu öğle namazının ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kalkancı mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

0: Bir yanda seyir halindeki araçtan atlayıp ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren gencecik bir kadın, diğer yanda ise eşi can derdindeyken kamyonetteki sigarasını kurtarmaya çalışan alkollü bir koca.
1: Ya ne yapıyorsun, sigarayı mı?
0: Burası Eskişehir çevre yolu. Polis kamyonette bir kadın zorla tutuluyor ihbarı üzerine alarm durumuna geçti. Araç takibe alındığı sırada 32 yaşındaki genç kadın hareket halindeki kapalı kasa kamyonetten yola atladı.
1: Araç ben kullanmadım. Kim kullanıyordu? Söyleyeyim. PTS'lerden bakacağız zaten.
0: Asfalta savrulan kadın ağır yaralandı. Bilinci kapandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı. Hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakıma alındı. Polis kadının atladığı noktanın az ilerisinde kamyoneti durdurdu. Direksiyondaki eş kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şahsın hem ehliyetsiz olduğu hem de 1.10 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücüye tam 390 bin lira ceza kesti. Ancak asıl skandal gözaltı sırasında yaşandı. Eşi hastanede canıyla cebelleşirken alkollü koca araçta kalan sigaralarının peşine düştü.
1: Eşinin bilinci kapalı şu an.
2: Çamlıca oturuyorum, babasının evine götürüyorum artık. Hani yanlış yapmasın. Paydan topluyorum parayı. Yani hep erkek gelir.

0: Ağır yaralı eşini hiçe sayıp pişkince kendisini savunan şüpheli koca emniyete götürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
1: Tut onu tut! Tut onu yan yatır, sağına yatır!
0: Şirketin düzenlediği futbol turnuvasına katıldı. Halı sahada kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. O ölüm iş kazası sayıldı. Bursa'da yaşayan bir işçi, çalıştığı şirketin düzenlediği turnuvada futbol oynarken fenalaştı. Kalp krizi geçiren işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti. SGK da olayı iş kazası olarak kayıtlara geçirdi. İşçinin ailesi turnuva sırasında ilk yardım ekibi ve ambulans bulunmadığını belirterek şirket aleyhine tazminat davası açtı. Mahkeme şirketi %60, hayatını kaybeden işçiyi %20 kusurlu buldu. %20'lik bölümse kaçınılmazlık olarak değerlendirildi. Lehine toplamda 400 bin liraya aşan maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Ancak dosya Yargıtay'a taşınınca karar bozuldu. Yargıtay, kusur oranlarının bu şekilde belirlenmesini hatalı buldu. İşçinin daha önce kalp damar rahatsızlığı bulunup bulunmadığının sigara kullanımı, yaşam tarzı ve genetik faktörlerin araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Dosya yeniden incelenecek. Kardiyoloğun da bulunduğu bilirkişi heyeti, işverenin ve diğer tarafların kusurunu ayrı ayrı belirleyecek. Kalp krizinde kişisel sağlık faktörlerinin etkisi de yeniden değerlendirilecek. Biri 107, diğeri 104 yaşında. Bir asra aşkın süredir aynı köyde yan yana büyüdüler. Yıllar geçti ama iki kız kardeşin sevgisi hiç eksilmedi.
2: Çok çalıştım. Durmak yoktu. Bağırık oğlan gibi.
0: Zonguldak Gökçebey ilçesinde yaşayan Safiye Kurtoğlu ve Şerife Uslu. Çocukları da, gençlikleri de zor şartlarda geçti. Tarlada çalıştılar, sırtlarında yük taşıdılar ama birbirlerinden hiç kopmadılar.
2: Araba yok ki.
3: Araba
2: nerede?
0: Şerife Uslu, Atatürk'ün hayatını kaybettiği günleri bile net şekilde hatırlıyor.
2: Atatürk öldüğünde kocamandık böyle. Ölmez mi? Biliyoruz biz onu.
0: Safiye Kurtoğlu 4 çocuk, 17 torun. Şerife Uslu ise 7 çocuk ve 35 torun sahibi. Aileleri iki kardeşin uzun ömrünü doğal beslenmelerine ve hareketli yaşamlarına bağlıyor.
3: Tek un çorbasıyla var. Un çorbası yerlerdi. Öğlen de sıcaktı da şey yapılınca tarlada ısıtabilirse ısıdılar da.
0: Şimdi farklı evlerde yaşasalar da her buluşmaları ayrı heyecana sahne oluyor. Birbirlerini gördükleri anda yine sarılıyor, yine eski günleri konuşuyorlar.
3: Birbirine o zaman onunla sarılırlar, şey yapalım işte kardeşim ne yaptı, ne gitti, efendim böyle hal hatır ederler, şey yapalım. Birbirini çok sever.
0: Bir asrı aşan ömür, onlarca çocuk ve torun, değişen bir dünya. Ama Safiye ile Şerife'nin kardeşlik bağı hala ilk günkü gibi.
2: Şöyle bak.
0: Yıllarca biber temizledi. Büyük zorluklarla para biriktirip topraktan eve girdi. Ancak tüm hayalleri evinin başkalarına satılmasıyla yıkıldı.
4: Oyaladılar bugün yarın. Ben çaresizim. Bana yardım edin. Ben sesimi duyuracağım. Hakkımı kimseye yedirmeyeceğim.
0: Ayten Cünedioğlu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşıyor. 20 yıl boyunca biber hasadı ve temizliğinde çalıştı. Biriktirdiği paralarla hem 4 çocuğunu okuttu hem de 2021'de 170 bin lira ödeme yaparak müteahhitle sözleşme imzaladı. Ancak yıllardır evine kavuşamadı.
4: Gitti 6-7 adam getirdi. Beni orada zorbalıkla çıkardılar. Tehdidine de uğradım. Benim evimin tapusunu bana verecekler diye birisine imzaladılar.
0: Aldığı evi ikinci kez başkasına verilen kadın isyan etti.
4: Söz sana dördü vereceğiz dediler.
5: Dördüncü kat.
4: Sustum. Olay olmasın. Aman zarar görmesin kimse. Onların yalanına ben inandım. Ama yine duydum ki birisine satılmış. Bu sefer dedim durmayacağım artık.
0: Ortada kalan kadın yetkililerden yardım istedi.
4: Ama artık ben hiç kimseye güvenmiyorum. Ben bir şebekenin içerisindeyim. Beni dolandırdılar. Evimin parasını çarptılar. 170 milyar para. 275 milyara anlaştığım evin 170'ini ben vermişim. Burada imzalı kağıdım var.

koridorlarında ne neşeli bir çocuk sesi kaldı ne de o tanıdık zil sesi. Evlatların girmeye korktuğu, velilerin önünden bile geçmediği Aysel Çalık Ortaokulu için karar verildi. Artık okul olmayacak. Geçen 15 Nisan'da Türkiye en acı günlerinden birini yaşadı. 14 yaşındaki bir çocuk babasının silahlarıyla dehşet saçtı. Öğretmen Ayla Karay ile birlikte 9 evladımız o binada hayattan koparıldı. 15 evladımız da yaralandı. Kabus günün ardından ne çocukların ne de acılı velilerin o binaya adım atacak hali vardı. Yüreklerdeki travma büyüktü. Kahramanmaraş Valiliği öğrencileri hemen Şehit Tebernuş Özder Ortaokulu'na nakletti. Binası boş kalan okul için gözler verilecek karardaydı. O karar çıktı. Velilerin de isteğiyle 15 derslikli Aysel Çalık Ortaokulu binası bir daha eğitim kurumu olarak açılmamak üzere kapatıldı. Okulu yaptıran hayırsever Çalık ailesinin de rızası alınarak binanın 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet vermesine karar verildi. Ancak bölgedeki çocukların okul ihtiyacı da unutulmadı. Aysel Çalık Ortaokulu'nun yerine aynı bölgede sıfırdan yeni bir okul inşa edilecek.

0: Rize'nin Pazar ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi iki katlı eve çarptı. 6 kişilik aile pencereden kurtarıldı.
1: Bu akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk.
0: Dışarıya çıktıkları an gerçekle yüzleştiler. İkiztepe mahallesinde yamaçtan kopan dev toprak kütlesi evlerine çarpmıştı. Ev kullanılamaz hale geldi. Onlarsa içeride mahsur kaldı.
1: Kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı. Heyelan olduğunu bilmiyorduk. Buraya arabanın yanına çıktık. Heyelan olduğunu öyle öğrendik yani. Korktu ya, buradan enkazın altından çıkamazdık da. Ölürdük de yani. Kimse de bulamazdı bizi burada.
0: Selin vurduğu ilçede incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş can kaybının olmadığını açıkladı. Tüm ekiplerin seferber olduğunun altını çizdi.
2: Burada da il genelinde de herhangi bir can kaybımız yok. Ama ciddi manada bir tahribat var. Hem altyapı tahribatı var hem iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiş durumda. Özellikle burada topyekün seferber olan bütün birimlerimize, destek olan belediyelerimize teşekkür ediyorum.

0: Güzel bir şey. Köylü olarak da takdirde görüyor.
1: Antalya'da bu duvara bakan geçmişi hatırlıyor. Köy meydanındaki duvarda hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin fotoğrafları var.
0: Çünkü gelen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız geçmişlerini bir nebze olsa da bir görmeyle hatırlayabiliyor, unutmamaya çalışıyoruz.
1: Aksu ilçesine bağlı Yeşil Karaman Mahallesi'nde yaklaşık 8 yıldır süren bir gelenek bu. Vefat edenlerin fotoğrafları toplandı. Altlarına isimleri ya da lakapları yazıldı. Fotoğrafların üzerinde ise ruhuna El Fatiha yazısı asıldı.
0: Dedem var, dayım gil var ve görmediğim akrabalarım var. Daha güzel bir şey. Neslimizi unutmuyoruz.
1: Duvarın önünden geçenler kim zaman dedesini, kim zaman amcasını, kim zaman hiç görmediği bir akrabasını görüyor. Bir fotoğraf yıllar önce kaybedilenleri yeniden hatırlatıyor.
2: Kayınpederim var, analarım var. Annem babam çok önce öldüğü için onlar yok yani şu anda burada.
1: Mahalle sakinleri için burası artık sıradan bir duvar değil. Geçmişin yüzleri köy meydanında yaşamaya devam ediyor.

0: olduklarımızı bile hatırlayabiliyoruz yani. Allah rahmet eylesin. İcap ederse de bir elham üç kulhu okuyup Allah rahmet eylesin diyebiliriz yani.
1: Ve her yeni fotoğrafla hatıra duvarına bir isim daha ekleniyor. Amaçları ise çok net. Gidenleri unutmamak, yeni nesillere de unutturmamak.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir, Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz. Evet, evet. Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur, mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterolü düşürebilmek amacıyla, yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için, dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
0: Ne demek ki?
1: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum: 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse, onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
0: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeyde. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
1: i̇yi
0: biliyoruz.
1: Huylu, evet.
0: Biraz önce siz de söylediniz, iyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu, her ikisini ne için

0: kullanıyor?
1: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol, diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü, kötü huylu kolesterolü de dengede tutarsak, kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
0: beslenmeden çok hareketle.
1: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde iyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
0: Kolesterol mü gösteriyor?
1: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken yani böyle saatlerce işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
0: Mesela ondan sonra adım sayısı var ya önerilen, mesela 10 bin adım gibi.
1: Şimdi her zaman şu vardır, bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
0: Hareket kabiliyeti artacak,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Kilolu bir keyifle yapılacak.
0: Uzun yürümesi beklenemez.
1: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
0: unutuluyor.
1: Hayal olup gidiyor. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyacımız kadar suyu almamız yeterli.
0: Ne kadar ihtiyacımız?
1: Günlük ihtiyacımız olan su mesela kışın 1 litre, maksimum 1,5 litre. Ve yazında terlemeyle birlikte ve nefes alışıyla birlikte bu daha arttığı için maksimum 2-2,5 litre. Anormal işle uğraşmayıp, çok aktiviteyle uğraşmayıp da yaşayan bir kişi için söylüyorum. Terleme ne kadar çoksa, aktivite ne kadar çoksa su miktarı da o kadar artacak. Aksine suyu aşırı derecede tüketen kişilerde tansiyonun dengelenmesi daha zor olduğu görülüyor yapılan çalışmalarda. Bir diğer faktör su konusunda, yine kalp sağlığıyla alakalı konuşursak, suyu lökür lökür kafaya dikmemek gerekiyor. Yudum yudum içmek
0: güne
1: gerekiyor.
0: Yayacağız.
1: Evet, güne yayacaksın. Yani oturup şimdi 3-4 bardak içtim. İşte günde ben 2,5-3 litre içmem lazım. Yarım litresini şimdi içeyim falan değil. Bu su sürekli bizim elimizde olacak. Su vücutta böyle depo edilecek bir şey değil. Mekanizma suyla dönüyor. Tüm mekanizma. Dolaşım, sindirim, boşaltım, aklınıza gelebilecek her
0: vücudun
1: şey.
0: Vücudun iklimlendirmesi.
1: Evet. Ama bu öyle yani şöyle düşünün. Bir yeri temizlemek istiyorsunuz. Oraya şöyle buradan bir iki kova su fışkırttınız. Şimdi orası ne kadar giderse, ama şimdi onu yavaş yavaş döküp de süpüre süpüre süpüre süpüre gittiğinizde orası tertemiz oluyor. daha güzel orayı kontrol altına, yönetim altına alabiliyorsunuz. Yoksa bir yere fazla birikiyor, öbür tarafa bilmem ne. Yani düşünün, bu hayalinizde canlandırın.
0: Vücut içinde benzer kurallar.
1: Aynen.
0: Geçer.
1: Yudum yudum içeceğiz suyu. Hızlı bir şekilde, bir seferde çok fazla değil. Çünkü o zaman böbreklerimiz de çok aşırı çalışıyor.
0: Değirmeni döndürmek lazım.
1: Evet. Doğru bir defa, şekilde
0: bir defa
1: döndürmek
0: hızla
1: lazım.
0: Hızla dönmesi bir şey ifade etmiyor.
1: Bir diğer faktör kolesterolde. Her zaman şu an artık son yapılan araştırmalar aklamış durumda kolesterol ve yumurta.
0: Şimdi ona geleceğim. Evet, onunla ilgili yumurtadan özür dileyen uzmanlarımız bile oldu.
1: Evet.
0: Bazı gıdalar direkt kolesterolle ilişkilendiriliyor. Onlardan bir tanesi yumurta. Senelerce insanlara yumurta, evet, özellikle yumurtanın sarısı yedirilmedi. Halbuki yumurta şu anda bizim toplumumuz için ulaşılabilecek en ekonomik protein kaynağı.
1: Anne sütünden sonraki
0: En
1: kaliteli protein kaynağı ve içeriğindeki lesitin, kolin gibi maddeler nedeniyle aksine kolesterol üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüş. Bütün çalışmalarda görülüyor daha doğrusu.
0: Şimdi
1: şu an
0: mi görülüyor? Mesela bu çalışmalar ilk yapıldığında bunlar görülmemiş mi ki biz senelerce yumurtaya öcü gözü yaptık? Yani bu bilimsel araştırmaların da kendini sürekli güncellemesi, ama bunu güncellerken 180 derece dönerek bunu yapması zaman zaman bir son tüketiciye, insanlara, evet, şaşırtıcı geliyor. Siz sağlık sektörünün içinde belki biraz daha iyi görüyorsunuz ama
1: işte insanların bilinci açıldıkça, bilim adamlarının da yaptıkları çalışmalardaki grupları daha doğru seçmeye başlıyorlar. Soruları daha doğru sormaya başlıyorlar. Ondan sonra yöntemi daha doğru seçmeye başlıyorlar.
0: Daha uzun soluklu yapıyorlar belki de. Hani.
1: Daha uzun soluklu yapıyorlar ve mesela işte 15 yıl önce yapılan araştırma sayısıyla şu anki yapılan araştırma sayısı bir değil. Dolayısıyla hani bunlar kümülatif bir şekilde arttığında ortak noktalar, bakıyorsun çıktığında bu. Ama 15 yıl önce örnek veriyorum, hani tabii ki rakamlara takılmayalım, doğru bir rakam değil. 15 yıl önce bu konuda yapılan araştırma sayısı 50 ise şimdi 200-250 bin. Dolayısıyla bunların ortak noktalarını belirlemek meta analizlerle ortaya çıkan sonucu değiştiriyor.
0: Biraz da global baktığınızda belki verilerin birbirine ulaşması ya da birbirleriyle etkileşimle
1: veri sayısı artıyor. Şimdi. Giderek hani bu bilimsel araştırmalardaki bu handikapın en önemli sebebi yapılan çalışmalar. Sonradan daha çok kişi araştırma yapıyor. Daha çok kişi soru soruyor. Doğru soru soruyor. Doğru grubu seçiyor. Kontrol grubunu seçiyor veya verdiği grubu seçiyor.
0: Analizleri
1: ona göre yapıyor.
0: Doğru.
1: Sonuçlar değişiyor.
0: Şimdi ama kolesterol yumurta ilişkisi aklandı galiba.
1: Aklandı.
0: Mesela nedir buradaki sınır? Yetişkin bir insan
1: yani
0: kolesterol seviyesine göre ne kadar yumurta yiyebilir?
1: Yani günde bir tane yumurta.
0: Herkes için güvenli sınır mı?
1: Şu an güvenli sınır. Hani o duruma göre değişir. Yani bazı kişiye farklı miktar verilebilir ama bunlar kişiye özel bilgilerdir. Hani genel olarak verilecek bir işte günde 5 tane yumurta ye falan, asla böyle bir şey yok.
0: Peki yumurta ile ilgili, mesela biraz önce işte iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledik ama aynı zamanda tok tuttuğu için diyettekilerin, diyetisyenlerin sevdiği de bir gıda. Mesela günde 2 tane 3 tane yumurta yiyen insan için kolesterol açısından hala alan aynı derecede temiz mi, yoksa gri alana kayıyor?
1: Yani temiz. Temiz gözüküyor şu an yapılan çalışmalarda, ama yine de her şeyin fazlası zarar. Yani hiç suyu da diyorum ya, günde 5 litre 6 litre su içersen zarar verirsin vücuduna. Ya da ne bileyim, çok aşırı dozda çiğ sebze meyve yersen o da zarar verir. Hani bir şey zararsız gibi gözüken bir şey zararlı hale gelebilir. Veya hiç yemezsen daha farklı olabilir. O yüzden her şey dozunda, miktarında ve kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Şimdi biz burada yumurtayı kolesterolle ilişkilendirirken dinleyenlerimizden başka sağlık problemleri olanlar olabilir. Mesela safra kesesi problemi vardır. İşte enzimlerde sıkıntı vardır ama beraberinde kolesterol problemi de vardır. Biz de bizim burada söylediğimiz bir şeyi alıp farklı bir sonuç olabilir.
0: Mesela
1: o yüzden bireysel.
0: Onları da aslında önümüzdeki dönemde konuşacağız ama şimdi madem ki kolesterol ve diğer hastalıkları konuşuyoruz. Mesela aynı zamanda safra kesesi dediğimiz sorunu var. Yumurtayı yeterince tüketemiyor. Burada kendine göre nasıl?
1: Safra kesesindeki yumurta ile ilgili problem sarısında. Beyazını yiyebilir.
0: protein açısından da zaten.
1: Zaten beyazı bizim için önemli. Hı-hı. Hani protein kalitesi açısından beyazı önemli. Tekrar ediyorum ama bunu kişinin diğer verilerini de değerlendirerek söylemek gerekiyor. Hı-hı. Yani o miktarı ne kadar alacağını, nasıl tüketeceğini, o kişisel verilerini, sağlık verilerini

0: değerlendirerek belirtmek gerekiyor. O yüzden hani burada söylenen bir şey net olarak algılanmasın ama sonuçta içimizde rahat olsun, o anlamda söylüyorum.
1: Biz bugün biraz kolesterol özelinde konuşuyoruz. Kolesterol deyince de tabii kalp damar sağlığı geliyor tabii akla. Ama bu ürünlerin ya da bu yaşam biçiminin başka hastalıklarla nasıl etkileştiği de kişinin kendi özeli. Dolayısıyla aslında kronik bir hastalığı varsa kişinin aynı zamanda sürekli devam ettiği bir diyetisyeni de olmalı.
0: Evet. Evet, yani gerçi şöyle
1: konuştuğumuz şey, yani devletin herkese bir diyetisyene gitmeyi senede bir mecburi hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben.
0: Belli bir süre takip altında gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işimiz şöyle, bir listeyi veriyoruz. Tamam mı? Bunu takip etmemiz lazım. Yani al bu listeyi git, bununla her şey yoluna girecek diyemiyoruz. O yüzden takip süreci bizim için çok önemli, çok değerli. Takip ettiğimizde kişinin bunu yapabildiğini, yapabileceği konuma getirebildiğini ve sürdürebildiğini bildiğimizde zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Hiçbir problem kalmıyor.
1: Peki yine kolesterole döneceğim. Yumurtayı konuştuk, yağları da konuşalım. Şimdi kolesterolü yüksekse kişiler işte etin yağlı kısmını yemez, savun yağlı kısmını yemez, yağın kendisini yemez. Bütün bunlar acaba bize yağ kolesterol ilişkisinde bunu tamamen göz ardı etmemiz gerektiğini mi söylüyor? Yani yağ istediğimiz gibi yiyebilir miyiz? Kolesterole etkisi yok mudur? Yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
0: Şimdi şöyle, başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız. Ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun. Daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
1: hayvansal yağı alıyoruz.
0: Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
1: güvenli olanlar bunlar mı?
0: Yani yağı, fındık yağı, ceviz yağı vesaire. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Birine fındık yağı. Bunu çeşitlendirerek, evet. Yani bitkisel kaynaklı yağları çeşitlendirerek aldığımızda o zaman elzem yağ asitlerini de çok güzel bir şekilde dengeli alıyoruz.
1: Peki bunların içinde hangisini en az, hangisini en çok almalıyız?
0: Yani şöyle, zeytinyağı biliyorsunuz Akdeniz beslenmesinin en baş temel yağı. Zeytinyağını çoğunluk olarak kullanıp çok arada yani haftalık bazda değerlendirirsek işte fındık yağı, kanola yağı, ceviz yağı,
1: ayçiçek yağını soracağım. Çünkü ayçiçek yağı da yine karalanan yağlardan bir tanesi. Hem kolesterol ilişkisi açısından böyle, hem de damar sağlığı açısından sevilmiyor. Ayrıca vücuttaki enflamasyona katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?
0: Yani ben çok gerek görmüyorum açıkçası ayçiçek yağına. Ama bazı durumlarda nadiren hani kullanılabilir. Çünkü zeytinyağının yanma noktası çok daha fazla olduğu için bu sefer de serbest radikallere sebep oluyor.

0: kapsamında kolesterolle alakalı kullanabiliriz. Hiçbir problem yok.
1: Kolesterolle ilgili son sorum. Bir düzene ihtiyacı varsa bedenin kolesterol için, sabah kalktığımız andan itibaren günü sağlıklı bir kolesterol dengesi için iyi kötü nasıl planlamalıyız?
0: Yani şöyle, dediğim gibi bu miktarları kişiye özel aslında vermekte fayda var. Çünkü bir kişi için ideal oran, atıyorum sabah kahvaltısında ortalama bir peynirse öbürünün için 3.
1: Bir yumurta ise, bir yaşam biçimi. Evet, evet. Yaşam, bir yumurta mutlaka olsun, gün içinde mutlaka hareket olsun, su olsun, taze sebze meyve olsun, yağ olacaksa zeytinyağı olsun gibi böyle bir öneriniz olur mu bize?
0: Yani şöyle, gün içerisinde yaklaşık olarak, yani peynir türevi olarak söylüyorum, 2-3 dilim peynir, hı hı, et bir porsiyon, yani 3 birim et, hani kafada canlansın diye söylüyorum, 3 tane baget but gibi, hı hı, mutlaka öğünlere sebze veya kuru baklagil bir öğünde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Yoğurt hem probiyotik olması açısından, hem sağlıklı bir besin olması açısından, kalsiyum açısından zengin, yağların enerjiye çevrilmesini kolaylaştırıyor bu anlamda. 1-2 su bardağı kadar yoğurt kullanılabilir. Ekmek gelince, burada ekmek konusunda da bir takım yanlış anlaşılmalar var. Çünkü özellikle kaslarımızın glikojene ihtiyacı var. Beynin iyi çalışabilmesi, performansı açısından en çok ihtiyacı olan tek bir enerji kaynağı var, glikoz. Yetersiz karbonhidrat aldığımızda bunların düzeni de bozuluyor. Yani günde 5-6 birim ekmek değişimi. Bunun içerisine çorba girer, pilav makarna girer, ekmek. Ama ekmek türevini mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük besinlerden seçmemiz gerekiyor. Yani biz ekmek dediğimizde beyaz ekmek, mısır ekmeği gibi ekmekleri tercih etmiyoruz. Daha çok çavdar, tam buğday, tam tahıllı ekmekler, çorbalardan işte tarhana çorbası, mercimek çorbası, makarna, daha çok sebzeli makarnalar çıktı, hı-hı, şimdi benim çok, hı-hı, hoşuma gidiyor mesela.
1: Makarnanın içinde tam var buğday mesela, ıspanaklı makarna.
0: Tabii. Yani çoğunluğu aslında sebze, hı-hı, mercimek, sırf mercimekten yapılan makarnalar, hı-hı, var. Bu tarz tercihler yapılabilir. Gün içerisine de hafif hafif aktiviteyi katarsak, hı hı, olur bu iş.
1: Peki kolesterol değişimini, kandaki kolesterol değişimini nasıl bir periyotta görmek istersiniz?
0: Yani ne kadar zamanda bir çok test güzel, çok güzel bir soru. Mesela bazı değerler vardır. Mesela ürik asit beslenme ile çok hızlı bir ivme sağlamaz. Ama kolesterol yaklaşık bir aylık süreçte ivmeyi, hı-hı, çok net görürsünüz doğru beslendiğinizi.
1: Yani bir ay değiştiğimizde, evet, bir ay sabit, evet, ettiğimizde
0: ivmeyi görürsünüz.
1: Değerlerimizdeki değişimi görürüz.
0: Peki, net bir şekilde görürsünüz.
1: Ne güzel. Bunu tabii böyle görmek de sevindirici. Hem sizin için hem de hasta için. Çok teşekkür ediyorum Neslihan.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek çok sağ üzere. Olun. Görüşürüz.
2: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bugün bize çok soru gelen bir konuyu konuşacağız. Safra kesesi, safra kesesi taşları ve o safra kesesinde oluşan çamur. Biraz da polipler.
1: Tamam.
0: Bu konuyla ilgili bilgi verelim. Peki safra kesesi nedir? Vücuttaki görevi nedir? Yeri neresidir?
1: Safra kesesi karında sağ üst kadranda, karaciğerin altında yer alan armut şeklinde bir organdır. Karaciğer safrayı yaptığı zaman bunun içine dolar, bu şişer. Sonra bunun içinde suyunu alır, konsantre eder safrayı. İnsanlar yemek yedikten sonra yağlar ve yağda eriyen vitaminleri emilmesi için bağırsağın içine salgılanır. Kasılıp akar ve yağları emer.
0: Yani aslında yağlı bir şey yediğimizde ya da farkında olmadan yediğimiz yemeğin içinde yağ olduğunda safra kesesi uyarılır. Bunun içindeki safra salgısı mideye akar,
1: mide değil,
0: bağırsa.
1: Mideden sonraki ince bağırsağın başlangıcı 12
0: başlangıç.
1: bağırsağı.
0: 12
1: parmak
0: parmak
1: bağırsağına akar.
0: Akar. Ve burada artık çalışmaya başlar. Hem yağda eriyen vitaminleri hem de yağın kendisini.
1: Yağ zaten vücut için gerekli. Yani. Emilmesi için de safra gerekli.
0: Evet. Peki şimdi bu aslına baktığınızda vücudun sindirim sistemi için vazgeçilmez bir şeyden bahsediyoruz. Bir kere öyle enteresan ki gerekli olduğu zaman salgılanıyor ve gerekli olduğu kadar salgılanıyor. Vücut bunu nasıl anlıyor? Sensörleri mi var?
1: O sensörler var. Yağ gördüğü zaman hemen o disfinkteri denen bir kas var, gevşiyor. O da kasılıyor, oradan akıyor.
0: Enteresan bir sistem var. Peki safra 12 parmak bağırsağına aktı. Buradaki işlevi oluşmaya başladı. Sindirime destek oldu. Sonra da vücuttan atılıyor kalanlar, değil
1: Tabii.
0: mi?
1: Safran içinde bir takım zararlı şeyler de var. Vücudun atılması gerekir. Bilirubinler mesela. Dışkının rengini veren yeşillik ve rengini kahverengini safradır. Safran
0: Safran.
1: İçindeki bilirubinler.
0: Peki mesela biz dışkının renginden safra kesesinin çalışma biçimiyle ilgili bir ipucu alabilir miyiz?
1: Yol tıkandığı zaman dışkı bembeyaz olur.
0: Beyaz.
1: Hasta sapsarı olur, idrar çok koyulaşır, kahverengi olur, hastanın gözleri sararır, hatta yeşile döner ama dışkı bembeyaz olur. Çünkü akmıyor oraya.
0: Evet, safra. Oraya gitmeye vücutta kalıyor.
1: Aynen.
0: Peki hocam, şimdi safra kesesi taşı, safra kesesi iltihabı ve polipler ya da çamur. Baktığınız zaman aslında çok karakterize bir ağrıyla kendini belli ediyor. Yaşayan bilir. İnanılmaz bir ağrısı var. Mide bulantısı, ağrı. Gerçi siz tabii belirtileri anlatacaksınız. Bir de şimdi safra kesesi problemleri kendini nasıl belli eder?
1: Şimdi safra kesesi problemleri dediğimiz safra kesesi hastalıktan çoğu safra kesesi taşlarıdır. Yani polip şikayet vermez. Polip ancak büyürse kansere çevirebilir. En çok safra kesesi taşlarıdır. Safra kesesindeki içindeki kolesterol miktarı, bilirubin miktarı ve kalsiyum bu taşlara neden olabilir. Bir, iki, safra kesesinin iyi çalışmaması. Herhangi bir nedenle iyi boşalamıyorsa bu içindeki maddeler çöker ve taş oluşturur. Taşlar, kolesterol taşları böyle sarımsı, sarımtırak.
0: Çoğunluğu kolesterol taşı mı?
1: Çoğu kolesteroldur. Ondan sonra bilirubin taşları, pigment taşları diyoruz. Siyah olur onlar.
0: Evet, hatta onların rengi çok enteresan.
1: Siyah.
0: Hatta çıkanlar böyle safra kesesinden çıkan taşları saklayanlar da var
1: tabii,
0: böyle.
1: Tabii. Üçüncü derecede mix tip dediğimiz ikisinin karışımı, üçünün karışımı olur. Dördüncü derecede kalsiyum taşları. Bunlar beyaz olur. Bunlar da genelde böbreklerinde de taş olur. Kalsiyum fazla olduğu için.
0: Öyle, o zaman böbreğinde taş olan için safra kesesi taşı riski de
1: var ama yani ender görünüyor kalsiyum taşı şeyde safra kesesinden. Daha çok kolesterol taşları görünür.
0: Bu çökmeden dolayı oluşuyor dediniz. Yani yeterince boşalmamasından dolayı.
1: Yeterince boşalmaz. Hem tembel olması safra kesesinin veya uzun süre aç kalanlarda mesela orada gömülür, taş yapabilir. Onun risk faktörlerini anlatırım ben size.
0: Evet, birazdan konuşacağız. Şimdi belirtilerden biraz bahsedelim. Çünkü hakikaten birdenbire ortaya çıkan bir ağrıdan bahsediyoruz. Biz birdenbire diyoruz ama safra kesesi birdenbire mi kendini problemleriyle belli ediyor?
1: İşte safra kesesinin taşı çoğu zaman sessiz taştır. Ancak rastlantı olarak doktor gittiği zaman bir ultrasonda falan görünür. Ne zaman belirti verir? Safra kesesinin çıkışını tıkarsa. O zaman çok şiddetli ağrı olur. Bulantı, kusmalar, kramplar giriyor, ateş olur, kanda iltihap artar. O iltihabı gösteriyor. Akut kolestit dediğimiz. Öyle bir durum olursa hastaneye yatması lazım. Bazen taş düşer kanala. Oradan safra kanalı var ya, bağırsağı boşalır. Onun için taş düşerse o da iki türlü şey yapabilir. Bir orada iltihap yapabilir. Kolanjit dediğimiz, o da çok ciddi bir tablodur. Yüksek ateş, kusma, üşüme, titremeyle hastaneye gelirler. Bazen tıkar orayı, mekanik ikleri olur, sarılık olur. Demin anlattığım gibi dışkı beyazlaşır, gözler sararır, idrar koyulaşır.

0: Ve daha da ciddi bir şey, pankreasın ağzını tıkarsa pankreatit yapar. O artık çok tehlikelidir. Mutlaka hastaneye yatması gerekir. Ve beslenmeyi kesiyoruz onları uzun süre serum tedavisi. Hatta ölüme kadar götürebilir.
1: Çok riskli bir durum. Şimdi biz bu taşlardan bahsederken tabii sadece taş değil, aynı zamanda çamur ya da iltihap da olabileceğini söyleyelim. Ama her durumda safra kesesinin çalışmasını engelliyor. Ve insanların özellikle de yağlı bir şeyler yediğinde hazımsızlık problemleri yaşamasına yol açıyor. Bu bir belirti midir? Yani biz eğer sindirim sistemimizde problemler yaşıyorsak, hazımsızlık yaşıyorsak, bu bize safra kesesi problemlerini çağrıştırır mı?
0: Hazımsızlık, şişkinlik, kas şikayeti çok yapar taşlar. Bu durumda ama basit bir ultrasonografi ile anlaşılır. Hı hı. Yani epigastrik ağrı, mide ağrısı zannederler hatta.
1: Hı hı.
0: Sırta vuran ağrı, hatta kalp ağrısı zannederler o yerde yanlışlıkla.
1: Tabii çok anlar birbirine yakın olunca, bir de gaz olunca.
0: Yansıyan ağrı diyorlar. Evet. Safçası bayağı taklit ediyor diğer ağrıları. Ya mesela göğüs ağrısı oldu, omuz ağrısı oldu, sırt ağrısı oldu. İlk başta biz safçasını göz önüne alıyoruz.
1: Teşhis koymak için kullandığınız basit bir ultrasonla bile teşhis
0: çok
1: konabilir
0: basit,
1: dediniz.
0: Biraz basit bir ultrason.
1: Biraz detaylandıralım mı? Geldiğinde kişiler bu şikayetlerle geldiğinde hemen bir ultrasona mı, yoksa önce mekanik bir muayeneye mi alınıyorlar?
0: Yani ilk başta tabii muayene ve anamnez. Yani hastalığı konuşuyoruz, muayene diyoruz. Ama şu anda artık ultrasonografi çok basit bir şey olduğu için üst batın ultrasonu 15-20 dakikada çekiliyor. Onda hemen taşlar görünür. Bu sessiz taşlar için diyorum. Eğer belirti veriyorsa, şiddetli ağrısı varsa zaten muayenede onu anlıyoruz. Ama yine de ultrasona kan tahlillerini yapıyoruz. Tam teşhis koyalım burada.
1: Hocam elle muayenede ne anlıyorsunuz?
0: Elle muayenede eğer sadece taş varsa, sessizse hiçbir şey anlaşılmaz. Ama yok. Safçasında iltihap varsa veya tıkadıysa çok basit. Sağ üst katına elimizi bastırarak tutuyoruz. Hastaya derin nefes alıyoruz. Nefes alamıyorsan morfi pozitif diyoruz. Ya bunda orada kesede ya şişme var ya iltihap var.
1: Yani birazdan muayene,
0: eskiden
1: biraz
0: bunlar,
1: kendimizi
0: eskiden
1: muayene edeceğiz.
0: Bunlar çok önemliydi ama tabii. Şimdi dediğim gibi şeyler çok kolay olduğu için sonografi kan tahlillerine falan da kolay teşhis konulabiliyor.
1: Gördüğünüzde diyorsunuz ki taş
0: tabii,
1: var,
0: her zaman da böyle sonografi onu görmeyebilir. O zaman başka MR, tomografi gerekebilir.
1: Hocam?
0: Bazen oluyor. Kalsiyum az olduğu için çünkü göremiyor. Çok iltihap var, göremiyor. Veya kasılmış, kontrakta dediğimiz göremeyebilir. Veya taş düşmüş, çok gaz olduğu için ultrasonu göremeyebilir. O zaman MRCP dediğimiz özel bir MR var. Bütün safra yollarını gösteriyor. Ha, taş var mı yollarda?
1: Nerede oldu? Nokta atışı değil
0: ya
1: mi
0: sadece
1: bu?
0: Sadece kesenin içinde değil, kesenin dışında da yollarda da tıkanabilir. Ve eğer yola da düştüyse ERCP dediğimiz bir yöntem var. Ağızdan girilip mideden geçip o 12 parmaktan. Oradaki o sfinkteri açıyor, içindeki taşları boşaltıyor, yolu gösteriyor.
1: Bu aynı zamanda bir tedavi mi? Yani,
0: tedavi tabii.
1: Yani yok. Sadece görüntüleme değil, aynı zamanda yolu sadece, temizliyorsunuz.
0: Tabii, aynı tedavi, bir de mesela diyelim orada bir kanser var, onu görmek için de bu gerekir. Kanser tıkadıysa taş mıdır, kanser midir?
1: Bir
0: yolu tıkadıysa.
1: Var orada yoksa.
0: O ERCP çok, onu bizde gastroenterologlar yapıyor. Çok önemli bir şeydir.
1: Hocam hiç kesisiz.
0: Kesisiz tabii. Ağızdan gibi orada
1: sanki laparoskopi yapıyor
0: gibi. Ama
1: safçasının
0: taşını almıyor o. Safra yolunu
1: ilerliyor. Evet elbette.
0: Safçasının taşı başka.
1: Evet. Şimdi gelelim safra kesesi taşlarına. Akut geldiğinde hasta size tabii önce rahatlamak istiyor. Ağrısının dinmesini ve bir parça nefes alabilmeyi istiyor. Burada nasıl bir yol haritamız var? Yani hemen ameliyat dediğiniz
0: yok,
1: hasta
0: yok,
1: var mı?
0: Yok yok, hemen ameliyat demiyoruz. Genelde biz bunları yatırıyoruz. Serum başlarını ağızdan beslenmeyi kesiyoruz. Kuvvetli analjezikler ve antiinflamatuarlar. Yine ağrı kesiciler ve antibiyotik başlıyoruz. Bunlar %90 cevap veriyor, geriliyor. Sonra uygun bir zamanda ameliyat öneriyoruz bunlara.
1: Bu uygun zaman taşın durumuna, yerine,
0: İşte
1: onu anlatacağım
0: göre. Size. Tamam, peki. Eğer bir ilk 48 saat içinde çok ciddi bir şey olursa ameliyat alırız. 48 saat geçtikten sonra pek ameliyat tercih etmiyoruz. Çünkü o arada çok yapışıklık oluyor. Ameliyat etmek çok zordur. Özellikle laparoskopi kapalı yapmak çok zor oluyor. Bu durumlarda mümkünse ve hasta tedavi cevap veriyorsa antibiyotikle kurutup keseyi soğutup 2 ay falan sonra ameliyat ediyoruz. Dokular ödemi geçsin, daha rahat ameliyat edelim. Ama ilk 48 saatinde eğer çok şiddetli olursa, özellikle şeker hastalarında falan bazen kangren oluyor. Deliniyor kese. O zaman acil ameliyat gerekir. O ameliyatı artık sevmiyoruz biz.
1: Ama kessiz ameliyatlar.
0: Mecbur.
1: Yani artık
0: kapalı laparoskop gidiyoruz ama yok. O durumda her şey geçme ihtimali yüksek oluyor acil durumlarda.
1: Evet.
0: Normal zamanda ama altın standart kapalı ameliyat.
1: Yani. O altın standartı biraz açalım. Özellikle ameliyattan korkanlar için. Bir kere tabii doktorlar da çok kolay ameliyat kararı vermiyorlar. Hı-hı. Ameliyat kararı verdikten sonra da mutlaka ehil ellerde. Ben Türkiye Hastanesi'ne herhalde bir 25 senedir geliyorum. Kaç senesinde siz varsınız?
0: Ben 27 senedir
1: siz oradayım. Siz daha benden önceymişsiniz.
0: 95'te başladım oraya.
1: Hocam ben de 93'ten beri Türkiye Hastanesi'yle bir şekilde temas halindeyiz. Ve hep Türkiye Hastanesi'nden doktorları ağırladık, misafir ettik. Her gittiğimizde de sizi orada gördük. Çok büyük bir güven. Sizin hastaneye, kardeşim, hastanenin size güvenmesi anlamına geliyor. Şimdi doğru ellerde safra kesesi ameliyatının korkulacak bir ameliyat olmadığını bir kez daha söyleyelim. En çok korkulan şey de insanlar diyorlar ki işte anestezi alacağız bir. Kesi olacak iki. Bunları tek tek cevaplayacağız. Her hastalıkta, her ameliyatta kesi yok. Üçüncüsü ya gitti gül gibi safra kesesi. Öyle mi gerçekten?
0: Yok. Şimdi safra kesesi kimlerde daha çok görünüyor, safra kesesi taşı? Yaşla artıyor. Yani 40 yaşın üstünde. Cinsiyet bayanlarda daha çok görünüyor. Kilo nedenlerden. Hamlelik. Hamlelikte artıyor risk faktörü. Aşırı kilo verenlerde. Birdenbire 10 kilo
1: falan fazla. Hızlı kilo verenler.
0: Hızlı böyle birdenbire ama. Hızlı verdikleri zaman mesela bu mide ameliyatlarından sonra çok hızlı verenlerin çoğunda taş gelişiyor. Uzun süre aç kalıp beslenenlerde. Safra kesesi çalışmıyor ya uzun süre. Onlarda çökme daha fazla oluyor, taş. Çamur sonra taşa dönüyor.
1: Bu son dönemde işte aralıklı oruçlar vesaireler çok konuşuluyor.
0: İşte onlarda çok görülüyor, evet, çok böyle görülüyor şeylerde. Peki. Sonra şeker hastalarında. Crohn dediğimiz bir hastalık var. Bağırsak hastalığı. Onlarda çok görünüyor safra kesesi taşı. Bunlar risk faktörleridir. Yani bunların dışında olmayacak diye kural değil. Olabilir. Önemli olan uygun zamanda ameliyat etmek. Safra kesesi taşı oldu mutlaka ameliyat. Hani çok ileri yaşlı olursa onlar ameliyat demiyoruz.
1: Ameliyatsız bu taştan giderilme yolu yok,
0: yok
1: mu?
0: Yok.
1: Yani erimez mi?
0: Erirse düşerse kanada daha kötü olur. Yani çamurda falan tamam erisin, ilaç verin ama taş oldu mu biz küçüldük bunu kanala. Biz mesela küçük taşlardan daha çok korkuyoruz. Büyük taşlardan çok korkmuyoruz. Düşmüyor kanala.
1: Hareket etmiyor çünkü. Evet, ha, çok fazla.
0: Küçük taş düştüğü zaman çok pankreatit yapar, kolonası ağırlık falan yapar. Onlardan daha çok korkuyoruz. Onun için uygun zamanda ameliyat etmek çok daha iyidir. Acil durum olmadan. Çünkü acil durumda şişiyor, ediyor, dokular inflama, bir sürü risk var, bağırsak delinebilir, safra yolu yaralanabilir ameliyat esnasında. Ama halbuki normal zamanda yaptığın zaman çok basit bir ameliyat oluyor. Komplikasyon gelişme riski çok az oluyor.
1: Kontrol edilebilir faktörleri elden kaçırıyorsunuz acil durumda.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Yani o an olabileceğin en iyisini yapıyorsunuz.
0: Tabii ki. Sanki görüntü diğerinde kötü oluyor, dokular yapışmış, ödem var her yerde. Vücuda biliyorsun omentum denen bir yağ zar var. Vücudun polisidir o. Batın için. Her yerde iltihap olsa gidip yapışır oraya. Bu akut olduğu zaman gelip o yapışıyor. Onu ayırıyorsun yarım saat. Ondan sonra ameliyata başlıyorsun. Ameliyat süresi çok uzuyor. Onun için mümkün olduğu kadar acil duruma getirmeden elektif şartlarda dediğimiz normal zamanda ameliyat etmek gerekir.
1: Peki vücut taş üretmiş, çamur üretmiş bir safra kesesinden bahsediyoruz. Bir yandan da ya işte vücut için faydası var diyoruz. Şimdi hasta bu ikisinin arasında kalıyor. Mutlaka tabii ki doktorun söylediğini yapacağız ama ya hani bir yolu, bir kurtarma çaresi sonuna kadar zorluyor tabii hastada. Burada gerçekten artık bu safra kesesine vücudun ihtiyacı yok mu? Çünkü artık safra kesesi alındıktan sonra üretilecek olan safranın bir yerde depolanarak ihtiyaç olduğunda vücuda verilmesi şansı ortadan kalkıyor.
0: Direkt bağırsağa akıyor. Burada şey gibi düşünün. Çürük bir diş gibi. Çalışmıyor ki zaten taş yapmış. Düzgün çalışsa taş yapmaz.
1: Dolayısıyla
0: bir,
1: faydadan
0: iki,
1: çok zararı mı var?
0: Neredeyse bütün safra kesesi kanserleri taşlı kesilerden çıkar. Uzun süre büyük taşla tahriş ettiği zaman kanser gelişme riski var. Üç, düşünün o komplikasyonlarda. Tıkanma sarılığı yaparsa, pankreat yaparsa, ölümcül komplikasyonlar bunlar. Evet, o riske girmek farklı gerekiyor mu? Çalışmayan bir organı korumak için.
1: Burada şunu bilmek lazım. Bu organ çalışmıyor ve tekrar
0: çalışmadığı için taş yapıyor zaten.
1: Tekrar normale dönme şansı yok. Yani tedavi
0: yok
1: edilebilir bir
0: eski,
1: durumdan bahsetmiyoruz.
0: Bir denenmiş eski zamanlarda. Hani alıp da sadece taş almışla kapatmış. 6 ay sonra, 1 sene sonra daha kötü olmuş hep. Onun için böbrek gibi değil. Alalım bir
1: taşı bırakalım. Düşürtelim.
0: Bu çünkü hayati bir organ değil böbrek gibi. Ve bu alındığı zaman sonra vücut alışıyor. Safra yolları biraz genişliyor. Hani yediği zaman biraz daha kasılıyorlar. Neredeyse bunun görevini aylar sonra, yıllar sonra yapmaya başlıyorlar.
1: Yani aslında o açılıp kapanma refleksi
0: Biraz işte yağ şey olduysa uzun zaman süre ishal falan gelişebilir bunlardan. Çünkü devamlı safra akıyor başta. Hani depolanıp da akmıyor diye.
1: Bağırsak için sağlıksız değil mi? Devamlı safra akması bağırsak.
0: Yok yok, o bağırsak alışık olan bir şey olmaz da. Sadece yağ emilimi falan biraz fazla emilmesi akar, ishal yapabilir o zaman.
1: Anladım. Tabii burada şimdi söz konusu olan safra kesesi taşından bahsediyoruz. Çamurda ya da iltihapta yine önce çamuru kurutmak ya
0: onlar da ameliyat önermiyoruz. Yok, çamur eritilebilir, gidebilir.

0: Artı antibiyotikle kurutulabilir. Biz taşlı ameliyat öneriyoruz bir tek.
1: Risk gruplarını tekrar böyle bir üstünden geçersek, kadınların daha riskli olduğunu gördük. Neden kadınlar hormonal sebepler mi hocam?
0: Genelde hormonaldır. Progesteron hormonuna bağlı. Mesela gebelerde de çok görünüyor. Çünkü progesteron hormonu fazla sanıklı. Oral kontraseptif gebelik önleyici haplar uzun süre kullananlarda daha çok görünüyor. Progesteron hormonundan dolayıdır.
1: Hormondan dolayı. Biz tabii herkese öncelikle sağlık diliyoruz. Ama eğer bu tür belirtileri, özellikle sindirim sistemi problemleri, gaz, hazımsızlık gibi şikayetleri varsa, zaman zaman şöyle bir kaburganın altında sağ tarafı zorlayan bir ağrı da oluyorsa, bir doktora gitmek ve o biraz önce söylediğimiz o selektif şartlarda önce muayene olmak, sonra belki bir üst batın ultrasonla,
0: tabii
1: taş
0: canım,
1: var mı yok
0: bir
1: mu? Bir iki tahlille ortaya koymak lazım. Zaten 40 yaşın üstünde herhalde, değil mi? Kadınlarda.
0: Altında da görünüyor da 40 yaşın üstünde daha fazla görmeye başladı.
1: Mutlaka böyle bir genel check-up yapıldığında herhalde bunlara bakılıyordur.
0: Aynen.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: Görüşürüz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: kendisine rahmet eylesin. Amin. Makamını âli, mekanı cennet bahçesine bir bahçe eylesin.
1: Sevenleri Kalkancı Mahallesi'ndeki Osmaniye Camii'nde onun için saf tuttu.
2: Allahu Ekber.
1: Acının adresi Samsun İlkadım. 15 yaşındaki milli atıcı Burhan Yusuf Çizmecioğlu evlerinin bulunduğu apartmanın çatısına çıktı. Ne olduysa o an oldu. Dengesini kaybeden genç sporcu metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Durumu ağırdı. Doktorlar saatlerce uğraştı. Ancak çabalar fayda etmedi.
0: Rabbim hiç kimseyi evladıyla sınamasın, imtihan etmesin.
1: O daha Şubat ayında Bulgaristan'da tarih yazmıştı. U16 kategorisinde havalı silahlarda Avrupa şampiyonu olmuş, altın madalyayı boynuna takmıştı. Kürsüde Türk bayrağını dalgalandırırken gözleri parlıyordu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şampiyon sporcu öğle namazının ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

0: Bir yanda seyir halindeki araçtan atlayıp ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren gencecik bir kadın, diğer yanda ise eşi can derdindeyken kamyonetteki sigarasını kurtarmaya çalışan alkollü bir koca.
1: Ya ne yapayım, sigara mı?
0: Burası Eskişehir çevre yolu. Polis kamyonette bir kadın zorla tutuluyor ihbarı üzerine alarm durumuna geçti. Araç takibe alındığı sırada 32 yaşındaki genç kadın hareket halindeki kapalı kasa kamyonetten yola atladı.
1: Arkadaş ben kullanmadım. Kim kullanıyordu? Söyle. PTS'lerden bakacağız zaten.
0: Asfalta savrulan kadın ağır yaralandı. Bilinci kapandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı. Hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakıma alındı. Polis kadının atladığı noktanın az ilerisinde kamyoneti durdurdu. Direksiyondaki eş kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şahsın hem ehliyetsiz olduğu hem de 1.10 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücüye tam 390 bin lira ceza kesti. Ancak asıl skandal gözaltı sırasında yaşandı. Eşi hastanede canıyla cebelleşirken alkollü koca araçta kalan sigaralarının peşine düştü.
1: Eşinin bilinci kapalı şu an.
2: Çamlıca oturuyorum, babasının evine götürüyorum artık. Hani yanlış yapmasın. Baydan topluyorum karımı. Yani hep erkek kelepçe abi.
0: Ağır yaralı eşini hiçe sayıp pişkince kendisini savunan şüpheli koca emniyete götürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Şirketin düzenlediği futbol turnuvasına katıldı. Halı sahada kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. O ölüm iş kazası sayıldı. Bursa'da yaşayan bir işçi çalıştığı şirketin düzenlediği turnuvada futbol oynarken fenalaştı. Kalp krizi geçiren işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti. SGK da olayı iş kazası olarak kayıtlara geçirdi. İşçinin ailesi turnuva sırasında ilk yardım ekibi ve ambulans bulunmadığını belirterek şirket aleyhine tazminat davası açtı. Mahkeme şirketi %60, hayatını kaybeden işçiyi %20 kusurlu buldu. %20'lik bölümse kaçınılmazlık olarak değerlendirildi. Lehine toplamda 400 bin liraya aşan maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Ancak dosya Yargıtay'a taşınınca karar bozuldu. Yargıtay kusur oranlarının bu şekilde belirlenmesini hatalı buldu. İşçinin daha önce kalp damar rahatsızlığı bulunup bulunmadığının sigara kullanımı, yaşam tarzı ve genetik faktörlerin araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Dosya yeniden incelenecek. Kardiyoloğun da bulunduğu bilirkişi heyeti, işverenin ve diğer tarafların kusurunu ayrı ayrı belirleyecek. Kalp krizinde kişisel sağlık faktörlerinin etkisi de yeniden değerlendirilecek. Biri 107, diğeri 104 yaşında. Bir asra aşkın süredir aynı köyde yan yana büyüdüler. Yıllar geçti ama iki kız kardeşin sevgisi hiç eksilmedi.
3: Çok çalıştım. Durmak yoktu. Bağırık oğlu gibi.
0: Zonguldak Gökçebey ilçesinde yaşayan Safiye Kurtoğlu ve Şerife Uslu. Çocukları da, gençlikleri de zor şartlarda geçti. Tarlada çalıştılar, sırtlarında yük taşıdılar. Ama birbirlerinden hiç kopmadılar.
3: Araba yok ki.
4: Araba
3: nerede?
0: Şerife Uslu, Atatürk'ün hayatını kaybettiği günleri bile net şekilde hatırlıyor.
3: Atatürk'ü öldüğünde koçamandık böyle. Ölmez mi? Biliyoruz biz onu.
0: Safiye Kurtoğlu 4 çocuk, 17 torun. Şerife Uslu ise 7 çocuk ve 35 torun sahibi. Aileleri iki kardeşin uzun ömrünü doğal beslenmelerine ve hareketli yaşamlarına bağlıyor.
4: Tek un çorbasıyla bari. Un çorbası yillerdi. Öğlen de sıcaktı da şey yapılınca tarlada ısıtabilirse ısıdılar da.
0: Şimdi farklı evlerde yaşasalar da her buluşmaları ayrı heyecana sahne oluyor. Birbirlerini gördükleri anda yine sarılıyor, yine eski günleri konuşuyorlar.
4: Birbirine o zaman onunla sarılırlar, şey yaparlar, işte kardeşim ne yaptı, ne gitti, efendim böyle hal hatır ederler, şey yaparlar. Birbirini çok severim.
0: Bir asrı aşan ömür, onlarca çocuk ve torun, değişen bir dünya. Ama Safiye ile Şerife'nin kardeşlik bağı hala ilk günkü gibi.
3: Şöyle bak.
0: Yıllarca biber temizledi. Büyük zorluklarla para biriktirip topraktan eve girdi. Ancak tüm hayalleri evinin başkalarına satılmasıyla yıkıldı.
5: Oyaladılar bugün, yarın. Ben çaresizim. Bana yardım edin. Ben sesimi duyuracağım. Hakkımı kimseye yedirmeyeceğim.
0: Ayten Cünedioğlu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşıyor. 20 yıl boyunca biber hasadı ve temizliğinde çalıştı. Biriktirdiği paralarla hem 4 çocuğunu okuttu hem de 2021'de 170 bin lira ödeme yaparak müteahhitle sözleşme imzaladı. Ancak yıllardır evine kavuşamadı.
5: Gitti 6-7 adam getirdi. Beni orada zorbalıkla çıkardılar. Tehdidine de uğradım. Benim evimin tapusunu bana verecekler diye birisine imzaladılar.
0: Aldığı evi ikinci kez başkasına verilen kadın isyan etti.
5: Söz sana dördü vereceğiz dediler.
6: Dördüncü kat.
5: Dördüncü kat. Sustum. Olay olmasın. Aman zarar görmesin kimse. Onların yalanına ben inandım. Ama yine duydum ki birisine satılmış. Bu sefer dedim durmayacağım artık.
0: Ortada kalan kadın yetkililerden yardım istedi.
5: Ama artık ben hiç kimseye güvenmiyorum. Ben bir şebekenin içerisindeyim. Beni dolandırdılar. Evimin parasını çarptılar. 170 milyar para. 275 milyara anlaştığım evin 170'ini ben vermişim. Burada imzalı kağıdım var.

koridorlarında ne neşeli bir çocuk sesi kaldı ne de o tanıdık zil sesi. Evlatların girmeye korktuğu, velilerin önünden bile geçmediği Aysel Çalık Ortaokulu için karar verildi. Artık okul olmayacak. Geçen 15 Nisan'da Türkiye en acı günlerinden birini yaşadı. 14 yaşındaki bir çocuk babasının silahlarıyla dehşet saçtı. Öğretmen Ayla Kara ile birlikte 9 evladımız o binada hayattan koparıldı. 15 evladımız ise yaralandı. Kabus günün ardından ne çocukların ne de acılı velilerin o binaya adım atacak hali vardı. Yüreklerdeki travma büyüktü. Kahramanmaraş Valiliği öğrencileri hemen Şehit Tebernuş Özder Ortaokulu'na nakletti. Binası boş kalan okul için gözler verilecek karardaydı. O karar çıktı. Velilerin de isteğiyle 15 derslikli Aysel Çalık Ortaokulu binası bir daha eğitim kurumu olarak açılmamak üzere kapatıldı. Okulu yaptıran hayırsever Çalık ailesinin de rızası alınarak binanın 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet vermesine karar verildi. Ancak bölgedeki çocukların okul ihtiyacı da unutulmadı. Aysel Çalık Ortaokulu'nun yerine aynı bölgede sıfırdan yeni bir okul inşa edilecek.

0: Gebze'nin Pazar ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi iki katlı eve çarptı. 6 kişilik aile pencereden kurtarıldı.
1: O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk.
0: Dışarıya çıktıkları an gerçekle yüzleştiler. İkiztepe mahallesinde yamaçtan kopan dev toprak kütlesi evlerine çarpmıştı. Ev kullanılamaz hale geldi. Onlarsa içeride mahsur kaldı.
1: Kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı. Heyelan olduğunu bilmiyorduk. Buraya arabanın yanına çıktık. Heyelan olduğunu öyle öğrendik yani. Korktu ya, buradan enkazın altından çıkamazdık da. Ölürdük de yani. Kimse de bulamazdı bizi burada.
0: Selin vurduğu ilçede incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, can kaybının olmadığını açıkladı. Tüm ekiplerin seferber olduğunun altını çizdi.
2: Burada da il genelinde de herhangi bir can kaybımız yok. Ama ciddi manada bir tahribat var. Hem altyapı tahribatı var, hem iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiş durumda. Özellikle burada topyekün seferber olan bütün birimlerimize, destek olan belediyelerimize teşekkür ediyorum.

0: güzel bir şey. Köylü olarak da takdirde görüyor.
1: Antalya'da bu duvara bakan geçmişi hatırlıyor. Köy meydanındaki duvarda hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin fotoğrafları var.
0: Çünkü gelen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız geçmişlerini bir nebze olsa da bir görmeyle hatırlayabiliyor, unutmamaya çalışıyoruz.
1: Aksu ilçesine bağlı Yeşil Karaman Mahallesi'nde yaklaşık 8 yıldır süren bir gelenek bu. Vefat edenlerin fotoğrafları toplandı. Altlarına isimleri ya da lakapları yazıldı. Fotoğrafların üzerinde ise ruhuna El Fatiha yazısı asıldı.
0: Dedem var, dayım gil var ve görmediğim akrabalarım var. Daha güzel bir şey. Neslimizi unutmuyoruz.
1: Duvarın önünden geçenler kim zaman dedesini, kim zaman amcasını, kim zaman hiç görmediği bir akrabasını görüyor. Bir fotoğraf yıllar önce kaybedilenleri yeniden hatırlatıyor.
2: Kayınpederim var, analarım var. Annem babam çok önce öldüğü için onlar yok yani şu anda burada.
1: Mahalle sakinleri için burası artık sıradan bir duvar değil. Geçmişin yüzleri köy meydanında yaşamaya devam ediyor.
2: Olduklarımız bile hatırlayabiliyoruz yani. Allah rahmet eylesin. İcap ederse de bir Elham 3 kulhu okuyup Allah rahmet eylesin diyebiliriz yani.
1: Ve her yeni fotoğrafla hatıra duvarına bir isim daha ekleniyor. Amaçları ise çok net. Gidenleri unutmamak, yeni nesillere de unutturmamak.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 25, İzmir 30, Bursa 24, Konya 25, Afyon 23, Denizli 31, Antalya 29, Adana 31, Zonguldak 22, Samsun 23, Trabzon 25, Kayseri 26, Erzurum 22, Gaziantep 29, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 34 derece.

0: Yol durumu. Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcahamam yolu, Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan

0: değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben hükümdar değilim. Peygamber Efendimiz mütevazıydı pek. Ayrıca çok heybetli ve sevimliydi gayet. Hak Teala bir heybet vermişti Resulüne. Dehşete kapılırdı kim baksaydı yüzüne. Kendisi mütevazı davranmasaydı eğer, rahat oturamazdı yanında hiç kimseler. Bir gün bir kimse geldi Allah'ın Resulüne. Terlemeye başladı baktığında yüzüne. Onun sıkıldığını görünce Resul hemen buyurdu ki, sıkılma, hükümdar değilim ben. Ben kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum. Herkes gibi yer içer, yorulup otururum. İşitince Resulün o böyle dediğini, korkusu zail olup açabildi derdini. Kapıcısı, bekçisi bulunmazdı ayrıca. Herkes gelip derdini anlatırdı rahatça. Öyle haya sahibi idi ki Resul yine, konuştuğu kimsenin bakmazdı hiç yüzüne. Allah-u Teala'dan çok fazla korkuyordu. En fazla korkanınız benim buyuruyordu. Ve buyurur idi ki, benim gördüğümü siz görseydiniz çok ağlar, gayet az gülerdiniz. Havada bulut görse der idi ki der akap, ya Rabbi, bu bulutu gönderme bize azap. Ve yine kuvvetli bir rüzgar esince dahi derdi, bize hayırlı rüzgar ver ya ilahi. Gök gürleyince ise derdi ki yalvararak, ya Rabbi, azabınla eyleme bizi helak. O server bu dünyaya vermedi asla gönül. Bu faniye zerrece eylemedi temayül. Allah iste vereyim buyurdu kendisine. O dünya servetini istemedi hiç yine. Miraç'ta cennetlere girip gezdi o kadar. Lakin o nimetlere etmedi tek bir nazar. Hiç doyuncaya kadar yediği görülmedi. Ekmeğine sirkeyi katık eder ve yerdi. Bazen de hurma yahut yalnız zeytinyağını katık edip

yiyerek doyururdu karnını. Hiç katıksız yer idi ekmeğini bazen de. Zira bulamıyordu onu çoğu zamanda. Evinde 2-3 ay hiç yemek pişmediği ve olurdu sadece süt ve hurma yediği. Vefat ettiği zaman zırhı bir Yahudi'de az arpa karşılığı bulunmuştu rehinde. Peygamber-i Zişan'ın herhangi bir yemeği asla görülmemiştir sevip beğenmediği. Eve geldiği zaman yerdi yemek var ise yahut oruç tutardı yemek yok denilirse. Suyu besmele ile 3 yudumda içerdi. Sonra elhamdülillah der ve dua ederdi.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinin ve Evliya-i Kerem büyüklerinden olan Mevlan Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, İhlas ne kadar çok olursa Evliya'nın yardımı da o kadar ziyade olur. Evliya'nın kalpleri ilahi nurların çıkıp geldiği kaynaklardır. Onların hoşnut olduğundan Allah-u Teala da hoşnuttur. Onların kalplerinde yer eden büyük devlete kavuşmuştur buyuruyor Mevlana Halid-i Bağdadi Kudüs'e sırrı.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler, ben miyim acaba?
0: Evet, yayındasınız şu anda. Sorunuza geçebilirsiniz.
2: Çok sağ ol, Allah razı olsun. Hocama sorum vardı da.
0: Buyurun.
2: Kız kardeşimin kızlarından dolayı çok sıkıntıları var. Benden rica etti, dua ister misiniz diye.
3: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetlerinde hayır eylesin inşallah.
2: Amin hocam, Allah razı olsun. Hocam bir de ben çok bilmiyorum, kızımın ayağı kırıldı, çok ağlıyorum, benim yüzümden oldu diye bana yardım ediyordu. Benim ağlamam dinime zarar verir mi, vermez mi, onu merak ediyorum. Hocam biz de...
3: Vefat mı etmişti?
0: Ayağı kırıldı.
2: Yok, ayağı kırıldı hocam. Önceden de aramıştım, dua istemiştim de. Bana yardım ederken kırıldı. Bir de ayağı sakattı. O yüzden çok acı çekiyorum, çok ağlıyorum. Acaba doğru mu yapayım, yanlış mı bilemiyorum hocam.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var sanıyorum. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
4: Öncelikle hocamdan bir dua istiyorum.
3: Rabbim iki can saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinde muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Allah razı olsun hocam. Hocam şimdi benim bir arkadaşım var da bu şey yapıyor, bu zeytin peynir işleri alıp satıyor. Bana dedi ki yani işte 50.000 TL verirsen sana kar payı olarak 10.000 TL veririm her ay düzenli bir şekilde. Bana haram mı hocam yani, mesela 50 lira veriyorum, 60 olarak geri arıyorum. Kar payı olarak diyor, sattım ben diyor, sana kar olarak veriyorum diyor. Bir de hocam bu yatsı namazları biraz bana ağır geliyor. Onun bir açıklamasını hocam.
0: Peki efendim.
4: Bu kadar hocam.
0: Teşekkürler,
4: çok sağ ol, Allah
0: razı olsun. Sağ olun. Emekli bir beyefendinin sorusu var hocam.
3: Buyurun.
0: Diyor ki benim hanımım diyor bana sürekli, senin hiç arkadaşın yok, sürekli evde oturuyorsun diye ithamlarda bulunuyor. Emekliyim diyor, pek dışarı çıkıp da diyor uygunsuz kişilerle de diyor muhatap olmak istemiyorum diyor, çok görüşmek de istemiyorum diyor. Ama diyor ne yapacağımı bilemiyorum diyor. E tabii doğru, yani evde oturan adam en kötü adamdır kadınlar için. Bir de emekliyse.
1: Yapacak bir şey yok. Kahve ikisi olmaz. Meyhane ikisi zaten olmaz. Ne yapacak şimdi adamcağız?
0: Ne yapacak? Bir evi şimdi var yani.
1: Evet, bir evi var. Ahir zaman, hatta bazı hadis-i şerifler var, öyle zamanlar gelecek ki evinizin eşyası olun buyuruluyor hadis-i şerifte. Evinizin eşyası olun. Hal böyle olunca tabii hanımlar için evde erkeğin bulunması, rahat hareket edemeyecek, eve işte misafir geldiği zaman rahat görüşemeyecek. Ya o bir odayı kendine göre şey yapsın, orada ne bileyim kitaplarını koysun, şöyle onlarla meşgul olsun ya. Arada bir de yürüyüş için müsaitse çıksın, dolaşsın, gelsin. Evin ihtiyaçlarını elinden geldiği kadar aynı şekilde almak için çıksın falan. Yani hanımı da aynı şekilde böyle zımarından çıkaracak şekilde taş gibi oturup
0: kalmasın. O da nefes alsın diye.
1: Allah Teala yardımcısı olsun. Hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Cenab-ı Hak hepimizin.
0: Peki şu kısmını da sormak istiyorum ben şimdi. Senin hiç arkadaşın yok, dostun yok falan diyor ya kadın. Özellikle bu zamanı düşünerek. İnsan seçici olması lazım değil mi? Bunu evet, televizyonda Huzura Doğru programında da sorduğumu hatırlıyorum. Yani iyi arkadaşım olsun diye yani herkesle böyle lavabalim olayım yani.
1: Yani bir kimse çok kimseyle görüşüyorsa, çok kimseyle onu seviyorsa, bu zaman için söylüyorum. muhakkak bunda münafıklık vardır. Niye? Çünkü meyhaneciyle konuşuyor. Onu sakalına göre tarak vuruyor. Ya ondan sonra ne bileyim ben camiye gidene gidiyor. Onun sakalına göre tarak vuruyor. Üç kağıtçıyla aynı şekilde şey yapıyor. Onun sakalına göre tarak vuruyor. Ve ey amca bu. Ve bununki dostluk da değil. Ha böyle kimseyi eskiden varmış böyle kralların falan hokkabazları, şaklabanlar varmış, gelir güldürüyor.
0: Soytarıları varmış falan.
1: Yani millet de zaten biliyor. Ha, o geldi soytarı işte bize yalakalık yapacak falan. Tabi o yalakalık da bu zamanda adama böyle iltifat eden olmadığı için bunun yalan bile olsa yaptığı iltifatlar hoşuna gider. Falan filan. İşte beni tanıyan çok bilmem ne falan filan. Rahmetli Necip Fazıl Kısakörek İslamiyet'te şereflendikten sonra Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ne tanıp hidayet erdikten sonra onun bir sözü var. Hani biz sık sık naklettiğimiz bir söz var. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne aittir deniyor. Yani kesin olarak kitaplarında biz görmedik. Daha doğrusu yani arayıp da burada mı değil mi diye öyle bir şeyimiz yok. Yani birisinin naklettiğini biz naklediyoruz.
0: Söz güzel.
1: Ha söz güzel. İstemem nakli cenazemde çelengi ahenk. Deptebe ile varılacak yer değildir makber. Ve Necip Fazıl Kısakörek de ben öldüğüm zaman diyor. Öyle diyor. Efendim işte dağları ovaları dolduran cemaat istemiyorum.
0: Cenazemde.
1: Cenazemde. İnanmış dört kişi tabutumun dört tarafından tutsun bana yeter. Bitti yani. Şimdi bir sürü fasık kimse toplamış. Nasıl bilirsin? Ey beni reis. Neyi bilirsin? Sen kendi fasıksın. Ey'in ne olduğunu biliyorsun.
0: Neyi biliyorsun da onu bileceksin.
1: Dolayısıyla bunların böyle ittifakı. Ha şimdi diyecek. Efendim işte Müslümanlar. Ya Müslüman gösterir de tamam. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ahir zamanda. Caminin içerisinde o rakamlar çokluğu bildirmek içinmiş. Biz Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken işte milyon bin böyle rakamlar geçiyor hadis-i şeriflerde. Bu bin kesin midir? Milyon kesin midir? Yani bir milyon bir olmaz mı? Bin bir olmaz mı falan. Cevap verdiler. Hadis-i şeriflerde bildirilen bu rakamlar çokluğu bildirmek için. Mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Onu arz etmiştik o zaman. O zaman bu açıklamayı yaptılar. Camide 1000 kişi olacak fakat imanlı hiç kimse olmayacak. Ya imam müezzin dahil buna Mustafa Bey. Ya şakası yok bu iş. Şakası yok bu işin. Ve insan oturup kendisini sorgulaması lazım. Sorgulaması lazım. Efendim herkes böyle diyor. Piyasa aynı şekilde kırılıyor. Bir sürü hoca var, hoca efendiler var, hoca hanımlar var, hoca ablalar var. Kaynıyor böyle. Hani hadis-i şerif var. Ahir zamanda yazar şu olacak. Hakikaten çoğaldı ya. Sosyal medya bir çıktı ona.
0: Herkes yazar.
1: Bazen sana da geliyordur, gönderiyor. Yazımı beğendin mi? Benim siteye girdin mi? Ya girdim, işim gücüm yok da aynı şekilde senin siteyle, onun siteyle, bunun siteyle uğraştıracaktım. Bana ne? Ne yazarsan yaz. Biz doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz Cağaloğlu'ndayken Emel abi o zaman Türkiye Gazetesi'nde Cağaloğlu'nda bizim sayfa servisine, bizim sayfada çalışanlara Emel abiyle bir ölçü bildirdiler. Buyurdular ki hiç kimseye cevap vermeyeceğiz. Aa işte bak gördün mü şöyle diyor, bu yanlıştır. Ertesi gün bir başka şey yanlıştır. 365 günün tamamı dolar Mustafa Bey ya. Kendini anlatamıyorsun. Onun için Emel abiler ya bu büyüklerin güzel ölçüleri veriyorlardı. Biz başkalarını gündemimize almayacağız. Biz doğruları yazmaya devam edeceğiz. Bak yıllardır mesela sandalyede namaz, kaza namazları, gusül abdesti konusu. Biz falan böyle dedi işte falan ona cevap vermiyoruz. Ama kitapta bildireni anlatmaya devam ediyoruz. Ama ne oldu? O Emel abilerin buyurduğu tahakkuk etti. O zaman gazetede de öyle oldu. Onlar bizi gündemine aldı. Biz onları gündemimize almadık. Ha bir seri geliyor falan. Aynı şekilde birisine lafı giydirip geçiyoruz. İsim vermiyoruz ama. Ha üzerine alan alır. Böyle durumlarda da benim hatırıma bir şey geliyor. Benim hala oğlum vardı falan. İşte aynı dönemlerde doğmuşuz falan. O benden bir yaş falan büyüktü. O İstanbul Tekniği bitirmişti. Mimardı. Onunla böyle o lise yıllarında falan. O lisedeydi. Şimdi pazara insanlar böyle gidiyor. Birisi pazarın işte bir ucunda böyle elinde mikrofon yapar gibi falan, megafon yapar gibi pazara doğru bağırmış, hayvan diye. Bir tanesi dönüp bakmış, mahkemeye vermiş adam. Ondan sonra
0: bu bana hayvan dedi diye.
1: Evet. Hakim demiş, buna hayvan dedin. Hayır demiş hakim, ben demedim. Adam demiş, dedi. Evet demiş, hayvan dedim. Ben demiş pazara doğru hayvan dedim. Bir tek bu dönüp baktı.
0: Bu üstün alındı.
1: Bir tek bu. O hatırıma geliyor benim. Şimdi mesela biz sarıklı sakallı cübbeli deyince bazılar üstünü alıyor. Ya Mason Abduh, sarıklı sakallı cübbeli. Mason cemaletin efkari, sarıklı sakallı cübbeli Mason. Niye üzerine alıyorsun ki, değil mi?
0: Yani.
1: Bir sen sarıklı sakallı değilsin ki. Sarıklı sakallı bir sürü aynı şekilde dinsiz, mürted, ajan.
0: Şimdi herkes sakallı zaten.
1: Yani onu şey yapmamalı, üzerinde durmamalı. Adam mesela konuşuyor veyahut da yazıyor bize. İşte efendim WhatsApp'ta ben dinime hizmet edeceğim. Şimdi iki de bir geliyor. Efendim birisi bir sual sordu, buna nasıl cevap verelim falan. Ona senin WhatsApp'ın aynı şekilde cevabını ben vereceğim. Yapamayacaksın, niye girdin arkadaş? Dine hizmet öyle, ben de hizmet edeyim demekle olmaz. Önce sen kendini yetiştirmen lazım. Ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, dert mezhepte mütehassıs, evladı Resul olan, mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arbaşi Hazretleri'nin sohbetinde kemale gelmiş. Her konuda mütehassıs hale gelmiş. Ve bir türlü karar veremiyor. En sonunda kitabının Sa'd-ı Tebi'nin ön sözünde, kardeşim zaruret ve mecburiyet sebebiyle bu kitapları biz hazırladık. Yoksa bizim haddimize değil buyuruyor. Yani emir oldu, vazife oldu, öyle yaptılar onu. Öyle verilirse olur. Öbür türlü olmaz o. Efendim ben de yapacağım. Yapınca işte bir sürü fitneler çıkıyor. Mesela biz yıllardır Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu hadis-i şerifi radyoda naklediyoruz, televizyonda naklediyoruz, Türkiye gazetesinde yazıyoruz, Türkiye takviminde yazıyoruz. Neyi? Cünüp, insan ve hayvan resmi ve köpek bulunan odaya rahmet bile girmez. Hadis-i şerif bu. Biz bunu naklediyoruz değil mi?
0: Defalarca.
1: Defalarca. Bir şey olmuyor. Ya bu hadis-i şerifi Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hani akıl bir insandı. O bir nakletti. Adam profesör daha. Adamı aforoz ettiler ya. Yerin dibine geçireceklerdir neredeyse. Ya söylediği söz doğru. Doğru da. Şimdi gerçekten bir büyük tarafından izin verilmişse onun sen tasarrufuna giriyorsun. Aksi halde felaket olur. Mesela biz takvimde yazıyoruz, gazetede yazıyoruz, radyoda anlatıyoruz, televizyonda anlatıyoruz. Neyi? Kefir aramdır diyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Kefir aramdır. Kımız da öyle. Ya bu konuda diyoruz, Hüseyin Hilmi Efendi'nin

0: güzelce bakın, ayrıca her vilayette sığınaklar inşa etmeye başladı Türkiye. Bakın bir de,
1: ama o modern dünyanın şeyi bunu. Evet. Yani herkes bakın, yapıyor bunu. Evet.
0: Türkiye bu seneki savunma bütçesini %229 arttırdı.
1: Evet.
0: Yani
1: dediğiniz gibi Türkiye, etrafı da ateş çemberi.
0: Evet, evet. Türkiye yani bu gelişen olaylara bu şekilde
1: bir gayret almıyor.
0: Evet. Hazırlık bu, yapıyor. Onu da belirtmiş oldum.
1: Ay sonu Şanlıurfa'mızda efendim Teknofest var.
0: Evet.
1: Ya evet. Çok önemli.
0: Evet, evet.
1: Değil mi?
0: Yani
1: 4 Ekim'e kadar herhalde devam aynen edecek. Aynen öyle. Eylül'de, Eylül sonu.
0: Bu bakın bütün Türkiye'ye yayılıyor. Evet. Önce İstanbul'du, Ankara, İzmir'di, büyük şehirler derken şimdi güneye, kuzeye, doğuya, tabii, güneydoğuya, bütün Türkiye sattığına.
1: Tabii daha önce bunu, Diyarbakır'da
0: evet,
1: yaptık.
0: Diyarbakır'daydı. Şanlıurfa'da yapılıyor.
1: Bu da sizin yani, dediğiniz atölye sistemini doğrulatıyor efendim.
0: Evet, aynen öyle.
1: Her yerde evet, bu işi üreteceğiz.
0: Aynen
1: peki
0: öyle. Yani bu, evet, bu, bu konuyu da bu şekilde peki bir belirtmek lazım. Evet. Şimdi
1: bittiyse bir de başka başlığımız
0: bir
1: var.
0: Bir konu buyurun daha var. Bakın İngiltere'de bir değişik bir gelişme var. Yani Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya bağımsızlık için belki referandum yapacaklar. Ve belki İngiltere dağılacak. Evet. Yani başka ülkeleri parçala, böl, yönet, uygulayan.
1: Çok yapmışlar.
0: Evet. Şimdi kendine geldi.
1: Yani cetvelle bu, hudut çizmişler aynen ya efendim bölgemizde.
0: Evet. Şimdi yani bunu şuna da bağlıyorlar. Hatta Bey, belirtmek istediğim o. İngiltere son bir ay içerisinde İsrail'e karşı cephe aldı. Bu İsrail, evet, Gazze ve Filistin'e karşı
1: açık
0: olan
1: politik,
0: evet, söyledi.
1: Geç de olsa.
0: Yani sanki İsrail, işte İsrail'i destekleyen küresel sermaye diyorlar.
1: Evet.
0: O İngiltere'den böylelikle bir intikam mı alıyor? Şimdi akla insanın İspanya'da geliyor. Biliyorsunuz Avrupa tabii ülkeleri içerisinde İsrail'e karşı dişini gösteren, sesini çıkartan, en fazla bütün İspanya halkı sokaklara çıktı, karşı göz.
1: Tabii.
0: Ama hemen İsrail ona bir cevap verdi. Ya. Fas'ın kuzeyindeki iki küçük kasabasına efendim sivil Faslıları
1: gönderdi.
0: Gönderdi.
1: Göçmen.
0: Vesaire, göçmen.
1: Karıştırmak istedi.
0: Karıştırmak
1: oraya,
0: istedi. Evet, böylelikle bir cevap vermeye çalıştı. Yani burada İngiltere'nin durumu, İspanya'nın durumu,
1: tabii,
0: Türkiye'yi de burada alırsak, işte Yunanistan'ı kullanarak,
1: tabii,
0: efendim Türkiye'yi
1: bize hayır
0: de yıpratmak,
1: diyeni böleriz, parçalarız.
0: Aynen öyle.
1: Evet efendim.
0: Bakın, peki, yani çünkü bakın İsrail'in bir de şöyle özelliği var Ata Bey. Her ülke etkileniyor bu krizden, petrol krizinden, ekonomik krizden, bu savaştan.
1: Evet.
0: Ama İsrail etkilenmiyor. Hmm. Neden? Çünkü küresel sermaye, Siyonist sermaye
1: destekliyor,
0: bunların arkasında.
1: Tabii.
0: Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Böyle bir durum var. Hiç İsrail'in ekonomisinde bir bozukluk yok. Efendim enerji sıkıntısı yok. Efendim bütün ekonomik sistemi aynen devam ediyor.
1: Ya,
0: ama Avrupa başta olmak üzere, biraz önce siz ifade ettiniz, Amerika mesela, Avrupa başta Fransa, efendim İngiltere, Almanya ve eşi, onlar bu petrol krizinden en fazla etkilenecek ülkeler. Yani çünkü onların başta Almanya'da olmak üzere esas petrol ve enerji şeysini Rusya'dan temin ediyorlardı.
1: Evet.
0: O kapı kapanınca şimdi büyük bir sıkıntı baş gösterdi. Şimdi ona tedbir almaya çalışıyorlar efendim. Şimdi bu peki gelişen bu olaylar arasında

0: da bir de bizim Dışişleri Bakanı, dikkat edin, Ata Bey, Hakan Fidan çok sık komşu devletlere ziyaret ediyor.
1: Tabii.
0: Bu da çok önemli. Yani olayları çok yakın takip ediyor ve bakın Türkiye'yi bu doğrudan ilgilendiriyor. Yani nasıl Rusya Ukrayna Savaşı bizim Karadeniz dolayısıyla komşumuz, Amerika İran Savaşı, İsrail'in Orta Doğu'daki, Hürmüz Boğazı, Badülmendeb'deki Husilerin efendim bu Suudi Arabistan'a taarruzları, hepsi Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yani bunun üzerinde bakın başta Dışişleri Hakan Fidan olmak üzere devamlı irtibat halindeler. Ama yani bir bakımdan şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak, ya bizim bu kadar etrafımız ateş çemberi halinde devam ediyor. Şimdi değil, bakın 3-4 senedir bu devam ediyor.
1: Evet.
0: Ve her geçen günde artıyor. Efendim, sadece Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar partisi, muhalefetin hiç sesi çıkmıyor.
1: Yok.
0: Ve adeta yani sesi çıkıyor da adeta İsrail ve Siyonist ağzıyla konuşuyorlar. Onların borazanlığını yapıyorlar.
1: LGBT
0: onların
1: derneklerine niye baskın düzenliyorsunuz efendim? Onları niye şey yapıyorsunuz? Rahatsız ediyorsunuz diyecek oluyorlar efendim.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Yeni yani parti lideri enteresan bir cümle kullandı orada. Evet. Şaşırdım.
0: Yani bunu belirtmekte yarar var. Bunun için muhalefeti de efendim dünyadaki gelişmelerden habersiz, sadece mevki, makam kapmakla meşguller.
1: Evet.
0: Bir de bir konu daha var. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dünyada şu anda bütün liderlerle görüşen tek lider Erdoğan.
1: Evet.
0: Putin'le de görüştü şurada 2 hafta önce. Şimdi de Amerika'yla
1: görüşecek.
0: Trump'la görüşüyor.
1: Evet.
0: Bütün ülkelerle görüşüyor. Bu da Türkiye için bir şans.
1: Tabii.
0: Yani böyle 25 yıldır iktidarda, tecrübeli, bütün dünyanın itimadını kazanmış, efendim prestij sahibi olmuş, Türkiye'yi bütün dünyada el üstünde tutulur hale getirmiş bir ülke liderin bulunması, böyle durumlarda, böyle kritik bir savaş durumunda, harp durumunda Türkiye için büyük bir şans yani.
1: Evet.
0: İnşallah
1: sulh içerisinde devam yaşamak değil mi efendim?
0: Aynen öyle.
1: Sükunet içerisinde yaşamak çok önemli hakikaten. Böylesi bir dönemde efendim. Buyurun efendim.
0: Bakın yani Türkiye'nin bu durumunu yabancı, başta Amerika olmak üzere düşünce kuruluşları bunu çok iyi takip ediyorlar. Hı. Amerika'nın bir meşhur düşünce kuruluşu var. Neydi o? Strafor düşünce kuruluşu. Bundan 2-3 hafta önceydi. 2 hafta önce Türkiye hakkında bir rapor hazırladı, yayınladı. Yani bu Amerikan dış politikasına ışık tutan raporlar. Onun için çalışıyorlar zaten. Bilinen bir konu. Türkiye hakkında ne diyor? Bakın Türkiye diyor hem NATO üyesi, Avrasya, Orta Doğu ve Karadeniz'deki jeopolitik konumuyla artık yeni bir ağırlık merkezi haline geldi diye değerlendiriyor. Bunu herhangi bir gazete makalesi değil.
1: Evet.
0: Bir düşünce kuruluşunun yaptığı şey. Bakın şimdi Avrupa ülkeleri artık tedarik merkezi dışına itilerek, biraz önce siz ifade ettiniz, artık tasfiye edilecek. Yani Almanya, Fransa, Avrupa kriz içerisinde yaşayacaklar diye değerlendiriyorlar tabii, önümüzdeki tabii. yıllarda.
1: Öyle bir yani, şey var. Öyle evet. bir panik var. Bilhassa enerjinin peşindeler. Evet,
0: aynen öyle.
1: Hiç çünkü ilgisi olmayan bir ülkeyi Avrupa Birliği'ne sizi katalım buyurun diyorlar. Gelin diyor. Evet. Öbür tarafta Amerika diyor ki ne yapıyorsunuz kardeşim bu benim.
0: Evet. Yani. Kendi şeyim diyor. Evet.
1: Evet.
0: Şimdi bakın Türkiye yeni dünya düzeninde yani bu çok kutuplu kurulmakta olan yeni dünya düzeninde yeri neresi olacak? İşte bölgesel bir güç olacak, jeopolitik merkez olacak ve oyun kurucu, oyun bozan bir duruma düşecek diyor. Ayrıca bu son 5-10 senedeki savunma sanayindeki hamleleri artık eski Türkiye yerine merkez ülke konumuna getirdi diyor bu
1: evet, rapor.
0: Düşünce kuruluşu. Hı hı. Ve yayınladıkları haritalarda da 2050 yılına göre perspektif düşüncelerini yayınlıyorlar. Bakın,
1: muhtemel.
0: 2050 yılında ne olacak? Kuzey Afrika'da, Türkiye, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kavkasya'da etkisini artacak diyor, arttıracak. Evet. Yani bundan 30 yıl sonra ilerisini de bu şekilde görüyorlar. Ve yani neticede bu gelişmeleri dışarısı görüyor ama içerideki muhalefet görmüyor. Onun için
1: onlar
0: bunu belirttim.
1: Burnunun ucunu görmüyorlar efendim. Birbirlerini evet. göremiyorlar. Yani, önce bir görsünler kendilerini, birbirlerini görsünler sonra efendim.
0: Dünya düzeni çöküyor
1: ya
0: yani.
1: Kümbünün evet. fotoğrafını görsünler. Evet, evet efendim.
0: Şimdi Ata Bey bir konu daha var.
1: Buyurun efendim.
0: Kaç dakikamız var?
1: Yani 10 dakikamız var.
0: Evet. evet. Şimdi bakın.
1: Haliç kokuyor efendim. Ha. İstanbul Boğazı.
0: evet. Zaten.
1: Ve yıkımlar. Buyurun.
0: Dünkü gazetelerde resimler çıktı. Haliç'in koktuğunu. Efendim. Boğaz'daki Rumelihisar'ın 6,5 yıldır bir türlü restorasyonunun bitirilmediğini yazıyorlar. Şimdi bunu görünce bakın tarihten bizim Kağıthane'de Haliç'in efendim İstanbul'un ve Boğaziçi'nin böyle bir mukayesesini şöyle kısa bir yaparsak evet. bakın biliyorsunuz Kağıthane'nin efendim tarihte Osmanlı döneminde özel bir yeri var. Lale devrinden çok önce ta Bayezid ve Kanuni dönemlerinden itibaren efendim buraları böyle o Kağıthane deresinin getirdiği serinlikle böyle sarayın gözde yeri olmuştu. Ve
1: Sadabat,
0: oralar
1: he, aynı
0: evet,
1: zamanda.
0: Evet. Oradaki kurulan tesislerle özellikle orası hep canlı tutulmuş. Haliç ve Kağıthane, işte Kağıthane şeyleri var vesaire. Hatta en son özellikle 1700'lü yıllarda 3. Ahmet döneminde, damat İbrahim Paşa dönemlerinde o semt adeta böyle Fransız mimarisinden de istifade edilerek yeniden efendim su ve eğlence merkezi, mesireler kurulmuş efendim, dere kenarlarında ahşap sadabat sarayları kurulmuş, çağlayanlar, mermer havuzlar, lale bahçeleri, kasırlar kurulmuş ve adeta Kağıthane deresine ve Haliç'in kenarlarına bunlar bir inciler gibi dizilmişti.
1: Evet.
0: Yani o dönemde efendim. Ve hatta ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda Hastal'da ben görev yapmıştım. Kağıthane bölgesinde, Kağıthane deresinde o dönemden kalan neler vardı? Mermer havuzlar vardı. Çok enteresan. İnanılmayacak gibiydi. Bilmiyorum şu anda duruyor mu, kaldırdılar mı? Onun eserleriydi. Bu Sadabat saraylarının eserleriydi. Nihayet bu bölge bakın 1730 yılında Patrona isyanı çıkınca bütün bu özellikler yağma edilerek yerle bir oldu. Yazık oldu. Geriye sadece bu Azizliye Camisi var. Şu anda tek kaldı orada. Yani. Ve birkaç efendim mütevazi kalıntı kaldı. Yani bir zamanlar efendim şenliklerin ve ev sahibi yapılan yerler tek tek gri fabrikalar haline geldi. Efendim ve bugünkü gibi karmaşık bir kağıthaneye baktığımızda işte bir Azizliye Camisi ve birkaç hatıra kaldı. Şimdi Ata Bey bunu böyle arz edince efendim şimdi Boğaziçi ile ilgili İstanbul ilgiliyle de bunu bir karşılaştıralım dedim. 1930'lu yıllarda İstanbul'da imarıyla ilgili bir Fransız mimarı görevlendirirler efendim. Henri Prost isminde. Bu adam daha önce Türkiye'ye gelmiş, Osmanlı döneminde gelmiş 1900 başlarında Bizans hayranı, Bizans'la ilgili çalışmalar yapmış birisi efendim ve bu adam şehrin en gözde mekanlarını, İstanbul'un ve Boğaz'ın en gözde mekanlarını sanayi bölgesi haline getirdi. Nasıl getirdi? Bakın
1: Haliç, bizim dericiler Haliç'teydi işte.
0: Evet yani.
1: Fareler ve kokuyla.
0: Aynen öyle. Yani Haliç ve çevresi kağıthane bölgesi sanayi bölgesi haline geldi. Ya. Fabrikalar kuruldu. Haliç kirlendi efendim. Ta ki yani Erdoğan belediye başkanı olup da orası temizleninceye kadar. Yeşil alanlar mesela Zeytinburnu'nu deri sanayi bölgesine getirdi.
1: Orası da öyle.
0: Ağır imalat merkezi haline getirdi. Boğaz'ın en güzel semtlerinden olan Beykoz'u ayakkabı fabrikası, cam ve ispirto fabrikası. Ya. Yani ispirto fabrikasını...
1: Turistik bölgesinin değil ben, mi?
0: İspirto fabrikasını tekel ben hatırlıyorum.
1: Tekel fabrikası kurdular ya.
0: Tekel fabrikası var. Biz kimya derslerinde bizi Kuleli'den oraya götürürler. O fabrikanın nasıl çalıştığını gösterirlerdi.
1: Ben aklı onu başında çok kimse yokmuş aynen, ya da bilerek yapmışlar.
0: Hatırlıyorum. Evet. Yani... Aynen öyle.
1: Zeytinburnu'da bir de askeri fabrika vardı. Evet. Tank fabrikası mıydı? Neydi?
0: Zeytinburnu'da da aynı fişek fabrikaları vardı. O hale. Bunlar hep bu Henri Prost'un tabii yaptığı işti.
1: Prost, mesela, Prost. Evet.
0: Fransız
1: Prost.
0: Yani
1: bilerek, bakın, isteyerek yapmış.
0: Bakın ya, daha neler yaptı şimdi onu da arz edeyim. Bakın Prost'un, Henri Prost'un imar planına göre Bayezid ve Saraçhane'de ne kadar Bizans taşı varsa ortaya çıkar. Bugün gidin sokakta gezerken görürsünüz yani. Sonra Taksim'deki Topçu Kışlası'nı ve camiyi kaldırdı. Evet. Meşhur işte Taksim Camisi'nin hikayesi oradan başlıyor. Orası kaldırıldıktan sonra futbol sahası oldu. Taksim Stadı diye geçti. Hatırlayın evet, evet. Yakın zamana kadar tek tabii, parti tabii döneminde. Evet. Efendim. Sonra öyle ki bakın Dolmabahçe Camisi'ni deniz müzesi haline getirdi. Sultanahmet Camisi'ni resim heykel müzesi haline getirmeye çalıştı. Ama o dönem halktan tepki alır korkusuyla yönetim buna cesaret
1: Selahattin
0: edemedi.
1: Selahattin Camisi
0: hatta,
1: bu ya. Ne ayıp bir şey.
0: Kütüphane ya yapalım diye. Bakın Boğaz'ın en güzel yeri Kuruçeşme'de kömür deposuydu. Ben hatırlıyorum. Merhum Özal dönemine kadar o Kuruçeşme o civarı kömür deposuydu. Boğaz böyle kömür taşıyan maunalarla kirlenmişti.
1: Turistik
0: ben hatırlıyorum.
1: Ya.
0: Evet. Özal burayı değiştirdi.
1: Osmanlı'ya hemen, ait hiç bir yer bırakmayacağız efendim. Hepsini daha, sileceğiz.
0: Daha önce orada hanedan üyelerinin yalıları var. Onlar yıkılıp evet ya yerine getirilmişti. Sonra yanında Çırağan Sarayı yanık 1910 yılında yıkılmış, yakılmış. O haliyle efendim 80'li yıllara kadar öyle kaldı. Ben hatırlıyoruz geçerken. Canım. Hatta Çırağan Sarayı'nın bahçesi Beşiktaş Spor Kulübü'nün antrenman sahasıydı. Evet. Ata Bey. Yani Kuleli'deyken liseler arası futbol maçları Şeref Stadı diye geçerdi. Evet. Orada yapılırdı.
1: Efendim, reklama sıkıştık ama öyle unutmayın mi? Devam edeceğiz. Lütfen.
0: Öyle mi?
1: Bunu, evet, bu önümüzdeki çok su kaldırın öyle kolay
0: devam
1: değil.
0: Devam edelim çünkü evet, çok önemli.
1: Efendim, çok teşekkür evet. ederiz Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu'na. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.
8: Düğün vardı, davul zurna çaldı, herkes oynadı ama damadın yakınlarının başına geleceklerden kimsenin haberi yoktu. Çünkü Altın Yayla'da yıllardır süren bir gelenek var. Düğün sahipleri misafirleri bekledikleri gibi karşılamazsa işler karışıyor. Kovalar hazırlandı, fırçalar yüzlere sürüldü. Damat yakınları önce köpeğe bulandı, ardından sıra pudraya geldi. Ve beklenen an, geleneksel tıraş cezası başladı. Ortaya ise birbirinden renkli görüntüler çıktı. Ceza bitti ama eğlence devam etti.
9: Fırçayla tıraş ettik. Ondan sonra cezalarını verdik, pudraladık, oyunumuzu oynadık. Çok güzel bir düğün geçti.
8: Altın Yayla'da yıllardır sürdürülen gelenek bu düğünde de kahkahalarla yaşatıldı. Köpükler temizlendi, pudralar silindi ama düğünden geriye bu renkli görüntüler kaldı.

0: Abartası devam ediyor değerli izleyiciler. Mutlu günler diliyoruz. Elbette en önemli gündem başlığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir hitabı olacak sevgili izleyiciler. Elbette her vesileyle gündeme getirdiği önemli başlıklar bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan duyulmuş olacak Sayın Cumhurbaşkanı sayesinde. Şimdi bir bakalım bu sene, bu yılki zirvenin ana teması güveni yeniden tesis etmek. Bilindiği üzere dünyanın çok farklı noktalarında devam eden hali hazırda savaş alanları var. İşte o jeopolitik krizler bu yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, düzeltelim, Genel Kurulu'nun gündeminde olacak ana temalardan. ABD, İran, Rusya, Ukrayna ve İsrail, Gazze dediğimiz gibi jeopolitik krizler bu zirvenin ana ve kritik başlıklarını oluşturuyor sevgili izleyiciler. Makro anlamda baktığımızda da dediğimiz gibi küresel güvenlik, ticaret, kalkınma ve iklim krizi, ama jeopolitik krizler elbette her ülke açısından öncelikle gündem başlığı olma yolunda, özellikle bu yılki zirvede. Şimdi bu sene bir özelliği de var, onu aktaralım. Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in 31 Aralık itibariyle görev süresi doluyor. Dolayısıyla son kez genel kurul hitabını gerçekleştirmiş olacak. Bundan sonraki süreçte, önümüzdeki dönem itibariyle adaylar var. Guterres'in yerine gelecek sevgili izleyiciler, ama son genel kurul hitabı olmuş olacak genel sekreterin. Bir protokol açılış kürsüsü geleneği devam ediyor Brezilya ve ABD tarafından. Cumhurbaşkanımızın hitabı salı günü gerçekleşecek 22 Eylül'de sevgili izleyiciler. Kendisinin de her vesileyle gündeme getirdiği, özellikle İsrail'in Gazze'deki soykırımı, ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme son derece önemli. Orada da iki ülke ilişkileri açısından, işte İran savaşı var, Rusya-Ukrayna krizi var. Bizim açımızdan F-35'ler, S-400'ler, ticari ilişkiler. Kendisinin de dediği gibi dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz dedi. Diğer detaylar neler? Hemen haberimize bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel diplomasinin kalbinin atacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'a ulaşan Erdoğan, Türk evinde coşkulu bir kalabalık ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk evi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla arasındaki güvenlik bariyerlerini kaldırdı.
2: Altın adama, altın adama.
1: Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen bir babanın bebeğine hediye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün sürecek diplomasi mesaisinde ajandası bir hayli yoğun.
4: Hoş geldiniz Cumhurbaşkanım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile Türk evinde bir araya gelecek. Ardından Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile görüşecek. Günün bir diğer önemli başlığı ise 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özel programa katılarak ikili ilişkilerin tarihsel seyrine ve geleceğine vurgu yapacak. Gözler ses salı günü başlayacak dev zirvede. Genel kurulun ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah oturumunda 4. sırada dünyaya hitap edecek.
5: Dünya 5'ten büyüktür.
1: Küresel adalet sistemine yönelik eleştirilerini bir kez daha kürsüden dile getirecek olan Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve küresel krizler olacak. New York'taki en kritik randevuysa ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleşecek. İki lider Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından ilk kez yüz yüze gelecek. Masa başında ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki son durum olacak. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marjındaki diplomasi trafiği bununla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Anthony Burnham ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile de ikili görüşmeler yapacak. Çarşamba günü ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Zeyd ile masa başına oturacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine hitap edecek.
0: Evet, dedik ki dünyada göçmen başkanlar dönemi. Neden bu başlığı ele almak istedik? Birazdan detayları da aktaracağız. Bilindiği üzere Almanya'da bir Türk zaferi yaşandı sevgili izleyiciler. Birazdan onun detaylarını aktaracağız. Kimden bahsediyoruz? Sayın Elif Eralp'ten bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Ailesi 1980'lerde Almanya'ya göç eden bir Türk aile. Orada yetişiyor ve devam ettirdiği siyasi süreci sonunda Berlin'de eyalet başbakanı oluyor. Biz de Sayın Elif Eralp'ten, kendisinin bu zaferinden yola çıkarak istedik ki şu an itibariyle dünyanın hangi noktasında göçmen başkanların zaferi ve seçim kazandıkları o süreçler yer alıyor. Şimdi Ahmet Abu Talep ile başlayalım. Kendisi Fas doğumlu. 15 yaşında ailesi Hollanda'ya göç ediyor. Orada eğitimini alıyor, siyasete atılıyor ve Rotterdam Belediye Başkanı oluyor sevgili izleyiciler. Fas asıllı Ahmet Abu Talep. Görev süresi de 5 Ocak 2009, 1 Ekim 2024 olarak yansımış. Şimdi az önce aktardık ki birazdan haberimizde detaylı bir şekilde ele alacağız. Bilindiği üzere özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'da ciddi anlamda Hitler'den sonra yükselen bir aşırı sağ ve faşist bir süreç ilerliyor siyaset açısından. İşte tüm de bu süreçte Elif Eralp, Türk asıllı bir siyasetçi sevgili izleyiciler, Berlin seçimlerini kazandı ve Berlin Eyalet Başbakanı oldu. Şimdi gelelim Belit Onay, yine kendisi de Türk asıllı bir siyasetçi. Belit Onay'ın ailesi de 70'lerde Almanya'ya göç ediyor. Kendisi Hannover Belediye Başkanı olarak seçildi. Makama gelişi de 22 Kasım 2019 olarak yansıyor. Ve Pakistan asıllı bir İskoçya Başbakanı sevgili izleyiciler, Hamza Yusuf. Ve geçelim, tabii bugünlerde aslında biraz daha fazla konuştuğumuz bir isim, Zohran Mamdani. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu zirve devam ederken hatırlayacaksınız, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik sözleriyle bir kez daha gündem oldu Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanı ve New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olma özelliğini taşıyor. Dedi ki sevgili izleyiciler, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, onun yeri Lahey Adalet Divanı'dır, bir savaş suçlusudur. Bundan dolayı deniyor ki İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler zirvesine katılmak üzere New York'a değil New Jersey'ye iniyor ve kendisinin özellikle tam da bu dönemde ettiği sözler özellikle İsrail Başbakanı'na yönelik çokça konuşuldu. İşte New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, Uganda doğumlu ve Hint asıllı sevgili izleyiciler. O da 7 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne ailesi göç ediyor. Ardından da dediğimiz gibi New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olarak seçiliyor Zohran Mamdani. Ve Sadık Han, Pakistan asıllı, kendisi de Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olma özelliğini taşıyor. 2016'da görevine geldi Sadık Han sevgili izleyiciler. Dedik ya, neden paylaşmak istedik? Çünkü şimdi Almanya'ya döneceğiz. Az önce aktardık, Sayın Elif Eralp'in zaferini konuşuyoruz. Hitler'den sonra en yüksek seviyeye çıkan ırkçılığa karşı, işte bir Türk siyasetçi deyim yerindeyse tarih yazdı. Ömrünü ırkçılık ve eşitsizlikle mücadeleye adamış Elif Eralp, oyların %25.7'sini aldığı ve Berlin Eyalet Başbakanlığına yükseldi. Yani Berlin'i ilk kez bir Türk yönetecek.
6: Tarih yazdık arkadaşlar.
1: Bu Türkçe zafer cümlesi Almanya'da yeni bir tarihi dönemin kapısını araladı. Irkçılığın Hitler sonrası en yüksek seviyeye çıktığı Almanya'da ilk kez bir Türk, Elif Eralp, Berlin Eyalet Başbakanlığını kazandı. Eyalet meclisi seçimlerinde Sol Parti'nin adayı Elif Eralp, oyların %25,7'sini alarak Berlin Eyalet Başbakanlığına yükseldi. Açıklanan resmi sonuçlara göre Er Alp'e aday gösteren Sol Parti oylarını rekor düzeyde artırarak seçimin galibi oldu. Zaferin ardından Sol Parti merkezinde Türkçe şarkılar eşliğinde kutlamalar yapıldı. Er Alp'in karşısındaysa ırkçı AFD partisi bir önceki seçimlere göre oylarını 7,2 puan artırarak %16,3 ile yeniden meclise girdi. İktidardaki Hristiyan Demokratlarsa büyük bir oy kaybıyla gerilerken mevcut koalisyon hükümeti de meclisteki çoğunluğunu tamamen kaybetti. Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş, neredeyse tüm hayatını ırkçılık ve eşitsizlikle mücadeleye adamış olan Elif Erel, zafer konuşmasında ırkçılığa karşı zafer elde ettiklerini vurguladı.
7: Sevgi ve adalet nefrete galip geldi.
1: Türk liderin vaatlerinin merkezinde başkentin en büyük kanayan yarası olan kira krizi ve konut sorunu yer alıyor.
8: Hayır, bence büyük emlak holdinglerle rant yapmak çalıştığı için ondan kiralar devamlı yükseliyor ve buna şimdiki hükümet hiçbir engel koymadığı için, yoksa buraya gelen insanlarla hiçbir alakası yok.
1: Kendisi de bir kiracı olan Erar, büyük konut işletmelerinin kamusal denetime alınmasını, sosyal konutların artırılmasını ve kiracı haklarının korunmasını vaat ediyor. İktidar partisinin eyalet meclisinde oy kaybetmesine karşı Alman lider Merz üzerindeki istifa baskısı ise arttı. Ancak Merz istifa etmeyeceğini söyledi.
9: Ganz unabhängig davon, das was da passiert.
0: Rusya'daki parlamento seçimlerinde katılım %56'larda kaldı. İlk sonuçlara göre Rus lider Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi açık ara önde.
1: Rusya'da 3 gün süren parlamento seçimlerinde sandıklar kapandı. Ancak ortaya çıkan tablo Kremlin'in beklentilerinin uzağında kaldı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Birleşik Rusya Partisi ilk sonuçlara göre %57,5 oyla önde görünse de seçime katılım oranı %56,66'da kaldı. Sandığa ilginin düşük kalması Putin yönetiminin halk desteği söylemine gölge düşürdü. Savaş gölgesinde yapılan seçimlerde katılım oranını artırmak için devlet tüm imkanlarını seferber etti. Elektronik oylama teşvik edildi, seçmenlere puan ve ödüller vaat edildi. Kendi oyunu da internet üzerinden kullanan Putin, sandıktan çıkacak sonucun orduya ve savaşa verilen desteği simgeleyeceğini vurgulamıştı. Ancak muhalefetin tamamen baskı altına alındığı ortamda seçmenin sandığa ilgi göstermemesi dikkat çekti. Ülkede gerçek anlamda bir siyasi muhalefetin yarışmasına izin verilmedi. Kayıtlı tek savaş karşıtı parti Yabloko'nun federal listesi Yüksek Mahkemece engellendi. Binlerce muhalifin cezaevinde veya sürgünde olduğu Rusya'da sandık başındaki az sayıda bağımsız gözlemcinin de gözaltına alındığı ve engellendiği bildirildi. Düşük katılım gölgesinde geçen seçimler muhalefetsiz bir parlamentoyu işaret etse de Kremlin açısından halk desteğinin sorgulanmasına neden oldu. Ülkede nihai sonuçların 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.
10: TGRT FM Haber.
11: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 25, İzmir 30, Bursa 24, Konya 25, Afyon 23, Denizli 31, Antalya 29, Adana 31, Zonguldak 22, Samsun 23, Trabzon 25, Kayseri 26, Erzurum 22, Gaziantep 29, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 34 derece.

0: Yol durumu.
1: Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcahamam yolu, Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül 2026 ve haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan. Programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Değişik bir hafta sonunu geride bıraktık. Dört büyükler adına beklenmedik sonuçlarla karşılaştık maç sonlarında. Galatasaray'la başlayalım hemen. Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Okan Buruk sarı kırmızıların başındaki en farklı yenilgisini alırken Salah Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde yediği 2000. golü kaydetmiş oldu. 5 maç sonra kaybetti Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Rekabetteki son 11 maçta ikinci kez yenildi. Galatasaray'ın yediği 2000. golü Salah attı. Okan Buruk kırmızı kartla cezalandırıldı. Leslie direkt kırmızı kart gördü. Okan Buruk Galatasaray'ın başındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı ve Galatasaray Trabzonspor'a ikinci kez kaybetti. Bir oyun anlamında genel bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra hem oyuncunun hem hocanın görmüş olduğu kırmızı kartla ilgili yorumlarınızı alacağım. Bir de biliyorsunuz maç esnasında Okan Buruk'tan bilgi verildi yayıncı kuruluş. Bu da çok gündemde yer aldı. Yanlıştı diyenler oldu, savunanlar oldu. Siz hangi taraftasınız? Bir de onu soracağım.
1: Şimdi Salah maçın yıldızı. Yani Salah lige ayar verdi. Süper Lig'deki puan cetvelindeki bütün kayıpları böyle adeta dengeler bir skor ve netice oldu. Çünkü yani Trabzonspor'un maçı kaybetmiş olsaydı lige havlu atacak. Artık bu yarışta çok çok geride kalmış olacaktı. Hem Beşiktaş'ın mağlup olması hem Trabzonspor'un Galatasaray'ı böyle farklı mağlup etmesi. Yani lig hemen hemen böyle sanki bu milli aradan sonra sıfırdan yeniden başlayacak. Yani Salah lige ayar verdi diyebiliriz özetle. Şimdi tabii Galatasaray için zor bir deplasmandı. Fakat Trabzonspor'da da yeni bir teknik direktör ve ilk maçı Thomas Wright'ın. Thomas Wright Trabzonspor'la iletişime geçince, daha doğrusu Trabzonspor bu teknik adamla iletişime geçince hemen Galatasaray maçında sahada takımın başında olmak istediğini söylemiş. Genelde şöyle bir adet vardır teknik adamlarda. Ya bu hafta zaten zordu maç. Ben bu hafta tribünler seyredeyim. Yardımcı olarak devam etsin. Millardan sonra ben sıfırdan bir başlangıç yapayım ama Thomas Wright bunu kabul etmemiş. Bu da başkana ve Trabzonspor yönetimine büyük bir güven olmuş. Sayın Başkan bunu ifade etti. Thomas Wright hemen geldi ve birkaç antrenmanda daha futbolcularla iki gün birlikte vakit geçirdikten sonra bu maçta takım başında sahaya çıktı. Şimdi Trabzonspor'dan kimse böyle bu kadar net ve ezici bir skor beklemiyordu. Çünkü bundan önceki işte Konya maçındaki kaybedilen puanlar, Ahmet maçında kaybedilen puanlar, yani arada bir gençler bir maçı kazanılmış olsa da Trabzonspor'un oyun olarak çok ciddi problemleri vardı. Trabzonspor bunları böyle başta böyle aşmış gözüktü. Özellikle Salah'ın performansı ciddi şekilde maçtaki skorun bu şekilde gelmesine sebep oldu. Trabzonspor tabii yani Beşiktaş'ın kaybetmesi, Galatasaray'ın kaybetmesi, kendisini kazanmasıyla bu yarışta yeni teknik direktörüyle milyardan sonra olacağını gösterdi. Yani Trabzonspor'a da bir iyi bir başlangıç oldu. Çünkü çok puan kaybetmişti Trabzonspor maça gelinceye kadar. Tabii Galatasaray için bu iş ciddi bir problem. Özellikle Okan Buruk hemen tartışılmaya başlandı. Galatasaray yeni transferleri böyle bir güven vermedi. Yani Denizgül ile başladı Galatasaray. Denizgül 45 dakika sonunda zaten Okan Buruk oyundan aldı. Yani Galatasaray'da o beklenen baskıyı veya da Trabzonspor savunması arasında bir varlık gösteremedi. Leo Vestane bütün topları dağlara taşıma attılar. Yani hem sağ kanat hem sol kanattaki bu iki oyuncu çok ciddi maliyetli, yüksek transfer maliyeti olan bu iki oyuncu yani isabetli tek şut çekemedikleri gibi bütün topları da yani kalenin çok çok uzağına vurdular. Girdikleri pozisyonları heba ettiler. Yani Galatasaray'da iyi olan, iyiye giden hiçbir şey yoktu. yine Sanchez'in bireysel hataları vardı. Uğurcan bu maçta çok problemli goller yedi. Yani şöyle, Uğurcan Trabzon'da belki psikolojik olarak da biraz bunun altında eziliyor. Oradaki protestolar da belki moralini, motivasyonu bozuyor ama yani Uğurcan da bu maçta yediği gollerde hatalıydı. Yani Galatasaray için hiç beklemediği, zannedersem Okan Buruk'un ilk defa öyle bir farklı mağlubiyeti oldu 4 yıllık süre zarfında. Galatasaray milli araya böyle yani üzgün ve perişan girdi. Çünkü şöyle, Okan Buruk'a herkes yükleniyor. Yani birçok oyuncunun performansında Okan Buruk sorumlusturuluyor. Osimhen'e büyük bir yatırım yapıldı. Mesela şu da anlaşılıyor. Osimhen'e niye Avrupa'da böyle çok ciddi tarifler çıkmıyor? Yani Osimhen'in bir sakatlık problemi var. Yani dikkat edin, böyle bir sakatlanıyor ve bu birkaç hafta sürüyor. Ondan sonra dönmesini, tekrar form tutsa da o takımı da sizi yalnız bırakıyor. Yani şimdi bu hafta mesela Osimhen Galatasaray'ın en fazla ihtiyaç duyduğu bir oyuncuydu. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçı Osimhen'siz başlıyorsunuz. Yani böyle Osimhen bazı kritik maçları da kaçırınca bu da büyük bir kayıp oluyor. Yani en önemli Osimhen'siz Galatasaray, Osimhen'li Galatasaray diyorsunuz. Galatasaray işte Trabzon deplasmanında Osimhen yok, Sporting maçında yok. Bunlar da Galatasaray'a eksi olarak yazıyor. Yani transferde Osimhen'e Avrupa'nın belki bu kadar talip olmamasını, ciddi bir talibin çıkmaması, belki de bu sakatlık performansı, sakatlık yani alışkanlığı diyelim bir endişe olarak kulüplere sirayet ediyor. Yani Galatasaray için bu şeyden nasıl toparlanacak, nasıl çıkacak? Bu milli ara belki Galatasaray'a iyi gelecektir. Bazı oyuncuların hazır olma zamanı gelecektir ama Sané'nin vücut dilinde hiçbir aidiyet duygusu yok. Yani Sané belli ki Galatasaray'la belki de devre arasında gidecek oyunculardan bir tanesi. İlkay var. Eşiyle de Galatasaray taraftarı arasında bir polemiğe girmiş sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla. İlkay'ın bir katkısı yok. Kaan'ın bir katkısı yok. Yani önceden kulübeden giren oyuncu Galatasaray'a bir katkı veriyordu. Şimdi Okan Buruk'un yapmış olduğu değişiklikler de Trabzon'da hiçbir karşılık bulmadı. Dolayısıyla belki böyle bir 4 yılın yorgunluğu var. Yani bazen başarı da insanlar yorar. Başarı yorgunluğu var sanki. Bunu Okan Buruk bence çok sorgulanmadı şu yönden. Ben oyuncu, transfer, ben hepsini bir kenara koyuyorum ama daha kenarında bu kadar agresif bir Okan Buruk yakışmıyor. Yani bu ligde 4 tane şampiyonluk yaşamışsınız. Bir tane Başakşehir'de şampiyonluk yaşamışsınız. Akşehir'de kupa kaldırmışsınız. Bu ligde, bu federasyonla, bu hakemlerle, bu organizasyon içerisinde bunu sağlamışsınız. Bu hiçbir teknik direktöre nasip olmuş bir şey değil. Siz buna rağmen yani saha kenarında hakemle, dördüncü hakemle, rakiple bu kadar itişip kalkışmanız yakışmıyor. Yani mutlaka bu maçı daha sonra analizi yaparken seyrediyorsunuz. Bu saha kenarındaki davranışlarınızdan yani Okan Buruk acaba utanmıyor mu? Yani bir teknik adam, yani siz çocuk değilsiniz. 50 yaşına gelmiş bir teknik adamsınız. Ya yani saha kenarında birazcık yani hakemin de işini zorlaştırıyorsun, dördüncü hakemin de işini zorlaştırıyorsun. Her pozisyonda böyle tuhaf tuhaf vücut dili, bu sonra daha sonra alay konusu oluyor. Yani birazcık teknik adam sağ kenarında bir sakin kalmayı bilmeli. Şimdi mesela şu soru çok soruluyor. Niye Okan Buruk Avrupa'dan bir teknik gelmiyor? Türkiye Ligi'nde 4 tane şampiyonluk yaşamış üst üste. İşte buna bakıyorlar yani. Sizin sağ kenarındaki tutum ve davranışlarınız, Avrupa'da da aynısını yapıyorsun. Sadece bu ligde çıkıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde de orada hakemle uğraşıyorsun. O yüzden Okan Buruk'un da hakikaten yani yardım alması gerekiyor ya da bu konuda yönetimin ciddi şekilde Okan Buruk'u uyarması gerekir.
0: Evet. Peki kırmızı kartlara ne söyleyeceksiniz? Hem oyuncunun hem de Okan Buruk'un kırmızı kartı var. Bir de yayıncı kuruluş çok fazla tepki gördü. Yani şöyle, aslında kural şu değil mi? Basın toplantısına katılamaz teknik direktör, kırmızı kart gören teknik direktör. Ama yayın esnasında, maç esnasında yapılan sağ kenarı yayınında yayıncı kuruluş bu sene böyle bir şey çıkarttı. Orada Okan Buruk'un kart görmesine verdiği tepki söyleniyor. Siz nasıl yorumlarsınız bunu?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Tuhaf bir futbol iklimi var. Yayıncı kuruluş sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok ülkede yayın yapan kuruluşlardan bir tanesi. Bu sezon itibariyle bu uygulamaya geçilmiş. Yani sahada yayıncı kuruluşun muhabiri bu tip haberleri verebileceğini standartına yapmışlar. Yani bu sezon böyle bir karar alınmış. Sadece Türkiye'de, diğer Avrupa liglerinde. Bu bir. İkincisi, Yani burada böyle Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın böyle bir tuhaf bir alıganlık göstermesi, buradan böyle sosyal medyadan yazılı açıklama yapmaları çok bence normal şeyler değil. Yani ya bu yayıncı kuruluş böyle bizim ligin kara kaşına kara gözüne burada değil. Yani bizim ligin değeri ortada. Futbol ligimi ortada. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki arzusu ve isteği olmasa bu Katarlılar gelip de bu bizim yayıncı kuruluş bu ihaleyi almayacaklardı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına geldiler ve bu işlere ben çok hoşnut olduklarını duyuyorum. Ama biz her hafta yayıncı kuruluşunu da hırpalıyoruz yani. Yayıncı kuruluşu da dövüyoruz. Nasıl federasyonu, hakemler her hafta herkes şikayet ettiği gibi bir harra yayıncı kuruluş o pozisyonu gösterdi, bunu göstermedi. Muhabiri bunu yaptı, şu bunu yaptı. Yani yayıncı kuruluşu da bir cenderenin altına aldık. Bu çok hoş bir tablo değil yani. Adamlar işte ihale var. Olmazsa çeker giderler. Bir başka alabiliyorsa alsın. Yani o parayı verebilecek Türkiye'de başka birisi varsa. Ama böyle biz sanki yayıncı kuruluş da bize mahkummuş gibi bir görüntü içindeyiz. Bu da bana çok garip geliyor. Halbuki kulüpler iyi biliyorlar ki bu rakamları verebilecek Türkiye'de başka bir kurum veyahut da bunu böyle hakikaten o güveni verebilecek parayı o güveni verecek başka yayıncı kuruluş zor çıkar. Kolay değil ya. İşte göreceğiz ihale var. 13 Ocak'ta. Şimdi bu çok böyle tuhaf bir yani Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın bu işe iştirak etmesi, bu topa girmelerini ben hiç anlamış değilim. Yani niye buraya karışıyorsunuz? Yayıncı kuruluş da kendisini dün savunmaya çalıştı. Bir sorunuz daha vardı.
0: Kırmızı kartları sordum bir de hatalı mı doğru mu diye. Hem oyuncunun var hem Okan Hoca'nın var.
1: Şimdi Batuhan Kolak kariyerindeki ilk Trabzonspor maçıydı. Yani bana deseniz ki 1 Ocak 2027'de FIFA kupa takmaya en yakın aday kim? Batuhan Kolak gösterdim. Yani büyük ihtimalle 30 yaşında. Şu anki performansı bu ana kadar ki performansı belki FIFA listesine girmeye en yakın aday. Ancak şu var. Yani Savic'in Sane'ye yaptığı hareketi görüyor. Gözünün önünde oluyor. Çünkü gördü ki faul çaldı. Gördü ki sarı kart gösterdi. Orada o kırmızı kartı çıkartmadı. Bir kere bir hakemin cesaret konusunda burada büyük bir problemi var demektir. Bu çok ciddi bir eksik puan yazdı. Diğer pozisyonda da Ozan Tufan'a yapılan harekette de yani gözünün önünde yine o da. Yani çok görüş açısı yani tam gözünün önünde hiçbir şey yok. Ve bir önceki pozisyonda öyle bir mesela diyelim ki orada da bir aklımda bir şey kaldıydı. Yani burada bu iki kırmızı kartı göstermiş olsaydı Batuhan Kolak hakemlik kariyerine çok ciddi bir adım atmış olacaktı. Ve bence FIFA listesi içinde her zaman içinde bundan sonraki derdiler içinde aklına gelecek hakem olacaktı. Yani bu iki tane kırmızı kartı gördüğü halde gözünün önünde olduğu halde bu demek ki bazıları da ya tırnak içinde yani yürek meselesi o kırmızı kartları çıkartmanız gerekirdi. O kırmızı kartları çıkaramıyorsanız eğer kendinizde o cesareti veya güveniniz yoksa hakemlikte de çok fazla ilerleme şansınız yani olur mutlaka iyi bir hakem olacağını ben düşünüyorum ama yani bu kariyerinize çok büyük bir adım atmış olurdunuz. Yani 30 yaşındasınız ilk derbinizde çatır çatır o iki kırmızı kartı gösterseydiniz hakikaten insanlar size çok başka bir güvenle bakarlardı. Şimdi burada iki tane kırmızı karttaki yani şu olur hakem göremez hakemin arkasında bir hareket olmuştur var çağırmıştır. Hakemin açısı yanlış bir yerde kalmıştı. Fakat sen ikisini de gördün. İkisini de çünkü sarı kart kullanıyorsun. Dolayısıyla burada bence Batuhan Yaşar, Batuhan Kolak çok ciddi bir hakemlik hatası yapmıştır. Ve hakemlik kariyerine böyle bir derbiye kötü bir başlangıç yaptı.
0: Peki Okan Buruk da gördüğü kartla ilgili diyor ki ben oyuncu kart gördü diye sorgulamaya hani ne oluyor diye sordum. O sırada hakaret zannedip bana da kart gösterildi
1: evet,
0: gibi.
1: Evet o anda hakemin bir kere vücut dili doğru bir vücut dili değil. Hakem o anda elleriyle Okan Buruk'un konuştuğunu ima etmeye çalışıyor. Bir kere Okan Buruk'un sarı kartı vardı bir. İkincisi çizgi ihlali de var orada çizgiye giriyor. Oradaki sizin hakeme karşı vücut dilinizde tepkiniz, protestonuz da bence bir sarı karttır. Ama hakem burada direkt kırmızı karttan attı. Burada dördüncü hakemle aralarındaki geçen nedir? Bu rapora yansımıştır mutlaka. İşte bugün muhtemelen sevkler olacaktır. Hı-hı. O zaman öğreneceğiz neden kırmızı kart gördüğünü. Ama yani Okan Buruk kırmızı kartı bence maç içinde çok defalarca hak etti. Çünkü vücut diliyle her seferinde hakemi protesto etmek. Yani bizim hakemlerimiz mümkün olduğu kadar böyle sınırda tutmaya çalışıyorlar. Yani en son çare karta başvuruyorlar. Ben orada vücut dilinden ziyade bir şeyler söylerken demek ki o yani görmüyor musun, kör müsün dedim. Ben görmüyor musun dedim. O kör müsün anladı falan. Bunlar Bilmiyoruz ama raporda 4. hakem raporu çıkınca biz bunun ne söylendiğini o zaman anlayacağız.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, devam ediyoruz. Fenerbahçe'ye bakalım. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk etti. Eyüpspor'u 8-0 mağlup edip farklı galibiyetle 3 puanı aldı. Sarı lacivertler de Muriç maçı 4 golle tamamladı. Kağıt üstünde evet Fenerbahçe'nin zaten yeneceği düşünülüyordu ama bu kadar farklı bir mağlubiyet bekliyor muydunuz? Maç değerlendirmeniz nedir?
1: Şimdi maçtan önce yani Fenerbahçe taraftarı veya Fenerbahçe'li yorumcularda akıl almadık derecede bir endişe vardı. Yani ben çok şaşırıyordum. Eyüp maçındaki bir puan kaybı endişesi. Yani gol gecikir. Nerede maçın başlarında Eyüpspor bir gol bulursa seyircinin protestosu İsmail Kartal'a, oyunculara ve iş çok böyle bir aşmaca ve çıkmaza girer endişesini ben çok Fenerbahçe'yi yorumlayanlardan duydum. Dinledim. Fenerbahçe'nin golü erken bulmak gerekiyordu. Yani Fenerbahçe'nin bu maçtaki bir puan kaybına İsmail Kartal'ın da Aziz Yıldırım'ın da futbolcuların işi çok zordur. Çünkü yani

0: Fenerbahçe maçı bu psikolojiyle maça çıktı. Tabii daha birinci dakikadaki o penaltıyla birlikte goller arka arkaya gelmeye başladı. Bu Fenerbahçe'deki iştahı, arzu ve isteği daha da arttırdı. Böyle bir skor meydana geldi. Tabii buradaki bu maçın oyun, skor kimseyi aldatmaması lazım. Yani Fenerbahçe için biz henüz yani 8-0'a böyle bakarak bir şey, bir kanaat bence koymak çok doğru olmaz. Fenerbahçe'nin eksikleri var. Yani Fenerbahçe belki bu milli arada sonra belki biraz daha toparlanacaktır ama işte Asensio'nun olmaması, buraya 10 numara konusunda Fenerbahçe'nin bir problem yaşaması bir gerçek. Yani Lukaku bu takımda henüz hazır değil. Yani dün de gördük, çok kilosu var, istediklerini yapamıyor, ağır kalıyor. Fenerbahçe'nin şu anda iyi giden iyi bir kalecisi var. Yani Ederson geçen sezondan çok farklı, çok formda ve arzulu ve istekli. Yani bekler konusunda iyi kötü orayı sağ bek, sol bek iyi gidiyor. İşte Kante, Gendüzi, neyse İsmail, Bartu, o 6 numaralarda da problem yok ama Fenerbahçe'nin yani 10 numarasında bir sıkıntı var. Kerem Aktürkoğlu ile Oğuz orayı bir şekilde telafi edebiliyorlar. İrfan Can katkı verir ama bundan sonraki maçlarda ne kadar katkı verir bunu zamanla göreceğiz.
1: Kerem Aktürkoğlu demişken ona da bir parantez açalım lütfen. Dün Kerem'i eleştirenlerden bir tanesi de bendim, açık açık söyleyeyim. Yani top süremedi demeyeceğim de ayağında top tutamadı. Kerem Aktürkoğlu dünkü performansı özellikle çok çok kötüydü. Buna rağmen neredeyse bir 80 dakikada oyunda kaldı. Ne söylersiniz oyuncuyla ilgili?
0: Yani Kerem Aktürkoğlu dün de bir asist de yaptı. Yani İsmail Kartal onu kazanmak istiyor tabii. Yani oyuncu biraz da duygusal bir oyuncu. Böyle seyirciden, seyirci protestosuna etkilenen bir oyuncu. Böyle bir gol arzusu ve isteği var. Bir türlü o golü atamıyor. Yani gol katkısı veremiyor. Ama Kerem Aktürkoğlu duygusallığının belki bedelini ödüyor ama bakarsınız ki böyle bir form tuttuğu zaman da çok ciddi katkı verebilecek bir potansiyeli ve yeteneği var. Şimdi Fenerbahçe için bu milyara iyi geldi. Rakipleri kaybetti. Bu puan farkı kapanmış oldu. Yani şu anda Fenerbahçe hiçbir şey kaybetmemiş gibi sıfırdan başlayacak. Başlamalı yani ligin 7. haftasında 9 Ekim'de 10 Ekim'de tekrar başlayacak. Ama yani beklenmedik bir kaos yaşadı. Yani işte Antep maçında kaybedilen puanlar, Beşiktaş'ın içeride kaybetmesi, İsmail Kartal'ın ihtiva etmesi, geri dönmesi, bunları yaşadı. Ama bunlar hepsi geride kaldı. Fenerbahçe bundan sonra yeni bir sayfa açıp yoluna devam etmelidir. Aziz Yıldırım tecrübeli bir başkan. Yani bazı oyuncularla belki birebir kendisi konuşacaktır. Ama şu var. Şu anda Fenerbahçe işte kaybetmiş bir şey yok.
1: Evet. Peki Beşiktaş'a bakalım. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş adına da beklenmedik bir sonuç oldu. Ahmet Sportif faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi ve liderliğe yükseldi. Bekliyor muydunuz böyle bir sonuç?
0: Şimdi ben maçtan önce yani Beşiktaş'ın puan kaybedebileceğini aklımdan geçiyor düşünüyordum. Çünkü bu Marsilya maçındaki performans yani yorgunluk, ondan sonra bir Ahmet Deplas var. Kolay değil yani. Perşembe günü maç 12'de bitti, 7'de bitti. Cuma günü dinlendiniz. Cumartesi günü Diyarbakır'a gittiniz. Beşiktaş'ın kadrosu öyle çok derin bir kadro sayılmaz. Bir kısmen rotasyon yaptı İtalyano. Fakat burada tabii Ahmet Sportif'i anlatmak lazım. Ahmet ligin yeni takımı. Genelde ligin yeni takımları ligde bir acemilik, bir yabancılık çekerler. Fakat Ahmet'te böyle bir şey söz konusu değil. Çok teknik direktörü, başarılı bir teknik adam. Belçika liginde Anderlecht'i şampiyon yapmış, Süper Kupa kazanmış. Besnik, Kasi. Yani hakikaten Ahmet Sportif'i oynattığı futbol öyle çok da yıldızlarla dolu bir kadro değil ama agresif, hücum eden, rakiplere çok çabuk giden bir takım oluşmuş. Ve herkes enerjisini, gücünü diye katlayacak bir şekilde koşuyor, mücadele ediyor. Yani takımda bir takım oyunu var. Böyle bireysel yetenekler var ama bir takım oyunu da hissediyorsunuz. Ve Beşiktaş hemen çok kısa sürede iki tane uzaktan golle öne geçtiler. Şimdi ligin 6. haftası 10 bin tane biz futboldan anlayan, futbolu yazıp çizen, konuşan insanı toplasaydık bir salona, bir kapalı spor salonu deseydik ki Süper Lig, Frenkio Süper Lig'in 6. haftası sonunda kim lider olur? Veya en alttaki

0: 2-3 takım hangiler olur deseydik herhalde hiç kimse ligin ilk 6 haftası sonunda Ahmet Sportif'in lider tamamlayacağını yanadan önce ve fikstüründe Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımları mağlup edeceğini düşünmezdi. Ligin son en altta düşme hattında da Göztepe'nin ve Samsunspor'un olacağını herhalde kimse tahmin edemezdi. Yani lig çok sürprizden de dolu bir 6 hafta yaşadık. Ahmet Sportif hem seyircisiyle hem de oyun teknik direktörüyle lige bir renk katacak. Yani ben ligin bundan sonraki haftalarında Ahmet Sportif'in bu performansını devam ettireceğini, bunu böyle çok kalıcı, geçici bir şey olacağını sanmıyorum. Bu potansiyeli var. Seyircisi çok ciddi bir destek ve güç veriyor. Yani ligde en zor deplasmanların bir tanesi Diyarbakır. Bu artık çok açık ve var bir şekilde gözüküyor. İçerideki 4 maçı da kazandılar. Ahmet Sportif yani Orban bir gol bir aç yaptı. Maçın yıldızı. İlk haftalar Orban yedekti. Sonradan oyuna giriyor. Demek hazır değildi. Ama dün Orban'la başladılar. Ve neredeyse 70'te falan da yine oyundan alındı. Belki fizik olarak oyundan düşecekti. Ama biz Ahmet Sportif'in maçları değil, keyif olan maçlar. Yani deseniz ki televizyonda veya statta hangi maçı izlersiniz? Birkaç takım sayın. Bunlardan bir tanesi Ahmet Sportif olabilir. Hakikaten iyi futbol oynuyorlar. Bundan önce oynadıkları maçlar hepsinde de bir futbol katı. Geçen hafta Başakşehir'e 5 attılar. Yani bu az bir iş değil. Ondan önce Trabzonspor'u mağlup ettiler. Beşiktaş'a böyle yani Beşiktaş'a 3 gol attılar ama en az da 3 tane gol kaçırdılar. Belki 3 gol daha atabilirlerdi. O yüzden bizim Güneydoğu Anadolu'dan böyle renkli bir takımın çıkması futbolumuz adına çok sevindirici, güzel. Buna Türkiye'nin Türk futbolunun ihtiyacı var. Böyle bütün takımların gelip de bir İstanbul'da toplanmış olması. İşte görüyoruz Pendikspor, İbranispor, Eyüpspor, İstanbulspor böyle düşecek seyircinin yok, stadın yok. Bir şey katmıyorsun ama böyle bizim Anadolu'da Antep gibi, Diyarbakır'da gibi gibi şehirlerde böyle güçlü ve diri takımların olması Türk futbolu için, Türkiye için büyük bir kazanç.
1: Maçın ardından
0: hakemle ilgili söyleyeyim. Hakemle ilgili. Buyurun. Maçın hakemi Ali Şansalan'dı. Ali Şansalan bu ligin en tecrübeli hakemlerinden bir tanesi. Merkez Hakem Kurulu da ona güvenerek böyle bir zorlu maçı vermiş ama maalesef maçın altında kaldı. Gösterdi tarikatlar, göstermedi tarikatlar. Yani çok derece kötü bir Ali Şansalan seyrettik. Ve bence maçın da kırılma anı ya da maçın yani sonucunun ne olacağını bize bilemeyip 35. dakikadaki Beşiktaş'ın Santoro Vyadoviç'e ya Ahmet Sportif'in stoper balet çok net bir faul yapıyor. Buna yetinmiyor. Oyuncunun hareketini kısıtlıyor. Oyuncu bir sonraki hamlesini yapamıyor. Çok net bir penaltı ve net bir kırmızı kart. Ali Şansalan orada acele etti. Beklemedi. Tam böyle süzememişken Ahmet lehine bir faul atışı karar verdi. Ve o anda maç 2-0, 2-1 penaltı olacak, kırmızı kart olacak. Maç çok başka bir yere gidebilirdi. Ahmet de yine maçı kazanabilirdi ama Ali Şansalan oradaki o performansıyla bence sınıfta kaldı. Yani sadece bu değil, diğer maçta da çok hatalı kararı var. İlk 6 haftadan aklıda arada ne kaldı diyecek olursanız Salah kaldı, Ahmet Sportif'in performansı kaldı, liderliği kaldı, bir de çok kötü bir hakem performansı gerektiği ilk 6 haftanın sonunda.
1: Serdal Adalı da maçın ardından buna değiniyor. Bu arada İtalyano rakip bizi çok zorladı diye konuştu. Serdal Adalı da bu merkez hakem kuruluyla bir adım daha ileri gidemeyiz. İnşallah federasyon başkanı bir çare bulur, yoksa bu şekilde bu lig bitmez dedi. Şeyi de söyledi, federasyonla daha ne görüşeyim, her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız diyorlar dedi. Biz söylüyoruz, biz duyuyoruz, üstüne basa basa söylüyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur ama bunun sorumlusu da ne biziz ne de haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi ya da taraftarı olur. Zorluya zorluya devam ediyorlar dedi. Belki Ahmet yöneticilerine şu an mikrofonu uzatsanız onlar da şikayet edecekler. Bütün takımlar şikayetçi
0: ettiler,
1: diye.
0: Ettiler şikayet.
1: Evet. Ne söylersiniz? Sürekli biz konuşuyoruz. Kulüp yöneticileri şikayetçi ama bir değişiklik yok ve olmayacak sanırım bu hakem olaylarında.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Ben bu kulüple yerine kadar samimi olduklarına inanmıyorum. Yani Trabzonspor'un başkanı Sayın Ertuğrul Doğan aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. 4-0 kazandıkları maçtan sonra yine çok ağır konuştu. Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili, hakemlerle ilgili. Beşiktaş Başkanı konuşuyor. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la birkaç defa konuştu. bu kulüpler güçlü kulüpler. Yani arkalarında medya desteği var, kamuoyu desteği var, taraftar desteği var. Bir Serhat Gündoğdu diye güçleri yetmiyor. Öyle mi? Bence öyle değil. Böyle hepsi kaçak görüşüyorlar. Siz böyle mikrofonların karşısında konuşuyorlar ama eyleme geldiği zaman bir eylem ortaya koymuyorlar. Yani kardeşim gidin tahkim kuruna deyin ki bu Merkez Hakem Kurulu hukuksuz 9 kişiden olması gerekiyor. 7 kişiden oluşuyor. PİMİK yok. Burada büyük bir hukuksuzluk var. Biriniz tahkim kuruna gidin. Veyahut da Mali Genel Kurulu oldu. Mali Genel Kurulu'da kalkıp bir tane bir şey söylediniz mi? Veyahut da şu baskı yapın deyin ki biz imza toplayacağız. Federasyonunu genel kurula götüreceğiz. Yani böyle ekranların karşısına çıkıp bir kere Sayın Serdar Adalı dünkü konuşmasının sonunda şunu diyor. Çünkü hakem diyor maçın sonunda bir uyduruk penaltı verdi diyor. Ya uyduruk penaltı olur mu? Yani o maç berabere bir seviye olacaktı. Şimdi siz kendi kazanmış olduğunuz penaltıya uyduruk diyorsunuz. Ya iyi de yani bu sizin inandırıcılığınızı azaltıyor. O zaman inandırıcılığınız eksik kalınca da ciddiye alınmazsınız. O yüzden bence kulüpler ya hakikaten bu işte bir strateji geliştirmeyi bilmiyorlar ya da böyle işte mücadele ediyormuş gibi görünmek istiyorlar yani. Ama ben kulüplerin gerçek anlamda bir mücadele verdiklerini düşünmüyorum. Yani Ferhat Gündoğdu, Türkiye'nin Merkez Hakem Kurulu başkanları geldi, istifa etti, gittiler. Yani Ufuk Özerkenler, Zekeri Atlar, Oğuz Sarvanlar, Mustafa Çocuklar, Sabri Çelikler, Bülent Yavuzlar, Yusuf Namoğulları, Oğuz Sarvanlar çok güçlü, çok dirayetli Merkez Hakem Kurulu başkanları istifa ettiler. İstifa etmek durumunda kaldılar. Yani onun için bu Ferhat Gündoğdu'nun ben bu kadar güçlü olduğunu inanmıyorum. Kulüplerin burada çok ciddiye bu işi gerçek manada bir mücadele verdiklerini düşünmüyorum. O yüzden yani Taylor İngiltere'den getirildi. Bu sene hakemliği bıraktı. Dünya Kupası'nda görev yaptı bizim Merkez Hakem Kurulu. Spor hakem direktörümüz, Süper Lig hakem direktörümüz Anthony Taylor. 6 hafta göreve geldi. Ağustos başında geldi. Ya bizim hakemlerimiz bu 6 haftalık süre zarfında hiçbir gelişim kaydedemedi. Yani ya şu hakem geçen seneden daha iyi diyebileceğimiz bir tane hakem yok elimizde. Derbilere bakıyorsun. Hepsinin son maçı oluyor. Yönetikleri derbi. Bir sonraki derbiye bir daha çıkamıyorlar. Süper Lig'e dahil ettikleri yani böyle biraz kumaşı iyi dediğimiz hakemlerden Adnan Deniz Kayatepe Alanya Beşiktaş maçından beri cezalı duruma düştü. Daha ne zaman maç alacak bilemiyoruz. Birincilikte bir teknik maç verdiler. İşte çok ümitlendiğimiz Batuhan Kolak iki tane kemsili kırmızı kartla Trabzon'da atladı. Yani hakemler üzerine koyamıyorlar. Aksine geriye gidiyorlar. FIFA kokarttılar. Ne Avrupa'da ne Türkiye'de bir mesafe kat etmiş değil. O yüzden burada Futbol Federasyonu hani bir de şu olur mesela dersiniz ki ya büyük yatırım yapıldı bakın 2 yıldır gençleşiyor şu oldu bu oldu. Ha, bir ışık da yok. Yani iş daha da kötüye gidiyor. Hiç kimse buradan bir gelecek için ümit beklemiyor, ümit beslemiyor. O yüzden hakem işi konusunda ben kulüpleri çok ciddi bulmuyorum. Çok samimi bulmuyorum. Bizim kulüplerimizin zaten uğraştıkları işler yayıncı kuruluş, yayıncı kuruluşun efendim muhabiri açıklama yaptı, yapmadı. Okan Buruk'un söylediklerini söyledi, söylemedi. Ya bunlara takılıp kalıyorlar. İşlerine yapmıyorlar, işlerine bakmıyorlar, önlerine bakmıyorlar. Yani sadece bu bence bu kulüplerin çok işine geliyor. Çünkü bir şampiyonun kaçınılması halinde veyahut da bir derbinin kaybedilmesi halinde siz ne diyeceksiniz? Ya böyle bir Merkez Hakem Kurulu vardı, bu yüzden kaybettik. Bu taraftarınızda veyahut da kamuoyuna elinize büyük güzel bir mazeret veriyor. Bu kulüplerin de işine geliyor. Çünkü bu sayede taraftar bütünleşiyor. Yani taraftar arkanızda ancak bir hakem hatası veya federasyona karşı mücadele verdiğinizde taraftar arkanızda tek vücut oluyor. Bu da kulüpler için çok büyük bir avantaj. Yani şampiyonluğu kaybettiğinizde teknik direktörünüz, oyuncularınız siz sorgulanmıyorsunuz. Diyorlar ki Merkez Hakem Kurulu var, işte hakemler var, Ferhat Gündoğdu var. Bunlar yüzünden biz şampiyon olamadık. Bu biraz da kulüplerin işine geliyor. Şimdi
1: Bu arada puanlarda federasyonun da bir uygulama hazırlığında olduğu haberleri var ama maçtan sonraki 48 saat içinde tartışmalı hakem kararları kulüplere doğrudan bildirmek için yeni bir uygulama hazırladığı söyleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig özelinde. Sizce hayata geçebilir mi böyle bir şey?
0: Bakın ben 35 yıldır bu işi takip eden bir medya mensubuyum, gazeteciyim. Neler denendi? O kadar şeyler denendi ki hele bu bizim son bu mevcut Merkez Hakem Kurulu bir sürü böyle maket projeler bize sundu. Hani batık müteahhitlerin yaptırdığı maket projeler gibi. Ve her hafta, her ay ne maket projeler. Bak şimdi sadece kuvvetat dediler, çalışma grubu dediler, şirketleşme dediler. Neler söylediler, neler söylediler. Hiçbir netice vermedi. Bu da netice vermez. Bakın, bir kere şu kaçırmamak lazım. Şimdi siz bir kulübe dediniz ki, efendim, mail attınız dedikleri gibi de, ya bu hafta Beşiktaş'ın kırmızı kartınız ve penaltınız verilmedi. Özür diliyoruz. Bizde, bizim futbol ikliminde şu anlaşılıyor. Peki bizim giden 3 puan ne olacak? Bunu telafi edecek misiniz? Bu maç tekrar oynansın. Bu hakemin hakemini bitirirsin. Bizde bunun karşılığı bu oluyor. Ama şimdi geçen hafta işte Manchester City United maçında bir offside'den dolayı İngiltere Premier Lig Hakem Kurulu Manchester United'a dedik iletişime geçeceğiz. Burada bir hakem hatası vardı dedi. Ama İngiltere'de kimse demedi. Yani Manchester United 2 puan farkla Şampiyonlar Ligi'ne giremezse veyahut da City 2 puan farkla şampiyon olsa bunun bedelini hesabını kim ödeyecek diye İngiltere'de bunu kimse sorgulamadı. Ama bizim ülkemizde bu hemen böyle anlaşılır. Yani ha burada bizim o zaman bununla göre puan cetvelleri yayınlanır. Gazeteler, sosyal medyada bu hakem kararlarındaki Merkez Hakem Kurulu'nun bu değerlendirmelerine göre ikinci bir puan cetveli yayınlanır. Bu bir şey kazandırmaz. Burada esas olan şudur. Çok dirayetli, güçlü bir Merkez Hakem Kurulu olacak. Kariyeri ve liyakatı olan bir Merkez Hakem Kurulu olacak. Düşünün ki yani bizim Merkez Hakem Kurulu başkanının Süper Lig'de yönettiği maçtaki 4, 8, 5 neyse o kadar. Adam 20 yıl bu camianın dışında kalmış. 20 yıl sonra böyle buraya paraşütle birileri getirdi bunu koydu. Kimin getirdiği de belli değil. Arkasında hangi güç var o da belli değil. Ve burada biz içinde Merkez Hakem Kurulu içinde de bir tane liyakatlı birisi yok. Yani bu hakemlere sen bunu yanlış yaptın, bunu doğru yaptın, bunu geliştirmen gerekir. Sen sahada disiplini sağlayamıyorsun, disiplin eksikliğin var, oyunu kontrol edemiyorsun. Bunları diyebilecek nitelikte bir tane Merkez Hakem Kurulu'nda kimse yok. Dolayısıyla böyle tuhaf bir hakem kadrosu oluştu. Bunlar da her hafta görüyoruz, her hafta biri çam deviriyor. Yabancı varla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Yabancı var geliyor, bu sefer de hakemler işte yabancı var olmadan iş yapamıyorlar. Sahada her hakem yani var olmadan maç yönetemiyorlar. Önler gözün önündeki Kadir Sağlam dün gözün önündeki penaltıyı çalamadı. Var çağırdı gitti penaltıyı çaldı. Yani her maç böyle vara sırtını dayayan, sorumluluğu vara yüklemeye çalışan bir hakem kadrosu nesli oluştu. Bu da bizim hakemlik açısından, gelecek açısından iyi değil. Bugün Türk var kalmadı. Bak geldikten dediler ki biz burayı çok yapacağız dedi. Şu anda bir tane derbiye verebileceği Türk varı yok. Avrupa'da görev yapan Türk varı yok. Dedim beğenmedin Alper Ulusoy. Geçen hafta Suudi Arabistan'daki hakemlere var eğitimi verdi. Bu hafta Afrika'daki ülkelerde hakemlere var eğitimi veriyor Alper Ulusoy. Murat Ilgaz Azerbaycan'ın var sorumlusu. Güney Çakır Rusya'daki hakemlere eğitiyor. Sen geliyorsun burada işte efendim geçen sene gittin Portekiz'in yan sanayi Melo'yu getirdin. Gördük Türk hakemlerini. Şimdi Taylor'ı getirdin. 6 hafta sonra alınmış bir mesafe yok. Dilerim bu milli arada hakemlerde bir sistemler yapılır. Hakemler ikinci yere daha bir başka moral ve motivasyonla başlarlar.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi
1: teşekkürler. Sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
5: TGRT FM Haber.

0: 21 Eylül Pazartesi ve saatlerimiz tam 14'ü gösterirken bugün de sizlerle birlikteyiz. Günün içinden kuşağıyla hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak gelişmelerimiz olacak. Son dakika haberlerimiz yine günün içinden kuşağında sizlerle buluşacak. Hızlıca başlayalım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York şehrinde coşkuyla karşılandı. Gurbetçilerle sohbet eden Erdoğan daha sonra Türk evine geçti. Erdoğan'ın diplomatik ajandası ise bir hayli yoğun.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel diplomasinin kalbinin atacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'a ulaşan Erdoğan, Türk evinde coşkulu bir kalabalık ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk evi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla arasındaki güvenlik bariyerlerini kaldırdı. Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.
2: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen bir babanın bebeğine hediye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün sürecek diplomasi mesaisinde ajandası bir hayli yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile Türk evinde bir araya gelecek. Ardından Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid ile görüşecek. Günün bir diğer önemli başlığı ise 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özel programa katılarak ikili ilişkilerin tarihsel seyrine ve geleceğine vurgu yapacak. Gözler ses salı günü başlayacak dev zirvede. Genel kurulun ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah oturumunda 4. sırada dünyaya hitap edecek.
3: Dünya 5'ten büyüktür.
1: Küresel adalet sistemine yönelik eleştirilerini bir kez daha kürsüden dile getirecek olan Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve küresel krizler olacak. New York'taki en kritik randevuysa ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleşecek. İki lider Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından ilk kez yüz yüze gelecek. Masa başında ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki son durum olacak. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marjındaki diplomasi trafiği bununla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Anthony Burnham ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile de ikili görüşmeler yapacak. Çarşamba günü ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Zeyd ile masa başına oturacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine hitap edecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm detaylara bakacağız elbette. Ve önemli bir konu, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili terör Türkiye gündeminden artık çıkıyor. Sıradaysa yeni anayasa var. AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan dönüşümlü yeni anayasayla taçlandırmak istiyor.
4: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle terörü tamamen bitirmeye yönelik adımlar atıldı. Sıra darbe anayasasına geldi. Türkiye şimdi yeni anayasaya hazırlanıyor.
4: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: Hükümetin yeni anayasa çalışmasında ifade, düşünce ve basın özgürlüğünün daha güçlü güvence altına alınması hedefleniyor. Bireysel başvurunun kapsamının genişletilmesi, hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilmesi ve yargı süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılması da gündemde. Anayasa Mahkemesi'nin yetki ve kararları ile ilgili tartışmalarında yeni düzenlemeyle ortadan kaldırılması planlanıyor. Yüce Divan yargılamalarında farklı bir usul ve kararlara karşı itiraz imkanı getirilmesi üzerinde duruluyor.
5: Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum.
1: Yeni taslakta vatandaşların yasama süreçlerine doğrudan katılımını sağlayacak mekanizmalarda yer alabilir. Taslak metinde belirli sayıda imzayla halkın yasama süreçlerine katılımına imkan tanınması öngörülüyor. Bu kapsamda geri çağırma hakkıyla itiraz edici referanduma halk vetosuna yer verilmesi bekleniyor.
6: Yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz.
1: Yeni anayasa tartışmasının en önemli gerekçelerinden biri ise mevcut anayasanın darbe ürünü olması. 1982 anayasası bugüne kadar çok sayıda değişikliğe uğradı. Ancak mevcut 154 maddenin 103'ünde ya hiç değişiklik yapılmadı ya da yalnızca sınırlı değişikliklere gidildi. Yürürlükten kaldırılan 23 maddede hesaba katıldığında anayasanın yalnızca 74 maddesine esaslı bir müdahale yapıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle başlayan arınma dalgası yerel yönetimlere uzayacak. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup yeni partiyle teması olan, yani ikili oynayan vekiller ve belediye başkanları da kararını ver denilecek.
7: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti yönetiminde başlayan arınmada sıra belediyelere geldi. Yolsuzluk ve rüşvete bulaşanlara dur denilecek. İkili oynayan belediye başkanlarına da tarafını seç uyarısı yapılacak.
8: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na geri döndü, arınma sözü verdi. İhraçlar ardı ardına geldi. Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurması da Kılıçdaroğlu'nun yükünü hafifletti.
7: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: CHP'de üst kadrolar değişti. İl ilçe yönetimleri yeniden yapılandırıldı. Sıra Özgür Özel döneminde seçilen belediye başkanlarına geldi. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları didik didik incelenecek.
9: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor.
1: Belediyeler için performans takip sistemi devreye alınacak. Başkanlara karne verilecek. Başarısız olanlar seçimde aday gösterilmeyecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
1: CHP milletvekilleri 25-27 Eylül'de Bolu'da kampa girecek. Yeni partiyle bağlarını koruyan milletvekilleri kampa katılmazsa ihraçları gündeme gelecek.
7: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: CHP'de belediye başkanları toplantısı da Ekim ayında yapılacak. İkili oynayan isimlere geçit verilmeyecek. Tarafınızı seçin denilecek. Bu kritik uyarı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da kapsıyor. Yavaş'ın tutumunun sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda da yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında "aday yapmasaydım diye hiç düşündünüz mü?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu tek kelimelik "hayır" yanıtını verdi. CHP'de kongre takvimi de işliyor. Şubat ayında il ilçe kongrelerinin tamamlanıp yeni delegelerle büyük kurultayın yapılması bekleniyor.
0: Değerli izleyenler, fon soruşturmasında 25 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. 9 şirketin yöneticisinin mal varlığı ise donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sorumluluğu tespit edilen herkesin yargı önünde hesap vereceğini söyledi.
1: Fon soruşturması genişledi. Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Katılım Evim Tasarruf Finansman hisselerindeki şüpheli işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim raporu doğrultusunda ise 9 şirket yöneticisinin mal varlıklarına da tedbir konuldu. Ayrıca şüphelilerin aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleme altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili net mesaj verdi. Sorumluların hesap vereceğini söyledi.
10: Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır.
1: Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu daha önce 131 fonun tasfiyesi için 3 aylık süre tanımıştı. Fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak bu süre 6 aya çıkarıldı.
10: 6 aylık süre tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmemekte olup koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 25, İzmir 30, Bursa 24, Konya 25, Afyon 23, Denizli 31, Antalya 29, Adana 31, Zonguldak 22, Samsun 23, Trabzon 25, Kayseri 26, Erzurum 22, Gaziantep 29, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 34 derece. Müzik.

0: Yol durumu. Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcı Hamam yolu, Gerede Kızılcı Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anakuman'la masasında sevgili Yücel var. Bugün bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak sevgili dinleyenler. Haftanın ilk günü. Bugün canlı bir telefon bağlantımız olacak. Stüdyomuzda konuğumuz olacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Dersler başladı. Yoğunluk başladı.
0: Evet. Hoşum artık eğitim öğretim yılı başladı. Üniversiteler için de başladı tabii ki artık bu saatten sonra. Kesinlikle. Bugün çok önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Aslında ara ara zaman zaman konuşuyoruz ama detaylı bir anlatım ve ailelere, ebeveynlere tavsiyelerimiz olacak hocamızın aracılığıyla. Duygusal istismardan bahsedeceğiz. Özellikle çocuklar üzerindeki duygusal istismardan ve anne babalara, ebeveynlere neler tavsiye edebiliriz? Bugünkü genel konumuz olacak.
1: Evet, yani özellikle aslında birkaç program önce duygusal istismarı biraz konuşmuştuk. Genel olarak.
0: Çok hafif bir giriş yapmıştık hocam.
1: Evet, anne babalar olarak çocuklarımıza yaklaşımlarımızı şöyle bir check etmiştik aslında. Hı hı. Hani bugün de birazcık bunu hem toparlamış olacağız hem de eksik kalan noktası şu olmuştu. Ya ne yapmak lazım? Nasıl tavsiyede bulmak lazım? Çünkü hem duygusal açıdan çocuklarımızı istismar etmek istemiyoruz. Çünkü ebeveynler olarak aslında amacımız bu. Ama bir yandan da onların duygusal gelişimlerine de katkı sunmak istiyoruz. Hı hı. İşte burada özellikle biraz daha hem tecrübelerimize binaen hem de bu alanın özellikle hem bilimsel çalışmalarından böyle derleyerek baktığımızda şöyle bir yaklaşık 10 tane ne diyebilirim böyle bir tavsiye oluşturmuş olduk.
0: Tavsiye maddesi anne babalara. Evet. Aslında böyle spot spot gidince çok daha iyi anlaşılıyor hocam. Yaptıklarımız ve yapmadıklarımız, neler yapmamız gerektiği ve neler yapmamamız gerektiği. Bunlar böyle iki tarafta toplanırsa çok güzel, çok iyi anlıyoruz biz böyle bu şekilde. O yüzden çok da tatlı olmuş. Madde madde gidebiliriz hocam. Benim için sorun yok. Buyurunuz.
1: Peki. Peki o zaman. Ama tabii maddelere başlamadan önce isterseniz kısaca şöyle bir şey hatırlatayım. Hı hı. Hani duygusal istismarda temel nasıl diyelim odak şuydu. Hani çocuğun özellikle duygusal bütünlüğü, psikososyal bütünlüğü, kişiliği ve özellikle kimliğine yönelik bazen bazı tavırlarımız ya da bazı eylemlerimiz ya da bazı eylemsizliklerimiz çocukla bir takım maalesef özellikle biyopsikososyal iyilik haline zarar verebiliyor demiştik. İşte bu durumlarda duygusal istismar ortaya çıkıyor ama hani hep bazen şu soru gelebilir hocam, biz çocuklarımıza kızmayacak mıyız, çocuklarımıza bir şey söylemeyecek miyiz? Çünkü eğitmeye de çalışıyoruz, disipline etmeye çalışıyoruz. Disipline etmenin içerisinde biliyorsunuz Hande Hanım ödüllendirmek de var, cezalandırmak da var. Çünkü istendik bir davranış kazanmasını istiyoruz. Hele ki okullarda artık açıldı. Ödev yapmalarını istiyoruz çocuklarımızın.
0: Sorumlulukları yerine gelsin istiyoruz anne babalar olarak.
1: Evet, imtihanlara girecekler, ne bileyim işte belli saatler yapmaları lazım. İşte ne bileyim başımızın şu an büyük belalarından biri işte bu tablet, telefon, bu ekrana bakmalarını istemiyoruz.
0: O kadar fazla uyaran o kadar fazla uyaran var ki hocam. Evet. Çocuklara da bir şey diyemiyoruz artık bence büyükler olarak yani.
1: Evet, tamam bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Kontrol ederken de tabii doğal olarak bir şeyler söylüyoruz çocuklarımıza, bir şeylerden müdahale ediyoruz ama işte burada çok önemli nokta şu Hande Hanım. Bu tavırlarımız, bu davranışlarımız ya da eylemsizliklerimiz eğer çocukta biyopsikososyal iyilik halinde bir sekte, bir aksamaya, bir probleme sebebiyet veriyorsa, işte çocukta artık böyle nasıl diyelim sosyal ilişkilere girmek istememe gibi, kaçınmak gibi, korkmak gibi, ondan sonra işte ne bileyim okula gitmemek, okuldan eve gelmek istememek, işte ne bileyim akademik başarısına düşüş gibi artık böyle bir takım belirgin değişiklikler ortaya çıkıyorsa işte bu tarz durumlarda anne baba olarak kendimize şöyle bir ben ne yapıyorum, hani ne yapmam lazım, bir denemiz gerekiyor, farkında olmadan bunu yapabiliyoruz. Onun için biz de buna yönelik olarak anlarım işte bir 10 tane tavsiye belirlemiş olduk. İsterseniz birincisiyle başlayalım. Birincisi şu anladığım, bir kere öncelikle çocuğun bireyselliğine ve psikolojik sınırlarına saygı duymamız gerekiyor anladığım. Hani siz az önce bahsettiniz, çocuklar da hani çok eski çocuk tarihçesini biz burada bazen derslerimizde çok inceliyoruz. Çocuk sosyolojisinde de çok şeydir. hani bir yetişkinin küçüğü, bir yetişkin yavrusu olarak değerlendiriliyordu eskiden çocuklar, ama artık öyle değil. Çocuklar nasıl diyelim, kendi ihtiyaçları olan, kendi duygusal bir yapısı olan, duyguları olan, düşünceleri olan, algıları olan, çevreyi değerlendiren sosyal bir varlık, psikososyal bir varlık. Öncelikle bizler anne babalar olarak onların bu durumunu kabul etmemiz gerekiyor. Hatta Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne bile eklendi bu hanımların. Katılım hakkı diye çok önemli bir temel hak var. Yani temel ilkelerden biri haline geldi bu. Hı hı. Hani bir sürü hak var ama bir de bunların ilkeleri var. Dayandığı yerler var. Bunlardan bir tanesi de katılım hakkı. Mesela maksat bu. Yani çocukların da kendiyle ilgili kararlara katılabilmesi, çocukların da fikrinin alınabilmesi. Çünkü buradaki maksat şu: çocuğun bir nasıl diyeyim, böyle bir fert olarak anne baba gözünde kabul edilmesi çocuk içinde bir kıvanç veriyor Hande Hanım. Kendini tabii iyi hissetmesini sağlayabiliyor. Sorumluluk almasını kolaylaştırabiliyor. Özellikle sorumluluk bilincinin, özgüvenin gelişmesine yardımcı olabiliyor. Onun için duygusal istismar açısından çocukları belki de zedeleyen noktaların başında bu geliyor olabilir. Yani çocukları bir sosyal varlık, başlı başına bir varlık, bir fert olarak kabul etmeden anne babalık yapmaya çalışmak. Özellikle bu tarz tavırlar, bu tarz hareketler, onlara sormadan bazı şeyler yapmak, onlarla ilgili ciddi kararlar almak ama onları bu konulara katmamak çocukları bu anlamda nasıl diyeyim, özellikle duygusal anlamda tahribat edebilir. Yine anlıyorum, özellikle çocuğu ebeveynin kendi psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanması. Hani daha önce bunu o zamanki şeyde anlatmıştım, çok ayrıntısına girmek istemiyorum ama özellikle bundan kaçınmak, yine çocuğu manipüle etmemek, yine çocuğun gerçekliğiyle yetişkinin inanç ve istekleri arasında sınır koymak.
0: Denge işte çok önemli hocam ya.
1: Korumak çok çok çok önemli. Tabii doğal olarak bizlerin bir inançları, bir geçmişten gelen, kendi anne babamızdan gördüklerimiz var ama az önce de söylediğim gibi çocuğun da kendine yönelik olarak duyguları, düşünceleri var. Bunların farkında olarak o aradaki sınırı korumaya çalışmak gerekiyor. Burada bu görev anne babalar olarak bizlere düşüyor Hande Hanım. Yani biz şey yapmamız gerekiyor, çocukla birlikte bunu karşılıklı şey yaparak. Özellikle şunu da eklemek isterim. Eğer çocuğun birden fazla çocuğu varsa.
0: Ben de onu
1: varsa,
0: diyecektim. Şimdi kardeşler fazlaysa yaklaşım nasıl olmalı?
1: Evet. Yani burada şuna çok dikkat etmek lazım. Mümkün olduğunca her birine eşit biçimde yaklaşmak gerekiyor çocukların. Çünkü çocuklar burada özellikle karşılaştırıyorlar kendilerini. Evet. Hani çok daha böyle afaki durumlar olabiliyor Hande Hanım. Mesela özellikle süren hastalıklarda, bazen bunun istisnasını söylemek istiyorum yani Hande Hanım. Hı hı. Bazen süren hastalıklar dediğimiz çok nasıl diyeyim, yoğun tıbbi tedavi gerektiren hastalıklara maruz kalabiliyor çocuklar. Şimdi o durumlarda anne babalar ne yapabiliyor? O çocuklara daha çok yoğunlaşabiliyorlar.
0: Evet.
1: Diğer kardeşleri fark edinebiliyorlar.
0: İlgi eksikliği Hande oluşuyor.
1: Mesela Hande Hanım, tabii ki kolay bir şey değil anne baba için. Hastane koridorlarında günleri geçiyor. Çocukların yanında beklemek zorunda kalıyorlar. O ağır hastalıklar için söylüyorum. Ama bu sefer de şöyle bir şey var. Diğer kardeşleri de var değil mi? Diğer kardeşlerinin de bakımı var, güvenliği var. Şimdi birazdan onları anlatacağım. Özellikle temel fizyolojik ihtiyaçları var, duygusal ihtiyaçları var. Onları da göz ardı etmemek gerekiyor. Hani tabii ki bu anlattığım, ya bu söylemiş olduğum tavsiyeden farklı bir durum bu ama bazen böyle istisnai durumlarda olabiliyor. Bu istisnai durumlarda bile çocuklar o zaman kendini duygusal olarak örselenmiş hissedebiliyorlar Hande Hanım. Belki de buna dikkat etmek gerekebilir. İkinci olarak Hande Hanım, çocuklarımızı uyaracağız tabii ki. Ama uyarıları yaparken, bu çok önemli bir nokta Hande Hanım, çocuğun kişiliğine, benliğine zarar vermeyecek şekilde, özellikle davranışlarına odaklanacak şekilde uyarılar yapmak. Hani eleştirmek demiyorum da, bu eleştirmek çünkü hepimiz için bazen geçerli, yanlış anlaşılabiliyor. Evet. Sanki böyle bir gard alma, savunmaya geçme durumu oluşturabiliyor ama uyarmak gerekecek mi? Gerekebilir. Çünkü anne babayı, çocuklarımızı korumak istiyoruz. Ailemizin idame ettirmek istiyoruz. Günlerimiz, işlerimiz var. Hı hı. Çocuğumuzun belli bir akademik ilerlemesini istiyoruz. Amenna. Uyarılarımız olacak tabii ki. Ama
0: disiplin şart ama doğru bir disiplin olmalı yani burada.
1: Çok güzel söylediniz. Yani burada sağlıklı disiplin diyoruz. Aynen dediğiniz gibi disiplin şart ama bunu yaparken özellikle çocuğun benliğine, ondan sonra nasıl diyeyim, kişiliğine zarar vermemek lazım. Onun için burada özellikle hani daha öncesinde sözlü istismara sevgi, hani sözlü olarak yapılan bazı davranışlar vardı. Bunu daha önceki şeyde saymıştık. Hani şunun çocuğu şöyle, sen niye böylesin? İşte bu şöyle olmuş, böyle sen niye bunu yaptın?
0: Kıyaslamak.
1: Kıyaslamak gibi, onu zaten birazdan yine ayrı
0: bir maddede söyleyeceğiz.
1: Ama şu var, özellikle burada sağlıklı disiplin anlamında, yani disiplin edici şeylerle çocuğa zarar verici şeyler arasındaki farkı ve ayrımı anne baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle disiplini sağlarken çocuğun benliği ve değerini hedef almamak gerekiyor. Örneğin sen aptalsın demek çocuğun doğrudan kişiliğini hedef alan bir istismarcı bir ifade olabiliyor, dönüşebiliyor. Yani bazen böyle çok hoş olmayan kelimeler kullanabiliyoruz, çocuklara kullanılabiliyor. Hı hı. Bu durumda bu istismarcı bir ifade haline gelebiliyor. Ama şöyle desek daha uygun olabilir Hande Hanım. Bu davranışın yanlış. Bak şöyle şöyle yaptım, bu davranışın tamam. Şu konularda iyisin, şu konularda şeysin ama şu davranışın yanlıştı. Bu davranışın uygun değildi. İşte bu davranışında şöyle bir zarar oluştu gibi daha çok davranış odaklı.
0: Ve aslında yaptığını açıklayıcı. Yani orada tabii ki tenzih ediyorum. Hani salak gerizekalı demek yerine orayı dolduracak bir şey. Ne yaptığını belli edecek bir şey lazım. Evet. Bir cümle lazım.
1: Ya, hani böyle oldu ama bak bu yaptığında şu davranışından dolayı böyle oldu. Bak bu davranışın yanlıştı gibi. Yani bu şekilde hani benliğine
0: açıklama
1: zarar vermeden açıklama yaparak özellikle sadece davranışa sınır koyan bir sağlıklı yaklaşım bu anlamda çok daha iyi olacaktır. Tabii ki yani uyarımızı yapacağız. Gerekirse eleştirimizi yapacağız ama eleştirimizi burada daha çok davranışına
0: kişiliğine değil davranışına
1: davranışına daha çok yönlendirmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli hususlardan bir tanesi. Bunu da ikinci sıraya koymuştum. Üçüncü sıraya geçmek istersek üçüncü sırada şu var. Özellikle bunu çok böyle lütfen kelimesini koyma gereği hissettim Hande Hanım. Çocuğumuzla iletişimde şu ifade tarzlarını lütfen lütfen lütfen terk edin.
0: Nelermiş bakalım bunlar.
1: Bahsederek bunlar reddedici, aşağılayıcı, işte utandırıcı, kıyaslayıcı, bakın tehdit edici, lakap takıcı ve şiddet içerici eylemlerden ve söylemlerden
0: cümlelerden, kelimelerden kaçınmak gerekiyor.
1: Kaçınmak gerekiyor. Özellikle işte çocukların böyle gelişimsel süreçleriyle ilgili mesela anlarım şöyle olabilir. Ya benim çocuk şu kadar boyda, ya şunun çocuğu şu kadar karşılaştırmak gibi. Ya bunun boyu niye uzamıyor? Falan gibi. Halbuki bu gelişimsel bir süreçtir.
0: Herkeste de farklıdır üstelik fizyolojik
1: farklıdır
0: gelişim.
1: Aynen dediğiniz gibi anlarım. Mesela bu tarz karşılaştırmalar yapmak. Yine yeterliliklerini sorgulamak. Ya şunun çocuğu şöyleymiş, sen niye böylesin? Yapı da böyle. Bazen kapasite bu şekilde olabiliyor. Olabiliyor yani. Çocuğun orada buluşma sebebiyet veriyor. Yani çocukta kendini suçlamaya sebebiyet veriyor. Ben böyle olduğum için zaten böyle oluyor. O zaman kendindeki eksikliği, rahatsızlığı, farklılığı bir suçlama durumuna dönüştürebiliyor Hande Hanım. Mesela bakın yine akademik noktada başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmak gerekiyor. Ya işte hani az önce anlattım ya, şunun çocuğu şöyle olmuş, şuralara gelmiş, şu kadar yapmış, sen niye yapamadın?
0: Senin ne eksiğin var? Sen neden geridesin? Bunlar aslında yıllarca duyduğumuz şeyler hocam. Biz de duyduk zamanında senin ne eksiğin varı. Duyduk ailelerimizden yani.
1: Evet. Hande Hanım yani bazen hani ebeveynler belki dinleyen ebeveynler bana...
0: Acımasızca davranabiliyorlar bazen ya kesinlikle.
1: Evet, ne kadar iyi yapıyorsunuz siz. Ya biz de anne babayız. Biz de bir ebeveyniz. Gerçekten kolay bir iş değil. Ya bu konuda gerçekten ebeveynlerimizi... lütfen beni şey düşünmesinler yani biz en olması gerekeni anlatmaya çalışıyoruz burada tabii ki ama bunları yapabilmek için tabii ki biraz da şey gerekiyor Hande Hanım nasıl diyeyim hani bunlarla ilgili bilgilenmek, etraftan öğrenmek, çocukla etkileşim içerisinde olmak, çocuğun özellikle hani hangi durumlardan hoşlanmadığını anlamak, ona saygı duymak, bunları zamanla bu durumların yani bizim tarafımızdan gerçekleşen yanlış ifadelerin, söylemlerin azalmasına sebebiyet verecektir. Mesela Hande Hanım hani yine sık sık yapılan bir şey hani masum görünen lakaplar ve etiketleyici ifadeler.
0: Evet, belki aileye o zaman böyle sevimli ya da ona işte takılmak gibi geliyor ama çocukları derinden etkiliyor olabilir bu kelimeler.
1: Aynen. Hande Hanım mesela çizgi demek, tekkaş demek, bıyıklı demek, uzun demek. Mesela çocuk uzun boylu olur. Uzun olmak şey olur. Çocuk için bir rahatsızlık. Çocuk kısa boylu olur. Kısa olmak yani kilolu olabilir. Yani bunlar bu çocuğun yapısı. Eğer bunların üzerinden özellikle
0: görünüşünden
1: yapılacak. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için çok ciddi şeye dönüşüyor bunlar. Strese dönüşüyor Hande Hanım. Ben sürekli kendinde özellikle benlik algısını zedeleyebiliyor. Bakın yine önemli problemlerden biri. Çocuğumuzu sevgi ya da ilgimizden mahrum bırakmakla tehdit etmek. Mesela yemeğini yemezsen ben de gider başkasının annesi babası olur. bunu yapmamak lazım. Çünkü çocukta şöyle bir şey oluşuyor. Gerçekten giderse evet benim ne olacak? Annem babam olmayacak. O zaman ben ne yapacağım? Bir anda o anne baba yok. Çünkü somut işlemler dönemindeyiz, özellikle küçük çocuklar için söylüyorum. Soyutlaştıramadığı için Hande Hanım çocuk. Sanıyor ki gerçekten babam annem gidecek mi gider?
0: Gidecek beni.
1: Ya, o zaman ne oldu? Ben ne yapacağım? Ortada kaldım.
0: Aslında
1: o zaman hemen
0: bir nevi yani bunu böyle söylemek istemiyorum ama aslında yalan söylemiş olunuyor çocuğa bu şekilde.
1: Evet. Hem yalan söylenmiş oluyor hem de çocuk böyle bir karanlık dehlize bırakılmış gibi oluyor. Hani biz niye karanlıktan korkardık çocukken Hande Hanım? Karanlık şey. Çünkü karanlıkta bir bilinmezlik var değil mi?
0: Evet.
1: Hani oradan öcüler çıkacak, böcüler çıkacak. Hı. Çocuklar da için aynı durum söz konusu. Eğer böyle nasıl diyeyim bir anda böyle hani bu tarz tehditlerde bulunmak, mahrum bırakmakla tehdit etmek çocuklarda bu tarz kaygıların artmasına sebebiyet verebilir. Mesela dediklerimi yapmazsan seni bir daha sevmem gibi. Bu tarz şeyler hani sevmekle, ilgilenmekle, özellikle çocuğun temel psikososyal ihtiyaçları ile ilgili olan ihtiyaçları üzerinden tehdit etmek, yani tehditlerde bulunmak çok daha ciddi çocuklarda duygusal tahribatlar yapabiliyor. Hatta dördüncü isterseniz
0: geçelim.
1: O da şu, çocuğumuza kapasitesinin üstünde sorumluluk yüklememek gerekiyor.
0: Hmm. Yani kaldıramayacağı ağırlık vermemek gerekiyor aslında.
1: Çok özür dilerim. Evet, kaldıramayacağı şekilde bir sorumluluk vermek, ağırlık vermek çocuklarda bunu gerçekleştiremediklerinde kendini kötü hissetmene çok ciddi şekilde sebebiyet verebiliyor. Bazen bu özellikle büyük çocuklarda oluyor. Hani küçük kardeşi var. Anne babanın da kendine göre tabii işleri olabiliyor. Kardeşine biraz bak bakalım, ben biraz dışarı çıkıp geleceğim diyorum mesela. Çocuğa, ablasına ya da abisine. Tamam, çocuk bakmak istiyor ama o da daha küçük. Bir şeyleri bilemiyor. Çocuğuyla kardeşine bakmaya çalışırken bir anda yanlış şeyler yapabilir. Ve o bu yapamayın yani, bir de o bakım sırasında bazı şeyleri yapamazsa bu onda ciddi strese dönüşebilir. Yani kendisini yetersiz etmesine sebebiyet verebilir. Yine yaşına uygun olmayan görevler vermekten de kaçınmak gerekiyor. Yine mesela işte küçük çocuğa bir haftada bana şu şiiri ezberle gibi. Hani böyle büyük veriyorum ki bunu yapacak. Yapmaya çalışsa da çocuk bu sefer yapamadıkça da bu sefer şeye dönüşebiliyor Hande Hanım bu.
0: Hırs.
1: Zaten yapamıyorum. Bir daha hiçbir şekilde böyle bir şeye şey yapmayayım o zaman.
0: Hırsızlık.
1: Yani artık böyle anne babanın artık bundan sonra
0: ben ne yaparsam yapayım zaten bunu yapamayacağım. Hı-hı. Tabii ki.
1: Yani bunu zaten yapamayacağım. O görevleri, görev algısının ve sorumluluk algısının bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu anlamda bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hande Hanım, yine beşinci tavsiyemiz de bence önemli bir tavsiye burası da. Özellikle sağlıklı gelişim için 6 temel ihtiyaç var çocuğun. Yani bu şu anlamda söyleyeyim. Çocuk bir beşeri varlık. Bizler de bir beşeri varlığı. Beşeri anlamda fonksiyonel olabilmemiz için bir takım temel ihtiyaçlarımız var Hande Hanım. Bu temel ihtiyaçlarımızın karşılanması lazım. Özellikle hatırlarsanız çocuk ihmalinde konuşmuştuk bunu. Hani duygusal ihmal, hani duygusal istismar, duygusal ihmal. Bazen birbiriyle karışabiliyor bu kavramlar. Hı hı. Ama ihmaldeki temel odak şuydu. Çocuğun temel duygusal ihtiyaçlarının ve temel özellikle temel ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda çocuğun bir takım psikososyal problemlerle karşı karşıya kalması, yoksulluklarla karşı karşıya kalması olarak söylemiştik. Onun için çocuklar için biz burada duygusal anlamda çocuklarımızın eğer gelişmesini istiyorsak, duygusal anlamda özellikle çocuklarımızın sağlıklı bir ilerleme kaydetmesini istiyorsak bu temel ihtiyaçlara dikkat etmek lazım. Bunlar nelerdir bu 6 tanesi? Bunlar kritik önemli olanlardır. Birincisi temas Hande Hanım. Yani dokunma yoluyla sıcaklığın sürdürülmesi ve ifade edilmesi olarak tanımlıyoruz biz bunu.
0: Temas.
1: Çocuklarımız için çok önemli bir husus. Çocuğun kendi gelip sarılması, bizim sarılmamız. Hatta Hande Hanım, siz çok fazla uzmanlarla görüşüyorsunuz, bilirsiniz bunda. Yani çocuk ilk doğduğunda hani daha doğar doğmaz.
0: Güvenli hemen, bağlanma. Emzirmek. Evet, kesinlikle emzirme.
1: Orada İşte bağlanmanın ilk adımları atılıyor. Ve ne kadar güvenli olursa bu, evet, o sıcaklığı hissederse, anne sıcaklığını hissederse çocuğun özellikle kendini rahat hissetmesi, huzurlu hissetmesi de çok önemli oluyor. Bakın Hande Hanım, 2011'li yıllardaydı ben çocuk şubesinde çalışırken pedofili vakalarıyla ilgili, yani pedofilik vakalar, cinsel istismar konularıyla ilgili eğitimler veriyorduk. İşte hocam da derse gelmişti o zaman. Bu pedofili vakalı, pedofilik konuları anlatırken bir arkadaşımız şöyle bir soru sordu. Dedi ki, ya biz çocuklarımızı hiç sevmeyecek miyiz? Çocuklarımızla birlikte yatmayacak mıyız hocam? Yani bu anlattıklarımız bizi çok şey yaptı, ürküttü.
0: Hani sarılıp uzanıp tabii ki evet.
1: Hocamızın söylediği şey şuydu hocam. Tam tersine birlikte yatıp uyuyacaksınız. Birlikte olacak. Hani çocuklarımızla kucaklaşacağız, kucaklaşa yapacağız.
0: Aile şefkat.
1: Niye? Bakın aynen öyle. Çünkü özellikle bu tarz tiplerin, istismarcı tiplerin en çok hedef aldığı çocuk tipler
0: sarılmayan yani ailelerin çocukları.
1: Evet, duygusal anlamda ihmale uğrayan çocuklar. Kesinlikle. Ve bunun başında da temas geliyor. Ama tabii ki bu temas deyince de olması gerektiği nasılsa hani bir çocuğun
0: tabii ki bir sınırı var. Tabii ki.
1: Tabii ki de bu bunda hani belirtmek istedim. İkincisi de Hande Hanım güven. İkinci temel ihtiyacımız güven. O da şu, çocuğun korunması. Evet, sağlığının ve bakımının emniyetle sürdürülmesi. Yani çocuk burada ne kadar özellikle temel güvenlik algılarını, çünkü bu çok önemlidir Hande Hanım. Çocukların ihtiyaçlarında iki temel ihtiyaç var. Birincisi güvenlik ihtiyacı. Diğeri de gelişimle, gelişimsel ihtiyaçlar. Şimdi hiyerarşik olarak güven ihtiyacı daha önemli Hande Hanım. Çünkü kendini güvende hissedecek ki o güvenli ortamda eğitim almak, ondan sonra oyun oynamak, ondan sonra bir şeyler yapmak, işte bir şeylere kendini adapte etmek, işte bir şeylerle ilgili bir şeyler öğrenmek gibi temel böyle hani şeyler var ya, gelişimsel ihtiyaçlar. Onlar onun üzerine kuruldu Hande Hanım. Onun için güveni burada ikinci sıraya almamızın sebebi o oluyor. Çocuk eğer korunabilirse, güvenlik altında olursa da çocuk kendini rahat hissettiği için gelişimsel şeylere kendini adapte etme ihtimali artmış oluyor Hande Hanım. Mesela bir çocuk, okullar bizim için niye çok güvenli, yani okullar bizim için niye şu anlamda önemli, özellikle güvenli ortamlar olmalılar. Neden? Çünkü çocuk kendini güvende hissederse derse kendini verebilir. Ondan sonra oyunlar kendini verebilir. Ve bu oyunla oynarken, derse işlerken de terakki etmeye başlar yani. Psikososyal anlamda gelişimsel olarak ilerlemeye başlar. Bu anlamda bunun temelinde güveni koyuyoruz Hande Hanım. Üçüncüsü de düzen ve yapı Hande Hanım. Benim özellikle benle ilgili işte bu konuları soran arkadaşlara en çok söylediğim şeylerden bir tanesi de bu. Özellikle düzenli bir yaşam sunulması çocuklara. Net ve açık sınırların belirlenmesi. Tabii ki ev içerisinde küçük de olsa disiplinler kurallar oluşturmak Hande Hanım. Bu çok önemli bir şey. Yani ne yapılmalı, sabah kaçta kalkılmalı, şu kadar şu saat iş yapılmalı. Çocuk böylelikle, çünkü insan öyle bir varlık ki Hande Hanım, disiplinli bir ortamda, kurallı bir ortamda daha iyi yetişebiliyor. Hatırlarsanız bir domates örneği vermiştim. Yani bir domatesin ortaya çıkabilmesi için biliyorsunuz toprağın ne olması lazım, kazılması lazım, tohumun ekilmesi lazım, onun belli bir zamanı var, suyunun verilmesi lazım, ilacının verilmesi lazım, güneş görmesi lazım, etrafındaki börtü böceği temizlemeniz lazım. Yani disipline etmeniz lazım. Yani ne kadar iyi disipline ederseniz, o zaman da ortaya çok güzel bir meyve çıkmış oluyor. Çünkü onun doğasında, tabiatında yetişmek var. Siz o disiplinleci şartları oluşturduğunuzda çocuk için de öyledir Hande Hanım. O da doğal olarak kendi mecrasında yetişmeye başlıyor çocukta olumlu bir şekilde. Onun için

0: başlıyorsunuz. Bu program ne Hande Hanım? 2'de başlıyor, 15'te bitiyor. 14'te başlıyor, 15. Şimdi şöyle bir şey olsa, nerede başlayacağı belli değil, nerede biteceği belli değil bir program olsa ne olur Hande Hanım? Hem siz strese girersiniz, hem de ben strese girerim. Ya nasıl yapacağız, nasıl bitecek? Değil mi Hande Hanım? Çocuk için de böyle durum.
1: Tabii ki. Sınırlarım, yani sınırı biliyoruz. Başlayacağımız ve bitireceğimiz yeri çok iyi bilerek başlıyoruz programa.
0: Evet. Mesela öncesinde bana böyle belirtiyorsunuz, şöyle. Bunlar gerçekten beni rahatlatan şeyler. O çocuk için de aynı durum söz konusu. Yani nasıl yapacak? Ben nerede duracağım? Ne yapmam lazım? Hepimiz için geçerli olan bir şey bu. Böylelikle kişi ne yapmış oluyor? Daha disiplinli bir ortamda ilerleyişi ve kendi rahat hissetme, güvende hissetme ihtimali artmış oluyor. Yine diğeri Hande Hanım, dördüncü ihtiyaç, temel ihtiyaç da sosyalleşme. Özellikle sosyalleşme ve sosyalizasyonla çok ilişki bu durum. Çocuğun akranlarıyla ve diğer yetişkinlerle iletişim kurması için fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Özellikle çocuğun arkadaşlarıyla görüşebileceği ortamlarda olmak. Bazı aileler çocuklarının daha rahat hani arkadaşlar ortamları bulsunlar diye bazen muhit değiştirdiklerini görüyoruz. Bakın bu güzel bir şey. Yani çocukları için bir ortam oluşturmak çalışıyorlar. Çocuk çünkü böyle ortamlarda sosyalleşme ihtimali artıyor. Paylaşmayı öğreniyor. Akranlarıyla oturup kalkmayı öğreniyor. Özellikle bayramlar, bu anlamda özel günler de çok önemli. Hani akrabalarla tanıştırmak, komşularla tanıştırmak, çocuklara bu tarz fırsatlar sunmak da çocuğun özellikle kendini iyi hissetmesinde, kıvanç hissetmesinde oldukça faydalı oluyor Hande Hanım. Beşinci olarak söyleyeceğimiz, yani bu maddenin beşinci olarak söyleyeceğimiz.
1: Sağlıklı gelişim için temel ihtiyaçlar, evet, neler demiştik?
0: Evet Hande Hanım. Bu da beşincisi teşvik. O da şu: duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği destekleyici ortamlar sağlamak. Bunu da Hande Hanım bayağı bir önce yaptığımız bir programda hatırlarsanız aktif iletişimle
1: konuşmuştuk
0: hatırlarsak. Evet. Çocukla
1: cesaretlendirme, olmak, yüreklendirme, evet.
0: Cesaretlendirme kendiyle ilgili. Çünkü bu çok önemli Hande Hanım. Eğer teşvik edilen bir çocuk okul gibi ortamlarda ya da farklı ortamlarda herhangi bir olumsuz duruma maruz kalıyorsa gelip size paylaşır Hande Hanım. Ben şöyle oldu ama böyle oldu. Ama böyle bir teşvik durumu olmazsa, sürekli sen sus konuşma bekle şurada dendiğimizde maalesef çocuklar da bu sefer ben söylesem ne olacak, söylemesem ne olacak diye düşünebilir ve kendiyle ilgili durumları ifade etmeyebilir. Bu da önemli ihtiyaçlardan bir tanesi ve son olarak da Hande Hanım temel ihtiyaçlar içerisinde değer. O da şu: çocuğun bir fert olarak dinlenilmesi, düşüncelerine saygı gösterilmesi ve değerli hissettirilmesi. Özellikle çocuklar ortamlarda dedim ya, bir fert olarak duyguları olan, düşünce olan bir çocuk olarak görüldüğünde büyükler tarafından kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bir özgüven gelişmesine sebebiyet verebiliyor. İşte bu temel ihtiyaçları bizler ebeveynler olarak dikkat ederek bunları sağlayabilirsek çocuklarımız açısından, çocuklarımızın özellikle duygusal gelişimlerine çok olumlu katkılar sunan şeyler. Bunlar temel yaklaşımlar. İhtiyaçlar anlamında temel yaklaşımlar. Peki Hande Hanım, bundan sonra altıncı şeye geçelim isterseniz. Tavsiyemize. O da şu: duygusal olarak ulaşılabilir olmak gerekiyor Hande Hanım çocuklarımız açısından. Ve özellikle aktif etkileşimli zamanlar planlamak gerekiyor. Az önce de zaten bahsetmiştim. Çünkü bunlar da yine çocuklarımızın özellikle duygusal anlamda gelişmelerini, gelişme anlarının ve gelişme ortamlarının oluşmasını sağlıyor. Bakın, çocuğun etkileşim kurma ihtiyacını görmezden gelmek. Biz buna duygusal tepkisizlik diyoruz. Veya duygusal olarak ulaşılmaz olmak maalesef çocuğun duygusal gelişimine, hatta diğer gelişimlerine zarar verebilir. Verecektir de hatta. O zaman o şeyde konuşmuştuk belki hatırlarsanız Hande Hanım. Yurt dışında yapılan bir çalışma vardı. Orada bir görüşme yapmışlar çocuklarla. Çocuğun söylediği şey şu: annem babam çalışıyor, tamam, ama eve geldiğimde kendi odamda çalışıyorum ama annem mutfakta bir şeyler yapıyor. Mesela işte tabak çanak sesleri geliyor, tıkırtılar geliyor, onu duyuyorum. O bana güven veriyor diyor yani mesela. Böyle bir şey verilmiş Hande Hanım. Yani o an annem yanımda değil, tamam. Kendi işiyle ilgileniyor, mutfakta işleri var. Ben de ödev yapıyorum, odamdayım. Ama orada annemle alakalı bir ses, bir şey geliyor ya, o beni rahatlatıyor, beni mutlu ediyor. Çünkü annemin orada olduğunu bilmek, ona ulaşılabilir olduğunu biliyorum. Bu bende bir güven oluşturuyor, bir şey veriyor. Yani çocukların aslında duygusal olarak bekledikleri şeyler öyle çok afaki şeyler değil Hande Hanım. Yani hemen sürekli 4-5 saat bir arada olalım, işte çocuklarımızla birlikte şey yapalım. Tabii ki bunu yapabilecek zamanlarımız olmayabiliyor. Ama çocuklara şunu hissettirebilirsek: ben duygusal olarak, yani ben senin için ulaşılabilir bir konumdayım.

0: bir ihtiyacın olduğunda bir şekilde eğer bana haber, yani haberdar olursam, haberdar olabilirsem gelebilirim ve sana yardım edebilirim mi hissettirebilirsek çocuklarımıza, çocuklarımız için bu gerçekten çok önemli bir katkı. Kendini güvende hissetmesine, rahatlamasına vesile olan bir durum. Bakın, çocuğa olumlu duygular ifade etmek, onu özellikle aktif şekilde dinlemek ve ihtiyaçlarının görüldüğünü hissettirmek de çocukların duygusal anlamda gelişimlerine olumlu katkı sağlıyor Hande Hanım. İşte aktif dinlemeyi daha öncesinde konuşmuştuk. Şu teknoferans problemimiz var. Yani bir yandan hep ekrana bakıyoruz, bir yandan da çocuğu dinlemeye çalışıyoruz. Tabii çocukta şöyle bir şey oluşuyor. Benle değil ki, ekranla sen konuşuyorsun yani. İşte özellikle çok önemli bir husus. Yani günün belli saatlerinde 15 dakikada olsa, 20 dakikada olsa sadece çocuğumuza şunu hissettirmek. Ben her şeyi bir kenara bıraktım. Sadece seninle ilgileniyorum canım. İşte evladım, kuzum, neyse hani böyle hep anne
1: babalarını kendilerine kısımları
0: var. Evet. Bu çocuğa ya benle ilgileniyor. Ben yani bu çocuğa çok ciddi şekilde kıvanç veren bir şey. Bakın, duygusal olarak ulaşılabilir olmak çocuk için güven verici bir durumdur. Özellikle burada bunu da tamamlamış olayım 6. maddeyi. 7. maddeye geçmek isterim Hande Hanım. 7. maddemiz de şu: eğer öfkeyi yönetemezsek, hani az önce baştan konuşmuştuk ya Hande Hanım, bazen olabiliyor yani, zor bir zamanda yaşıyoruz. Evet. Gerçekten çok stresliyiz. Pek çok fazla hani stresli durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Kendi rahatsızlıklarımız var. Bir yandan da çocuklarımızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Tabii doğal olarak bu tarz durumlarda bazen nasıl diyeyim, stresi yönetmekte de zorlandığımızda bazen fevri tepkilerimiz olabiliyor.
1: Olabiliyor.
0: İşte bu tarz durumlardaki en iyi kendimiz biliriz biz bunu. Eğer öfkeyi yönetemiyorsak, baş edemiyorsak, işte bu tarz durumlarda profesyonel yardım almaktan çekinmemek gerekiyor Hande Hanım. Özellikle ebeveynler sıklıkla öfkelendikleri durumlarda, mesela genellikle çocuklar söz dinlemediklerinde, sınırları zorladıklarında, bize işte yalan söylediklerinde biz bu öfkelenmelerle, yani öfkelenme durumlarımız oluyor. İşte o zaman bu durumlarda bazen duygusal istismara dönüşebilecek davranışlar sergileyebiliyoruz. İşte bazen çocuğun mizaç olarak zor olduğu ya da ebeveynin kendi stres, ruh sağlığı, aşırı yükü nedeniyle de böyle zorlandığımız durumlar olabiliyor. İşte o zaman da bu tarz durumlarda karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte burada ebeveynler olarak bazen bir profesyonel yardım aramak, bu bizim için iyi bir, aslında bir sorumluluğumuzun gereği olarak karşımıza çıkabilir. Yani bir profesyonel yardım almak, özellikle birilerine danışmak, nasıl hareket etmem gerekir gibi, özellikle çocuk gelişimiyle ilgili, eğitimiyle ilgili doğru kaynaklardan bilgi edinmek, burada özellikle yanlış tutumlarımızı ve kaygılarımızı azaltabilir. Ben burada özellikle şunu tavsiye etmek istiyorum. Özellikle bazen ebeveynler olarak hemen sosyal medyaya yöneliyoruz.
1: Evet.
0: Sosyal medyada maalesef geçerli, güvenirliği test edilmemiş, kaynağı belli olmayan bir takım anlatımlar oluyor. Popülerliğine göre işte bazı insanlar popüler. O popüler şeyleri ortamlarda takipçileri artmış oluyor. Şöyle yapın, böyle yapın gibi yönlendirebiliyorlar. Ama ne kadar doğru? Bunun yerine şöyle yapmak gerekebilir. Etrafımızdaki, çevremizdeki bir arkadaşımız olabilir, bir komşumuz olabilir, benzer süreçlerden geçmiştir. Onların özellikle tecrübelerinden faydalanmak. Hani onları anlatmak, özellikle anlatmak.
1: Real kişiler aslında, gerçek kişilerle belki bunu sürdürebilmek gerekiyor.
0: Aynen yapmak, özellikle bunlarla iletişimi iyi tutarak görüşmeler yapmak da faydalı olabilir. Hem rahatlamaya da sebebiyet oluyor. Bazen Hande Hanım, diyoruz ki ya acaba ben bu şeyi yaptım ama çok mu yanlış yaptım? Şöyle mi oldu, böyle mi oldu gibi. Bu bizim kaygımızı çok artırıyor, suçluluğumuzu arttırıyor. Bu tarz durumlarda hani bazen birileriyle konuşmak, etmek. Ha, aslında ben birazcık şey yapmışım, kafamda çok büyütmüşüm. Aslında bunun çözümü daha basitmiş. Hani böyle yapılabilirmiş gibi dönüşler almamızı sağlayabiliyor, kendi açımızdan söylüyorum Hande Hanım. Ama tabii ki buna rağmen de hala toparlayamıyorsak, buna rağmen çözemiyorsak, o zaman profesyonel yardım almaktan hiçbir zaman çekinmemek gerekiyor. Çünkü burada Hande Hanım çok önemli bir şey var, yönlendirici ilke var bizim için. Çocuğun yüksek yararı Hande Hanım. Şimdi çocuğun yüksek yararı ilkesi çocuk hakları sözleşmesinde önemli bir yönlendirici ilkedir. Ne için kullanılır bu? Özellikle çocuklara yapılacak müdahalelerde, çocuklarla ilgili işte alınacak kararlarda, politikalarda bir yönlendirici ilkedir. hani burada çocuğun menfaatine olan şeyi hep düşünmek gerekir. Yani bir yetişkinle bir çocuğun menfaati çatışırsa burada nereyi tercih etmek lazım? Çocuğunkini tercih etmek lazım. Üzerine kurulu olan bir ilkedir. Anne baba olarak bizler de böyle düşünmemiz lazım. Yani baktım, ha ben eğer profesyonel bir destek alırsam çocuğum için faydalı olacak mı? Olacak. O zaman almam lazım. İşte ben şöyle şöyle yaparsam çocuğum için hangisi daha faydalı? Hangisi daha çok menfaatine? Şu menfaatine. O zaman ben onu yapayım. Ya da zararlı bir durum var. Çocuğuma işte bir şey yapılacak, bir müdahale. Tıbbi tedavilerde olabiliyor. En az zararlısı hangisi? O zaman onu seçelim gibi. Yani özellikle çocuklarda burada çocuğun üstün yararını, çocuğun ne diyelim ona yüksek yararına dikkat etmek. Yani burada özellikle bu ülkeyi bilmek ve bu ülkeye göre hareket etmek de bizim çocuklara yaklaşımımızda faydalı olabilir. Sekizinci olarak da Hande Hanım, özellikle bu çok önemli bir husus Hande Hanım. Evet. Aile içi çatışmaları çocuklara yansıtmamak gerekiyor Hande Hanım.
1: Çok önemli kalemlerden yani, bir tanesi bu.
0: Evet.
1: Yani anladım. Anne baba yani, arasındaki ya da herhangi diğer aile üyesi arasındaki çatışma çocuklarda bizim düşündüğümüzden çok daha büyük tahribatlar oluşturuyor bence.
0: Aynen. Hatta bu tahribatları yıkıcı tahribatlar olarak niteleyebiliriz Hande Hanım. Özellikle bakın Hande Hanım, ben çocuk kaçırma vakaları ile ilgili işte yayınlarım var, çalışmalarım var. Çocuk kaçırma vakalarında, çocuk kayıp ve kaçırma vakaları içerisinde bir şey var, tür var. Çocuk kaçırma türü, ebeveyn kaçırması. Hiç bunu duymuş muydun Hande Hanım? Ebeveyn kaçırma. Yani ya, hiç ebeveyn çocuğunu kaçırır mı yani?
1: Ya hani birbirinden mi kaçırıyor aile? Ya tam başlığı birbirinden kaçırıyor. Evet.
0: Birbirinden kaçırıyor. Özellikle boşanma aşamasında olan eşler diğer eşe zarar verebilmek, diğer eşten işte intikam alabilmek için çocukları kullanabiliyorlar maalesef. Bu çocuklara
1: bu
0: çok
1: aşırı bir istismar. Bu bence istismarın en büyüğü.
0: Tabii. Duygusal istismarın en şeyidir çocuklara. Özellikle anne yapıyorsa babaya karşı düşman etmek, baba yapıyorsa anneye karşı düşman etmek. Evet. Çünkü çok önemli bir kaynaktır anne ya da baba için söylüyorum. Her ikisi birer ayrı kaynak. Sen o kaynağın önünü kapatmış oluyorsun. Çocuk açısından.
1: Figürü kaybediyor çocuk. Anne ya da baba figüründen uzaklaşmış oluyor.
0: Evet. Mesela hiç hoş bir şey değil. Mesela bir çocuğun yanında annesini
1: kötülemek.
0: Bakın.
1: Diğer aile büyükleri tarafından hani karşılaştığımız durumlar. Mesela anneanne ya da babaanne, dede ya da işte dedeler tarafından kötülenmesi, anne ya da babanın. Hatta çok da zorlarına gidiyor hocam. Bazen böyle etrafımızda da karşılaşıyoruz. Bazen çocukların zoruna gidiyor aslında.
0: Gitmez mi Hande Hanım? 5 sene sonra, 10 sene sonra karşılarına geldiğinde o çocuğu görecekler. Çünkü o çocuk çocuğun yanında bir annenin annesinin kötülenmesi ya da annenin işte neyse babanın kötülenmesi çocuğa çok ciddi şekilde özellikle rol model anlamında, çünkü anne baba aynı zamanda bir rol model
1: hocam, figürleri yani. Gidiyor evet. Anne baba figürü gidiyor gözünün önünde.
0: Kız çocuğu için tabii anne bir rol model, erkek çocuğu için baba bir rol model, o rol modeli zedelemiş oluyoruz yani. Onun için özellikle burada anne babalar ne yapıp ne edip, hani bir dizi vardı çocuklar duymasın. Belki öyle bir şey sebebiyet verdi Türkiye'de. İşte bu tarz konular olduğunda çocukların yanında bunlar konuşmayalım.
1: Yan odaya geçilsin en azından.
0: Evet. Yani burada özellikle bu tarz çatışmalar Hande Hanım maalesef çocuklarda güvensizliğe, depresyona ve davranış sorunlarına maalesef davranış problemlerine yol açabiliyor. Özellikle çocuğun duygusal emniyeti için ev içinde çatışma yönetimini sağlıklı yürütülmesi lazım. Yani burada buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ebeveynler bu konularda prensip kararları alması lazım. Yani diyecekler ki biz buna dikkat edelim. Çünkü gerçekten çocuğumuzun duygusal ihtiyaçları çok çok çok önemli. Çünkü ilerleyen zaman, hani hatırlarsanız önceki toplantımızda konuşmuştuk. En sinsi istismar türü bu Hande Hanım. Duygusal istismar.
1: Evet.
0: Hani ilerleyen yaşlarda kişilik problemleriyle, kimlik problemleriyle, hatta psikiyatrik problemlerle karşımıza çıkabiliyor Hande Hanım maalesef. Onun için anne babalar olarak tabii ki yani kavgalarımız, dövüşlerimiz, çatışmalarımız olabilir. Bazı şeyleri anlaşamayabiliriz. Ama çocuklarımızın hiçbir günahı yok. Onlara o konularda çok dikkat etmemiz gerekiyor Hande Hanım. Evet. Sekizinci olarak söyleyeceğimiz buydu.
1: Hı hı.
0: Peki dokuzuncuya geçersek. Dokuz da şu Hande Hanım. Özellikle çocuğumuzu herhangi bir şiddet olayına şahit etmememiz gerekiyor Hande Hanım.
1: Hı.
0: Özellikle medya içeriklerinde ya da günlük hayatta herhangi bir şiddet olayı gibi. Yani Hande Hanım mesela akşam yemek yiyoruz. Televizyon açık Hande Hanım. Anne babalar olarak hep istiyoruz ki haber izleyelim, değil mi Hande Hanım? Haber izleyelim, tamam. Ama haberlerde maalesef hep böyle vurdulu, kırdılı, kazalı, böyle gerçekten çok ciddi şekilde şiddet içeren görüntüler oluyor, haberler oluyor. Çocuklara bunları mümkün olduğunca izletmemek gerekiyor Hande Hanım. Çocuklar bunlardan çok etkileniyorlar. Gece rüyalarına giriyor. Ondan sonra kaygıları artıyor. Hatta şiddet biliyorsunuz öğrenilen bir şeydir. Sosyal öğrenme sürecinde olan bir şeydir. Öğrenme sürecinde. Oradan şiddeti öğrenmesine de sebebiyet verebiliyor. Onun için mümkün olduğunca hem medya içeriklerinde hem de günlük hayatta çocuklarımızı mümkün olduğunca bu tarz şiddet olaylarından uzak tutmak gerekiyor. Özellikle emniyette çalışırken bazen böyle soruşturmacıyken çocukların bulunduğu ortamlarda polisiye bazı işler yapmak gerekebiliyor. Biliyorsunuz evet. Operasyonlar gibi.
1: Evet.
0: Anladım. İlk dikkat ettiğimiz şey çocuk var mı acaba orada? Hemen o çocuğu öncelikle çocuklarımızı şöyle bir kenara alalım. O oradaki ortamı görmesin. Hani bir silahlı birinin olması, şey olması tabii çocuk etkilenecektir bundan. Bu tarz hassasiyetlere dikkat etmesi özellikle görevlilerin de yani bu alanda çalışan görevlilerin öğretmenler de dahil olarak da onlar dikkat ediyorlardır ama diğer meslekten olanlar için de söylüyorum. Bu tarz şeylere dikkat etmeleri özellikle çocukların mümkün olduğunca şiddet vakalarına, şiddet durumlarına maruz kalmayacakları şekilde tedbir almalarını sağlamaları oldukça çocuklar için faydalı bir şey oluyor. Ve son olarak da Hande Hanım şunu söylemiş olayım. Hani son tavsiyemiz de şu olsun. Çocuğunuzun başarılarını takdir etmekten kaçınmayın. Bu çok önemli.
1: Çok önemli bu hocam ya. Bence de sonda olması çok önemli. Gerçekten evet. Takdir görmemek. Aslında sadece çocuklukta değil her şekilde hayatın her alanında belki yaptığımız şeylerden takdir görerek ilerlemek istiyoruz. Tabii ki gereksiz bir takdirden bahsetmiyorum her şekilde alkışlanmaktan ama çocuklarda bence başarmayı en güzel o şekilde takdir ederek ödüllendiriyoruz.
0: Evet evet yani onun böyle hani şu anlattığımız şu ana kadar anlattığımız 9 yer vardı yani Hande Hanım oradaki aslında hepsinin bir özeti gibi olabilir.
1: Evet.
0: Çocuklar özellikle burada kendi başarılarını anneleri babaları tarafından fark edilmesi görünmesi çocuklar için şöyle bir şey veriyor bir motivasyon veriyor Hande Hanım ha ben yapabiliyormuşum görülüyor o zaman ben daha iyilerini de yapabilirim daha güzellerini de yapabilirim tabii ki bunu siz de bahsettiğiniz gibi abartmadan şeyden çarpıtmadan ondan sonra çocuğumuza bunu anlatmak göstermek özellikle Hande Hanım küçük bir tavsiyem şu olabilir böyle akrabalar yanında, komşular yanında, diğer arkadaşlarımız yanında çocuğumuz işte şöyle şöyle bir şey yaptıysa ya bizim çocuk da şöyle bir şey yaptı amcası işte böyle bir şey yaptı bizi çok mutlu etti filan demesi başkalarının yanında bunu da yapmak çocukların özellikle sosyal ilişkiler açısından da o hani sosyal fobi dediğimiz şey var ya o etkileşimlerde hani etkileşimin sıcaklaşmasını daha böyle o ilişkileri girmeleri kolaylaştırabilir Hande Hanım o anlamda bu takdir etmeye hiçbir zaman kaçınmamak lazım. Uyarı istiyoruz tamam ama takdir etmekten de geri durmamamız gerekiyor Hande Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Vallahi su gibi aktı program bugün.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur bunlar. Ben de saygılar ve hürmetler sunuyorum.
1: Kesinlikle faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Biz aralan sürenin sonuna geldik. Ben Hande Ana Kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikalarda görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Q1U108 adlı balıkçı gemisine çarptı. Kaza deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Görüntülerde balıkçı gemisinin yük gemisine hızla yaklaştığı ve çarpışmanın ardından savrulduğu görüldü. Yetkililer 3 geminin seyir hareketleri ve AIS kayıtlarını incelemeye aldı. Denizcilik makamları çarpışmanın kesin nedenini ve gemilerdeki hasarın boyutunu belirlemek için soruşturma başlattı. Göz gözü görmeyen karanlıkta otomobil sulama kanalına uçtu. İçinde sıkışan iki genç arkadaş ne yazık ki kurtarılamadı. Tokat'ta içinde iki gencin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Bölgeye AFAD dalgıçları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler zamanla yarıştı ancak acı haber gecikmedi. Araçta sıkışan 30 yaşındaki Emre Arslan ve 28 yaşındaki Yunus Emre Özüpak'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis iki genci hayattan koparan feci kazayla ilgili inceleme başlattı.

0: Yeniden günün içinden kuşağıyla gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York şeklinde coşkuyla karşılandı. Gurbetçilerle sohbet eden Erdoğan daha sonra Türk evine geçti. Erdoğan'ın diplomatik ajandası ise bir hayli yoğun.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel diplomasinin kalbinin atacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'a ulaşan Erdoğan, Türk evinde coşkulu bir kalabalık ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk evi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla arasındaki güvenlik bariyerlerini kaldırdı.
2: Altın adama, altın adama.
1: Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen bir babanın bebeğine hediye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün sürecek diplomasi mesaisinde ajandası bir hayli yoğun.
4: Hoş geldiniz Sayın Başkanım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile Türk evinde bir araya gelecek. Ardından Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile görüşecek. Günün bir diğer önemli başlığı ise 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özel programa katılarak ikili ilişkilerin tarihsel seyrine ve geleceğine vurgu yapacak. Gözler ses salı günü başlayacak dev zirvede. Genel kurulun ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah oturumunda 4. sırada dünyaya hitap edecek.
5: Dünya 5'ten büyüktür.
1: Küresel adalet sistemine yönelik eleştirilerini bir kez daha kürsüden dile getirecek olan Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve küresel krizler olacak. New York'taki en kritik randevuysa ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleşecek. İki lider Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından ilk kez yüz yüze gelecek. Masa başında ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki son durum olacak. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marjındaki diplomasi trafiği bununla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Anthony Burnham ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile de ikili görüşmeler yapacak. Çarşamba günü ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Zeyd ile masa başına oturacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine hitap edecek.
0: Fon soruşturmasında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı. 15 şüpheli gözaltına alındı. 9 şirketin yöneticisinin mal varlığı ise donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sorumluluğu tespit edilen herkesin yargı önünde hesap vereceğini söyledi.
1: Fon soruşturması genişledi. Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Katılım Evim Tasarruf Finansman hisselerindeki şüpheli işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim raporu doğrultusunda ise 9 şirket yöneticisinin mal varlıklarına da tedbir konuldu. Ayrıca şüphelilerin aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleme altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili net mesaj verdi. Sorumluların hesap vereceğini söyledi.
6: Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır.
1: Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu daha önce 131 fonun tasfiyesi için 3 aylık süre tanımıştı. Fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak bu süre 6 aya çıkarıldı.
6: 6 aylık süre tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmemekte olup koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir.
0: ...2011 yılında Ergenekon kumpasında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ hükümlüsü eski MİT görevlisi Enver Altaylı ifadeye çağrıldı.
1: ...2011'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu için FETÖ elebaşına mektup yazmış, Kozinoğlu'nu işaret ederek MİT'in başına geçerse felaket olur demişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. Sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamadı. Cezaevinde devam eden tedavisinin ardından FETÖ hükümlüsü eski MİT görevlisi Enver Altaylı, Kozinoğlu dosyasında ifade verecek. 15 yıl sonra yeniden açılan Kozinoğlu dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Enver Altaylı'yı ifadeye çağırdı. Altaylı'nın o dönem FETÖ elebaşına Kozinoğlu konusunda uyarıda bulunduğu, MİT'in başına gelirse örgüt adına felaket olacağını yazdığı belirlendi. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi soruşturma derinleştikçe daha da belirgin hale geliyor. Kozinoğlu soruşturması kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, ambulans şoförü Süleyman Kaba ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke önceki gün gözaltına alınmıştı. Dört şüpheliden Süleyman Kaba jandarmadaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle terör Türkiye gündeminden çıkıyor. Sırada yeni anayasa var. AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan dönüşümü yeni anayasayla taçlandırmak istiyor.
7: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle terörü tamamen bitirmeye yönelik adımlar atıldı. Sıra darbe anayasasına geldi. Türkiye şimdi yeni anayasaya hazırlanıyor.
7: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: Hükümetin yeni anayasa çalışmasında ifade, düşünce ve basın özgürlüğünün daha güçlü güvence altına alınması hedefleniyor. Bireysel başvurunun kapsamının genişletilmesi, hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilmesi ve yargı süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılması da gündemde. Anayasa Mahkemesi'nin yetki ve kararları ile ilgili tartışmalarında yeni düzenlemeyle ortadan kaldırılması planlanıyor. Yüce Divan yargılamalarında farklı bir usul ve kararlara karşı itiraz imkanı getirilmesi üzerinde duruluyor.
8: Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum.
1: Yeni taslakta vatandaşların yasama süreçlerine doğrudan katılımını sağlayacak mekanizmalar da yer alabilir. Taslak metinde belirli sayıda imza ile halkın yasama süreçlerine katılımına imkan tanınması öngörülüyor. Bu kapsamda geri çağırma hakkıyla itiraz edici referanduma halk vetosuna yer verilmesi bekleniyor.
9: Yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz.
1: Yeni anayasa tartışmasının en önemli gerekçelerinden biri ise mevcut anayasanın darbe ürünü olması. 1982 anayasası bugüne kadar çok sayıda değişikliğe uğradı. Ancak mevcut 154 maddenin 103'ünde ya hiç değişiklik yapılmadı ya da yalnızca sınırlı değişikliklere gidildi. Yürürlükten kaldırılan 23 maddede hesaba katıldığında anayasanın yalnızca 74 maddesine esaslı bir müdahale yapıldı.
0: Müzik Gaziantep merkezli bir operasyon, yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili son dakika gelişmesi ve görüntüleri şu an ekranda. Değerli izleyenler, tam 21.8 milyar TL işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonu gerçekleşti. 151 şüpheli de yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1.388.680 işlem gerçekleşti. Söz konusu işlemlerin toplam hacminin 21.883.898.607 TL'ye ulaştığı tespit edildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'ndan temin edilen hesap hareketlerinin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nce geliştirilen Şahin isimli yapay zeka destekli veri analiz programıyla incelenmesi sonucunda soruşturma kapsamında 215 şüpheli tespit edildi. 24 ilde 215 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün gerçekleştirilen OS zamanlı operasyonda şu ana kadar arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi 151 şüpheli yakalanmış durumda. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait toplam 41.300.000 TL değerindeki taşınır ve iki taşınmaz varlığına da el konulmuş oldu. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle başlayan arınma dalgası yerel yönetimlere uzanacak. Diğer yandan CHP'de olup yeni partiyle teması olan, yani ikili oynayan vekiller ve belediye başkanlarına da kararını ver denilecek.
10: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti yönetiminde başlayan arınmada sıra belediyelere geldi. Yolsuzluk ve rüşvete bulaşanlara dur denilecek. İkili oynayan belediye başkanlarına da tarafını seç uyarısı yapılacak.
11: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na geri döndü, arınma sözü verdi. İhraçlar ardı ardına geldi. Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurması da Kılıçdaroğlu'nun yükünü hafifletti.
10: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: CHP'de üst kadrolar değişti. İl ilçe yönetimleri yeniden yapılandırıldı. Sıra Özgür Özel döneminde seçilen belediye başkanlarına geldi. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları didik didik incelenecek.
10: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor.
1: Belediyeler için performans takip sistemi devreye alınacak. Başkanlara karne verilecek. Başarısız olanlar seçimde aday gösterilmeyecek.
10: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
1: CHP milletvekilleri 25-27 Eylül'de Bolu'da kampa girecek. Yeni partiyle bağlarını koruyan milletvekilleri kampa katılmazsa ihraçları gündeme gelecek.
10: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: CHP'de belediye başkanları toplantısı da Ekim ayında yapılacak. İkili oynayan isimlere geçit verilmeyecek. Tarafınızı seçin denilecek. Bu kritik uyarı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da kapsıyor. Yavaş'ın tutumunun sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda da yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında "aday yapmasaydım diye hiç düşündünüz mü?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu tek kelimelik "hayır" yanıtını verdi. CHP'de kongre takvimi de işliyor. Şubat ayında il ilçe kongrelerinin tamamlanıp yeni delegelerle büyük kurultayın yapılması bekleniyor. Her yürek taşıyamaz.
12: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-20, Ankara 13-23, İzmir 19-26, Bursa 15-20, Konya 14-25, Afyon 11-24, Denizli 17-30, Antalya 22-27, Adana 22-31, Zonguldak 17-22, Samsun 18-23, Trabzon 16-24, Kayseri 13-25, Erzurum 10-20, Gaziantep 18-29, Diyarbakır 18-34 ve Şanlıurfa 21-34 derece.

0: Yol durumu. Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcı Hamam yolu, Gerede Kızılcı Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben hükümdar değilim. Peygamber Efendimiz mütevazıydı pek. Ayrıca çok heybetli ve sevimliydi gayet. Hak Teala bir heybet vermişti Resulüne. Dehşete kapılırdı kim baksaydı yüzüne. Kendisi mütevazı davranmasaydı eğer, rahat oturamazdı yanında hiç kimseler. Bir gün bir kimse geldi Allah'ın Resulüne. Terlemeye başladı baktığında yüzüne. Onun sıkıldığını görünce Resul hemen buyurdu ki, sıkılma, hükümdar değilim ben. Ben kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum. Herkes gibi yer içer, yorulup otururum. İşitince Resulün o böyle dediğini, korkusu zail olup açabildi derdini. Kapıcısı, bekçisi bulunmazdı ayrıca. Herkes gelip derdini anlatırdı rahatça. Öyle haya sahibi idi ki Resul yine, konuştuğu kimsenin bakmazdı hiç yüzüne. Allahü Teala'dan çok fazla korkuyordu. En fazla korkanınız benim buyuruyordu. Ve buyurur idi ki, benim gördüğümü siz görseydiniz çok ağlar, gayet az gülerdiniz. Havada bulut görse der idi ki der akap, ya Rabbi bu bulutu gönderme bize azap. Ve yine kuvvetli bir rüzgar esince dahi derdi, bize hayırlı rüzgar ver ya ilahi. Gök gürleyince ise derdi ki yalvararak, ya Rabbi azabınla eyleme bizi helak. O server bu dünyaya vermedi asla gönül. Bu faniye zerrece eylemedi temayül. Allah iste vereyim buyurdu kendisine. O dünya servetini istemedi hiç yine. Miraç'ta cennetlere girip gezdi o kadar. Lakin o nimetlere etmedi tek bir nazar. Hiç doyuncaya kadar yediği görülmedi. Ekmeğine sirkeyi katık eder ve yerdi. Bazen de hurma yahut yalnız zeytinyağını katık edip yiyerek doyururdu karnını. Hiç katıksız yer idi ekmeğini bazen de. Zira bulamıyordu onu çoğu zamanda. Evinde 2-3 ay hiç yemek pişmediği ve olurdu sadece süt ve hurma yediği. Vefat ettiği zaman zırhı bir Yahudi'de az arpa karşılığı bulunmuştu rehinde. Peygamber-i Zişan'ın herhangi bir yemeği asla görülmemiştir sevip beğenmediği. Eve geldiği zaman yerdi yemek var ise, yahut oruç tutardı yemek yok denilirse. Suyu besmele ile 3 yudumda içerdi. Sonra elhamdülillah der ve dua ederdi.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerin ve Evliya-i Kerem büyüklerinden olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, İhlas ne kadar çok olursa Evliya'nın yardımı da o kadar ziyade olur. Evliya'nın kalpleri ilahi nurların çıkıp geldiği kaynaklardır. Onların hoşnut olduğundan Allah-u Teala da hoşnuttur. Onların kalplerinde yer eden büyük devlete kavuşmuştur buyuruyor Mevlana Halid-i Bağdadi Kudüs'e sırrı.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler, ben miyim acaba?
0: Evet, yayındasınız şu anda. Sorunuza geçebilirsiniz.
2: Çok sağ olun, Allah razı olsun. Hocama sorun vardı da.
0: Buyurun.
2: Kız kardeşimin kızlarından dolayı çok sıkıntıları var. Benden rica etti, dua ister misiniz diye.
3: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. İnşallah. Ahir ve akıbetlerinde hayır eylesin inşallah.
2: Amin hocam, Allah razı olsun. Hocam bir de ben çok bilmiyorum, kızımın ayağı kırıldı, çok ağlıyorum, benim yüzümden oldu diye bana yardım ediyordu. Benim ağlamam dinime zarar verir mi, vermez mi, onu merak ediyorum. Hocam biz de...
3: Vefat mı etmişti?
0: Ayağı kırıldı.
2: Yok, ayağı kırıldı hocam. Önceden de aramıştım, dua istemiştim. Anladım. De. Bana yardım ederken kırıldı. Bir de ayağı sakattı. O yüzden çok acı çekiyorum, çok ağlıyorum. Acaba doğru mu yapayım, yanlış mı bilemiyorum hocam.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var sanıyorum. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
4: Öncelikle hocamdan bir dua istiyorum.
3: Rabbim iki cana saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinde muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Allah razı olsun hocam. Hocam şimdi benim bir arkadaşım var da bu şey yapıyor, bu zeytin peynir işleri alıp satıyor. Bana dedi ki yani işte 50.000 TL verirsen sana kar payı olarak 10.000 TL veririm her ay düzenli bir şekilde. Bana haram mı hocam, yani mesela 50'ye veriyorum, 60 olarak geri arıyorum. Kar payı olarak diyor, sattım ben diyor, sana kar olarak veriyorum diyor. Bir de hocam bu yatsı namazları biraz bana ağır geliyor. Onun bir açıklamasını hocam.
0: Peki, peki efendim.
4: Bu kadar hocam.
0: Teşekkürler,
4: çok sağ
0: olun. Teşekkürler, sağ olun. Emekli bir beyefendinin sorusu var hocam.
3: Buyurun.
0: Diyor ki benim hanımım diyor bana sürekli, senin hiç arkadaşın yok, sürekli evde oturuyorsun diye ithamlarda bulunuyor. Emekliyim diyor, bek dışarı çıkıp da diyor uygunsuz kişilerle de diyor muhatap olmak istemiyorum diyor, çok görüşmek de istemiyorum diyor. Ama diyor ne yapacağımı bilemiyorum diyor. E tabii doğru, yani evde oturan adam en kötü adamdır kadınlar için. Bir de emekliyse.
1: Yapacak bir şey yok. Kahve ikisi olmaz. Meyhane ikisi zaten olmaz. Ne yapacak şimdi adamcağız?
0: Ne yapacak? Bir evi var yani.
1: Evet, bir evi var. Ahir zaman, hatta bazı hadis-i şerifler var, öyle zamanlar gelecek ki evinizin eşyası olun buyuruluyor hadis-i şerifte. Evinizin eşyası olun. Hal böyle olunca tabii hanımlar için evde erkeğin bulunması, rahat hareket edemeyecek, eve işte misafir geldiği zaman rahat görüşemeyecek. Ya o bir odayı kendine göre şey yapsın, orada ne bileyim kitaplarını koysun, şöyle onlarla meşgul olsun ya. Arada bir de yürüyüş için müsaitse çıksın, dolaşsın, gelsin. Evin ihtiyaçlarını elinden geldiği kadar aynı şekilde almak için çıksın falan. Yani hanımı da aynı şekilde böyle zımaradan çıkaracak şekilde taş gibi oturup
0: kalmasın. Nefes alsın diye.
1: Allah Teala yardımcısı olsun. Hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Cenab-ı Hak hepimizin.
0: Peki şu kısmını da sormak istiyorum ben şimdi. Senin hiç arkadaşın yok, dostun yok falan diyor ya kadın. Özellikle bu zamanı düşünerek. İnsan seçici olması lazım değil mi? Bunu elbette. Televizyonda Huzura Doğru programında da sorduğumu hatırlıyorum. Yani iyi arkadaşım olsun diye, yani herkesle böyle laubalim olayım yani.
1: Yani bir kimse çok kimseyle görüşüyorsa, çok kimseyi de onu seviyorsa, bu zaman için söylüyorum. Muhakkak bunda münafıklık vardır. Niye? Çünkü meyhaneciyle konuşuyor. Onun sakalına göre tarak vuruyor. Ya ondan sonra ne bileyim ben camiye gidene gidiyor. Onun sakalına göre tarak vuruyor. Üçkağıtçıyla aynı şekilde şey yapıyor. Onun sakalına göre tarak vuruyor. Ve eyyamcı bu. Ve bununki dostluk da değil. Ha böyle kimseyi eskiden varmış böyle kralları falan, hokkabazları, şaklabanlar varmış, gelir güldürüyor.
0: Soytarıları varmış falan.
1: Yani millet de zaten biliyor. Ha, o geldi soytarı işte bize yalakalık yapacak falan. Tabi o yalakalık da bu zamanda adama böyle iltifat eden olmadığı için bunun yalan bile olsa yaptığı iltifatlar hoşuna gider. He falan filan. İşte beni tanıyan çok bilmem ne falan filan. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek İslamiyet'te şereflendikten sonra Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri'ne tanıp hidayet erdikten sonra onun bir sözü var. Hani biz sık sık naklettiğimiz bir söz var. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne aittir deniyor. Yani kesin olarak kitaplarında biz görmedik. Daha doğrusu yani arayıp da burada mı değil mi diyor, öyle bir şeyimiz yok. Yani birisinin naklettiğini biz naklediyoruz.
0: Söz güzel.
1: Ha söz güzel. İstemem nakli cenazemde çelenge ahenk, deptebe ile varılacak yer değildir makber. Ve Necip Fazıl Kısakürek de ben öldüğüm zaman diyor, öyle diyor efendim işte dağları ovaları dolduran cemaat istemiyorum.
0: Cenazemde.
1: İnanmış dört kişi tabutumun dört tarafından tutsun bana yeter. Bitti yani. Şimdi bir sürü fasık kimse toplamış. Nasıl bilirsin? Ey biliriz. Neyi bilirsin? Sen kendi fasıksın. Ey'in ne olduğunu biliyorsun.
0: Neyi biliyorsun da onu
1: bileceksin. Neyi biliyorsun da onu bileceksin. Dolayısıyla bunların böyle ittifakı. Ha şimdi diyecek. Efendim işte Müslümanlar. Ya Müslüman gösterdi de tamam. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ahir zamanda. Caminin içerisinde o rakamlar çokluğu bildirmek içinmiş. Biz Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken işte milyon bin böyle rakamlar geçiyor hadis-i şeriflerde. Bu bin kesin midir? Milyon kesin midir? Yani bir milyon bir olmaz mı? Bin bir olmaz mı falan. Cevap verdiler. Hadis-i şeriflerde bildirilen bu rakamlar çokluğu bildirmek için. Mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Onu arz etmiştik o zaman da. O zaman bu açıklamayı yaptılar. Camide 1000 kişi olacak fakat imanlı hiç kimse olmayacak. Ya imam müezzin dahil buna Mustafa Bey. Ya şakası yok bu iş. Şakası yok bu işin. Ve insan otur kendisini sorgulaması lazım. Efendim herkes böyle diyor. Piyasa aynı şekilde kırılıyor. Bir sürü hoca var, hoca efendiler var, hoca hanımlar var, hoca ablalar var. Kaynıyor böyle. Hani hadis-i şerif var. Ahir zamanda yazar şu olacak, hakikaten çoğaldı ya. Sosyal medya bir çıktı ona.
0: Herkes yazar.
1: Bazen sana da geliyordur, gönderiyor. Yazımı beğendin mi? Benim siteye girdin mi? Ya girdim, işim gücüm yok da aynı şekilde senin siteyle, onun siteyle, bunun siteyle uğraştıracaktır mı? Bana ne? Ne yazarsan yaz. Biz doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz Cağaloğlu'ndayken, Emel abi o zaman Türkiye Gazetesi'nde Cağaloğlu'nda bizim sayfa servisine, bizim sayfada çalışanlara Emel abiyle bir ölçü bildirdiler. Buyurdular ki hiç kimseye cevap vermeyeceğiz. Aa işte bak gördün mü şöyle diyor, bu yanlıştır. Ertesi gün bir başka şey yanlıştır. 365 günün tamamı dolar Mustafa Bey ya. Kendini anlatamıyorsun. Onun için Emel abiler ya bu büyüklerine güzel ölçüleri veriyorlardı. Biz başkalarını gündemimize almayacağız. Biz doğruları yazmaya devam edeceğiz. Bak yıllardır mesela sandalyede namaz, kaza namazları, gusül abdesti konusu. Biz falan böyle dedi işte falan ona cevap vermiyoruz. Ama kitapta bildireni anlatmaya devam ediyoruz. Ama ne oldu? O Emel abilerin buyurduğu tahakkuk etti. O zaman gazetede de öyle oldu. Onlar bizi gündemine aldı. Biz onları gündemimize almadık. Ha bir seri geliyor falan. Aynı şekilde birisine lafı giydirip geçiyoruz. İsim vermiyoruz ama. Ha üzerine alan alır. Böyle durumlarda da benim hatırıma bir şey geliyor. Benim hala oğlum vardı falan. İşte aynı dönemlerde doğmuşuz falan. O benden bir yaş falan büyüktü. O İstanbul Tekniği bitirmişti. Mimardı. Onunla böyle o lise yıllarında falan. O lisedeydi. Şimdi pazara insanlar böyle gidiyor. Birisi pazarın işte bir ucunda böyle elini de mikrofon yapar gibi falan, megafon yapar gibi pazara doğru bağırmış, hayvan diye. Bir tanesi dönüp bakmış, mahkemeye vermiş adam. Ondan sonra
0: bu bana hayvan dedi diye.
1: Evet. Hakim demiş, buna hayvan dedin. Hayır demiş hakim, ben demedim. Adam demiş, dedi. Evet demiş, hayvan dedim. Ben demiş pazara doğru hayvan dedim. Bir tek bu dönüp baktı.
0: Bu üstün alındı.
1: Bir tek bu. O hatırıma geliyor benim. Şimdi mesela biz sarıklı sakallı cübbeli deyince bazılar üstünü alıyor. Ya Mason Abduh, sarıklı sakallı cübbeli. Mason cemaletin efkari, sarıklı sakallı cübbeli mason. Niye üzerine alıyorsun ki? Değil mi?
0: Yani.
1: Bir sen sarıklı sakallı değilsin ki. Sarıklı sakallı bir sürü aynı şekilde dinsiz, mürted, ajan.
0: Şimdi herkes sakallı zaten.
1: Şimdi herkes sakallı zaten. Yani onu şey yapmamalı. Üzerinde durmamalı. Adam mesela konuşuyor. Veyahut da yazıyor bize. İşte efendim WhatsApp'ta ben dinime hizmet edeceğim. Şimdi iki de bir geliyor. Efendim birisi bir sual sordu, buna nasıl cevap verelim falan. Ona senin WhatsApp'ın aynı şekilde cevabını ben vereceğim. Yapamayacaksın. Niye girdin arkadaş? Dine hizmet öyle, ben de hizmet edeyim demekle olmaz. Önce sen kendini yetiştirmen lazım. Ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, dert mezhepte mütehassıs, evladı Resul olan, mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin sohbetinde kemale gelmiş. Her konuda mütehassıs hale gelmiş. Ve bir türlü karar veremiyor. En sonunda kitabının Saadet Ebedi'nin ön sözünde, kardeşim zaruret ve mecburiyet sebebiyle bu kitapları biz hazırladık. Yoksa bizim haddimize değil buyuruyor. Yani emir oldu, vazife oldu, öyle yaptılar onu. Öyle verilirse olur. Öbür türlü olmaz o. Efendim ben de yapacağım. Yapınca işte bir sürü fitneler çıkıyor. Mesela biz yıllardır Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu hadis-i şerifi radyodan naklediyoruz, televizyondan naklediyoruz, Türkiye gazetesinde yazıyoruz, Türkiye takviminde yazıyoruz. Neyi? Cünüp, insan ve hayvan resmi ve köpek bulunan odaya rahmet beleği girmez. Hadis-i şerif bu. Biz bunu naklediyoruz değil mi?
0: Defalarca.
1: Defalarca. Bir şey olmuyor. Ya bu hadis-i şerifi Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hani makul bir insandı. O bir nakletti. Adam profesör daha. Adamı aforoz ettiler ya. Yerin dibine geçireceklerdir neredeyse. Ya söylediği söz doğru. Doğru da. Şimdi gerçekten bir büyük tarafından izin verilmişse onun sen tasarrufuna giriyorsun. Aksi halde felaket olur. Mesela biz takvimde yazıyoruz, gazetede yazıyoruz, radyoda anlatıyoruz, televizyonda anlatıyoruz. Neyi? Kefir aramdır diyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Kefir aramdır. Kımız da öyle. Ya bu konuda diyoruz, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hazırladığı tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının alkol bahsi var. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh TC devletinin ilk bir numaralı kimya yüksek mühendisidir. Bu zat kimyayı da, matematiği de, fiziği de, anatomiyi de, astronomiyi biliyor. Çünkü tıp fakültesine de gitti. İyi biliyor. Dolayısıyla kimyasal bileşiklerle fiziki hadiseleri, kimyasal hadiseleri çok iyi biliyor. Ve Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri kalbini temizlemek suretiyle ve nakli ilimlerinde hepsini öğretti. Dolayısıyla fen bilgileri, nakli bilgileri, din bilgilerinin nakli kısmı kendisine verildi. Üstadı mürşid-i kamil olduğu için kalbini de aynı şekilde temizledi. Hemen abiler buyururlardı. Mübareklerin kalbinde zerre kadar dünya yok. Bu fakirin kalbini de aynı şekilde temizlediler buyururlardı. Yaptığı aynı şekilde toplantılarda hep anlatırlardı. Hal böyle olunca mübarekler kitapta yazıyorlar onu. Kefir. Ve nasıl olduğunda yazıyorlar. Efendim İmam-ı Azam Hazretleri'nin İmam-ı Yavuz Hazretleri'nin iştahatı farklı. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin de iştahatı farklı. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri bir hadis-i şerifi esas alıyor. Buyuruyorlar ki çoğu içilince ağzını içmek de haramdır. Hadis-i şerif bu. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri İmam-ı Azam Hazretleri'nin talebesi ve mezhepte müştehittir. Bu hadis-i şerifi ölçü alıyor, hüccet alıyor. Buyuruyorlar ki kefir ve kımız buna benzer şeyler de haramdır.
0: Fetvada buna göre.
1: Çok güzel söylediniz. Orada kitapta da buyuruyor ki fetvada buna göre verilmiştir Hanefi mezhebinde. Efendim kim verdi onu? Ben. Tövbe yarabbim.
0: Bugün ben vereyim.
1: Tövbe yarabbim ya. Üçüncü derecede müştehitler bakıyor o işi. Sana bana bırakmamışlar onu. Fetva böyledir deyince yukarısıyla ancak müftülük makamında olan Kars'taki kimsenin zaruri bir durumu varsa orada İmam Azam Übani Peybe'de İmam Ebu'su Hazretleri'nin iştihadına göre de aynı şekilde o kimse sualine haline cevap verebilir, çıkış yolu gösterebilir. Hani biz zaman zaman anlatıyoruz ya, mesela caizdir diyoruz.

0: şerif var. Bu hadis-i şerifler bazen umumi olur, bazen hususi olur, bazen sadece Peygamber Efendimiz'e ait olur. Mesela ayet-i kerimede bile var. Devamlı surette namazlarda okuduğumuz en kısa sure Kevser suresi. Estağfurullah. Keven har. Mustafa Bey o emir sigasıyla bildirmiş Allah-u Teala. Kurban kes buyuruyor. Ama ne Hanefi mezhebinde kurban kesmek farz, ne Maliki ne Şafii. Ne Hanbeli de farz. Ayet-i kerime var. Onu didik dik ettiler. Buradaki muhatap kim? Allah-u Teala buradaki muradı, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam tatbikatına, sözlerine bunlar dikkatli bir şekilde baktı. Aa dedi, muhatap Peygamber Efendimiz. Muhatap Peygamber Efendimiz. Gece namaz kıl. Bu emir Peygamber Efendimiz'e aittir. Dolayısıyla kalkıyordu. Yani şimdi biraz önceki şiirlerle menkıbelerle, yani benim bildiğimi siz bilseydiniz buyururlar. Çok Allah razı gülerdiniz. Yani benim gördüklerimi de görseydiniz. Ve içinizde en çok Allah-u Teala'dan korkan benim. Niye? Çünkü Allah-u Teala öyle bir nimet verdi ki onun üstünde hiçbir yarattığına vermedi bunu. Onun için de Peygamber Efendimiz titriyordu. Hatta Hud suresinde emredildiğin gibi doğru ol. Ya emir bu. Ve Hud suresi sakalıma ak düşürdü buyuruyorlar. Hatta Emel abiler de Hud suresi Peygamber Efendimiz'i yaşlandırdığı gibi hocamızı da buyuruyorlar. Namaz vakitleri konusu yaşlandırdı. Oraya çok emek verdi. Galiba vaktimiz doldu, özür dilerim.
1: Estağfurullah hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah yolunda bir adım atmak. Mümin illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillette zelil olmak, hakarete uğramaktır. Hakiki mümine mürtetler, münafıklar, hatta bazen Müslümanlar da hakaret eder, ayıplar. Bu müminler için bir saadettir. Bilakis böyle olmazsa iyiye alamet değildir. Hele hele büyüklere dil uzatılması bu yolun şanındandır. Nitekim Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin. Seni kabul etmeyecekler, hakaret edecekler. Bazıları da hani sizin yolunuz hak idi, hocan çok büyük veli idi, niçin sıkıntılar içindesin diye soracaklar. Sen onlara de ki, bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. En çok sıkıntıyı Peygamber Efendimiz çekti. Halbuki o, Allahü Teala'nın en sevdiği kuludur. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Allahü Teala'nın dinine hizmette çok çile vardır. Bu hizmet çok gayret ve fedakarlık ister. Eğer büyüklerimiz bu çileyi çekmeselerdi, evlerini, barklarını, yurtlarını terk etmeselerdi, can ve mal feda etmeselerdi, biz nasıl Müslüman olacaktık? Eshab-ı kiram, Allahü Teala'nın kulları yanmasın diye Arabistan'dan çıkıp Anadolu'ya, İspanya'ya, Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e, dünyanın her yerine bir daha geri dönmemek üzere dağıldılar. Buralarda şehit oldular. Bize kadar gelen bu emaneti bizden sonraki nesillere aktarmazsak emanete hıyanet etmiş oluruz. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını yaymazsak, insanlar Müslümanlığı öğrenmeden, işitmeden cehenneme giderse bunun vebali hepimizin üzerine olur. İnsanlara dinimizi doğru olarak bildirmeye mecburuz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan en kestirme yol, onun kullarına iyilik etmektir buyuruyor. Herkese iyilik edelim. İbadet ediyoruz ama Allahü Teala'ya arz edecek, kabule layık hiçbir ibadetimiz yoktur. Bir bardak temiz suya bir kıl düşse o suyu içemeyiz. İşte ibadetler de böyledir. Temiz ve katışıksız, sadece Allah rızası için olmalıdır. Böyle halis niyet etmekse çok zordur. Onun için ana baba duası almalı, herkesten dua istemeli. Bir müminin duasıyla yapılan bir iyilikle

0: Cenab-ı Hak bizden razı olursa maksada ulaşmış oluruz. Bütün dünyayı sadaka olarak vermek, Allah yolunda onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aradaki fark çok büyüktür. Denizle damla arasındaki farktan daha büyüktür. Dinimizde niyet çok önemlidir. Ahirette amelin çokluğuna değil, niçin yapıldığına bakılacaktır. Niçin sorusuna verilen cevap olumluysa, yani Allah içinse, yapılan şey uyumak gibi mübah bir şey de olsa sonu iyidir. Şayet cevap olumsuzsa, yapılan şey ibadet de olsa sonu kötüdür. Bütün dünyalık görünen işler bir niyetle ahiret olur. Bütün ahiret işleri de bir bozuk niyetle dünyalık olur. Allahü Teala'nın kulları arasında en çok sevdiği onun kullarına hizmet edendir. Hizmetin, iyilik etmenin pek çok çeşidi vardır. Selam vermek, müsafaha etmek, hastalığında ziyaret etmek, ilgilenmek, cenazesine gitmek, evine davet etmek, yemek yedirmek ve ziyaretine gitmek çok kıymetlidir. Hatta büyüklerden bir zat, bir mümini Allah rızası için ziyaret edene Allahü Teala o kadar sevap verir ki, Allahü Teala'nın bu rızasından dolayı gökten yere inen bir ampul olsa, o ampulün nurundan, ışığından güneş kararır buyururdu. Ziyaret mutlaka fiilen gitmek değildir. Gitme imkanı yoksa telefon etmekle, mail yazmakla ziyaret edilmiş sayılır. Yazışmak görüşmenin yarısıdır. Bir Müslümana elbise almak, ayakkabı vermek de yine iyiliktir. Ama bütün bu iyilikler Allahü Teala'nın kullarını ateşte yanmaktan kurtarmak için atılan adım yanında deryada bir damla değildir. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri bu zamanda yapılacak en karlı, en faydalı iş insanları sonsuz felaketten kurtarmak için çalışmaktır buyuruyor. Alimler, evliya zatlar bütün rahatlarını, zevklerini terk ederek insanların kurtulması için çalıştılar. Bu kadar uğraşmalarına sebep merhametti. İnsan bir kedinin bile ateşte biraz yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın sonsuz yanmasına nasıl dayanır? İmanın kuvvetli olmasının alameti bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Müslüman olunca, "Ya Resulallah, 6 arkadaşım daha var, onları da getireyim mi?" dedi. Eğer bunun için uğraşmıyorsak, bizim imanımızda bir noksanlık var demektir. Aldığımız nimeti başkalarına yayarak sorumluluktan kurtulmalıyız. Başkalarını kurtarmanın en güzel yolu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını vermektir. Kitap vermek defalarca anlatmaktan daha iyidir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önce önemli bir konuyu anlatıyordunuz aslında hocam. Birkaç cümle daha devam edebilir misiniz? Şimdi siz bahsettiniz orada. Mesela birisi kendine bir sayfa açmış. Orada dine hizmet ediyor kendince. Ve diyor ki oraya bir şey yazmış. Kefir haramdır diye yazmış. Yalan mı? Değil. Doğru. Ama altında insanlar, baktım şöyle yorumlarına falan biraz,
2: küfrederler.
1: Sövüyorlar.
2: Tabii.
1: Dine sövüyor. Bu lafı nereden çıkardın sen diyor. Kitaplara sövüyor falan. Şimdi yapmayın etmeyin deyince de böyle insanlara, ona, bizim niye hevesimizi kırıyorsunuz falan diyorlar. Bir de şöyle diyenler var. Ya bu sizin Osman Hoca'nın tek elinde mi arkadaş bu? Yani dine hizmet etmek.
3: Yok. Değil.
1: Ya biz siz mi, Osman Hoca mı hizmet değil edebilir? Hatta bana da tacizde bulunanlar oluyor bazen. Sen niye kendine sayfa açmıyorsun falan, çok reytingin olur diye.
2: Şimdi Mustafa Bey, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala her şeyi yazmışlar. Hatta o kıymetsiz yazılarda bir Farisi Beyt de var. Onu daha önce de naklettik ama yeri geldi, tekrar nakledelim. Aynen Farisi'ni yazmışlar mübarekler. Her ki yekca hemeca. Her ki hemeca hicca. O ne demek? Onu da yazmışlar. Bir kimse ki bir mürşide, bir rehbere bağlanırsa her evliyadan yardım görür. mürşide, her rehbere tabi olan hepsine mahrum kalır.
1: Aslında her şeyi anlatmış.
2: Bitmiş yani. Yani şimdi sen bataklığa düşmüşsün. Ali, Mehmet, Ahmet, yetiş. Ali'yi söylerken Mehmet'i söylüyorsun. Mehmet'i söylesen Ahmet'i söylüyorsun. Ahmet'i İbrahim diyorsun falan. Ya kim bu?
1: Hiçbirinin haberi olmuyor.
2: Hiçbirinin haberi olmuyor. Dini bilgiler de öyle. Sen aynı şekilde Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ne, onun yetiştirdiği talebeyi ve o yetişen talebenin yetiştirdiklerine itimadı yoksa, ona güvenmiyorsan, ben yaparım dersen, arkadaşım iblisin yolundasın. Yaptığın her şey fitne olur. Yaptığın her şey fitne olur. Ama o büyüklerin izniyle yaparsan fitne olmaz. Ondan sonra bunlar ne yapıyor biliyor musun? Böyle çok piyasada. WhatsApp'tan dini bildiriyor. Hemen gönderiyor. Efendim işte birisi sordu. Buna nasıl cevap vereceğiz? Bana ne? Madem ki aynı şekilde onun altından kalkamayacaktın, niye iyi girdin? Ya ben hizmet ediyorum falan. Ben hizmet ediyorum. Nasıl hizmet ediyorsun be arkadaşım ya? Sen kendin İslamiyet'i bilmiyorsun ki. Sen kendi İslamiyet'in kendin bilmiyorsun. Bu bir, ikincisi İslam alimlerinin üzerinde durduğu ve Osmanlıca kitaplarda çok çok zikredilen bir şey var. Nedir o? Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani sen bir kere İslam ahlakı kitabını doğru dürüst okuyup hayatına geçirmemişsin ki. Ben mesela yıllardır babaannem, annemlerden misal veriyorum. O şeylerden niye veriyorum? Ya çünkü çocukken görüyordum kadıncağızın yaptıklarını. Konuştuğu zaman da aynı şekilde ben bilirim demiyordu. Öyle dediler oğlum deyiverirdi, tamam mı? Münakaşa da etmezdi. Öyleymiş oğlum derdi. Ona saf berrak bu şekilde inanıyordu. Herhangi bir şey yoktu. Bu haram oğlum derdi, bitti. Oğlum bu uygun değil derdi, bitti. Ve tesir ediyordu bize. Tesir ediyordu bize. Niye? Çünkü kendisi o haldeydi, onun için. Yaşıyordu onu, hayatına geçirmişti. Biz hasbel kadar hayvanlarla bir tarladan böyle dalıp geçmişsek, bunu gelir söylerdik annemize, oğlumuza. Zapt edemedik hayvanlar böyle. Hemen daha o akşam, ertesi gün falan da değil. Hemen giderler, derler ki bizim çocuklar böyle böyle, hayvanlar sizin işte ekili araziden geçmiş. Yarın beraber gidelim veyahut da kendin git, bir zararlar varsa telafi edelim. Ne olur? Komşuluk şey olur. Dedikodu olmaz. Vay işte falan demişti, bana haber vermedi. Ya haber veriyorlardı bunlar. Kitaplar yazıyor bunları. O zaman kalp kırma olmaz ki.
1: Hak geçmez ki.
2: Tabii sen böyle davranınca o adam da aynı şekilde, onun çocukları da aynı şekilde bizim ekili araziden geçmiş olsa hemen koşup geliyor. Diyor ki böyle böyle olmuş. Gidelim neyse aynı şekilde.
1: Zararı karşılayalım.
2: Eğer böyle zarar fazla bir şey yoksa falan, yok ya önemli değil, helal ettim diye veriyor, kapatıyorlardı mesela. Ya mahkemeye gidilmezdi. Niye? Karşılıklı aynı şekilde fedakarlı. Benim çocuklarım geçer. Ben diye başlarsan.
1: Benim tarlamdan nasıl geçersiniz?
2: Tamam benim tarlamdan. Dersen kavga gelir. Kavga gelir. Allah-u Teala sonumuzu hayır edesin inşallah. Efendim ilk dinleyicimiz. Kızım dedi zaten özür dilerim dedi, düştü bana yardım ederken ayağı da kırıldı dedi, ben ağlıyorum. Ağlamanın ona faydası yok ki. Sadaka vereceksin, istiğfar ve dua için. Yapacağın şey bu. Ha bak şimdi bir tanesi yazmış, göndermiş, nereden öğrense. Sabır için diyor bu ayet-i kerimeyi her okuyuşta diyor besmele mi çekmek lazım? Biz öyle bir şey anlatmadık. Bizim naklettiğimiz Saadet'te bir dediği yazıyor. Başına bir dert mi geldi, bela mı geldi? Önce aynı şekilde istiğfar edeceksin. Niye? Ya senin ağzın aynı şekilde Allah-u Teala'yı çağırmaya, Allah-u Teala'nın ayetini okuyarak aynı şekilde onun merhametini harekete geçirmeye müsait değil ki. İstediğin kadar oku. Bin defa oku. Tabi okuyor bir şey olmuyor. Ya bu ayet-i kerime de aynı şekilde tövbe haşa, bir şey yokmuş diyecek. Değil mi?
1: Evet.
2: Ama Zihnim Efendi ilacı doğru veriyor. Önce sadaka ver, istiğfar et. Yani öyle bir duruma gerek yok. Sonra ayet-i kerimeyi de oku, diğer dualar da oku. Ve Saadet Ebedi kitabını okunacak duaların hepsini de almış. Sen hala başka yerlerde şey yapıyorsun, dinliyorsun. Sonra hani köy çocuğu olduğum için derlerdi. Yemi bizde yiyor, yumurtaya gidiyor, başka evde.
1: Başkasına yumurtluyor.
2: Başkasına yumurtluyor derlerdi falan. Dolayısıyla ağlamayı bıraksın, sadaka versin, dua etsin. Büyükleri vesile ederek de dua etsin. Son dinleyicimiz de dedi arkadaşım peynir, zeytin falan filan, ben 50 bin vereceğim, ayda 10 bin lira verecek. 50 bin verince aha şimdi fonları bilmem neler falan filan. O hikaye.
1: O 50, hikaye. 50 bine 10 bin çok büyük rakam.
2: Çok büyük para. İşte sen 50 bin ver, 50 bin vereyim. Yok öyle bir şey yani. Tokat Duman'ın başka bir adıdır bu. Ancak şöyle olabilir. 50 bin lira verirsin. Adamın 500 bin liralık aynı şekilde şeyi vardır. Sermayesi vardır. Senin 50 bin lirayı katar o sermayenin içerisine. Ne kadar kar ettiysen karzar ortak olacak. Ne kadar kar ettiysen 550 bin lira oldu. 550 bin liranın senin 50 bin liraya orada o hissesi çıkacak tabii. O hisse kadar verecek. O hisse kadar da verecek. 300-500 lira bir şeydir yani. O olmaz o.
1: Normal şartlarda.
2: Normal şartlarda. Ama iki gün sonra ya peynirler işte çürümüş attık. Ondan sonra yok zeytinler böyle oldu.
1: Şu kadar fire verdik.
2: Allah rahmet eylesin seni, 50 bin lira uçtu gitti.
1: Senin kazan öldü.
2: Senin kazan öldü. Efendim yaz bana ağır geliyor. Efendim bu yani meşguliyetimizi önce bir ölçmemiz gerekir. İstiğfara devam edeceğiz. Çünkü zulmet var üzerimizde. Meşgul olduğumuz şeylerde. İşte insanlarla konuşuyoruz, gıybet ediyoruz, dedikodu ediyoruz. Ondan sonra ne bileyim televizyonların uygunsuz programlarını şey yapıyorsun. Kendi telefonunda aynı şekilde uygunsuz şeylere bakıyorsun. Kalp kararır. O zaman da namaz kılmak ağır gelir. Sadece yatsı değil, diğerler de ağır gelmeye başlar. Yapılacak iş hemen tövbe istiğfar etmek. Hemen tövbe istiğfar etmek. Hele şimdi bu zamanda artık yatsı namaz ağır gelmez. İstanbul'da bile yani 9'da namazı bitiriyorsun ya. 9'dan önce yatsı giriyor artık.
1: Şu anda öyle.
2: Çünkü yaz günü 11'de giriyor.
1: Daha da erkene gelecek.
2: Daha da erkene gelecek. Daha da geriye gelecek. Dolayısıyla vakit girer girmez hemen kalkarsan, hani şeytanın ayağını kır derler ya, hemen kalkar şey yaparsan, namazını kılarsan mesele bitiyor. Hakikaten şimdi onu adet haline getirince rahatsız olmaya başlıyorsun vaktinde kılmak için. Herhangi bir yerdesin, toplantı var, o ayrı bir mesele de. Kalkıyorsun. Şimdi tabii geceler uzamaya başladı ya. Namazı kıldım. Namazı kıldıktan sonra gece uzamaya başladığı için sana geniş bir vakit var. Namazdan önce uyku getiriyor. Ya biraz sonra o biraz sonra aynı şekilde sonu gelmez. Biraz daha. Sabahları da öyle yapar. Saati kurarsın. 5 dakika daha uyuyayım. Ona nerede bileceğim 5 dakika? Sonra bir bakmış. Tü duymamışım bunu. Nerede duyacaktı? Gitti.
1: Tokanda.
2: Onun için istiğfar edeceğiz. Fazla şeylerle meşgul olmayacağız. Dua edeceğiz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
3: Çin'in robot trafik timi güncellenip yeniden sahaya döndü. Robotlar yoğun kavşaklarda polislerle uyum içinde çalışarak trafiği yönetti. Robocop lakaplı demir polisler kavşaklarda yön değiştirebiliyor. Bisikletlileri ve sürücüleri sesli olarak uyarıyor. Robocop'lar engellerden bağımsız olarak kaçabiliyor. Günde 9 saatten fazla mesai yapan otonom polisler memurların acil durumlara odaklanmasına büyük katkı sağlıyor.

0: TGRT Haber'den merhaba, gündeme hoş geldiniz sevgili seyirciler. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişmeler var. FETÖ'cü eski MİT görevlisi Enver Altaylı yarın ifade verecek. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu da ifade verecek, bilgi verecek. Detayları şimdi arkadaşımız Hanifi Bayar'dan alalım. Hanifi, nedir detaylar?
1: Günün şu ana kadarki en sıcak gelişmelerinden birisinden bahsedeceğiz. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu Ergenekon kumpasında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını şüpheli bir şekilde kaybetmişti. O dönem ölüm raporu olarak kalp krizi olarak not edilmişti. 2012 yılında da dosyaya takipsizlik kararı verilmişti. Ancak faili meçhul suçları araştırma bürosu tarafından yeniden açılan dosya Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya evrildi ve soruşturma kapsamında şu ana kadar 6 şüpheli tutuklandı. Çok sayıda kişinin ifadesi alındı. İfadesi alınacak olan 2 isim var ki bu isimlerden birisi şüpheli sıfatıyla çağrıldı. Bir diğer isim ise bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öncelikle Enver Altaylı'dan bahsedelim. Enver Altaylı FETÖ hükümlüsü. Kendisi 2024 yılında cezası onandıktan sonra cezaevine girmişti. 24 yıl hapse çarptırılmıştı. FETÖ davasında eski MİT mensubu kendisi ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili de ifadesi alınacak şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ve Enver Altaylı Sincan cezaevinden bugün yola çıkartıldı. Yarın Silivri Adalet Sarayı'nda başlatılan soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Soruşturmayı ilk andan beri bizler takip ediyoruz ve birçok gelişmeyi aktardık. En dikkat çeken gelişmelerden birisi de Kurtlar Vadisi Pusu adlı diziyle ilgili oldu. Çünkü dizide FETÖ propagandası yapıldı mı yapılmadı mı soru işareti oluştu. Bu soru işaretini gidermek için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi heyeti görevlendirdi. Bu bilirkişi heyeti 10 sezonluk diziyi dakika dakika izleyecek ve bir rapor haline getirecek. O rapor bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ise iddiaya göre Kaşif Kozinoğlu'nu canlandıran ve dizide Kazım Kaşifoğlu karakterine hayat veren oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bir kez daha söyleyelim. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Daha öncesinde de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri ifadeye çağrılmışlardı ve oluşturulan bu karakterle ilgili sorular sorulmuştu. Bu karakter gerçek hayattaki Kozinoğlu mu diye sorulmuştu. Senarist Raci Şaşmaz da böyle bir şey gerçek dışı, bu tamamen bir hayal ürünü, kurgusal bir karakter demişti. Ancak soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini inceleyecek. Bizler bir yandan o raporu bekliyoruz. Diğer tarafta ise Enver Altaylı ifadesinde neler söyleyecek? Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin tüm bu gelişmeleri dakika dakika aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Peki Hanifi Bayar, teşekkür ediyoruz ve bir başka soruşturmayla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı listesinde adı olan oyuncu Afra Saraçoğlu Fransa'dan döndü. Havalimanında gözaltına alınan Saraçoğlu ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Aralarında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 21 kişiden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanmış. Eski milli futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Melis İşiten'le birlikte toplam 11 kişi de adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Forex vurgunu operasyonu ve soruşturması da bir yandan devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 211 kişi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
2: Sana söylemediler mi çekmeyeceksin?
3: Lan bana engel olma.
2: Sana söylemediler mi çekmeyeceksin?
4: Milyonlarca dolarlık Forex vurgunu iddiası, yüzlerce şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevki sırasındaysa bir şüpheli yakını basın mensubuna saldırdı.
2: Çekilmeyeceğini söylemediler
3: tamam, karar
2: mi size?
3: Bana dokunma abi.
2: Ben
3: tamam.
2: Size dokunmuyorum.
4: Hedefte yabancılar vardı. İddiaya göre sistem sosyal medyadaki Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla başladı. Bilgilerini bırakan yabancılar çağrı merkezlerinden arandı. Yüksek kazanç vaadiyle yatırıma ikna edildiler. Adresler İstanbul ve Muğla'daydı. 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi tek tek belirlendi. Eş zamanlı operasyon düzenlendi. 211 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto para hesapları incelemeye alındı. Dosyadaki ifadeler organizasyonun iç yüzünü ortaya koydu. Bir şüpheli Facto isimli şirketin fiili sahibinin İsrail vatandaşı olduğunu öne sürdü. Bir başka yöneticinin ise bu kişinin ardından gelen ikinci büyük patron olduğunu söyledi. İddialar bununla da sınırlı değil. Şirketlerde Türkçe konuşulmasının yasak olduğu da öne sürüldü. Bir şüphelinin ifadesine göre mutfak dışında Türkçe konuşmak yasaktı. Peki bu kişilerin bilgileri nasıl ele geçiriliyordu? Müşteri verileri yurt dışındaki şirketlerden para karşılığında temin ediliyordu. Sonrasında bilgiler CRM sistemi üzerinden çalışanlara dağıtılıyordu. Para trafiğinin bir diğer adresi kripto hesaplarıydı. Şüpheli ifadelerinde Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna'daki kripto hesaplarından söz edildi. Bazı şirketlerin soğuk cüzdan kullandığı da iddialar arasındaydı. WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Mesajlarda polis baskını ve gözaltı ihtimalinin konuşulduğu görüldü. Bir çalışanın polis gelmesi halinde hepimizin ağzı bir olsun şeklinde mesaj gönderdiği aktarıldı. Gözaltındaki şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi, sağlık kontrolünden geçirildi. Ancak o sırada kameralar önünde gerginlik çıktı. Şüphelilerden birinin yakını sağlık kontrolünü görüntüleyen basın mensubuna saldırdı, kamerasına vurdu.
2: Çekilmeyeceğini söylemediler tamam, karar, mi size?
3: Bana dokunma abi.
2: Ben tamam. Size dokunmuyorum.
3: Yapıyorsun sen ya. Bir şey yapma.
4: Şüpheliler işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
0: Birleşmiş Milletler Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York şehrinde coşkuyla karşılandı. Gurbetçilerle bir araya gelen Erdoğan ardından Türk evine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik ajandası ise oldukça yoğun.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel diplomasinin kalbinin atacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'a ulaşan Erdoğan, Türk evinde coşkulu bir kalabalık ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk evi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla arasındaki güvenlik bariyerlerini kaldırdı.
5: Altın adama, altın adama.
4: Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.
6: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen bir babanın bebeğine hediye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün sürecek diplomasi mesaisinde ajandası bir hayli yoğun.
7: Hoş geldiniz Sayın Başkanım.
6: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile Türk evinde bir araya gelecek. Ardından Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile görüşecek. Günün bir diğer önemli başlığı ise 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özel programa katılarak ikili ilişkilerin tarihsel seyrine ve geleceğine vurgu yapacak. Gözler, ses salı günü başlayacak dev zirvede. Genel kurulun ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah oturumunda 4. sırada dünyaya hitap edecek.
8: Dünya 5'ten büyüktür.
4: Küresel adalet sistemine yönelik eleştirilerini bir kez daha kürsüden dile getirecek olan Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve küresel krizler olacak. New York'taki en kritik randevuysa ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleşecek. İki lider Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından ilk kez yüz yüze gelecek. Masa başında ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki son durum olacak. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marjındaki diplomasi trafiği bununla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Anthony Burnham ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile de ikili görüşmeler yapacak. Çarşamba günü ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Zeyd ile masa başına oturacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine hitap edecek.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-20, Ankara 13-23, İzmir 19-26, Bursa 15-20, Konya 14-25, Afyon 11-24, Denizli 17-30, Antalya 22-27, Adana 22-31, Zonguldak 17-22, Samsun 18-23, Trabzon 16-24, Kayseri 13-25, Erzurum 10-20, Gaziantep 18-29, Diyarbakır 18-34 ve Şanlıurfa 21-34 derece.

0: Yol durumu.
1: Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcı Hamam yolu, Gerede Kızılcı Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor. Bugün 21 Eylül 2026 efendim, haftanın ilk günü pazartesiyle beraberiz. Pazartesi gününde beraberiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Öncelikle Adana'mıza büyük geçmiş olsun sevgili dinleyiciler. Bugün sabaha karşı saat 04 sularında Adana'mızda 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Adanalılar korktular. Şiddet 5 derece kolay değil. Bilim insanları konuşuyor ama artçı depremler de devam ediyor. Hem Adana'mızı hem memleketimizi böyle deprem gibi, sel gibi felaketlerden, yangın gibi felaketlerden korusun Yüce Mevlam efendim. Evet sevgili dinleyiciler, dünya beşten büyüktür. Bunu Sayın Erdoğan söylemişti yıllar önce. Şimdi bu çok benimsendi. Dünyada bu çok konuşuldu ve benimsendi. Bugün de tabii hitap edecekler eğer programıma denk gelirse Birleşmiş Milletler toplantısında birleşiminde denk gelirse bağlanacağız. Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki toplantısını TGRT Haber farkıyla, TGRT Haber dinamizmiyle mikrofonlarımıza TGRT FM olarak taşıyacağız. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Sanıyorum telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim.
2: Merhabalar, hayırlı günler, selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Mahmut Bey siz misiniz efendim?
2: Evet efendim.
1: Ne kadar kibarsınız. İzmir'den aradığınız belli oluyor.
2: Allah
1: Allah. Alsancak'a uğradın mı hiç bu aralar?
2: Yok ya, o tarafta ben hiç geçmedim. Karabağ.
1: Ata dondurmaları şeydedir abi. Sezondadır, öyle diyelim. Efendim buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
2: Öncelikle Adana'daki kardeşlerimize öncelikle büyük geçmiş olsun diyoruz.
1: Evet.
2: Çünkü malum tam deprem ülkesiyiz de şimdi ben bu konuyla alakalı şöyle bir yorum yapmak istiyorum biraz.
1: Buyurun efendim.
2: Şimdi aslında bunu hani insanlar defalarca söylüyor da insanları deprem değil, biz öldürüyoruz. Çünkü niye? Malzemeden çala çala, işte demirlerden çala çala yaptığımız binalar sayesinde toplumu efendim kendi ellerimizle katlediyoruz ve kendi kendimize aslında biz yapıyoruz. Ondan sonra da şimdi bazı insanlar diyor ki işte ben bunu doğru bulmuyorum ama ya işte Allah'tan geldi işte bu felaketler şöyle böyle. Aslında da tamam, Allah-u Teala'dan geldiğine elbette amenna ama biraz da biz kendi elimizle
1: yapıyoruz. Tedbirini al, takdirini yüce Allah'a bırak diyorsun. Ya neler söylüyorsun Mahmut Bey? Nasıl düzgün bir itikada sahipsiniz? Evet efendim.
2: Şimdi bir hocamızın bir sözü var. O hocamızın o sözünü ben çok severim. Nedir? İki tedbir bir tedbirde her zaman iyidir.
1: Evet.
2: Ve o yüzden biz tedbirli olacağız ki sıkıntı yaşamayalım. Ama biz böyle tedbiri elden bırakırsak daha çoğu kişinin depremden, selden, şundan, bundan canı çok yanacaktır diyorum. Allah-u Teala bu ülkemize ve bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin ve Allah-u Teala bizi tefrika tuzağından muhafaza buyursun.
1: Amin amin efendim. Çok teşekkür ederiz Mahmut Bey. Size ve İzmir'imize sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Telefon hattımızda kim var efendim? Buyurun efendim.
3: Ataullah Bey siz misiniz?
1: Benim efendim, siz kimsiniz?
3: Ben Ömer.
1: Ömer Bey hoş geldiniz. Nereden ararsınız bizi?
3: Bandırma'dan arıyorum.
1: Bandırma'dan Ömer Bey arıyor. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
3: Evet, ben sizi epey zamandır dinliyorum. Bu şeyi Adnan Menderes'in Asıl Bir Gündü programı çok duygulandırdı beni.
1: Hı.
3: O bayanların konuşmaları çok duygulandırdı, ağlattı beni. Hele Yusuf, Yusuf'u satması adı bunu. Çok acı, çok acı bir olay. O hanımefendiler, eli öpecesi hanımefendiler. Eğer o şehirlerde bulursam gider, hizmet ederim, onlara yardım ederim. Anlat, sesim geliyor mu?
1: Sizi dinliyoruz, buyurunuz beyefendi.
3: Ondan sonra çok hanımefendiler güzel konuştular. Ben şunu konuşacağım. Bu Adnan Menderes rahmetullahi aleyh kıskançlık yüzünden ölüme çarptırıldı. Yani dini dine yaklaşması, ezanı aslına çevirmesi kıskançlık yaptı ve sistemi Kur'an sistemine dönmek korkusuyla döndürülür diye darbe yapıldı ve bu darbe sonunda maalesef ölüme çarptırıldı. Onlar rahmet giriyor. Ölüme çarptırılanlara da lanet giriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de dua vardı. Rabbena ufili ve nüvalide yevelil mühbiliyle yavla yavhumul hasem. Duasında onlar da katılıyor. Allah'ım beni mağfiret eyle, annem babam mağfiret eyle, bütün müminleri mağfiret eyle denildiği zaman onlar da o gruba giriyorlar. Devamlı istifade ediyorlar. Benim diyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo. Dinleyici yok mu? Ben dinleyici bağladınız zannettim efendim. Nerede kaldı bizim bu dinleyiciler? Pazartesi günleri böyle oluyor. Pazartesi günleri kolay değil efendim. Yani zaman zaman alışmaya çalışıyoruz. Arada iki gün hafta sonu var ya efendim, cumartesi, pazar. Efendim hafta başladı. Hayat başladı, mesai başladı. Bekliyoruz sizi. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
0: Alo, selamünaleyküm Ata Bey.
1: Ve aleyküm selam Mustafa Bey.
0: Hattınız efendim, saygılar.
1: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Buyursunlar.
0: Ata Bey, tam boşluğu buldum. Hemen dedim, arayın dedim abi.
1: Hayırdır inşallah. Ya, yakaladın diyorsun. Abi sen fırsatları iyi kullanmak lazım. İşte bu çok önemli. Yani o münasip zamanları, saatleri yakalayacaksın. Her alanda bu çok mühim efendim. Ama ya sürekli endişelenen, tedirgin olan insanlar, ya yapayım mı, yapmayayım mı, atayım mı, adımı atmayayım falan, bunlar kayıp efendim. Fırsatı buldun mu çakacaksın abi, şakkadan. Buyurunuz efendim.
0: Mesela fırsat, eğer mesela ben bir iş yeri daha açmış olsam böyle farklı falan, tam zamanı biliyor musun Atatürk?
1: Ya.
0: Fırsat zamanı. Tam böyle var ya, topu kaleye atabilirsin yani, gol yapabilirsin. Yani tam fırsat zamanı,
1: anlatabiliyor muyum? Doğru. Bazıları kaleyi gördüğü halde taca atıyor topu abi. Kale var işte, at gitsin golü ya. O ama olmuyor abi.
0: Şimdi Ahmet sporumuz gibi yani, kaleyi bulduğun zaman çakacaksın Ata Bey. Anlatabiliyor muyum? Ahmet sporumuz gibi.
1: Evet.
0: Kale dedin ya, aklıma gitti. Ata Bey, bir de şimdi ata dondurmaları çıktı ya malumun.
1: Evet efendim.
0: Kayseri'de satmak için bayılık istiyorum da.
1: Tabii o sistemi herhalde önümüzdeki Mayıs günü arkadaşlar, Mayıs ayında arkadaşlar öngörüyorlar. Önce büyük şehirlerimizde başlayacaklar efendim.
0: O zaman biz de büyük şehirlere...
1: Siz de büyük şehirler arasında sayılırsınız efendim yani.
0: Biz de ondan...
1: Ankara'dan sonra size doğru gelecek efendim. Ankara, İstanbul, Kayseri, Sivas öyle, evet.
0: Aslında bize mesela heyecan duydum. Siz açılışınızda konuştunuz ya, birleşmelerde Cumhurbaşkanımız konuşma yapacak ya. Aslında.
1: Evet abi, dünya beşten büyüktür. Dünyada nasıl yankılandı değil mi bu söz ya?
0: Evet aslında bize mesela bu Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacağız dedin ya, hemen ben heyecanlandım. Vücutum terlemeye başladı Ata Bey. Niye biliyor musun? O kadar sallıyorum ki o Türkiye çıkıp da Cumhurbaşkanımız Aylin Bebek göstermeleri falan böyle, biliyorsun Aylin Bebek suyun kenarında ölmüş.
1: Ya. Elindeki fotoğraflar çok anlamlı. Bir de Filistin fotoğrafı var. Onu bugün ben Türkiye gazetesinde de gördüm. O fotoğraf her şeyi ifade ediyor efendim. Yıllara göre nasıl işgal edildiğini, Filistin'in nasıl işgal edildiğini, efendim Filistinler nasıl katlettiğini anlatan bir fotoğraf abi. Bir kare fotoğraf bazen bin kelimeden evladır derler abi.
0: Hayır, evet Atabey. Bir de Atabey hani çöpe dönmüştü ya çocuk evladımız. Açlıktan falan böyle çöp olmuştu.
1: Hayır.
0: Bir de onun resmini göstermişti ya orada Atabey. Hmm. Bunları biz unutmayacağız Atabey. Yani anlatabiliyor muyum? Bir de
1: gördün mü nasıl insanların aklında kalıyor?
0: Kalıyor Atabey. Yani kötü şeyler insanın beyninde kalır. Beyin kötü şeyleri hiçbir zaman unutmaz Atabey. Ha. Beyin kötü şeyleri hatırlar Atabey.
1: Hayır, fotoğrafın, bir kare fotoğrafın etkisini görün efendim yani.
0: Tabii yani Atabey. Bir de mesela Sayın Abbas da Amerika bize vermedi. Oraya katılamayacak. O da çok ayıp bir şey yani.
1: Tabii.
0: Ya. İsrail'e 5.000-10.000 bomba veriyor ama bir tane bizim insanımıza, yani Müslüman insana bir tane vize vermiyor. Gelme diyor. Sen istemiyorum ben diyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Hmm.
0: Bu da yani çok acı bir şey. Tabii. Bunları doğru. Dedim dile getirin dedim.
1: Çok teşekkür ben ederim efendim. Sağ olun, var olun efendim. Kayseri'mize sevgiler, selamlar efendim. Efendim bir dinleyicimiz daha var, o da gelsin. Telefonlarımız müsait efendim. Bugün hafta başı, pazartesi efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Atalop Bey, hayırlı haftalar, güzel yayınlar olsun.
1: Hayırlı günler diliyorum, hoş geldiniz efendim.
4: Çok sağ olun Atalop Bey.
1: Buyurun efendim.
4: Böyle bir rüzgar günde Atalop Bey, seçimi biz burada tamamladık. Sandıklar sayıldı.
1: Orası nerede efendim? Türkiye'de seçim mi oldu bir yerde?
4: Atalop Bey, ben yurt dışından Berlin arıyorum.
1: Ha, Berlin'den arıyorsunuz. Türk kızı almış seçimleri diyorlar. Doğru mu efendim?
4: Doğru Atalop Bey, doğru.
1: Ya ama çok sempatik bir hanımefendi. Gördüm ben böyle haberlerde takip ettim. Bir de hanımefendi kirada oturuyormuş. 950 euro veriyorum diyor kira parası. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Bir o kadar da güzel Almanca konuşuyor ya. Harika be ya.
4: Atalop Bey zaten hemen hemen %25 aldı. Ben önce Mecklenburg Vorpommern'a gideyim. Bütün sanatlar sayılır zaten. Hı. Orada aşırı bol rezervatlar %38,2. Arkasından sosyal demokratlar %35 aldılar. Kafa evet. Kafaya gittiler. Takıldı peşin ama olmadı. Sadece arada biraz bir şey kalmıştı. Bizim burada falan Berlin'de işte hemen hemen Linke Partisi. Bizim de Neukölln kendi semtimizi de onların partisinden birisi adaydı zaten.
1: Heh.
4: Yani bu seçilir olmadan önce.
1: Evet.
4: Sonra bayağı falan bir bu Friedrich Merz'in başbakanın havasına kaynar sular dökülmüştür herhalde, yani şöyle söyleyeyim ben. Yani %19 aldı ikinci sıradan. Sonra o %16 komünistler aldı işte o tarzlıkla. Dördüncü partide sosyal demokratlar %12 bir şey aldı. Gerisi hep barajın altında kaldı zaten. Diğeri oraya gitti. Öbürü gidince hepsi dağıldı falan işte bu sayıdan ötürü. Yani kızcağızın gelmesi dolayı güzel oldu. Yani Berlin'den bir tokat gibi cevap gelmesi iyi oldu. Şimdi onları ayrım gayrım ederken birlikleme olması çok önemli bir şeydi yani.
1: Doğru.
4: Emin anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir şey oldu Atalop Bey yani.
1: Tabii.
4: Ama tabii Friedrich Merz ne kadar da olsa şimdi ben diyor tamam Hüseyin Uralım ama bırakmak da istemiyor. Bu yani illa Atalop Bey yani.
1: Evet.
4: Çünkü böyle bir sonuç şu anda bekleniyor çünkü yani. Bütün bu geçen hafta biliyorsunuz Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt'dan da aynısıydı. Mecklenburg-Vorpommern da aynı cevabı verir zaten.
1: Evet. Peki efendim. Çok teşekkür yani, ederiz. İyi günler diliyoruz Berlin'e, gurbete ve size efendim. Evet, bir dinleyicimiz daha var sanıyorum. Hazır, onu da alalım efendim. Buyurun.
5: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Ben Karabük'ten Selahattin.
1: Selahattin Bey, buyurun, seni dinliyoruz.
5: Ben geçen gün bağlandığımda Adnan Menderes konusunda soru soruldu. O zaman sahip çıkılmadı falan gibi. Bizden önceki jenerasyonla sohbet ederken o konuda 2-3 kişiden aynı şeyi duydum. O zaman Türkiye'de şehirlerde %90'ı şehirlerde yaşıyor. %10'u şehirlerde, %90'ı köylerde. Bugünkü gibi iletişim araçları yok, telefon yok, televizyon yok. Yani gazete ulaşmıyor. Halkın çoğu
1: kimsenin belki haberi yok diyorsun yani.
5: Evet. O yüzden oldu. Eğer dediler ki eğer anayasa oylamasına hayır deselerdi Adnan Menderes asılmazdı. Evet'in hayırın ne olduğunu bilmiyordu vatandaş. O şekilde söz konusu oldu.
1: Nereye varacağını bilmiyor diyorsun.
5: Evet.
1: Doğru efendim.
5: Bir de babamın dillendirmediğinden falan bahsettim. Halbuki babam 1933 doğumluydu. Harmanlı'dan hasılatın alınmaya, gasp edilmeye çalışıldığı, hayvanların yazıldığını bir kısmının
1: elinden her şeyden vergi falan alınıyormuş tabii yani.
5: Evet,
1: buğdaydan, arpadan, affedersin yani, merkepten, katırdan, inekten,
5: evet. Yani öyle olmasına rağmen yani bilmiyorum. Aslında zeki bir adamdı babam. Yani halen daha hayret ederim yani. İlkokula, kendi köylerinde ilkokul olmadığı için başkasının üzerinde okumuş bir sezon. Onunla aynı sınıfta olan zor geçmiş ortayla. O pekiyle geçmiş. O kişi öğretmen olmuş. Babam ikinci sene yarıda bırakmış. Başka bir köyde öğretime devam etmiş. Elin üzerinde olmuyor diye bırakmış.
1: Anladım.
5: Yani başarılı olduğu halde.
1: Evet, hayırlısı.
5: Hayırlısı olsun. Bir de benim saklamaya değer bulduğum yazılardan birisi, yani harmandan hasılat falan derken derler ki sohbet ettiğimiz o jenerasyon gösteriş, yani Türkiye'de varlıklı olduğunu göstermek için falan, yani ekin toplandı, o toplandı, bu toplandı, yani ambar dolu olduğunu göstermek için derler. İsmet İnönü'nün İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi savaşa sokmamasının asıl, yani kendine özgüveni şuradan geliyor. O zamanın MİT'i Neşet Güriş, MİT görevlisi, eski MİT görevlisi, 98 yaşındayken bir iddiada bulunmuştu. Haber geldi, Hitler Türkiye'yi işgal etmeyecek diye. Ona güvenerek direndiği direndiğini söyledi. Bu arada hazinesinin MİT'e çalıştığını iddia etti.
1: Evet.
5: O zaman dediler 98 yaşındaki bir kişinin söyleyeceği şeyler, yani karşı taraf itiraz etti. Yani bunak olduğunu söylediler falan. 2-3 sene sonra da zaten vefat etti.
1: Peki efendim.
5: Neşet Güriş.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum size ve şehrimize efendim. Zonguldak mıydı efendim? Nereydi efendim? Hangi şehirden aramışlardı dinleyicimiz? Sanki öyle bir şey dediler. Neyse, buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm Atala Bey.
1: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar, kiminle görüşüyorum?
6: Ben Mehmet, İzmir'den arıyorum.
1: Buyursunlar Mehmet Bey.
6: Ben bir siyaset meselesi konuşacağım. Allah rızası için ben 86 milyona sesleniyorum ve öncelikle İzmir'e, bu İzmir'imizi 5 yıllığına bir AK Parti'ye teslim etsinler belediyecilik konusunda.
1: Evet.
6: Bu güzelim İzmir, cennet İzmir elimizden kayıp gidiyor. Bunu millet sesimi duysun, duyanlar duymayanlara söylesin. İzmir'i önümüzdeki 1,5 yıl kadar bir seçimimiz kaldı. Allah rızası için bu sefer bu İzmir'i AK Parti belediyeye teslim edelim.
1: Anladım efendim.
6: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, efendim telefonlarımız 0212 454 646. Ya İzmirli hemşerim enteresan ya. Bir 5 yıllığına falan. tabii kim kimi dinler, kim kimi dinlemez. İzmir ne olmuş, nasıl olmuş, nereye gidiyor falan. Bunlar bazen seçmeni ilgilendirmiyor. Hele hele ideolojik bir tavır da varsa vallahi hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Ama acaba şehrimize ne yaptırabiliriz? Hangi eksiklerimizi tamamlayabiliriz, giderebiliriz diye düşünürseniz o zaman birisini bulur, oyunuzu verirsiniz yani. O ayrı bir şey ve fakat ne diyorlar? İşte baston da olsa, ağaç da olsa biz veririz. Biz kendi partimizin adayına veririz efendim. Ne diyor bu abimiz ya? Allah Allah. evet, çok enteresan şeyler geliyor değil mi vatandaşlardan ya, neler geliyor neler, hakikaten ilginç şeyler geliyor. Ben ilk defa böyle bir çağrı duydum, 5 yıllığına AK Parti ismini de koyuyor, falanca partiye verelim de eksikliklerini söylemiyor ama bunların çoğunu İzmirliler biliyor. Kokarsa da diyor, su olsa da olmasa, bilmem şu olsa bu olmasa da biz kendi adayımıza vereceğiz. Ne olursa olsun ama önce bir tabii hakikaten kendine de çalışacaksın. Biraz kendine de düşüneceksin. Şehremini, nasıl bir şehremini, nasıl bir kişi olsun diye falan. Evet sevgili dinleyiciler, Ahmet sporumuzu da tebrik ediyoruz efendim. Başarılı bir çalışma ortaya koydular. Ve fakat bugün Diyarbakır'dan gelen haberler çok üzücü. Şimdi Ahmet Spor'un başarısını aşiret çocuklarımız kutluyorlar, tebrik ediyorlar şehirde. Ve fakat tabii nasıl diyeceğim onu da bilemiyorum ama dediğim gibi aşiret çocukları, aşiretler bunlar çok önemli. Görgüsüzlük içinde olmasın sevgili dinleyiciler. Çünkü orada yakmalar, yıkmalar, yanmalar olmuş. Belki onlar da istemediler ama o kadar efendim havai fişek. O kadar farklı bir tutum içerisinde sanki şampiyon olmuş gibi siz o adımları atarsanız bir yerleri yakarsınız, yıkarsınız. Bir itfaiye eri ölümden dönmüş ya. İnşallah bir şey olmaz. Böyle şeyler yapmayın. Biraz daha tevazu sahibi olun. Daha ligin başındayız. Ne olacağı belli olmaz. erken değil mi? Ötmemek lazım efendim. Bazı horozlar var öyle sevgili dinleyiciler. Laf oraya gelecek. Ya gece horoz birkaç defa ötüyor. Ya demişler ki bu horoz niye böyle? Tabii sabaha karşı horoz öter. Ama biz sürekli ötüyoruz sevgili dinleyiciler. Sabahın, akşamın her saatinde ötüyoruz. Olmaz. Orada bir ayarsızlık var. Hele hele Diyarbakır'a hiç yakışmadı. Ya orada esnaf yani dükkan yakıyorsun, bilmem ne yakıyorsun. Bilerek yakmıyorsun. Biliyorum ama şöyle tevazu, mütevazı bir şekilde şöyle bir görmüş aile çocukları gibi, aşiret çocuğusunuz ya, görmüş geçirmiş ağırbaşlı insanlar gibi bunu kutlayın ya, yoksa insanlar dalga geçiyor gibi. Görmemişim bir oğlu olmuş, bilmem ne yapmış falan diye laflar geliyor, bunlar yakışmıyor. Ben Diyarbakır'a da yakıştırmadım, böyle şeyler yapmayalım lütfen efendim. Evet sevgili dinleyiciler, bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla efendim bizlere ulaşıyorsunuz. Reklam vakti de gelmiş zaten. Ben ama gene anonsumuzu yapayım dedim. 0212 454 56 46 kısa bir reklam aramız var bu yarımda. Bu reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Ülkenin bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Günü ve gündemi konuşuyoruz. Bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Bugün de pazartesi, haftanın başı, gündem belli efendim. Bunları konuşacağız ve önce reklama gidiyoruz efendim.
7: Burası TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, bir vali var, validen bahsedeceğiz. Valilerimiz var tabii ama bugün Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında bir haber var. Bir hanımefendi Anadolu kıyafetiyle şöyle elini valinin omuzuna atmış. Efendim vali, Tunceli valisi Şefik Aygül 15 aydır görevde olduğu ilde en ücra köy ve mezralara kadar gidiyor. Aygül 7700 kilometre karede adım atılmayacak, atmayacak yer bırakmayacağım demiş. Haberin başlığı çok güzel. Vali terörsüz Türkiye turunda. Evet, halkımızla, vatandaşımızla bunu çok istiyor. Lütfen devlet memuru, yetkilisi bütünleşsin vatandaşta. İşte birçok valimiz şimdi böyle dolaşıyor ama bu valimizin böyle bir haberi de yansımış Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasına. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
3: Ben Hatay'dan arıyorum, Yeledağ'dan.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Sağ ol, teşekkürler.
2: Buyurun efendim.
3: Bu şey ne yapıyor bu? Özgür Özdeğer ne yapıyor bile?
2: Dinliyor musun, takip ediyor musun efendim? Ne yaptı gene Özgür Bey? Özgür Bey'i takip edemiyorum. Yani kafam dönüyor.
3: Allah Allah.
2: Çok hızlı efendim. Nerede ne diyeceği, ne yapacağı belli olmuyor Özgür Bey'in.
3: Belli olmuyor, doğru. Ne dediğini de bilmiyor.
2: Ha, onu ben söyleyemem. İleri bir cümle tabii, o sizin tespitiniz. yani ben Özgür Bey'i takip etmekte güçlük çekiyorum efendim. En son ne demişti, ne yapmaya çalışıyor sizce efendim Özgür Bey?
3: Bana ne yapacağız? Bakarsın hep iktidarı eleştiriyor.
2: Ha, iktidarı eleştiriyor.
3: Evet.
2: Gelince ne yapacak, onları da anlatıyor mu efendim?
3: Ben anlamıyorum o şeyleri.
2: O konuya girmiyor.
3: Yok,
2: yani gelirse bizim için ne yapacak, bu iyi gitmeyen işler için ne yapacak, nasıl adım atacak, onlardan bahsetmiyor mu efendim?
3: Sadece ben diyor yargılayacağım diyor bunları diyor.
2: Ha, yargılayacağım diyor.
3: Evet.
2: Evet, onu o, şimdi o söylüyor bilmiyorum ama eskiden FETÖ söylüyordu. Yargılayacağı, zaten yargıladılar. Türkiye'de neredeyse yargılamayacağı memur, devlet kalmadı. Devlet yetkilisi, memuru, hakimi, savcısı, en son MİT'cimizi şehit ettiler. Yani tabii demek ki şimdi Özgür Bey de o moda girdi. Yargılayacağım sizi diyor.
3: Evet, yargılayacağım sizleri diyor.
2: Varsa kaderimizde hele, yaşayacağız abi.
3: Hele hele bakanlara hiç fırsat vermiyor.
2: Ha. Evet.
3: Ben Hatay'dan arıyorum.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Bu sizin zorunuza gitmiş. Efendim eğer iktidarı tabii kastediyor. Yani Menderes'ten bugüne kadar yargılanmayan parti lideri, cezaevine düşmeyen, sürgün edilmeyen, darbe yemeyen parti lideri kalmadı efendim. Evet, maalesef bu da demokrasimizin ayıbı. Evet.
3: Menderes şehit.
2: Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederim Hatay'a efendim.
3: Kolay gelsin.
2: Size de sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Selam Kumatallah abi.
2: Ve aleyküm selam efendim.
4: Sesin Alper.
2: Buyursunlar Alper Bey.
4: Atallah abi, bu Cibinet grubunun ketebe yayınları var. Orayı aradım, dedim Furkan Bey'le görüşmek istiyorum. Dedim de Furkan Bey kim? Furkan Çaşkan dedim, genel yayın yönetmeni. Yo, ne yapacağını, kitap çekecektim dedim, bu Cemalettin Remle konu kitabı var, şeydir olmaz dediler, görüşmediler, şeydir bayış yokuşa sürdüler. Ne ağırlamak var, ne bir şey var. Bereket yayın evi diyorlar. Adama sordum, sizi şivarda halletecektim diyorlar, şeydir. Sonra sen kimsin, necisin? Sadece Mehmet Ağa'yı. Bir de bakan mı olacak yani, mevkim olacağım.
2: Bereket yayın evinde ne var ya? CD mi var, kaset mi istiyorsunuz?
4: Yani Kur'an-ı Kerim CD'si olsun, Edip Bağ falan vardı Atullah abi. Onu da sen duydum, burada yaşama programımıza söylemiş Atullah abi. Kapanmış diye bir sefer gittim Fatih'e, gitti demez, burası

0: fal diye. Siz anlattınız da o zaman öğrendim. Hiç yalan olmadı.
1: Ya sen de geçmişten bir nostalji yaşattın bize, evet.
0: Biraz masif olur mu? İnsan hiç uyarmıyor, hiç yapmıyor. Sizin programınızı dinlemiyor.
1: Hakikat kitabı evinde iste.
0: Orada şey, Kur'an Kerim CD'si falan yok da Atola bu. Bereket Yayın Evi'nde vardı. Egert Efendi reklam falan
1: yaptı. Sen CD istedin tabii. Kaset CD istedin, evet.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Adamda sıcaklık falan yok ya. Bu ne ya? Odun gibi...
1: Ha, yani odun gibi. Estağfurullah efendim, öyle odun modun falan demeyin. Siz şey yapın, Hakikat Kitabı Evi'ne bir sorun bakalım, CD'leriniz var mı yok mu ya da nereden edinebiliriz, sana yardımcı olsunlar efendim. Sen kültürlü bir adamsın, kültürü seversin.
0: Allah sana razı olsun Atol abi.
1: Senden de canım benim, sağ ol, çok teşekkür ederim. Peki, iyi günler diliyorum. Odun gibi ne demek? Yayın evi yetkililerini odun gibi tarif ettiler efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Merhaba Ataullah Bey.
1: Müberra Hanım merhaba, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim, sizi sormalı. İyiyiz, geçinip gidiyoruz. Bugün İstanbul'da hava çok güzel. Yarından itibaren sıcaklar düşüyor efendim. Yağmur söz konusu olabilir. Şemsiyenizi unutmayın efendim.
2: Burada da çok güzel Ataullah Bey. Bugün hava.
1: İyi vallahi. Maşallah, evet. Subhanallah. Havalar iyi gitsin efendim.
2: Havalar iyi gitsin. Türkiye iyi gitsin.
1: Tabii. Vallahi bu etrafımız ateş çemberi. Yani bazen kıskanmıyor değilim. İstemem ülkemi nazar etmeye. Allah nazardan saklasın, savaşsız, kargacasız, huzursuz bir yani bir huzursuzluk yaşamıyoruz efendim. Maşallah, subhanallah.
2: Evet, şimdi Ataullah Bey, ben Sivas Devlet Okulu'nda askıda tost.
1: Vay ne güzel ya.
2: Kantinlerde.
1: Devlet evet. Okulu'nda mı efendim?
2: Evet, Sivas Devlet Okulu.
1: Çok güzel. Zaten oradaki liseler, okulların çoğu devletindir efendim. Hepsinde mi yoksa birisinde mi efendim?
2: Vallahi bir devlet okulunda askıda tost, poğaça, işte açma.
1: Çok güzel
2: işte
1: ya.
2: Bir hayırsever.
1: Bir hayırsever sponsor olunca olabilir tabii ama çok güzel. Hayırlı bir şey bu ya.
2: Yani bunu anlatayım dedim. Bir de bu şirketler ne oluyor? Ataullah Bey.
1: Şirketler katikulli yapmışlar, devlet hepsini derdest etti efendim.
2: Bir tanesi Türkçeyi bile konuşmayı yasaklamış, ben öyle duydum.
1: O şey evet, Musevi asıllı o. Evet, onu şirket sahibi çıktı, onlar da derdest edilmişler efendim. Başkalarının üzerine şirket görülüyor fakat esas patron oymuş, hep böyle sütre arkasında, perde arkasında. Maşallah Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanlığımız iyi çalışıyor efendim. Kimsenin yanında şimdi, kalmıyor efendim.
2: Evet, şimdi Ataullah Bey, biz Cuma günü akşam çay bahçesinde oturuyorduk. Orada bir tane öğretmen tanıdım. Biyoloji öğretmeniymiş, Balıkesir'de çalışıyormuş. Lisede çalışıyormuş. Bu liseli öğrencilerden. Öğrenciler işte tayt giyiyorlarmış, makyaj yapıp geliyorlarmış.
1: Evet.
2: Yani mesele diyor bizim önlük giyip giymememiz değil diyor. Bunları eleştirsin bakanlık diyor. Yani önlük giyme zor, öğretmenler diyor hiçbir zaman diyor şortla ne bileyim işte şununla bununla uygunsuz bir kıyafetle gelmez diyor.
1: Doğru.
2: Bu öğretmen. Ondan sonra... Bu diyor şey liseliler diyor gerek diyor normal okullar yani makyajlı efendim ojeli taytlı geliyorlar diyor. Tabii. Bunları diyor lütfen diyor şey yapsınlar diyor denetlesinler diyor o öğretmen.
1: Şimdi tabii tam sen bunları konuşurken okul güvenliği protokolü imza töreni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulunuyor. Yanında Milli Eğitim Bakanı da var. Onu bir dinleyelim, kulak verelim ama hocaların önlük giymeleri bizim dönemimizde vardı. Sen de hatırlayacaksın. O onlara bir farkındalık evet. sağladığı gibi bir ağırlık da veriyor. Hoca böyle olur, öğretmen böyle olur. Sıra öğrencilere de gelir efendim. Biz evet. TGRT Haber'le bir ortak yayına gidip gelelim bakalım İçişleri Bakanımız ne diyor.
3: 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. Bundan dolayı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var, okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirlerin dışında okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılının daha huzurlu, daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret. Bu konuda öğrencilerimizin velilerine de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Bu şekilde olursa, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa, biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. İnşallah huzurlu bir şekilde bu eğitim öğretim yılının da sona ermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ben tekrar eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız güvenli bir şekilde sona ermesini diliyor. Sözü Sayın Bakanımıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Bakanım.
4: Çok değerli bakanım, değerli İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma arkadaşlarımız, çok değerli basın mensupları ve bizleri takip eden, izleyen sevgili eğitimciler, ebeveynler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının ülkemiz için, milletimiz için ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracak, başarılı ve huzurlu bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. İnşallah biraz önce bakanımızın saydığı diğer bakanlıklarla birlikte devletin bütün birimleri el ele bu eğitim öğretim yılının da sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bütün tedbirleri aldık. Ben bu vesileyle geçtiğimiz yıl içerisinde yaşadığımız elim olaylarda hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmenimiz, aile öğretmenimiz ve öğrencilerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bu yıl benzeri olayların yaşanmadığı, eğitimin niteliğini konuştuğumuz, eğitimin niteliği üzerine odaklandığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de 2002'den itibaren uluslararası boyutta her ortamda dikkat çekici bir başarıyı gösteriyor. Bu hem fiziki kapasite itibariyle hem eğitim öğretimin niteliği itibariyle uluslararası ortamlarda göğsümüzü kabartacak cümlelerle karşı karşıya bulunmamızı da sağlıyor. Çok yakın bir tarihte 8 Eylül'de Bratislava'da OECD'nin eğitim değerlendirme üzerine yaptığı toplantıda hem PISA skorlarının hem ülkelerin eğitim öğretim süreçleriyle ilgili yaptığı toplantılarda Türkiye'de gerek fiziki kapasite olarak derslik başına öğrenci sayısı, okulların fiziki imkanları, teknolojik imkanları, insan kaynakları, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve benzeri açısından çok şükür OECD göstergelerinin üzerine çıkmış durumdayız. Aynı şey PISA skorları için de geçerli. Birçok alanda doğrudan PISA yönetiminin Türkiye ile ilgili övgü dolu cümleleriyle karşı karşıya olduk. Bu çok mutluluk verici bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitimi öğretimi bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda eğitim alması için, hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu girizgahı yapma sebebim şu: bir tarafından biz bu tür güzel gelişmeleri yaşarken bir taraftan da Türkiye'de toplumun huzurunun, milli dayanışmanın, adaletin, demokrasinin, insan haklarının tesis edilmesinden ve insan onuruna yakışır bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin yürümesinden rahatsız olanlar kuşkusuz bu rahatsızlıklarını Maraş'ta, Siverek'te gördüğümüz olaylardaki gibi çocukları kullanarak veya sanal ortamları kullanarak bu huzur ortamını sabote etmeye çalışıyorlar. Biraz önce Bakan Bey'in söylediği kamu kurumlarıyla birlikte, bakanlıklarla birlikte biz de bu art niyetli mihverlere meydanı bırakmayacak tedbirleri hep birlikte almış olduk. Ben burada bugün bulunmayan diğer bakan arkadaşlarımıza da ama özellikle de İçişleri Bakanımıza, valilerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Hep birlikte onlarla, öğretmen arkadaşlarımızla, idarecilerimizle beraber çok ciddi bir sürecin içerisine girmiş olduk. Ben de müsaadenizle bu konuyla ilgili bazı hususların altını çizmek istiyorum. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu konuyu SALT güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden biz bütün bu çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Yani güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili ben bu dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz bu tedbirlerle ilgili bizi dinleyen velilerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız için de dikkat çekici olması açısından ifade etmek istiyorum. Bir kere hiç bu konular gündemimize gelmeden önce biz Türkiye Yüzyıl Marif modeli ile modelimizin odağına iyi insan yetiştirmek, iyi insan profilini koyarak bir başlangıç yapmıştık. Çünkü temel hak ve hürriyetlere saygı duymayan, temel insan hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan bireylerin başkalarının hak ve özgürlüklerini sınırlandıracak, başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar verecek eylemler içerisine gireceği muhakkak. Biz buradan hareketle hatırlayacaksanız 2024 yılı bahar aylarında Türkiye Yüzyıl Marif modelini inşa ederken, ilan ederken, kamuoyuyla paylaşırken bu hususların altını özellikle çizmiştik. Ve demiştik ki içinde yaşadığımız dünya maalesef çocuklarımızı kötülük aleminin içine çekmeye çok açık. Bizim yapacağımız şey çocuklarımıza iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebileceği bir bilinç verebilmek. Dolayısıyla biz Türkiye Uzun Marif modelinin odağına iyi insan olmayı koymuştuk. Aynı şekilde yine Türkiye Uzun Marif modelinin temel parametreleri içerisinde huzurlu toplum, huzurlu aile ve yaşanabilir çevre başlıklarında koymuştuk. Ne demek istiyorum? İfade etmek istediğim şey şu: herhangi bir ünite, herhangi bir ders işlerken dahi çocuklarımız içinde yaşadıkları toplumun huzurunu bozacak eylemlerden, düşüncelerden, davranışlardan uzak kalması için müfredatımızı buna göre şekillendirecek adımları biz müfredatın içerisine koyduk. Dolayısıyla ben Türkiye Yüzyıl Marif modeli ve bu modelle uygulamaya koymaya çalıştığımız tasarımın aslında genel anlamda Türkiye'nin huzuruna, toplumun huzuruna ve milli dayanışmaya en çok destek verecek unsur olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde temel hak ve hürriyetlerin korunması, insan haklarının korunması anlamında da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yine bu sürecin içerisinde temel vatandaşlık haklarımızla ilgili hususlar da sürecin içerisinde, müfredatın içerisinde yer aldı. Bir örnek olması açısından şöyle bir örnek verebilirim. Matematik dersinde çocuklarımız oran ve orantıyı işlerken bizim müfredatımız çocuklarımıza oran ve orantıyı adalet ilkesi üzerinden işleyecek bir perspektifle revize edildi. Bunu ben çok önemsiyorum. Yine Türkiye Yüzyıl Marif modelinin içerisinde 9 farklı okuryazarlık türü tanımlamıştık. Bunlardan bir tanesi de özellikle Maraş olayları esnasında çokça karşımıza çıkan dijital okuryazarlık. Çocuklarımızın siber alemde, sanal alemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik eylemlerin neler olduğunu, bunların birbirinden ayırt edebilme kapasitesini dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik. Müfredatla ilgili çokça konuştuğumuz için bu kısmı geçiyorum. İkinci başlığımız bizim okul içerisinde aldığımız gerek mevzuat gerekse de pedagojik ilkeler bağlamında aldığımız bazı tedbirler var. Hızlıca bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 2023'te uygulamaya koyduğumuz, gönüllü olarak uygulamaya koyduğumuz, bu yıl yaz aylarında ise zorunlu hale getirdiğimiz, genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Yine aynı şekilde dünyada bu konudaki uygulamayı ilk yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Eğitim öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık. Yine bununla beraber çocuklarımızın akademik başarılarıyla suça teşvik edilmeleri arasındaki korelasyonu doğru kurmak açısından başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı ve çocuklarımızın devamsızlık durumlarının izlenmesi ve gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Bir başka başlığımız çocuklarımızın okul aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler için, öğretmen arkadaşlarım için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık. Yine bu yazki genelgemizde de atıfta bulunduğumuz okullarda şiddetin önlenmesine dair alınması gereken tedbirlerle ilgili genelgemiz bu bağlamda önemli bir husus idi. Yine bu yıl itibariyle okul servislerinde zorunlu hale getirdiğimiz veliyi çocuğu okulda okul servisindeyken takip edebileceği veli takip sistemi bu anlamda aldığımız önemli tedbirlerden bir tanesi. Yine bütün bu tedbirlerimizi sıralarken 2025-2026 eğitim öğretim yılının belirli periyotlarında belirli sıklıkla okullarımızda şiddet algısı araştırması yaptık. Şiddetin neden beslendiğini ve nasıl telafi edileceğine dair akademik araştırmalar yaptık. Bu araştırmaların raporlarına göre de tedbirlerimizi aldık. Okullarımızda risk haritası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte oluşturduk. Aile Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yine Yeşilay'la birlikte yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadele bu anlamda önemli adımlarımızdan bir tanesi. Yine okullarımızda kamuoyunda akran zorbalığı diye tanımlanan, bizim akademik literatüre akran nezaketi olarak geçmesini istediğimiz akran nezaketi ve sosyal iyileştirme projesi bu anlamda önemli. Disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılım üzerinden yapay zeka destekli analizler yaptık. Bunun sonuçlarına göre rehber öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunduk. Ve son olarak bu yıl ilk defa uygulamaya geçirdiğimiz bu başlıkta 2023-2024 eğitim öğretim yılında isteğe bağlı olarak başlattığımız, biraz önce Sayın Bakanımız da ailelere çağrı yaparken altını çizdiği husus, iyi ebeveyn olmak ne demek? Çocuklarda hem akademik başarısı için hem toplumsal uyum açısından nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair biz 2 yıl boyunca okullarımızda sürekli bilgilendirme toplantıları yaptık. Okul yöneticilerimiz, eğitim kurumu yöneticilerimiz okullardaki veli toplantılarda bu konuda velilerle hem akademik başarının artırılması açısından velilerin ilgisiyle akademik başarı arasındaki korelasyonu görebilmeleri açısından paylaşımlarda bulundular. Hem de öğrencilerinin başta dijital bağımlılık olmak üzere dijital alemdeki ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını istemiştik. Bu yıl Temmuz ayında bir yönetmelik değişikliği yaptık ve ilkokula, ortaokula çocuğu yeni başlayan velilerimize okullarda ebeveyn okulu projemize dahil olmalarını zorunlu hale getirdik. En son aldığımız rakamlara göre Türkiye genelinde %91 oranında katılım oldu velilerimizden. Bu da çok önemli bir gösterge. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez de bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Biz bu projemizi kendisiyle paylaştığımızda kamu kurumlarında çalışan ve çocukları okula yeni başlayacak velilerimizin kamu personeli olanlara bu süreç içerisinde 3 gün eğitimlere katıldığı süre içerisinde izinli sayılmalarına dair Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden bir genelge yayınlandı ve çocuğu okula başlayan kamu personelimiz bu eğitim öğretim faaliyetlerine katıldılar. Çok uzatmadan 3. başlığımızla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 3. başlığımız okullarda aldığımız rehberlikle ilgili tedbirler konusunda. Bu başlıktaki etkinliklerimizi de duygu değer temelli dijital esenlik projesi başlığı altında birleştirdik. Ve çocuklarımızın bu anlamda sosyal medyada, dijital dünyada karşı karşıya kalacakları problemlerle ilgili olarak rehber öğretmenlerimiz üzerinden, formatör rehber öğretmenlerimiz üzerinden çocuklarımızda, okullarımızda bu anlamda farkındalık etkinlikleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

TGRT FM Haber. Haber. Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: rahatça gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar TGRT FM'de Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Tekin ve İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi'nin basın toplantısını, birlikte düzenlemiş oldukları basın toplantısını, daha doğrusu bilgi toplantısını dinledik. Ama müfredatta hayatın geçtiğini gördüm ya, müfredatta çok güzel bilgiler var. Saygı var, sevgi var, vatan sevgisi var, çok güzel bunlar. Birlikte, beraberlikte, kardeşlikte var. Bunlar çok önemli. Yıllardır hep konuşuyorum. Ya şu bizim milli eğitim, milli eğitimin içinde şöyle bir efendim insanlıkta geçse, hayatta geçse çok güzel. Müfredatta bunlar da var. Sayın Tekin'den bunları dinledik. Bakalım telefon hattımızda kim var? Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
5: Efendim herkese hayırlı haftalar dilerim.
4: İyi günler diliyorum. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Radyonuz açık mı efendim? Bir yankı var.
5: Kesiyorum, kestim biraz sesini.
4: Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.
5: Ben biraz önce Bakan Bey'i dinledim. Allah razı olsun ondan.
4: Evet, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanlığı beraber bir basın toplantısı düzenlediler. Evet. Güvenlik en üst düzeyde sağlanmış. Öğrencilere de artık formalar gelecek, diğerlerinden ayırt etmek için. Bir sivil gider, birisi gider. Öğrencinin forması olacak, hocaların önlüğü olacak, eskiden olduğu gibi efendim.
5: Vallahi Milli Eğitim Bakanı yeni almış tedbirler çok güzeldir. Yeni aldığı şeyler çok güzel. Ben bir baba olarak destekliyorum.
4: Evet.
5: Ve sadece Milli Eğitim Bakanı değil, Adalet Bakanı da aynı şekilde çalışkan bir insan.
4: Evet.
5: İçişleri Bakanı öyle. Hele hele Dışişleri Bakanı karınca gibi ya. Evet. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Yani hani bizde derler ya, 10 numara 5 yıldız. Hepsi öyle yani. Gerçi bunların en üstü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun da şu an talimatıyla, onun teşvikiyle meydana geldi ama o zaten bambaşka bir insan yani. Bambaşka bir insan onur. Onun ruhu böyle vatan için, insanları için, halkı için elinden ne geliyorsa yapıyor yani.
4: Evet. Peki.
5: Şu saydığım 4 bakan gerçekten Cumhurbaşkanımızın kafasında insanlar. Çok güzel icraatlar yapıyorlar. Gerçi hepsi de güzel icraatlar yapıyorlar ama.
4: Anladım. Bakanlarımızı, hükümetimizi, bakanlarımızı takdir ediyorsunuz. Bunun dışında bir gündem var mı efendim?
5: Ya bundan daha iyi gündem.
4: Çok teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Başka kim var efendim? Buyurunuz efendim. Neyse, dinleyicimiz geliyor efendim, onu da alacağız. Buyurun efendim. Evet şimdi efendim buyurun.
6: Abdullah Bey, kolay gelsin, yayınlar.
4: İyi günler diliyorum efendim, hoş geldiniz. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
6: İstanbul'dan Erhan.
4: Erhan Bey, buyurunuz efendim.
6: İstanbul'da bugün tek bağlaman yoktu ya herhalde.
4: İstanbul'dan mı? Bilemiyorum tabii dinleyicilerimizi. Sizden önceki dinleyicimiz de belki İstanbul'dan. Evet buyurun.
6: Takip ettim, hep Anadolu'dan bağlandılar.
4: Her taraftan tabii canım.
6: Aynen.
4: Arasınlar ya.
6: Aynen öyle, herkes yapıyor. Ya ben Atola Bey, açıkçası siyasetten hiç anlamam. Siyasetten konuşuyor da bilmiyorum ama anlayamıyorum. Evet. Ama benim anladığım şu var. Ben Türkiye'de ne yapılıyor? Bana kendi uydumu uzaya gönderebiliyor muyum?
4: Yapılanları görüyorum, yapılmayanları da görüyorum, yapmayanları da görüyorum, yapanları da görüyorum diyorsunuz. Erhan Bey, neler söylüyorsunuz? Bravo, evet.
6: Aynen. Benim şimdi tek hayalim ne biliyor musun Atolat Bey? kendi uydumuzu atmosfer altına gönderen roketi kendi ülkemizde onu oraya fırlatıp tekrar roketi geri indirmeye başlayabilmek.
4: Bu da sırada biliyorsun. Hazırmış neredeyse.
6: Aynen. Şimdi
4: ya da hazır bize söylemiyorlar.
6: Bu ya bu çok önemli bir şey bu benim için. Çünkü sen koskoca kaç bin tonluk bir uyduyu atmosfer altına götürüp oradan geri getireceksin o roketi. Ve aynı yere indireceksin. Bu güzel. Çünkü bir de ben yapılan işte İHA'larımız, uçaklarımız, roketlerimiz, süpersonik füzelerimiz bunlara bakalım. Bir de ben en çok sevdiğim futbol. Şimdi yine beni eleştirecekler. Ya arkadaş, ya siyasetten futbolu anlamayan siyaseti konuşuyor. Güzel. Ama futbol da bu ülkenin bir gerçeği.
4: Evet, o da bir gündem efendim.
6: Bakın aynen bu da bir gündem. Çünkü neden? Ya Trabzon'a gittik Atova Bey. İnanamıyorum ya. Ben bizim takımı hiç çözemedim orada.
4: Anadolu takımları bu sene çok güçlü ya.
6: Ya ben zaten Atola Bey, ben lig açılmadan dedim ki bu sene ligler çok farklı geçecek dedim. Bu dört ligler kendilerine güvenmesinler dedim. Bakın Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hepsi güzel transferler yaptı. Bizim başkan 50 milyon euro tasarruf ediyorum diyerek çok güzel 5 transfer yaptı ve bu 5. 5 tane futbolcu en son Uko Çukuyu Trabzon maçında Tolera'nın yerini 60'ta sahaya sürdü. 60'ta adam 75'te kırmızı kart gördü ve ilk maçı. Ya sen topa niye vurmuyorsun da adama vuruyorsun? Kırmızı kart görüyorsun. Yani böyle kaliteli bir transfer yapmış bizim başkan. Bir de ya anlamıyorum ben arkadaş, Deniz'i aldı. Çok güzel top oynuyor. Adam kaleye şut atamadı. Çok güzel transfer yaptı. Ondan sonra ya ben şimdi bir de şu var. Trabzonspor'un teknik direktörü dedi ki, şimdi Salah'a konuştu. Adam dünyaca ünlü bir golcü ya. Ünlü ya. Dünyada ünlü bir futbolcu. Trabzon başkanı, Trabzon teknik direktörü şöyle dedi. Seni serbest bırakıyorum dedi. İstediğin bölgede dolan. Ve bizim teknik direktörümüz de aynı anda bunu serbest bıraktı ve adam 3 gol bir asist yaptı. Ya sen Liverpool maçında hem orada hem de burada bu Salah'a karşı tedbir aldın. Salah'ı iyi tuttun. Hatta bir gol attırabildi. Başka bir şey. Sen orada neden başıboş bıraktın bu adamı ya? Bir de bizim defans artık gitti. Bakın burada Şalay ya arkadaş, bütün goller onun tarafından geldi. Bir de Uğurcan. Ben dedim arkadaş, Uğurcan geçen sene, bakın Atol Bey, Galatasaray Trabzon'la Muslera zamanında 10 maç yaptık ve hiç yenilmedik. Hiç. Bak geçen sene aynı sıraya gittik, 2 tane gol yedi. Bu sene ya yılan seni bir yerden ısır, ikinci yerden niye ısırıldın? Götürme, yedek kaleci götür. Adam oraya çıktı, ıslıklandı ve 4 tane gol yedi. Şimdi onu, ben buna üzüldüysem ne olur biliyor musun Atol Bey? Şöyle dün akşam Beşiktaş maçını takip ettim. Ya adam Marsilya'yı yenmiş, Fener'i yenmiş, Diyarbakır'dan 3 tane gol yemiş. Ondan sonra Diyarbakır şu anda lider olarak bitiriyor. Demek ki dedim güçlü takımlara yenilebilir. Ondan sonra artık üzülmedim ki. Gerçekten Galatasaray'ı yenin diye üzülmedim. Fenerbahçe'ye baktım, adam 8 tane atmış. Ligin son sıraktı. Son dibindeki adama acımadan atıyor. Çünkü güzel oynadılar. Vedat Muriç. Ya adam 3 tane gol attı, asist yapıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları benim tahminime göre bu bizim Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın var ya, bunları zorlayacak ve artık Anadolu takımları, bakın Atol Bey, çok ileri doğru gidecekler. Çünkü yoruluyoruz. Biz şimdi önümüzde Bayern Münih'le maç yapacağız. Barcelona'yla. Ya sen Yamal'ı nasıl durduracaksın? Vinicius'u nasıl durduracaksın? Yok. Bir de şimdi Türkiye Uluslararası Lig'e başladık. Bu da çok güzel. 3 hafta bir ara var. Ya hangi futbolcu, yerli futbolcu çıkartacaksın? Bütün gol atanlar yabancı. Savunma yapanlar yabancı. Nasıl bir kadro çıkartacak bu federasyon? Çok merak ediyorum Atollah Bey.
4: Peki, çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz.
6: Kolay gelsin.
4: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Özetin özetini verdi. Bana kızacaklar ama bu da bir gündem diyor Atollah Bey. Ben Erhan Bey'e hak veriyorum. Tabii ki yani hakikaten sokaktan millet sporu da konuşuyor. Daha doğrusu futbolu konuşuyor. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz spor deyince insanların aklına futbol geliyor. Vallahi diğer dalları unuttuk değil mi? Yani güreş kimsenin aklına gelmiyor. Niye gelmiyor bilmiyorum. Koşuyorlar. Bunların hepsi bir insanların aklına gelmiyor. Ama spor deyince futbol takımları geliyor. Niçin? Çünkü medya bunu ciddi bir şekilde veriyor. Çok aktüel, çok ön planda falan. Erhan Bey de takımların bir özetini yaptı bize efendim. Hangi takım kim nasıl, niçin oynadı, ne kadar oynadı. Ne olacak bu Galatasaray'ın hali demeye getirdi. Galatasaray'ın hali bilemiyorum. İyi olur inşallah. İyi oynayan kazansın diyelim efendim ve yavaş yavaş gündemimize dönelim efendim. Ülkenin gündemine dönelim. Bir haber var, onu sizlerle paylaşayım. Bakalım ne diyeceksiniz sevgili dinleyiciler. Arada bir böyle seçtiğim demin Tunceli valimizin köy köy gezmesi, kasaba kasaba gezmesi çok güzel. Halka karışması efendim önemli bu. Devlet büyüklerinin ya da işte devlet memurunun, üst kademedeki devlet memurlarının böyle bütünleşmesi, halkın arasında olması vatandaşa hem güven veriyor, hem devlet ile ülke arasında ciddi bir köprü de kurulmuş oluyor. Vatandaş devlet yanımda diyor. Değil mi? Daha önceki Tunceli valisinin yaptığı işi de görüyoruz. Gerçi mahkeme neticelenmedi ama birçok işaret var. Yani o kızcağıza mesela babalık yapsa, hatta bir 2B kadrosu mu diyorlar ne, vilayete alınsa, iş verilse, yaşatılsa, iki odalı, 1+1 oda şey ev verilse, orada çalışsa, çocuğunu doğursa, değil mi? İşte vali baba öyle olur. Şimdi vali baba Tunceli'de neredeyse örgüt lideri ilan edilecek. Neredeyse öyle değil, bir sürü insan da gözaltında. Öyle vali değil, işte böyle vali. Teyzem valinin omuzuna elini koymuş. Bu fotoğraf 1000 kelime eder. Vali terörsüz Türkiye torunda diyor. Zaten bütün halkımız güneyden kuzeye, doğudan batıya, herkes vatandaş yani. Normal vatandaş diyor ki kardeşim bu şiddete karşıyız. Bu şiddetin bitmesi lazım. Adana şöyle deniliyor, böyle deniliyor. Efendim savaş etkisi gıda tavan yaptı. Başlık bu Türkiye Gazetesi'nde. Küresel gıda fiyatları, kuraklık, Ukrayna Savaşı ve Hürmüz krizi sebebiyle son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Geçen ay tahıl, yağ, et, süt ürünlerinin tamamında artış yaşandı. Gübrenin de yeli ortalama %31 artışla kapatması bekleniyor. Böyle de bir dipnot var efendim. Gübre de yeli tabii %31 artışla kapatırsa bunlar yansıyacak. Şimdi bir de düşün bunlara birilerinin de birilerinin değil adını koyalım değil mi? Fahişçiler şimdi hesap veriyor. Fahişçilerin de bir katkısı olur ya hani limonu dalından 5 liraya alıp İstanbul'da 100 liraya sonra yavaş yavaş işte 70, 50, 60'a falan getirmeleri gibi. Onu da sizlerle paylaşalım ama tabii bu savaşların da etkisi olmuş bir dönem biliyorsunuz biz bu tahılı Rusya'dan, Ukrayna'dan Avrupa'ya aç kalmasın diye gemileri yönlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi. Türkiye bu arabuluculuğunu yaptı. Rusya'dan ve Ukrayna'dan Avrupa'ya tahıl geldi. Şimdi ne geliyor efendim? İnşallah enerji gelecek. Baksana Hürmüz'de öyle, burada böyle, şurada böyle, boğazları kapattılar. Amerika bir taraftan, İran bir taraftan, Husiler bir taraftan enerji gelmiyor. %20 enerji de tabii sadece İran'da, bu enerjinin, petrolün büyük bir kısmı da şeye gidiyor, Çin'e gidiyor. Enerjisiz, petrolsüz de bir şey yapılmıyor. Ama Çin'den de İran'a füze geliyor tabii. Balistik füzeler, süpersonik füzeler geliyor İran'a. Öbür tarafta sevgili dinleyiciler bir de Husilerin attığı adım var. O da öbür tarafı kapatıyor. Hatta Medine'yi hizalayacak şekilde ne yapıyor? Atış yapıyor. Bak sen şimdi. Böyle şeyler de var. Son zamanlarda yorumcular Türkiye müdahale eder Afrika'daki gibi ya da Azerbaycan'da ya da Suriye'deki gibi müdahale eder mi? Yani bunlar da gündeme gelebilir. Ama dün gıdaydı, tahıldı. Bugün artık enerji bahsine, lafına geldik, oturduk. Şimdi Avrupa Birliği hiç alakasız olmayan herhangi bir ülkeyi, efendim sizi Avrupa Birliği'ne alıyoruz. Hayırdır efendim, bizi rüyanızda mı gördünüz? Yok efendim, aslında tamamen duygusal, çünkü adamın petrolü var. Fransa panik olmuş, kış geliyor, ne yapacağız? Donacak mıyız? Diye bir panik halinde Fransa, özellikle bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ama Amerika'da diyor ki sen benim arka bahçemi ele geçiremezsin. Bunlar eyaletlerimiz, efendim irtibat kurduk da işte Avrupa Birliği'ne aldık da enerjileri var, petrolü var, şuyu buyu var. Evet, vallahi Amerika'da başka bir hikaye söylüyor. Şimdi bu da patlamak üzere. Allah sonumuzu hayretsin sevgili dinleyiciler, değil mi? Biz gene ne yapalım? Bir şeye gidelim efendim. Efendim bu enerjiyi Rusya'dan ya da işte Azerbaycan'dan, Türkiye Cumhuriyetlerinden petrolü nasıl Avrupa'ya akıtabiliriz farklı bir şekilde, o yolları düşüneceğiz herhalde. Bu iş de bize düşecek sevgili dinleyiciler, onu da sizlerle paylaşalım. Ve bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56-46. Bu telefonlarla bizi arayabilirsiniz, programımıza katılabilirsiniz ve görüşlerinizi açıklayabilirsiniz. Sadece bu konuda değil, Türkiye'nin gündemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? Var mı bir düşünceniz? Hatay'dan arayan dinleyicimiz gibi bu sürekli tehdit ediyor, sizi yargılayacağız diyor. Ülkenin sorunlarına, meselelerine, problemlerine, yani bizim sorunlarımıza nasıl bir çare, nasıl bir reçete sunuyor? Onu söylemiyorlar diyor efendim. Muhalefet sürekli tehdit ediyor. Eskiden kabadayılar vardı. Birisi birisine dedi ya, seni mermi manyağı yapacağım. Onun gibi bir şey, yani bu kadar kaba bir şey. Zaten Menderes'ten beri o acıları bu millet çekiyor. Çok siyasi parti lideri, çok başbakan efendim bir şekilde cezalandırıldı. Siyasetten uzaklaştırıldı. Neden sonra tekrar politikaya döndüler? Çare olmadı. Yasaklamakla olmaz. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım, yorumumuza devam edelim. Buyursunlar efendim.
7: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
4: Aleyküm selam.
7: İyi de buradan Yusuf. Şimdi Erhan'ı dinledik.
4: Erhan'ı dinlediniz değil mi efendim? Erhan ya, Bey bu sene de umutsuz, umudum diyor. Ya, tamam Anadolu takımları diyor.
7: Ya bugün o şeyi eksikliği anladın mı? Bak Real Madrid'de düşüşte oldu. Barcelona'da oluyor. Ondan sonra bu Bayern Münih midir nedir, o da oluyor.
4: Evet.
7: Yani bunlar inişli çıkışlı oluyor bazen. Olacak ki kıymeti bilinsin. Sonra onlar yenilmez ve armada değiller ki. Ne Fener'i yenilmez ve armada, ne Galatasaray'ı, ne öteki, ne belki. Hepsi yenilebilir. Ne olmuşsan kıyamet mi kopmuş yani yenilince?
4: Ha, değil mi efendim?
7: Tabii canım. Zoruna da gitmeyecek Erhan'ım. Zoruna gitmeyecek, anladın. Bunlar
4: top tamam, yuvarlak diyorsun. Hangi tabii kaleye de gideceği bilinmez.
7: Spor konuşmasını seviyorum. Tamam eyvallah, konuş tabii canım. O da senin hakkın, konuşacaksın.
4: Efendim siz ne anlatacaksınız şimdi bugün bize?
7: Tabii canım. Ben şimdi bu Bursa'da falan bu Özgür Özel'in bir adamın şeysi var. Adam niye orada, anladın, o adamı azarladı anlayamadım ben. O şeyde.
4: Manisa'da Allah değil mi abi?
7: Yok Bursa'da.
4: Bursa'da hanımefendi.
7: Yok değil. Önce bir beyefendi, anladın, ona bir şeyler söyledi.
4: Hı.
7: Ondan sonra senin Allah belanı versin dedi. O konu mu falan mı diye böyle bir hitabette bulundu.
4: Sinirleri bozuk tabii. Hanımefendi efendim iktidardan mı, hükümetten börek çörek var dedi falan. Ne böreği ne çöreği diye bağırdı. Sonra sabah gönlünü almak için bir kahvaltıda buluştular efendim.
7: Ama onu daha evvelden kendileri istemişler. Özgür Özel'e börek anladığını yapıp getirmen arzu diyoruz diye söylemişler. Daha evvel söylemiş
4: o. Çok güzel. Nerenin böreği ya? Bursa'da. Bursa, daha benim bildiğim böreği. İskender var ya. Meşhur tabii, tatlıları da var ama.
7: İskender, Şimdi geçmişte ben 77-78'de çok giderdim ben Bursa'ya. Orada yemek kültürü pek daha hoşuma gitmezdi. Ya İskender ya börek.
4: Ha börek de abi, Arnavut böreği ise böyle pancarlı mancarları çok güzel yaparlar Arnavutlar orada börekleri.
7: İşte bak sana ta 77-78'deki olaylarda o kadar da
4: ben anlamadım. Yani o Arnavut böreği bizim ya, bildiğimiz ya, börek ya, gibi değil, çok zengin olurdu.
7: Değil tabii. Anladın mı tabii abi de. Bir siyasetçi anladın mı söylerler de şeyler de eleştirir de eleştirecek de. Cumhurbaşkanı da eleştiriyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı olmadı hakaretler de ediyorsunuz. Yapıyorlar yani sosyal medyada falan adama.
4: Abi üslup meselesi, sen iyi bilirsin. Tabii, vatandaş diyor ki etsin tabii, eleştirsin ama diyor bu üslup da hoş değil canım diyor. Çünkü bu parti ya liderlerine insanlar gönül vermiş, oy vermiş. Tabii ona göre dikkat etmek lazım, kalp kırmamak lazım.
7: Sıkıştım anladın mı? Ben İstanbul valisini falan filanı yargılayacağım. Ya sen kendi önce şu uçkurcularını bir yargıla. Uçkurcular var ya, onları önce bir yargıla.
4: Affedersiniz, evet. Şey yani.
7: Tabii. Evet. Şey der ya, ben ötesini söyleyeyim, bir uçkurcu her şeyi denir uçkurcu. Evet. Onları bir yargıla önce, ondan sonra şu İstanbul'u soyup soğana çeviren deri bir yargıla.
4: Efendim şey, ben Kemal Bey o konuda bir şey yapıyor, bir adım atıyor efendim. Belediyelerimiz nereye harcamış, nasıl harcamış, ne gitmiş, ne kalmış diye arınacağız ya. Onları bir didik didik araştıracakmış parti olarak efendim.
7: Ben o adama inanmam.
4: Kemal Bey'e mi?
7: Kemal Bey'e ben inanmam. Bak, ne
4: bir araştırır belki ortaya bir şey çıkar efendim.
7: Çıkaramadı daha, bak kaç ay oldu çıkaramadı bir şey.
4: Kolay değil efendim.
7: Tabii olsun da. Şimdi şöyle.
4: Kaç senelik meseleyi böyle birkaç ayda hemen çıkaramazsınız.
7: Şimdi ne dedi geçen gün anladın mı? İmamoğlu'ndan uçun temizlenirse anladın mı? Bizim Cumhurbaşkanı adayımız olur dedi.
4: Temizlenirse.
7: Temizlenirse.
4: Bak çok enteresan bir şey. Yani diyor ki aslında temiz değil. Bunun diğer tarafı da temiz değil diyor. Temizlenirse, arınırsa o zaman olur diyor.
7: Şimdi eğer temizlenmesi için şeye gitmesi lazım. İki tane bu küçük pazarda şey var, hamam var. Oralara bir gitsin. Bak küçük pazar yakın yer yani. Oralarda önce bir temizlensin, nasıl temizlenir?
4: Abi benim bildiğim bir hamam var. Cağaloğlu hamamı. Onun dışına gitmem yani. Biz medya, gazeteciler ona alıştık abi. Ya biz orada bizim Tokatlı zamanlar hemşerilerim var. Şöyle koca koca elleriyle abi, kürek gibi bir böyle kürek kemiğini vurdu mu abi, her taraf kırılıyor böyle. Gevşiyorsun.
7: Oradaki de tellak abi. Oradaki de Tokatlıydı. Ben zamanımda gittiğimde.
4: Ha senin zamanında. O zaman ben abi gidilir. Doğru, bravo.
7: Gitsin orada. Şimdi biz öyle bir tabir var ki nasıl söyleyelim bu hayat kadınlar falan anladın mı? Tövbe etti de geldi mi? Üstüne 7 tas su döküp arındırdıktan sonra anladın nikah kıyalarmış.
4: Abi buna, sen bol miktarda Türk filmi seyretmişsin. Tövbe
7: yo,
4: etse bir şey olmaz mı abi? Tövbe etse herhalde. Ha?
7: Vallahi.
4: Yani senin dediğin ha öyle bir gelenek göreneğimiz de var diyorsun.
7: Var tabii de.
4: Öyle bir kültürümüz de var. Bravo, tamam.
7: Bir de farenin doğulduğu kapı muhakkak ihallardı. Kanadallardı.
4: Anladım efendim. Peki efendim.
7: Farenin dokunduğu kapı muhakkak isterse boğun kalaylansın. Ertesi gün fare değdi mi onu tekrar...
4: Abi biz su medeniyetinden geliyoruz. Tabii bir suyla, sabunla ya da neyle yıkamamız lazım. Peki efendim.
7: Hadi kalk sağlıcakla.
4: Çok teşekkür ederim sohbet için. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
8: Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam efendim.
8: Abdullah Bey kolay gelsin.
4: Çok teşekkür ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: Sakarya'dan ben Harun.
4: Buyursunlar Harun Bey, seni dinliyoruz.
8: Benim bir fikrim var da yanlış anlamazsanız.
4: Estağfurullah abi, tabii fikrini söyle. Akıl akıldan üstündür demişler abi.
8: Bu Sakarya, teşekkür ederim. Sakarya'da su kaynakları var tamam mı abi? Derelerden nehirlere akıyor devamlı. Temiz su, içilebilir su.
4: Ha.
8: Bunlara bu evleri altta sondaj gibi bir şey atıyorlar büyük abi.
4: Evet.
8: Bunlardan kuyu gibi bir şey açtılar böyle 50-60 tane su ondan ona akarak. Suyu pis suyla ulaşmadan bunu kullansak daha iyi olmaz mı? Hem devletimize katkısı olur, hem de pis sudan ayrılmış olur.
4: Küçük küçük göletler gibi değil mi efendim yani? Tabii yani onu aslında atalarımız söylüyor. Diyor ki su akarken önünü eğleyin. Lazım evet, olur evet, diye. Aynen. Sen de evet çok güzel senin projen. Bence çok mantıklı.
8: Hiç doğayı bozmadan arka arka yapacaksın. O doldukça en son alacağın su artık artanı gidecek. Arta artmayanı vatandaşa şey yapacağız.
4: Su kaybolmayacak. Dereye akmayacak. O şeylerden efendim alıp alıp kullanılacak abi. Evet. Çok güzel.
8: Aynen.
4: Peki efendim.
8: Ben bunu söylemek.
4: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Çok yüksek felsefeler de geliyor. Sudan daha iyi nasıl istifade edilir efendim? Halkımız bambaşka ya. Valla bak herkes kafayı bir şeye yoruyor ve buluyor bunun yolunu. Buyurunuz efendim.
9: Alo, selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam Osman Bey. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.

0: sabah sabah. Ya bu Allah Allah. Sabah namazı.
1: Fakat hepsini kuyruğunda yakaladılar bu defa. Kuyruktan ya, yakalandılar ya.
0: Zaten yakalanmayan bir tane yok.
1: Bir tane şey var o Osman Bey. Enteresan bir şey. Tabii işin perde arkasında kendini gizliyor. Bir Musevi var. hatta şirkette kimse mi? Türkçe konuşmayacak. Türkçe burada yasaktır kardeşim falan deyip. Ama kendini de göğe gizliyor. Lan kuyruğun dışarıda işte Türkçeyi yasaklıyorsun. Abi patronu yakalamışlar orada.
0: Efendim bu arada Müberra Hanım bir konuda şikayetçi.
1: Ha.
0: Efendim işte çocuklar makyaj yaptı falan kulağıma çalındı. Doğru mu işittim?
1: Efendim genç çocuklar büyüdük diye bilhassa kızlarımızda böyle ufak şeyler oluyor. Delikanlılar da 13-14 yaşlarında işte ben de artık erkeğim ben falan sigara yakıyor. Bunlar yanlış evet. Şeyler tabii. Ama burada iki örnek var. Bir öğretmenler, ikincisi anne ve baba. Çocuklar efendim, öncelikle şöyle... bunlara bakıyor sonra sosyal medyayı da tabii takip ediyor. Buyurunuz efendim.
0: Gene bu konuya biraz mizahi yaklaşmak isterim. Şöyle ki...
1: Çok güzel. Efendim o işte, bir tarzdır efendim anlatımda. Evet.
0: Bilmiyorum. Ben de o ışığı görüyor musunuz?
1: Ben, evet. Espri önemli. Yani bu bir tarzdır. Hani şakayla söyledi ama... Aslında gerçekleri söylüyor ama... Şakayla söylendiğinde fazla böyle bir kanırtmıyor abi.
0: Efendim şöyle, şimdi makyaj konusuyla alakalı bir şeyler söyleyeyim diye Müberra Hanım benim kafamda belirdi hemen.
1: Ben büyüdüm diyor çocuk, evet.
0: Büyükler, ya şimdi büyükler bundan şikayetçiyse eğer önce kendileri makyaj yapmayacak. Şimdi efendim ben az makyaj yapıyorum. Bu olmaz. Az makyaj yapıyorum, çok makyaj yok. Veyahut da hani ben az içiyorum be. Az içiyorsun, çok içiyorsun, fark etmiyor. İçiyorsun, önemli o. Efendim ben işte kısa işte bir dekolte giysiler falan. Ben az açıyorum.
1: Az açıyorum. Çok açma nasıl oluyor? Yani efendim çıplak gibi değilim efendim, evet.
0: Yani az açıyorum, çok açıyorum yok. Kapı aralandı mı içeriye şey gider. Dolayısıyla ve kadınlara üzülüyorum. Her zaman söylüyorum şu makyaj meselesi. Kendilerini helal ediyorlar. Heba ediyorlar, mahvediyorlar o kimyasallar. Efendim ben kimyasal kullanıyorum ama benimki pahalı kimyasal. Ya pahalı kimyasal, ucuz kimyasal yok. Sonuçta bunların hepsi kadınları tahrip eden şeyler. Bir ikinci çocukları yoğun örnek olmuyor. İşte tırnaklar boyanıyor, o oluyor, bu oluyor bilmem. Bir sürü zaman kaybı, bir sürü masraf. Ve bu arada Musevi'nin, az önce ifadenizde söyleyeyim. Musevi'nin kasasını dolduruyoruz. Helena Rubinstein'in kasasını dolduruyoruz efendim. Ve bu arada Helena Rubinstein hiç güzellik müstahsarı kullanmamış yani.
1: Ya.
0: Değil mi? Öyle evet. Diyor. Ben diyor bu şeyleri, boyalar şunlar bunları diyor. Ben hiç kendim kullanmam diyor.
1: Evet. Daha ama daha üretirim satarım diyor.
0: Ya hayır bu arada hakikaten makyaj yapan kadınların ciltlerinde çok ciddi tahribatlar. Telafisimin. Ondan sonra git botoks yapacağım. Şimdi ya ne yaparsan yap sen bir sefer. Zemin bozulmuş zemin. Zemin bu uçak pisti değil ki. Öyle yapalım böyle yapalım bilmem ne yapalım kurtaralım öyle bir şey yok. Dolayısıyla çocuklar herhangi bir şekilde bir şey söylemeden eve ben az yapıyorum ben az açıyorum ben az içiyorum bilmem ne böyle bir şey yok. Yapmayacaksın etmeyeceksin. Önce çocuklarını kurtaracaksın sonra kendini kurtaracaksın. Ya şu makyaja ödenen para Türkiye ekonomisinden çıkmamış olsa ne olur biliyor musun Türkiye'nin durumu? En az %10 milli gelire katkı sağlar. Yani. Tahmini söylüyorum. Yani herhangi bir ölçüm veyahut da bilgiye dayalı bir şey değil. Yani bilmiyorum şimdi Müber Hanım'a belki de bir söz hakkı doğacak ama artık günahı katlanacağız.
1: Çok güzel.
0: Evet. Efendim hayırlı akşamlar.
1: Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyoruz Osman Bey. Sohbet için teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili dinleyiciler Ömer Sasonlu geldi artık bu saatten sonra onunla beraberiz efendim. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 ne olduysa azar azar oldu deniliyor ya azar azar yaptık. Şimdi azar da olsa yapmamak lazım efendim bir işe mesafe koyacaksınız. Efendim birisi dedi ki benim bir arkadaşım zaman zaman efendim ben günde 5 tane işte sigara veya neyse işte haftada bir iki defa falan. Ya yapmayın kardeşim bu 5 defa işte ondan sonra çok.

0: altıyorsunuz. Ayar kaçıyor. Siz hakim olmuyorsunuz. Nefis istiyor. Kana karışıyor. Uyuşturucu bu ya. Kana karışıyor. Karıştıkça can istiyor. Çekiyor yani. Öyle bir irade de yok. Hani o delikanlılık, işte delikanlılık orada ortaya çıkıyor. Ben içmeyeceğim diyecek, tamam mı? Var mı o irade? Yok. İşte o irade olsa adam bırakacağım abi, vazgeçeceğim, ama vazgeçemiyor. İrade yok diyorsunuz ya. Yani bir defa nefis şeyin önüne geçmiş, hele hele böyle damara da girdiyse efendim, öyle yani. Damara da girdiyse kana karışıyor çünkü, zararlı, bırakamıyorsunuz. Mevzu bu. Ama demin dediğim gibi okullarda evet böyle ufak tefek şeyler görüyorsunuz. Bu arada dek gülüyor, ben geliyor, ben gülüyorum tabii. Belki birisi hatta arkamdan geldi, amca dedi niye güldünüz falan. Dedim kuzucuğum sen daha ufaksın, küçüksün. Evet zaten ben dedi liseye gidiyorum. Bu sene ikinci sınıftaymış. 14 mi dedi, 15 mi dedi. Gerek yok bunlara dedim ya. Doğal, tabii bir şekilde falan daha iyi olur. Böyle kendini büyütmene gerek yok evladım, kızım, yavrum dedim falan. Başını eğdi gitti. Çocuklar da öbür tarafta gidiyorsun duvarın dibinde. 3-5 kişi kulis şeklinde. Sigara kullanıyorlar. Niye kullanıyorsun? Birbirlerinden görmüşler, alışmışlar, öğrenmişler. Ondan sonra zehirlenmişler. Kana da bulaşmış, içiyorlar. Yanlış. Daha yaşlar 13, 14, 15 ya. Ondan sonra değil mi? Hastalıklardan bahsediyoruz. Çok genç yaşlarda. Bundan dolayı bunlar sağlığa zararlı sevgili dinleyiciler. Şimdi bunları söylediğinizde, sağlığa zararlı dediğinizde bazen yanlış da algılanıyor, anlaşılıyor. Efendim işte direkt birileri mesela dinimizin emri diye mesela söylüyor alkolün ne olduğunu. Yaradan biliyor, Yaradan sizi yaratmış, size zararlı olduğunu biliyorlar. Onlar söylüyorlar, onun için öyle bir emir var, kullanmayın diyorlar. Kullanırsan ne olur? Kendine zararın var. Böyle insanlara da hakikaten birçok insan da acıyor. Ben de acıyorum. Benim de çevremde arkadaşlarım, dostlarım var. Ben de acıyorum. Ya keşke kullanmasa da, keşke bıraksa da, ya da bu işin içerisinde olmasa da. Kaç arkadaşımız efendim ne ameliyatlar oldular ya, ölümden döndüler. Siroz oluyor bir müddet sonra insanlar. Bu sigara da efendim ciddi bir şekilde damar tıkanıklığı yapıyor ve çarpıyor yani. Üzerinde de yazıyor işte, bu kadar efendim kanser yapar ya da kansere tutulursunuz, kanser olursunuz diye ikazlar var. Resmen üzerinde var. Ama işte bunu nasıl atlatacaksınız, nasıl atlayacağız onu bilemiyoruz sevgili dinleyiciler. Onu da bilmemiz lazım. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi 90 Türk Üniversitesi Devler Ligi'nde. Bunlar çok önemli. Yani ODTÜ'den birçok şeye kadar yapılan araştırmalara göre Türkiye'de tıp, sağlık bilimleri alanında 82, mühendislik alanında ise 36 üniversite dünya sıralamasına girdi. 28 bilim alanıyla İTÜ başı çekti. Dünyada Çin 422 üniversitesiyle ilk sırada yer aldı. Görüyorsunuz değil mi Çin'i efendim? Yani Çin 422 üniversitesiyle en başta, ama Türkiye'de tıp, sağlık bilimleri alanında 82, mühendislik alanında ise 36 üniversite dünya sıralamasına girdi. Buna da şükür. Şükür diyoruz çünkü eskiden hakikaten esameler pek okunmuyordu. Birkaç tane üniversitemizin ismi geçerdi belki, ama şimdi özellikle tıp ve mühendislik alanında bunun böyle yukarı doğru yukarı doğru ivmenin yukarı doğru olması hepimizi sevindiriyor. Biz şimdi gençlerimizi, çocuklarımızı konuşuyoruz. Demek ki başarılı bir gençlikte yetiştirmişiz. O kadar da karamsar olmayalım. O kadar da gençlerimizi, çocuklarımızı yermeyelim ve yerin dibine sokmayalım. Yani bu çocuklar mühendislik alanında, tıp ve sağlık alanında çok önemli başarı elde etmişler, göstermişler. Onların arkasında duralım. Sürekli hatta nasihat edelim, onlara yol gösterelim. En önce bir problem var. Onu Sayın Milli Eğitim Bakanımızla dek gelsen direkt söyleyeceğim ki onlar biliyor. Yıllardır eğitimin içerisinde zaten. Daha önce müsteşarlık yaptı, bakan yardımcılığı yaptı, daha bir sürü görevler yaptı. Bizzat içeride alanda yani. Biz öğretmeyi öğrettireceğiz, öğreteceğiz. Yani öğrenmeyi öğreteceğiz. Herhangi bir bilim dalında o bilim dalı nasıl öğrenilir diye o metodolojiyi efendim onlara anlatacağız. Onlar öğrenecekler. Öğrenmenin yollarını bilmezlerse, o adımları atmazlarsa öğrenemezler yani. Bunu bilmiyor. Matematikçi de bunu anlatıyor. Fen bilimlerindeki efendim dostlar, eğitimciler de bunu anlatıyor. Sosyal bilimlerinde arkadaşlar anlatıyor. Mesela yabancı dil hep böyle mesafeli olmuştur. Matematiğe böyle mesafeli olmuştur. Fakat bunları biraz böyle eğlenceli anlamda ya da bir şeyi bir şeye benzeterek eğitimciler onları daha çok iyi biliyorlar. Çok daha iyi şey öğretebilirler. Yol yordam derler ya hani Anadolu'da diyorlar ki efendim ah bu delikanlı bir şöyle dibimde olsa bir usta buna bir yol yordam öğretsem, bir iş öğretsem. Eskiden böyle öğretiliyormuş yani bir ustanın yanına bırakıyormuşsunuz, koyuyormuşsunuz ahilik sisteminde o işi yani yapacak işi nasıl yapacağını öğretiyormuş. Onun yolu da oymuş sevgili dinleyiciler. Şimdi siz bu yolu öğretmezseniz nereden bilecek? Ve bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Mesela lisede, ortaokulda bir çocuk tarihi çalışırca nasıl öğrenecek tarihi? Neye dikkat edecek? Ya da biyoloji ya da Türkçeyi mesela nasıl öğrensin? Ya da bir yabancı dille nasıl ilgilensin? Bu yolu bilirse, bu yolu bir kavrayabilirse, bu yolları biz bir öğretebilirsek bu öğrencilerimize, öyle çabuk öğrenecekler ki, öyle çabuk halledecekler ki, bildiğiniz gibi değil. Bütün mesele burada, pedagogların hepsi bunu söylüyor. Buyurunuz efendim.
1: Efendim, söyleyip duruyoruz ama bir şeyi unutuyoruz.
0: Efendim, onu da söyleyin.
1: Evet, hemen çok kısa, şimdiki bakanlar öyle, ötekiler böyle. Ben bakanlar arasında herhangi bir tefrikin, herhangi bir ayrımın doğru olmadığı düşünüyorum. Gençliğin nasıl esas itibariyle tren yolunda gidiyor. Dolayısıyla o öyleydi, bu böyleydi falandı. O zamanda onu gerektirmiş, onu yapmış. Şimdikiler bunu yapıyor. Ben aralarında çünkü bunu dediğim vakit bu sefer ben derim ki ya bu bakanların da bakanı var yani. O bakımdan Zülfiyar'a dokunuyor, ben üzülüyorum. Şimdikiler öyle, ötekiler kötü. Hayır efendim, herkes vaktiyle ne gerekiyorsa yapmış onun. Bakanlar arasında özellikle çok konuşuyor, iç işleri, adalet vesaire. Böyle ayrımcılık yapmak bana pek hoş gelmiyor efendim.
0: Anladım efendim. Osman Bey, çok teşekkür ederim. Söylediniz efendim. Buyurun efendim. Alo. Buyurun.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırlı yayınlar.
0: Size de, kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Abi, Ankara'dan Sabri.
0: Buyursunlar efendim.
2: Abi, yayın konumuz herhalde bu bakanlarımızla alakalı.
0: Yok, bakanlarımızla ilgili değil. Yani bakanlar şey yaptılar. Efendim, basın toplantısı düzenlediler eğitimle ilgili, hem güvenlik hem müfredatla ilgili, onları verdik. Onu da konuştuk ama ülkenin gündemi, buyurunuz efendim.
2: Abi, ben şunu söylemek istiyorum. Bu üç bakanımız, İçişleri Bakanımız, Sayın Adalet Bakanımız ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız bu ülkemiz için çok geç kalınmış adımları attılar kanaatinde. Ne manada attılar kanaatinde? Şimdi bu güvenlik uygulamalarıyla alakalı, mesela işte fişleniyoruz, bilmem ne yapıyoruz diyenlerin büyük ihtimal bir suçlarla falan ortaklıkları var ki korkuyorlar. Şimdi suç olmayan bir insan işlemekten ya da ne bileyim yani önüne çıkan bir polise kimlik vermekten, bilgilerini söylemekten niye korksun, niye çekilsin? Ben sıradan bir vatandaş olarak önüme çıkan bir polis memurunun benim hal ve hareketlerimden, yürüyüşümden, onların tabii ki bu insan psikolojilerindeki etkileri biraz daha farklı. Beni bir aykırı görerek kimliğimi istemesi beni hiç kocun durmaz, çünkü öyle bir korkum yok. Korkulan olanlar varsa onlar için çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir ikincisi, Sayın Adalet Bakanımızın şeyleriyle, icraatlarıyla alakalı. Şimdi arkasında geçmiş dönemlerdeki Adalet Bakanlarının ya da bakanlarının arkasında hükümet desteği olmadığı için sürekli kafalarının altında, aba altında su gösterilen bir sopa ya da demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir kılıç, tepelerine düşme korkusu olmadığı için şu an icraatlarını tam manasıyla gerçekleştirebiliyorlar diye düşünüyorum. Ve bir üçüncüsü de Sayın Milli Eğitim Bakanımızın öğretmenlerle alakalı yapmış olduğu özellikle önlük uygulaması çok yerinde buluyorum. Niye diyeceksin? Şimdi şöyle söyleyeyim Atavullah Bey.
0: Evet.
2: Hepimiz o dönemlerden geçtik. 15-16 yaşında tam böyle zıpkın gibi delikanlının önündeki mini etekli ya da ne bileyim yani bir tuzularını teşhir edebilecek kıyafetler giyen bir insan karşısında ya da tersini söyleyelim. Bir 14-15 yaşında doğurganlığının, üretkenliğinin başındaki bir genç kızın karşısındaki bir öğretmeni mi dinleyecek, fantazi mi kuracak? Yani bu gayet normal. Bence Milli Eğitim Bakanımız için de söylüyorum. Çok geç kalınmış kararları gene almaya başladılar. Bunun da arkasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi yine dediğim gibi hükümette. Yani hükümet destek ederken hükümetin haklı olarak öğretmen bakanlarımızın da yapılması gereken uygulamaları yapması hususunda destek vermesinden kaynaklandığı kanaatindeyim. Şimdi şöyle söyleyelim. 15-16 yaşındasınız, tamam, okumak ayrı bir şey. İnsanlar beşeri, yani 15 yaşında zıpkın gibi bir delikanlının önüne çıkartıyorsunuz. Atıyorum öğretmen Ahmet, Mehmet veya öyle bir şey çıkartıyorsunuz. Yani çocuk fantazi mi kuracak, ders mi dinleyecek, ders mi çalışacak? Bence çok yerinde kararlar diye düşünüyorum.
0: Tabii, çok teşekkür ederim efendim. Evet. Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyorum size ve Ankara'mıza. Sevgili dinleyiciler, ayrılıyoruz. Programımızı sonlandırıyoruz. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendim, sürçülisan ettiysek affoluna. İyi akşamlar. Yarın saat 16 bültenden sonra tekrar birlikte olmayı düşünüyoruz inşallah. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.
3: Şimdi reklamlar.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Çocuklar bayılıyor Gülsam fındık ezmesi.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Eylül Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın Fon krizinde önce sakinlik başlıklı makalesini sunuyorum. Para piyasaları son yılların en zor, hatta çetrefil haftalarından birini geride bıraktı. Ekranları başında borsayı takip edenler saçını başını yoldu, her yer kan kırmızıya boyandı. İnsanların uykuları kaçtı, parasının yok olacağını zannedenler ne yapacağını şaşırdı ama öncelikle söylemeliyim ki panikle adım atmayın. Sakin olun diyemiyorum, sakin olmak söylemekle uyulacak bir ruh hali değildir. Şimdi öncelikle piyasaları allak bullak eden bu durumun kronolojik gelişmesine bakalım. Kabul edelim ki bu kriz bir günde gelmedi, her şey bir günde olmadı. Aylardır biriken sığ hisselerde yoğunlaşma adı verilen bir saatli bomba vardı. İlk sinyaller gelmeye başladı. Bazı portföy yönetim şirketleri, özellikle Pusula ve Terra Portföy, yönettikleri serbest fonlarda piyasa değeri küçük, derinliği olmayan belirli hisse senetlerinde çok büyük paylar biriktirdi. Hatta bazı şirketlerin piyasadaki paylarının %70'inden fazlası tek bir fon grubunun eline geçti. İlk çatlak likidite sıkışıklığıyla yaşanmaya başladı. Eylül ayının ikinci haftasında bu fonlardan çıkmak isteyen büyük yatırımcılar oldu. Yatırımcı parasını isteyince fon yöneticileri zaten yatay olan borsada sığ hisselerdeki paylarını satıp nakde dönemedi çünkü alıcı yoktu. Böyle olunca fonlar nakit yükümlülüklerini yerine getiremeyip temerrüde düştü. Tıpkı 2000'lerin başında bazı finans kuruluşlarının batışında yaşanan kapıda da yığılma gibi. İşte bu yüzden bazı şirketler bunu organize atak olarak nitelendirdi ama bir kere ok yaydan çıkmıştı. Domino etkisi gecikmedi ve nakit sağlamak zorunda kalan fonlar ve aracı kurumlar ellerindeki likit ve güçlü hisseleri de satmaya başladı. Bunu gören küçük yatırımcı da yükselen korkuyla satışa geçti ve 16 Eylül'de BIST 100 endeksi %5.54 düştü, devre kesiciler çalıştı. Hızla harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu duruma el koydu ve aralarında Pardus, Hedef, Atlas, Buls, Pusula, A1 ve Terra portföyünde bulunduğu 7 şirkete ait 130 fonun TEFAS yani Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu yatırımcılara tek bir hesabı kullanarak tüm fonlara tek merkezden ulaşmasını sağlayan platform işlemleri durduruldu. Tasfiyesine karar verildi. Olay finansal bir kriz olarak kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da manipülasyon iddialarıyla düğmeye bastı. Bir portföy şirketinin yönetim kurulu başkanı tutuklandı. Ünlü aracı kurum sahiplerinin de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. 48 kişiye yurt dışı yasağı konuldu. Holding binalarında aramalar yapıldı. SPK krizin büyümemesi için bazı kararlar aldı ve en önemlisi yatırımcının parasını alabilmesi için bir yol haritası açıkladı. Mağdurlar şimdi ne yapacak? Yatırımcının parası güvende mi? Paranız yandı bitti kül mü oldu? Hayır. Paranız buharlaşmadı. Türkiye'de yatırım fonlarındaki varlıklar portföy yönetim şirketlerinin kasasında değil, takas bank güvencesindedir. Şirket batsa da gitse de o hisseler ve para sizin adınıza saklanır. Peki süreç nasıl işleyecek? Nasıl ve ne yapmalısınız? Öncelikle dava açmalısınız, dilekçe vermelisiniz diyenlere kulak asmayın. Herkesin payı merkezi kayıt kuruluşunda adınıza kayıtlı ve tescilli. Ekstra bir yere başvurmanıza gerek yok. Sürecin devlet garantisiyle yürütülmesi için hakem bankalar devreye alındı. Terra Portföy Fonlarını İş Bankası, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls Portföy Fonlarını ise Ziraat Bankası yönetecek ve nakde çevirecek. Bu aşamada en kararlı olmanız gereken eylem sabır. Çünkü bankalar fonların içindeki payları bir günde satmayacak. Satarsa o hisselere alıcı çıkmaz, taban olur. siz daha fazla zarar edersiniz. Kanuni süreç en fazla 3 ay. Fonlar nakde dönüştükçe hakem bankalar payınız oranında parayı parça parça ya da toplu olarak kurum hesabınıza yansıtacak. Bu nedenle Ziraat ve İş Bankası'nın duyurularını sıkı takip etmek, iade takvimini beklemek en doğru yol olacak. Peki hangi sırayla? Kriz patlamadan önce satış emri vermiş ancak sistem tıkandığı için parasını alamamış olanlar, tasfiyede parasını ilk alacak olanlar. Aslında sistematik bir çöküş yok ama piyasa çok sert bir temizlik sürecinden geçiyor. Belirli kurumların risk yönetimindeki hatalarının faturası kesiliyor. Umarım bu büyük ders son olur. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın "Fon krizinde önce sakinlik" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "Türkiye Yemen'de cephe açar mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da iç savaşın, terörün ve yoksulluğun bu denli yaygınlaşmasının sebebi yalnızca dış güçler değil. Onlar düğmeye basıyor, gerisini Müslümanlar aralarında hallediyor. Evet, mezhepçilik Müslüman coğrafyanın başının belası. Ne yazık ki etkili de. Mazlum halkları birbirine düşürüp işgalcilerin ellerini kirletmeden işini bitirmesini sağlıyor. Küresel petrol krizinin zirvesinde İsrail dışındaki bütün ülkeler etkilenirken, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'in girişindeki Babül Mendeb'i kapatmasını ve Suudi Arabistan'ı vurmasını düşünün. Bu hamleler kimin işine yarıyor? Suudi Arabistan dışında ABD ve diğer ülkelerin gemileri boğazı rahatça geçiyor. Mezhepçilere göre ise İran destekli Husiler Riyad'a darbe indirdikçe büyük şeytana vuruyor. Gerekçe bilindik. Suudilerin Amerika ile milyarlarca dolarlık silah anlaşması yaptığını, işbirlikçi olduğunu söylüyorlar. Riyad'ın İsrail'den korunmak için kontrolü son tahlilde Amerika'da olan silahları alacak hali yok. ABD 10 bin kilometre ötede. Zamanında Mekke'yi basmaktan çekinmeyenler, Suriye'de Amerika'sı, Rusya'sı, İsrail'i sahadayken Sünni avına çıkanlarsa yanı başlarında. Net konuşalım. Suudilerin ve Körfez'deki diğer ülkelerin bu denli Amerika güdümüne girmesinin sebebi de İran'ın yayılmacılığı. 1979 devrimine kadar tablo başkaydı. Araplar İsrail'le savaşıyordu. Sonra bütün enerji içeriye aktı, Tel Aviv soluk aldı, Filistin nefessiz kaldı. Kaldı ki Suudiler eksen değiştirip Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle Mekke Paktı üzerinden işbirliğine gidecekken, Riyad'ı petrol üzerinden köşeye sıkıştırıp İbrahim anlaşmalarına iteklemek kimin çıkarına? Ankara, paktın İran dahil bütün bölge ülkelerini kapsayacak bir perspektife sahip olduğunu açıkça söylemedi mi? Peki bu iş nereye varacak? Türkiye anlaşma gereği Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki savaşa dahil olacak mı? Saldırıların paktın ilk testi olduğunu yazan Jerusalem Post heyecanlı. Gazeteye göre Türkiye ve Pakistan şimdilik kınama ve dayanışma açıklamalarıyla yakındı. Paktın caydırıcılık iddiasının inandırıcılığı da bu tepkiye bağlı. Doğru, İran'ın mezhepçiliğinin bir de karşı cephesi var. Bizde bile zaman zaman en steril televizyon ekranlarında "bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor" denilecek kadar ileri gidiliyor. Neyse ki Türkiye'yi mezhepçiliğin yanından bile geçmeyen soğukkanlı bir lider yönetiyor. Atacağı adımlarda Türkiye'nin çıkarlarını gözeteceğini, manipüle edilemeyeceğini biliyoruz. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un "Türkiye Yemen'de cephe açar mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "Kazım Kaşifoğlu'nun şaşkınlığı, koğuş arkadaşı Uğur'un çelişkisi" başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik 2008 yılında Enver Altaylı'nın FETÖ elebaşına yazdığı mektuptan tutun da 2009'da Ergenekon kapsamında telefonlarının dinlenmesi, 2011'de Oda TV kumpasına dahil edilmesi, kontrol altına aldıkları Kurtlar Vadisi dizisinde yalan ve iftirayla itibarsızlaştırıp 10 Kasım 2011 günü yayınlanan bölümle ölümü ile ilgili talimatın verilmesi, 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de ilk duruşmaya 10 gün kala şüpheli biçimde ölümü ve ilgili soruşturmanın üstünün kapatılmasıyla yürüttükleri algı operasyonlarına kadar Kozinoğlu cinayetinin her aşamasında Fethullahçı terör örgütü mensuplarının olduğu çok net. Nitekim kalp rahatsızlığı bulunmayan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmayı kalp ve damar rahatsızlığı diye gerekçelendirip takipsizlikle üstünü kapatan FETÖ'den ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, FETÖ'den ihraç cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'nin kuyumcu titizliğiyle yürüttüğü soruşturmada en şaşırtıcı kısımsa Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'la emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın kasten öldürme suçundan yaşları ve sağlık sorunları göz önüne alınarak ev hapsi şartıyla serbest bırakılması oldu. Şaşkınlığın sebebi ifadelerde mutlaka aydınlatılması gereken çelişkiler. Dün medyaya yansıyan haberlere göre Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun ölümünün arkasında FETÖ parmağı olduğunu söyledi ama savcı Ebubekir Efe'nin kamera kayıtlarına ve dökümlere dayandırdığı sorulara çelişkili cevaplar vermesi dikkat çekiciydi. Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından önceki gün sorgulanan Hasan Atilla Uğur son ifadesinde Kozinoğlu'nun duş aldıktan sonra kendi odasına geçerken yanına uğradığını iddia ederken savcılık tespitleri ve kameralar Kozinoğlu'nun saat 17.57'de kahvesini alıp doğrudan kendi odasına girdiğini ve 18.04'e kadar yalnız kaldığını ortaya koydu. Savcı Ebubekir Efe'nin kamera kayıtlarıyla çelişkili olan ifadesi, çelişki sorulunca Uğur, yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir dedi. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun odasına geçtiğini, kısa süre sonra kendisine seslendiğini ve senin dil haltapın vardı bana ondan getir dediğini anlattı. Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini belirten Uğur, savcılıkta ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum dedi. Kozinoğlu'nun ölümünden önceki son dakikalarda kullanılan ilaç ve tansiyon cihazının kaynağı ise bir başka çelişkiydi. Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini ve tansiyonunu ölçtüğünü söylerken hap ve cihazı nereden aldığını hatırlamadı. Çelişkiler üzerine vermiş olduğum hap zaten Kaşif Kozinoğlu'nun odasında olabilir, tansiyon cihazı da demek ki orada olabilir şeklinde muğlak yanıtlar verdi. Kameralarda saat 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına giren Uğur'un 4 dakika kaldıktan sonra elleri arkada çıktığı ve sağ elinde bir cisim tuttuğu belirlendi. Savcının cismin ne olduğu sorusuna Uğur, elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğumu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Kozinoğlu fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra Uğur'un Kozinoğlu'na ait kahve bardağını alıp mutfakta yıkadığı saptandı. Diğer koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarak elindeki bardağı Uğur'a göstermesi sorulduğunda Uğur, bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini hatırlamıyorum iddiasında bulundu. Uğur'un ortak alandaki ışıkları kapatıp ortamı 14 dakika karanlıkta bırakması sorulduğunda bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur, zaten gündüz saatiydi savunmasını yaptı. Uğur'un 15 Kasım 2011'de verdiği hiçbir görevli görevini savsaklamadı ifadesi için o ifadeler bana ait değildir diyerek sağlık butonuna bastıktan en az 7-8 dakika sonra gardiyanların geldiğini söyledi. Yani Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'na verdiği dil altı hapının kaynağını hatırlamıyor, kamera görüntülerinde elinde görülen cismi açıklayamıyor, odadan çıkarılan bardağın neden kendisine gösterildiğini de söyleyemiyor, 2011'de hakim huzurunda verdiği imzalı beyanı da reddediyor. Ama savcılık da kime uzanırsa uzansın hakikatin peşinden koşuyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşif Kozinoğlu'nun rolünü oynayan Sedat Savtak'ın gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamayla CNN Türk kanalındaki sözleri arasındaki çelişki de can sıkıcıydı. Saymaz'a oynadığı Kaşif Kozinoğlu rolünün Kaşif Kozinoğlu'na göre yazıldığını, hatta rol teklif edilirken bunun ifade edildiğini söyleyen Savtak, CNN Türk kanalındaysa oynadığı rolün Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini söyledi. Bunun üzerine Saymaz, Savtak'la yaptığı görüşmeyi yayınladı. Savtak, Saymaz'ın sorularına şu cevapları vermiş. Saymaz, kimi oynadığınızı biliyor muydunuz, farkında mıydınız? Savtak, tabii, rol teklif edildiğinde olay vardı. Saymaz, tutuklanmıştı. Savtak, tutuklanmıştı. Tutuklanmadan önce itiraf edecek diye haber yapıldı. Bu o diye düşündük ister istemez. Karakteri oynamadan önce araştırırız. Böylelikle role girdik. Ben hatta tutuklandığı gün bakalım karakter nereye gidecek dedim. Aynı şekilde gitti. Siz de tutuklandınız. Evet, film icabı biz de gözaltına alındık. Film icabı o kalp krizi geçirdik. Ben de şırıngayla öldürüldüm. Saymaz, Kozinoğlu'nun hayatını mı takip ettiniz? Savtak, dizide evet aşağı yukarı. O öldü. Dedim ki kendi kendime ne güzel çalışıyorduk ya. Saymaz, dizide nezarette ölümle tehdit ediliyorsunuz. İki gün sonra Kozinoğlu cezaevinde ölüyor. Nasıl öngördünüz? Savtak, İsmail Bey senaryo gelince ne olacağını ancak o zaman çalışıp gidiyoruz dersimize. Saymaz, şöyle anlıyorum. Kozinoğlu hakkında haberler yapılmaya başlandıktan sonra dizide böyle bir karakter oluşturuldu ve bu size teklif edildi. Savtak, tabii en başta öyle. Diziye girişim öyle oldu. Kim bu Kaşifoğlu diye araştırıyorum. Benzetme yapamıyorum. Sonra sette aramızda konuştuk herhalde. Saymaz, role çalıştınız. Kozinoğlu'nu incelemişsinizdir. Savtak, bir defa benzerliğimiz yok. Burun olsun, saç olsun, isimler benziyor. Evet, Kaşifoğlu, Kaşif Kozinoğlu. Birbirine çok yakın. Ölüm haberinde fotoğrafımı onunla yan yana görünce ne oluyor dedim ya. Ne diye manşet oldunuz? Kozinoğlu dizi ve Kozinoğlu'nu oynayan Sedat Savtak. Dedim bunlar oluyor, oyuncuyum. İşime bakayım. Saymaz, diziye FETÖ soruşturması açıldı. Ne düşünüyorsunuz? Savtak, galiba ben o arabadaydım. O arabanın plakası. Saymaz, FG. Savtak, bir de devam eden rakamlar 0716. Girişime 15 Temmuz'u kastediyor, denk geliyor. Biz onu gece çekiyoruz. Şimdi hadi be, öyle miymiş dedim, ilginç. Saymaz, şu an şüphe mi duyuyorsunuz? Şüphe duyuyorum. Neye inanacağımı şaşırdım. Rastlantısal olduğunu mu düşünüyorsunuz? Rastlantı gibi görünmüyor. Öyle mi? Görünmüyor. Anlaşılan ya korkudan ya baskıdan Kazım Kaşifoğlu rolünü oynayan Sedat Savtak iki günde iki senaryo yazıyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Kazım Kaşifoğlu'nun şaşkınlığı, koğuş arkadaşı Uğur'un çelişkisi başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin Birleşmiş Milletler'in İsrail utancı başlıklı makalesini sunuyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarında İsrail'in Güney Suriye'deki askeri faaliyetleri ve işgal ettiği bölgelerdeki varlığı, Suriye'nin egemenliğini ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal eden en büyük dış güvenlik tehdidi olarak nitelendiriliyor. Daha yeni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17-18 Eylül'deki oturumunda Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, İsrail köylerimize girdi, halkımızı yerinden etti, tesislerimizi bombaladı diye dünyaya haykırdı. İsrail'in yalnızca Suriye'ye değil, tüm bölgenin istikrarının karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğunu söyledi. Aynı oturumda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordon da İsrail'in Suriye'nin güneyindeki varlığı ve faaliyetlerinin Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ettiğini bir kez daha tekrarlayarak İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Benzer çıkışları farklı tonlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin her türlü önemli kararını veto hakkı bulunan 5 daimi üyeden 3'ü de yaptı. Rusya temsilcisi Suriye'nin istikrarını desteklediklerini ve ülkenin egemenliğiyle toprak bütünlüğünü zedeleyen her türlü adımı reddettiklerini söyledi. İsrail'den işgal altındaki Suriye topraklarından çekilmesini ve ülkenin egemenliğini ihlal etmeyi durdurmasını istedi. İngiltere, Suriye'nin yükümlülüklerini yerine getirme ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki dosyasını kapatma konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladı. İsrail'e tırmandırıcı adımlarını durdurma ve Suriye topraklarından çekilmek için açık bir takvim belirleme çağrısında bulundu. Fransa temsilcisi, Suriye'nin egemenliğine saygının müzakere konusu yapılamayacağını vurgulayarak İsrail'in kara operasyonlarının durdurulmasını istedi. ABD ve Çin ise Suriye makamlarının insani, siyasi ve ekonomik öncelikler alanında sürdürdüğü ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini söylediler. Sonuç ne? Hiç. Onun için de İsrail pervasız saldırıları ve açıklamalarıyla Suriye'deki olumlu gidişatı baltalamaya devam ediyor. Kafasına göre uydurduğu bahaneler ve yalanlarla Golan'ı işgal ettiler. Kuneitre'yi işgal ettiler. Dera'ya ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Şeyh Dağı'na çıkıp tehditler savurdu katil Netanyahu, hala da aynı kafada devam ediyor. İşgal ettikleri yerlerden verdiği fotoğraflarla atıp tutan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmiyor. İşgali dünyanın gözüne soka soka yapıyorlar yani. Filistin'de, Lübnan'da yaptıkları ve hala devam ettikleri gibi. Neymiş efendim, tehdit altındalarmış, buna karşı tampon bölge oluşturuyorlarmış. Kendileri dışında kimsenin ne saldırma derdi var ne düşüncesi, buna dair tek bir emare kırıntısı bile söz konusu değil. Şam yönetimi istikrarlı bir Suriye istiyor sadece. Ama onlar biz önlem alıyoruz palavrasıyla saldırıyor, işgali meşrulaştırmaya, dünyaya yutturmaya çalışıyorlar. Bu da kurulduklarından beri süregelen bir durum. Saçma sapan bahanelerle saldırmadıkları yer yok. Yıllar içerisinde topraklarının nasıl genişlediği de ortada. Öyle hastalıklı kafalar ki kendi yaptıkları alçaklıkları hiç utanmadan başkalarına atfediyorlar bir de. Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgeler İsrail'den çok fazla gibi provokatif zırvalarla. Psikolojide buna yansıtma diyorlar. Ruhsal bozukluk hali yani. Yansıtma sürekli hale gelirse de aşırı boyutlarda gerçeklik algısının tamamen bozulmasına yol açıyor. Soykırım suçlusu Netanyahu ve Siyonazi şürekasında olduğu gibi. Bir yanda patolojik vaka İsrail, bir yanda hastalıklı kafalara yeter artık diyemeyen Birleşmiş Milletler var. Sadece İsrail işgal ettikleri topraklardan çekilmeli diyorlar. Samimiysen gereğini yap o zaman. Cılız çıkışlarla ahkam kesmeyi bırak, yaptırım uygula. İsrail'i çöktüğü başka ülkelerin topraklarından çıkmaya zorla. Hiçbir şey yapamıyorsan da bizzat kendi raporlarınla soykırım yaptığı tescilli kurulduğu günden bu yana yüzlerce Birleşmiş Milletler ve Konseyi, Güvenlik Konseyi kararını takmayan, hatta Birleşmiş Milletleri de doğrudan hasım gibi görüp hedef alan haydut devlet İsrail'i istenmeyen ülke ilan et de dünya varlığını görsün, hissetsin. Birleşmiş Milletler olarak sen de yaptığı ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle utanç listesine aldığın İsrail'e söz geçirememe utancından kurtul.

0: Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin Birleşmiş Milletler'in İsrail utancı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
9: Bugünden yarına Allianz seninle.
8: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Taceddin Kutay'ın Marjinal Sabotajlara Karşı Sorumluluk başlıklı makalesini sunuyorum. Ahmet Spor iyi takım, iyi oynuyor. Hiç beklenmedik skorlar elde ediyor. Süper Lig'de bir Diyarbakır temsilcisi olması Diyarbakır için de Türkiye için de güzel bir şey. Beşiktaş maçı öncesi şehirde yapılan sokak röportajları şehrin futbol takımına sahip çıktığını ve Ahmet Spor'un Diyarbakır için çok şey ifade ettiğini ortaya koyuyor. Diyarbakır'a yaptığımız her ziyarette benzer bir heyecanı sahada tespit etme imkanımız olmuştu. Öte yandan yaşadığımız günlerin önemini kavramayan futbol seyircisinin ve bu futbol seyircisini yönlendirmeye çalışan çevrelerin bu durumu sabote etmeye yönelik faaliyetlerini de ister istemez gözlemliyoruz. Kocaeli Spor tribünlerinde yaşanan münferit bazı olaylar bir kenara bırakılacak olursa, şimdiye kadar süreci iyi götürdüğümüzü söylemek gerekiyor. Buna mukabil Diyarbakır sokağında da Ahmet Spor'a Atletik Bilbao yahut Barcelona benzetmesiyle gereğinden fazla önem atfeden kimseler olduğunu gözlemliyoruz. Bireysel algıların bu gibi hassas süreçler açısından çok belirleyici olmadığına inananlardanım. Zira bireyler ne düşünürlerse düşünsünler, kitlesel bir akıntıya dahil olduklarında oranın dinamiklerine göre yol almaya meyillidir. Özellikle Diyarbakır esnafının yaşanan huzur ve sükun ortamından oldukça memnun olduğunu ve Diyarbakırlı çocukların Ahmet Spor'un başarısıyla mutlu olduklarını gözlemledikçe, Ahmet Spor tarafından ve Ahmet Spor'a karşı verilen bir takım çatlak seslerin hiçbir önemi olmadığına yönelik inancım daha da pekişiyor. Türkiye hak edilmediği kadar fazla yatırım yapılan futbol eliyle bazı şeyleri dönüştürüyor. Hakemlerden şikayet etmeyen yok, ancak hiç kimse herhangi bir sosyolojik kökene sahip olmak üzerinden haksızlığa uğramışlık his eleştirisi yapmıyor. Futbol sahada oynanıyor, sosyal etkileri çarşı pazarda hissediliyor. Ahmet Spor'a en az Diyarbakırlara kadar sahip çıkmamız, Türkiye'de yaşanan dönüşümü sabote etme heveslilerinin etki alanına bırakmamak gibi bir vazifemiz var olduğunu unutmamalıyız. Mesuliyet sahibi geniş kitlenin Ahmet Spor'a sahip çıkması halinde çatlak sesler sürece zarar vermeyecek marjinallikler mesabesinde kalacaktır. Akşam gazetesinde Taceddin Kutay'ın Marjinal Sabotajlara Karşı Sorumluluk başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Tamamen Duygusal başlıklı makalesini sunuyorum. Bayram değil, seyran değil. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'ya Avrupa Birliği'nin ilk ortak üye olma statüsünü neden önerdi? Meğer oyun büyükmüş. Tarihteki ismiyle büyük oyun. Yani mevzu tamamen duygusal, daha doğrusu enerjik imiş. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ağzından kaçırıverdi. Son aylarda Hürmüz Boğazı'nı bypass eden Suudi Arabistan'ın Doğu Batı boru hattı dahil alternatif ihracat yolları bularak baskıyı hafifletmeyi başardık. O boru hattı son günlerde vuruldu. Bu yüzden bugün üretilen miktarının yarısından azı gerçekten dışarı çıkmakla çok düşük bir seviyedeyiz. Kış geliyor ve bazı ülkeler şimdi çok daha fazla satın alıyor. Oysa geçen ilkbaharda aynı ülkeler uyum sağlamak için tüketimlerini azaltmıştı. Kanada ile birlikte çalışarak enerji arzlarımızı güvence altına almalı ve yakıt fiyatlarını kontrol altına almalıyız. Bu bugün Fransa için son derece hassas bir konu. Kanada'nın sıvılaştırılmış doğalgaz projeleri katkıda bulunabilir, Avrupa'mız için önemlidir ve iki ülkemiz arasında yeni ufuklar açılmasına yardımcı olacaktır. Meğer her şey planlanmış, ilmek ilmek işlenmiş, üye ülkelerin şaşkınlığı çabuk geçmiş görünüyor. Bürokrasinin kalesi olarak tanımlanan Avrupa Birliği dahi öneriye dair diplomatların fikrini önceden danışılmadığını ve net bir tanımı olmadığını söylemelerine karşın görünce işin rengi değişivermiş ve ortak üyelikle gelen yan faydaları konuşmaya başlamışlar bile. Paranın tatlı yüzü olmuş enerjinin tatlı yüzü. Ne de olsa demokraside çareler tükenmiyor. Ankara Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden onca sene geçmesine rağmen Türkiye'nin üyeliği için üretilemeyen o çözüm, söz konusu Kanada ve enerjisi olunca ilk ortak üyelik statüsü olarak geliştiriliveriyor. Çünkü ne de olsa o meşhur replikteki gibi kış geliyor ve papuç yani doğalgaz pahalı. Öyle olunca da amaca giden her yol mübah oluveriyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın tamamen duygusal başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın ucu nereye dokunursa dokunsun başlıklı makalesini sunuyorum. Finans piyasasında bir deprem oldu. Henüz ne depremin şiddetini ne de derinliğini biliyoruz. Ne kadar bir alanın etkilendiği, yıkıntılar arasında kaç kişinin bulunduğu, enkazın mali boyutu da henüz tam olarak belli değil. Bildiklerimiz şu, meselenin mali boyutu 1 trilyon liraya, yani 20 milyar dolara yakın. 500 binden fazla insan şu anda enkaz altında. Sarsıntıdan dolayı etkilenenleri, örneğin borsada kaybedenleri de eklediğinizde sayı milyonları aşıyor. Şimdilik kamu zararı olup olmayacağını bilmiyoruz ama piyasayı dizginlemek için yakılan dolar rezervi üzerinden bile 86 milyon şu anda hep birlikte bedel ödüyoruz. Gerek mağdur sayısı gerekse finansal boyutu itibariyle 1982 Banker krizinden 2003 İmar Bankası krizinden daha büyük bir krizle karşı karşıya olduğumuz iddia ediliyor. Mağdurlar cephesine bakıldığında hiç şüphesiz orada bir akıl, mantık ve ahlak sorunu var. Bir koyup 3 almanın hatta bir koyup 20 almanın akla, mantığa sığmadığını göremeyen bir kitle söz konusu. Kolay yoldan para kazanma arzusunun akıl ve mantığı kör ettiği, hırsın kendi dolandırıcısını ürettiği yeni bir vakaya şahit oluyoruz. Meselenin siyasi boyutu var. Sayıları 500 bini geçen insanın 20 milyar dolar gibi devasa bir boyutta dolandırılması, neresinden bakarsanız bakın siyaseti doğrudan ilgilendirir. Siyaset oh olsun diyemez, hırslarına yenik düştüler diyemez, bile isteye göz göre göre dolandırıldılar, hak ettiler diyemez. 86 milyonun doğrudan ya da dolaylı etkilendiği bir kriz, kökeninde dolandırıcılık olsa dahi siyasetin konusudur, hatta endişesi olmak zorundadır. Meselenin vatandaşı korumak, tedbir almak ve güveni tesis etmek gibi vazifeler üzerinden devleti ilgilendiren bir boyutu var. Ortada bir dolandırıcılık varsa meselenin şüphesiz adli boyutu da var. Türkiye 2027 başından itibaren tam anlamıyla seçim atmosferine girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın önünde kritik dönemeçler var. Ayrıca seçim sürecinde Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik içeriden ve dışarıdan ağır hücumların olacağını, tuzakların kurulacağını, komploların düzenleneceğini kestirmek de zor değil. Yaşanmakta olan finans krizi Erdoğan'a bir tuzak olarak pişirilmiş olabilir. Öyle değilse de bir yıpratma aracına dönüştürüleceğine şüphe yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete girdiği günden itibaren çok sayıda saldırıya maruz kaldı. En son 15 Temmuz'da kendisi ve ailesi doğrudan hedef alındı. Erdoğan tüm tuzakları bozarak, tüm saldırıları bertaraf ederek bugünlere geldi. Finans kriziyle Erdoğan'a yöneltilmesi muhtemel saldırı tüm diğer öncekilerden farklı. Bu sefer tuzak içeriden kurulmuş olabilir. Ya da içeriden birilerinin hatası Erdoğan'a tuzak olarak dönebilir. Acilen atılması gereken iki adım var. Birincisi milyonları ilgilendiren mağduriyetin kamuya yük olmadan giderilmesi. İkincisi de acilen keskin, yaygın, kapsamlı, kararlı bir hesap sorma sürecinin başlatılması. Bu krizin sorumlusu kimlerdir? Kimler doğrudan işin içindedir? Kimlerin ihmali vardır? Kimler şişmekte olan balonu görmezden gelmiştir? Kimler denetlememiştir? Kimler bu fonlara girmiş, astronomik kazançlar elde etmiş ve çıkmıştır? Korunanlar var mıdır? Varsa koruyanlar kimlerdir? İçeriden birilerine gir çık diye haberler uçurulmuş mudur? Bu krizin yanında, yöresinde, uzağında, yakınında kimler vardır? Kimlerin hesapları şişmiştir? Hiç kuşkusuz adli boyut devam edecektir ama meselenin siyasi, ahlaki boyutu da son derece önemlidir. Hukuken sorumluluğu olmasa dahi ahlaken yanlış yapanlara da siyaseten fatura kesmek kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun, bu çamura az ya da çok bulaşmış kim varsa derhal kellesi alınmalıdır. Kuşkusuz Erdoğan kendisine kurulan tuzağı da ya da finans krizinin kendisine bir komplo olarak dönmesini de engelleyecektir. Erdoğan bu boyutta bir sarsıntının seçimleri zorlayacağını bizden daha iyi bilmektedir. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu dolandırıcılığın hesabını Erdoğan mutlaka en sert şekilde soracaktır. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın Ucu Nereye Dokunursa Dokunsun başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Arzu Erdoğral'ın sanal kurşunlara karşı kararlı devlet iradesi, siber vatanda yeni dönem başlıklı makalesini sunuyorum. Teknolojinin hızıyla çabuk değiştiren çağımızda suçun tanımı ve icra ediliş biçimi de köklü bir dönümden geçiyor. Artık illegal yapılar yalnızca mahalle aralarında ya da köhne sokaklarda değil, ekranların arkasında, algoritmaların gölgesinde ve sosyal medyanın parıltılı illüzyonlarında kendilerine yer arıyor. Gençleri ağına düşürmeye çalışan tetikçi temininden yasa dışı finansa kadar her adımı dijital ağlar üzerinden kurgulayan bu yeni nesil suç örgütleri, kamu düzenine ve toplumun huzuruna yönelik en çirkin tehditlerden biri haline gelmiştir. Ancak unutulan hayati bir gerçek vardı, suç yöntem değiştirebilir ama devletin adalet ve güvenlik kararlılığı asla zafiyete uğramaz. Son günlerde İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın tam bir uyum ve yüksek koordinasyonla yürüttüğü dev operasyonlar tam da bu gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 48 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basılması, 1000'in üzerinde şüpheli hakkında gözaltı kararlarının verilmesi ve milyarlarca liralık karanlık para trafiğinin deşifre edilmesi tesadüf değildir. Bu tablo, emniyet güçlerimizin sahadaki tecrübesiyle adli mekanizmamızın hukuki kararlılığının birleştiğinde nasıl aşılmaz bir duvara dönüştüğünün en somut kanıtıdır. Meseleye sadece bir asayiş operasyonu olarak bakmak haksızlık olur. Atılan bu adımlar aynı zamanda siber vatan kavramının içinin nasıl doldurulduğunun göstergesidir. Burada özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonundaki hassasiyet takdire şayandır.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zaman da yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleri de kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti. Bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" diyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Ay nedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kalkma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce Hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki Hatayi ve Rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk sülüsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de simpervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte simpervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu alette yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen araya sıkıştıralım. Burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi. Bunların bir kısmı duvara asmak için zincir askılı, bazıları da elde tutulsun diye saplı olurlardı.
Bu saplı veya zincirli olanlar yastık aynası da tabir edilirdi. Böyle adlandırılmalarının sebebi ise eski evlerimizde divan ve sedir üzerlerindeki içi hışır doldurulmuş halı yastıkların üzerlerine gelecek şekilde konulmalarından dolayıdır. Gümüş arkalı aynaların büyük bir kısmı ise gümüş kakma, kabartma, çökertme tekniğiyle yapılırdı. Tombak ve telkari aynalara da rastladım. Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüş aynalardan maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim: İtme miratı şirkeste, seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Asker uğurluyorlar.
2: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: TGRT FM Haber.
5: Bakın şöyle çok ilginç bir şey var. Bizim şu anda yaptığımız ürünler, örnek veriyorum Kızıl Elma veya Kaan. Bunları yaptığımız bu ürünler aslında baktığınızda F-35'e benzer birçok özelliği içinde barındırıyor. Yani biz Kaan'a daha geçmeden Kızıl Elma'yla ve Anka 3'le biz zaten bunu yakaladık. Üzerindeki amirlikleriyle, üzerindeki donanımlarıyla bizim yaptığımız uçaklar, insansız savaş uçakları hem az görünür olması özellikleriyle hem teknik özellikleriyle aslında klasman olarak F-35'e en fazla yaklaştığımız uçaklar onlar olacak. Ve Kızıl Elma devreye girecek olan uçak.
6: Öyle mi? Yani. Kızıl Elma.
5: Kızıl Elma önümüzdeki yani bu senenin sonunda artık seri üretimden çıkıp teslim edilme aşamasına geldi. Şu anda seri üretimde teslim edilecek. Ankalar yani Anka 3'ler önümüzdeki seneden itibaren teslim edilecek. Bu iki tane uçağın Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandıracağı özellikler bakımından baktığınızda o kadar ileri uçaklar ki biz şeye fokuslanmış durumdayız. Kaan'a. Eyvallah Kaan gerçekten Türkiye'nin yaptığı 4,5 nesil olarak iyi bir uçak. İleriki aşamada geldiği aşama itibariyle daha da iyi bir uçak olacak. Ama oraya gelinceye kadar elimizdeki cevherleri bahsetmediğimiz için biz kaybediyoruz. Yani Kızıl Elma bir insansız savaş uçağında gelebileceği bir mesela Rusya'nın 5. nesil savaş uçakları var. Su-57'leri var. 5. nesil savaş uçağı. İnanın bazı özellikleri Kızıl Elma'daki özellikler kendilerinde yok. Kızıl Elma'da bulunan özellikler kendisinde yok. Böyle bir uçaklara sahibiz. O yüzden hani şöyle diyelim.
6: Hani ya vermesinler ya, F-35'i şimdi böyle bir şey geliyor ya. Almayalım istemiyoruz F-35'leri. Bizim yani böyle bir o gazla yani F-35'siz bizim Kızıl Elmalarımız var. Kaanlarımız var.
5: Yani şöyle söyleyeyim. F-35'ten zaten bizim daha önceki sipariş sayımız hatırlarsanız 100'e yakındı. Biz şu anda zaten bunu neredeyse yarıdan daha aşağıya indirdik. Biz o kadar yüksek bir boyutta zaten sipariş vermeyeceğiz. Böyle bir sipariş vermek gibi bir niyetimiz olmadığını da söyledik. Daha önce bizim Türkiye'nin bir tek planı vardı. Başından itibaren. Zaten F-35'ler geldiğinde F-16'ların yerine gelmeyecekti. Yani F-16'ların yerine biz F-35'leri almayacaktık. Başka uçakların yerine onları yerleştirmeyi düşünüyorduk. Buradaki sorun şu. Mesela İsrail'de de F-35 var. Ama hala ana muharip uçak konsepti F-16'lardan oluşuyor. Amerikalılarda da F-35 var. Ama hala vurucu güçlü olarak kullandığı unsurlar hala F-16'lar. Yani F-16'ları biz F-35'ler gelince çıkartmayacaktık. Bugün gelinen noktada şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin insansız savaş uçağı kabiliyeti uçak geliştirme kabiliyeti, İHA kabiliyeti, yani platform kabiliyeti, uçan platform kabiliyeti Türkiye'yi F-35'e mahkum etmiyor. Yani bu yanılgıdan toplumu ne kadar çabuk kurtarabilirsek o kadar başarılı. Ama F-35 iyi bir uçak mı? Kendi klasmanında iyi bir uçak mı? Evet, iyi bir uçak. Ama F-35 dediğiniz şey bütün savaşları kazandırmıyor. Tamam. Bakın İsrail İran'ı vururken F-35'lerle vurmadı. Ana vurduğu uçaklar F-16'larla F-15'lerdi. F-35'ler Amerikalılar için de geçerliydi. Amerikalılar da ana vurucu gücünü F-18'lerden, F-15'lerden ve F-16'lardan aldı. Bu savaşta da aynı şeyi yaptı. Yani F-35'ler kullanılıyor, diğer uçaklar demoda oldu. Diğer uçaklar asla kullanılmıyor gibi bir mantık eğer Türkiye için konuşuyorsak, o zaman Amerikalılar bu işi bilmiyorlar. O zaman İsrail de bu işi bilmiyor. Kimse bu işi bilmiyor. O noktaya gideriz ki öyle değil. Yani Türkiye bu uçakların geliştirmesindeki modernizasyon aşamasında mesela F-16'yı geliştirebilecek, F-16'yı kendi imkan ve kabiliyetleri modernize edebilecek birkaç ülkeden bir tanesi, biliyor musunuz?
6: Öyle mi? Yani biz ya bizim envanterimizde güçlü F-16 var, değil mi Mete Erer?
5: Yani şöyle izah edeyim.
6: Bu arada size şöyle anlatayım. Eurofighter şeyleri de eğitimleri de başladı. Yani onu da söyleyelim. Bir taraftan Eurofighter meselesi.
5: Eurofighter mevzusuna geleceğim. Eurofighter mevzusuna geleceğim. Buradaki mevzu şu. Hatırlarsanız biz daha önce F-16'larla ilgili çok büyük bir sipariş vermiştik. Yine o da biliyorsunuz Senato'dan geçmişti. Yani onay çıktı. F-16'ların modernizasyonu. Trump döneminde ilk verilen izinlerden bir tanesi F-16 satışlarıydı. 20 küsur milyar dolardı. Yani bayağı büyük bir siparişti. Bunun içerisinde yeni 40'a yakın F-16 blok 70 vardı. Bir de diğer uçaklarımızın modernizasyon projeleri vardı. Yani blok seviyesi olarak 40, 50 ve 52 olan blok 52'leri blok 70 seviyesine çıkartacak olan üst ekipmanların üretimi ve onlardan alınmasıydı. Bakın TUSAŞ ve Aselsan dediler ki biz zaten Özgür projesiyle bu aşamayı biz elimizdeki F-16'ları blok 70 seviyesine getirme aşamasını başardık. Biz zaten yaklaşık büyük bir miktarda blok 30'u Özgür projesiyle blok 70 seviyesine taşıdık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Önce ondan vazgeçtik biz. İlk önce dedik ki biz şeyi almaktan vazgeçtik kardeşim. Bize şey satmayın. Biz kendi imkanlarımıza geliştirecek, bize buna geliştirme iznini verin dedik. Yani parça satmayın dedik. Sonra da bu F-16'larla ilgili mevzu olduğunda fiyat farkı çok büyük olduğu için adamlara şunu söyledik. Bu fiyattan almayız. Bir de bu uçakların Türkiye'de üretimiyle ilgili izin vermeniz gerekiyor. Yani ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Türkiye'nin geldiği yer uçakların modernizasyonu ve yukarı doğru çıkartılması, herkesin anlayacağı anlamda söyleyeyim, yukarı doğru çıkartılmasıyla ilgili, seviyesinin yukarıda çıkartılmasıyla ilgili bölüm yalnızca F-16'lar içine geçerli değil. Çok ilginç bir şey söylemişti TUSAŞ yetkileri ve Aselsan yetkileri. Dünya üzerindeki bilinen uçakların, yani ister Rus uçağı olsun, ki biliyorsunuz Azerbaycan uçaklarını öyle modernize ettik, kendi F-16'larımız dahil olmak üzere birçok uçağı modernizasyon faaliyetlerini Türkiye kendi imkan ve kabiliyetleri yapabiliyor, biliyor musunuz? Bu o kadar müthiş bir başarı ki. Bunlar mesela hiç konuşulmuyor. Bunlar hiç anlatılmıyor. Biz direkt şeye fokuslanıyoruz. F-35'i vermeyince Türkiye'nin hali nice olacak? Hani hep öderler ya. Halimiz nice olacak? Arkadaş, mini muharip uçak 2 sene sonra devreye girecek. Bu arada Hürjetler devreye girecek. Giriyor bunlar. Eurofighter, senin söylediğin gibi Eurofighter'ın pilotlarımız eğitim almak için gitti.
6: İngiltere.
5: Dün bir paylaşım yaptı. Onların lojistiğini yönetecek olan, bakım seviyesini yönetecek olan personel İngiltere'ye gitti. Eğitimlerini almaya başladı. Çok yakın bir zamanda Katar'dan ve olursa Umman'dan, ondan çok emin değilim ama Katar'dan ilk ekipler gelecek ve İngiltere'den alınacak uçaklarla biz zaten dengeyi kuracağız. Kendi imkan ve kabiliyetlerimizle beraber, kızıl elmalarla beraber. Ya F-35 konusunda kendimize yaptığımız eziyeti inanın başka hiç kimse kendisine yapmaz. O kadar söyleyeyim yani.
6: Türkiye'nin F-35'e yani muhtaç olmadığının altını çizdin Mete Yarar.
5: Şimdi yani dünyanın sonu değil. Dünyanın sonu değil. Öyle
6: dünyanın sonu değil. Şimdi 2030 hava savunma sistemimiz nereye gelmiş olur sence?
5: 2030'a gitmenize gerek yok. Ben 2028'de Türkiye'nin çevresindeki ülkelere üstünlük sağlayacak olan bir yere geleceğini düşünüyorum. 2030'a hiç gitmenize gerek yok. 2028 Türkiye'nin kırılma noktası. Bakın, Türkiye'de birkaç tane proje aynı anda geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi Çelik Kubbe. Yani
6: onu da soracaktım.
5: Evet. Siperler, sağlardan oluşan o Çelik Kubbe. Bitmiyor. Deniz kuvvetlerinin denizde siperi diyebileceğimiz destroyerlerinden oluşan o gücü, o da 2028'den itibaren devreye girmeye başlayacak. Bakın, bir tane gemi, bunu ben söylemiyorum, Aselsan'ın genel müdürü söyledi. Bir gemi 4 siper bataryasının gücüne sahip olacak. Bir gemi. Bakın, 4 siper bataryası dediğiniz yer, o kadar müthiş bir rakamdan bahsediyorum ki, 4 tane bir ülkeye siper satsanız adamlar şunu söylerler, biz bu işi hallettik falan diyebilirler. Ve bunu siz bir gemiye monte ediyorsunuz. O devreye girmiş olacak. Onun dışında insansız savaş uçakları belli bir adedin üzerine, ki muhtemelen bu adet yaklaşık 48 tanenin üzerine çıkmış olacak 2028'de. 48 adet uçak ciddi bir rakam. Hürjetler teslim edilmiş olacak. Ve üstüne üstlük milli muharip uçaklar devreye girmiş olacak. Ve Eurofighter'lar Türkiye'ye gelmiş olacak. Şimdi bu ve artı bir de kendi modernizasyon faaliyetlerimizle Özgür projesiyle F-16'larımızı modernize etmiş olacağız. Bitmedi. Bitmedi. Asıl önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Bakın, hava savunma sistemi iki katmandan oluşur. Doğrudur. Bakın, adı savunma. Ama ülkeleri yalnızca savunma gücünüz değil, aynı zamanda taarruz gücünüz de korur. Taarruz gücünüz de korur. Yani sizin uçaklarınızdan veya platformlarınızdan. Platform deyince kızıl elma bir platform. Akıncı bir platform. Uçak, yani klasik uçak değil ama üzerinden füze fırlatabildiğimiz, havadan karaya füze atabildiğimiz veya mühimmat atabileceğimiz sistemlerden bahsediyorum. Siz onların üzerindeki mühimmat çeşitliliğini ve menzilini arttırdığınızda karşı taraf yalnızca savunmanıza değil, havadan atabileceğiniz menzilden de karşı tarafı vazgeçiyorsunuz. Geçen gün Akıncı İHA 300 diye nitelendirebileceğimiz bir süpersonik balistik füze attı. Bakın, bunun menzili yaklaşık 300 kilometrenin üzerinde. 300 kilometrenin üzerinde bir füze fırlattı havadan. Eğer bunu F-16'dan atmaya kalkarsanız menzili 500 kilometrenin ötesinde. 300 kilometre dediğiniz yer neresi biliyor musunuz? Bütün Ege.
6: Tamam, mesela burada şunu soracağım. Hani dünyada en uzun menzil kaç kilometre?
5: Aşağı yukarı uçaklardan atılan, yani bu tip serideki menziller yaklaşık aşağı yukarı burada. Ve bunu dünyada yapabilen, bakın, NATO ülkesi olarak yapabilen tek ülkesiniz. Bakın, söylediğimi anlayabildiniz mi? NATO ülkesi
6: Anladım,
5: olarak
6: elbette.
5: Yapabilen tek Bakın, burada kimler var? Fransa'sı var, İngiltere'si var. 500 kilometre menzil ne demek biliyor musunuz? Karşı taraf sizi daha göremeden hava savunma sistemlerini, kritik tesislerini, gemilerini, önemli komuta merkezlerini, daha Türkiye'nin içerisinden fırlattığınız platformlarla vurmak demek. İşte asıl sorun şu. Biz savunma tarafını çok konuşuyoruz. Yani Çelik Kubbe'yi çok konuşuyoruz. Ama unutmayın.
6: Asıl taarruz.
5: Evet, asıl şeylerden bir tanesi taarruz imkan ve kabiliyetinizin ne kadar güçlü olduğu ile ilgili. Bunu da yanına koymanız gerekiyor. Eğer bir ülkenin hava savunma gücünü konuşuyorsanız, yalnızca savunmaya değil, taarruz imkan ve kabiliyetlerinize bakın. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'nin akıllı mühimmat ailesi, yani üretim miktarı, çeşitliliği Amerika Birleşik Devletleri ile beraber NATO'daki en fazla çeşitliliğe sahip olan ülkeyiz, biliyor musunuz? Ve bunların tamamını Türkiye üretiyor. Ya bunları ben nereye koyacağım? Ya ben bunları şimdi, ne güzel, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar İHA 300'ü koydu, bak şimdi görüntüyü seyrediyorsun.
6: Evet.
5: 300 kilometre menzil arkadaşlar. 300 kilometre menzil ne demek yani? Yani şöyle düşün. İstanbul
6: buradan
5: üzerinden...
6: kuş uçuşu tabii ki hava olarak İstanbul-Ankara.
5: İstanbul-Ankara. Eğer bunu F-16'dan atarsan bir 200 kilometre daha üzerine koy. 500 kilometre. Bu işte sizi caydırıyor. Örnek vereyim. İran savaşında İran İsrail'i nasıl bezdirdi? Hava savunma sistemleriyle mi? Veya uçaklarıyla mı bezdirdi? Hayır, neyle bezdirdi? Taarruz imkan ve kabiliyetleriyle, balistik füzeleriyle bezdirdi, değil mi? İşte o zaman şunu konuşalım. Türkiye bu çeşitlilikte ve bu büyüklükte nereye geldi? Hangi konumdayız ve neleri başarabiliyoruz? Bir paket olarak bakın. Ya yani bir paket olarak bakın. Ben savunma sanayinin büyüklüğüne bakarken tek bir kalem üzerinden değerlendirmenin yanlış olduğunu söyleyen ekolden geliyorum. Birbirinin üstüne koyarak yaptığınız bütün etkinlikler sizin aslında savunma gücünüzü şekillendiriyor. Ama Türkiye'de neyi konuşuyoruz? F-35 gelmezse bittik, F-35 gelmezse öldük.
6: Daha da ben tövbe sormayacağım F-35'e. Çünkü...
5: Yok, sizi soruyorum. Hayır, Türkiye... bakın...
6: F-35 dünyada çok konuşuluyor. Hep üzerinde konuşulduğu için.
5: Avantajlı. Yalnızca almak getirmek değil. Beni çıkarttığınız... Bana itibarımı geri verin kardeşim. Bana itibarımı geri verin. Ben o projenin ortaklarındayım. Beni ortak olarak tekrar o işin içine alacaksınız. Ben o zaman kabul ederim. Yoksa F-35 almakla ilgili bölüm beni çok fazlasıyla ilgilendirmiyor. Ben şahsen kendi görüşüm bu.
6: Peki şimdi biz F-35, yani biz bir taraftan bilmiyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump görüşmesi var. Ama bir taraftan işte Kasım'da kongre seçimleri var. Orada komitenin, kongrenin onayları var. Katsa yaptırımları var. Şimdi tüm bunlar, işte bizim de savunma sanayimizdeki bu gelişmeler var. Mete Arar, şimdi bu savunma sanayi güçlendikçe aslında hani savaşa mı giriyoruz değil, tam tersine hani bunlar biraz engel. Hani bir şey mesafe durumu da yaratıyor zannediyorum. Aman hani bulaşmayalım noktasında bir güçlü bir Türkiye görüntüsü. Şunu yine de çok merak ederim. Bir savaşın içerisinde olacak olsak, hava kuvvetlerimi, işte az önce dedin ya, o savunma çelik kubbe, bir taraftan kara kuvvetlerimi, bir taraftan donanma mı? Çünkü üç tarafımız denizlerle çevrili. Türkiye'nin bir savaş esnasında, Allah muhafaza göstermesin ama, en önemli hava mı, kara mı, deniz mi, yoksa savunma sistemi mi?
5: Birbiri arasında ayrım yapmam mümkün değil. Mesele bu üç kuvvetin ne kadar birbiriyle koordine çalıştığı ile ilgilidir. Yani her harekatın nevi değişir. Bazen kara kuvvetler öne çıkar, bazen hava kuvvetleri öne çıkar, bazen deniz kuvvetleri öne çıkar. Yani sizin ne yapacağınızla ilgili. Örnek veriyorum, Kıbrıs'a bir hava Kıbrıs'ta işte 1974 harekatını düşünürseniz, sizce hangisi daha önemliydi?
6: Donanma.
5: Deniz kuvvetleri mi? Yoksa çıkartma birlikleri mi? Yani kara kuvvetleri birlikleri mi? Ya, yani komando var. Birlikleri mi?
6: O da var.
5: Yoksa
6: çıkartma var.
5: Kuvvetleri mi? Bakın burada öncelik
6: hava
5: sırasına...
6: Hava kuvvetleri de şimdi ben bilemiyorum. Üçü de bana önemli geldi. Hangisi?
5: Bak şimdi şöyle sırayla, birisi önce gelir, hedefleri yumuşatır. Hava kuvvetleri o an önemli hale gelir. Daha sonra çıkartma birliklerine refakat edecek olan deniz kuvvetleri olmak zorunda. Çünkü çıkartma birlikleri yaklaşık bir 100 kilometre ötesindeki bir yere gidecek ve çıkartma yaparken korumasız kalacak. Onları o sırada kim koruyacak? Hem hava kuvvetleri hem de deniz kuvvetleri. Bak o sırada kim önde? İkisi de önde. Sonra karaya çıktıkları andan itibaren birliklere kim eşlik edecek? Kara kuvvetlerine eşlik olacak olan hava kuvvetleri. Deniz kuvvetleri ne yapacak? Deniz kuvvetleri de çıkartmaya destek verecek Yunanlıları veya diğerlerini engelleyecek olan görevi yapa edecek. Bakın her birinin yeri farklı. O sırada örnek veriyorum, Yunan kuvvetleri eğer gelmiş olsaydı biz o dönem belki deniz savaşlarını konuşacaktık. Ama gelemedikleri için biz deniz savaşlarını konuşmadık. Yani dedim ya, karşı tarafın ne yapacağı ile ilgili sizin ne yapacağınızla ilgili sıralama yaparsınız. Bugün Türkiye'nin belki en önemli fonksiyonu üç kuvvetin harekatlarını beraber icra etme imkan ve kabiliyeti diğer ülkelere göre çok daha ileride. Ben yalnızca bu konuda bir tek ülkeyle yarışırım. Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü yurt dışında çok fazla operasyon icra ettiği için deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri çok koordineli çalışıyor. Hatta biraz abartılı, onların deniz kuvvetlerinin kendi hava kuvvetleri var. Kara kuvvetlerinin kendi hava kuvvetleri var. Yani hava kuvvetleri, hava kuvvetleri var. Yani bizdeki gibi değil. Onların bir de kendi yapıları da farklı. Biz onlardan çok daha ihtisas sahibiz. Çünkü bütün birlik birimler birbiriyle uzun zamandan beri hem asimetrik savaşla ilgili bölümlerde hem de ki yurt dışındaki operasyonlarda, isterseniz yakın coğrafyadan bahsedin, isterseniz uzak coğrafyadan bahsedin, birçok operasyonda beraber çalışabiliyorlar. Bu nedenle ben diğerleriyle hiç karşılaştırmam. Sıralama yapmaktan daha çok Pınar Hanım, üçünün beraber aynı düşünceye sahip mi? Aynı düşünebiliyorlar mı? Birisinin ne yapacağını önceden hissedebiliyor mu? Beraber aynı emir komuta sistemi içinden birbiriyle görüşebiliyor mu? Bakın size bir tek şey söyleyeceğim. Şimdi sizin bir telefonunuz var. Örnek veriyorum. Hattınız var. Herhangi bir ülkeye gidiyorsunuz. Herhangi bir ülkeye gidiyorsunuz. Orada telefonunuz çekiyor mu?
6: Çekiyor.
5: Her zaman çekmez. Ben geçen gün Libya'daydım. Nerede? Libya'dayken.
6: Libya'da.
5: Dediler bize şey, yerel bir şey getirdiler. Hat getirdiler. Bu hattı hat çeker dediler. Örnek veriyorum. Şimdi kuvvetler arasında da aynı linki konuşabilmek, aynı link üzerinden haberleşebilmek, mesafe olmadan birbiriyle irtibat kurabilmek o kadar önemli ki. Şeyi düşünün ya, bir savaşın yoğunluğunu düşünebiliyor musunuz? Birbirinden bağımsız birimler. Bir müşterek operasyon icra ediyorlar ve bu müşterek operasyon sırasında birbiriyle görüşebileceksiniz. Basit bir şey anlatacağım. Ben hava kuvvetlerini şimdi tam görüyorsunuz, bakın tam da arkadaşlar helal olsun, evet. Tam da bunu söyleyecektim, koydular. Hava şimdi erken ikaz sistemi dediğimiz bizim AVAX diye bilinen uçağımız havaya kalktı. Çok uzak bir mesafeden X bir düşman ülkenin uçağını tespit etti. Ki bu uçakların menzili herkesten daha uzakta. Çok daha uzak bir menzilde, Orta Doğu'da görmediği veya kalktığında işte ne diyeyim Akdeniz'de görmediği, Ege'de görmediği hiçbir yer yok. Tamamen her yeri görebiliyorsunuz. Deniz ve hava dahil olmak üzere. Bir hedefi tespit ettiniz ve hedefi havadaki bir F-16'ya bildirdiniz. Dediniz ki şurada bir F-16'ya bildirdiniz. F-16 füzesini fırlattı. F-16 görmüyor bu arada. F-16'nın menzili görmeye yetmiyor. Ama uçaktan görebiliyorsunuz ve uçaktan yönlendirebiliyorsunuz. Bunu neyle yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kendi data sisteminizden ve link sisteminden. Ben burada fırlattım füzeyi. Bu füze kara hedefine doğru gidiyordu veya deniz hedefine doğru gidiyordu. Tam o sırada hedef değişikliği yapmak ihtiyacı duydum. Ve benim orada bir tane deniz kuvvetlerimin bir tane işte ne diyeyim fırkateyni vardı. İstif sınıfı fırkateyni vardı. İstif sınıfı fırkateyn o gelen füzeyi komutasına alıp hedefini değiştirip başka bir yere yönlendirebiliyor. İşte şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği yer tam bu. dünyanın dijital savaşa geçebilen birkaç ülkesi var. Türkiye dijital savaşa geçebilen ülkelerden bir tanesi. NATO'nun link hattı var. Bir de Türkiye'nin link hattı var, biliyor musunuz?
6: Öyle mi?
5: İşte söylediğim size link hattı. Bütün sistemler, gemiler, füzeler, hava savunma sistemleri, kara birlikleri, ne kadar birlik varsa, atılan akıllı mühimmatlar, füzeler dahil olmak üzere birbiriyle görüşüp birbiriyle hedefe yönlendirebileceğiniz bir link sistemine sahipsiniz. Bu link sistemi yalnızca Türkiye'de var, biliyor musunuz?
6: Bunu biz yazdık. Yazılımı o zaman Türklere ait, öyle mi?
5: Bize ait. Tamamen bize ait. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani biz başka bir şey konuşuyoruz, başka bir evrene geçmiş şeklinde konuşuyoruz. Ama hala şeyi tartışıyoruz. Hani Türkiye ne yapıyor? Efendim?
6: Hala
5: F-35. Tabii ki F-35 belli bir adette Türkiye'ye gelse katkı sunar mı? Sunar. Ama ben bütün planlamamı, bütün savunma sanayimin nirenk noktasını F-35 üzerine oturtmuyorum. Yunanistan F-35 üzerine oturtuyor. Ve şöyle bir yanılgı içerisinde. İsrail de bu yanılgı içerisinde. Türkiye'ye F-35 vermezsek Türkiye'nin savunma sanayi veya savunma gücü eksilir. Çok büyük bir yanılgı. İnşallah denemezler. Türkiye'yi zayıf görüp böyle bir teste girmezler.
6: Kim eğer böyle bir teste girecek olsa hangi ülke böyle bir teste girer?
5: Bence hiç kimse girmez.
6: Giremez. Hiç kimse.
5: Bence girmez.
6: Girmez.
5: Çünkü bakın Türkiye savaşılabilecek ölçeğin üzerinde bir devlet. Bakın savaşılabilecek bir ülke değil. Savaşmanın üzerinde olan bir devlet. O yüzden de maalesef bize vekil unsurlar üzerinden, PKK'sı, FETÖ'sü, Türkiye'nin içerisindeki kırılganlıklar üzerinden oynamaya çalışıyorlar. Bize asimetrik savaşın başka versiyonlarını yapıyorlar. O yüzden hani karşımıza mert bir şekilde gelme yerine vekil unsurlar üzerinden saldırmayı tercih ettiler ve o şekilde devam edecekler. Yoksa ne yapacaksınız? Yani Türkiye'ye sürpriz bir saldırı yaparak, onlar öyle diyor, sürpriz bir saldırı yaparak Türkiye'ye zarar vereceğiz. Peki sonrası? Yıl 365 gün. Bana bir gün sürpriz yaparsın. Ben sana 364 gün o dayağı atarım. Bir gün dayak yerim ama 364 gün sana dayağı atarım. Mevzu bu, onu da biliyorlar. O bir günün acısını ben senden 364 gün çıkartırım. Hikaye buraya doğru gidiyor. Onlar da biliyorlar. O yüzden de farkındaysanız Türkiye'yi farklı konularda sıkıştırma, Türkiye'yi farklı konularda başka yerlere götürmek üzere bir dizayn içine giriyorlar. Benim hani bütün bizi izleyen hani TGRT'nin izleyicilerinden de bütün hani halkımızdan da isteğim, İslam'ım şu. Aşağılanmaya, Türkiye'yi ötelemeye, Türkiye'yi zayıf göstermeye çalışanlarla ilgili lütfen şeye kapılmayın. Olaya kapılmayın. Normal yapmamız gereken tek şey kendi gücümüzü bilelim. Abartmayalım. Savaş çığırtkanlığı yapmayalım. Ama kendi gücümüzü aşağı doğru çekmeyelim. Yani benim konuşmalarım içinde siz şey duydunuz mu? Yarın sabahleyin gideriz. Tel Aviv'i alırız, yarın sabahleyin gireriz, Atina'ya gireriz diye bir söylem duydunuz mu benden hiç?
6: Ya, Türkiye'nin böyle bir politikası da yok, böyle bir talebi de yok, genişlemek gibi bir talebi de yok. Komşu ülkelerdeki toprak bütünlüğünün de altını çiziyor Türkiye dolayısıyla. Evet.
5: Ama şu var, ben Türkiye'ye size işte ilk gün geldiğimizde size öyle bir zarar veririz ki bir daha ayağa kalkamazsınız lafını da ben bu ülkeye yedirttirmem. Bu yüzden de kavga ederim. Yani bu ülkenin içindeki, bu ülkeyi tanımayan adamlarla da, insanlarla da kavga ederim. Ya arkadaş, bir ülkeye yani bu kadar şey muamelesi çekmeyin. Yani dünya sıralamasında tarafsız bütün kaynaklar boşu boşuna mı şunu söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO'nun ikinci büyük gücüdür lafını ben mi söylüyorum? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemi, Avrupa'nın söylemi, NATO Genel Sekreteri'nin söylemi bu. Ben mi söylüyorum bu sözleri? Ben mi nitelendiriyorum bu ibareleri? Veya dünyadaki birçok araştırma kurumu Türkiye'yi ya 5. ya 4. ya da 7. koyuyor. Düşünebiliyor musunuz? Sizin geldiğiniz yer burası. Karşımızda Yunanistan'la İsrail'le kendimizi aynı kefeye koyup değerlendirmeye çalışıyoruz. Eğer dünyada F-35 ile hava kuvvetleriyle savaş kazanılmış olsaydı Amerika dünyada hiçbir savaşı kaybetmezdi. Rusya hiç savaşı kaybetmezdi. Savaş ayakları yere basan askerler sayesinde kazanılır. Bakın Amerikalıların çok güzel bir sözü var. Teknoloji bize şeyi kazandırır diyorlar. Taktik olarak savaşları kazandırır. Ama nihai olarak gittiğinizde yüreğinize ihtiyacınız var diyorlar. Yüreğe. Ayağınızı yere basacak yüreğe ihtiyacınız var. Amerikalılar yaklaşık 11 Eylül saldırısından sonra bu yeni Afganistan çekilinceye kadar onlarca yıl şeyde kaldılar. 10 yılın ötesinde Afganistan'da kaldılar. Afganistan'ın ne kadarını kontrol edebilirler biliyor musunuz? %30'unu kontrol ettiler. Amerika Birleşik Devletleri onlarca NATO ülkesiyle gitti. Yüz binlerce askeri götürdü. Dünyanın en büyük hava kuvvetlerine, en büyük SİHA filosuna sahipti. Kontrol edebildikleri alan yalnızca Afganistan'ın %30'uydu.
6: Orada son bir dakika.
5: O zaman diyelim mi? Yüreği kimin yetiyorsa savaşı o kazanır. Bakın her yer için geçerli bu. Her yer için geçerli. Savaş çünkü bir günde bitmiyor. Bir günde sonuçlanmıyor. Uzun vadeye yayılır her defasında.
6: Umarım da savaşsız bir dünya olsun. Mete Efendim? Ağar. Yani savaşlar olmasın. Zaten bizim dış politikamız yurtta barış, dünyada barış. Savaş ya asla bakın, istemiyoruz.
5: Amerika'nın Ankara Büyükelçisi biliyorsunuz bu Suriye Savaşı'ndan sonra, Suriye'deki devrimden sonra bir anısını anlatıyor hatırlarsanız. Siz de muhtemelen dinlemişsinizdir bu anıyı. O dönemde yetkililere diyor ki siz işte burayı kurtardınız herhalde işte bir bölümü alırsınız falan diye. Hani kurtardık ya biz burada bir de oralardayız ya hani o bütün kuzey bölgesindeyiz ya. Türkiye'nin tavrı ne? Hayır. Biz toprak yalnızca o insanların için oradaydık. Terörle mücadele için oradaydık. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bak adamların kafası nasıl düşüyor? Adamlar bir yerdeyse burası bizim malımızdır diyor. Biz ne diyoruz? Hayır arkadaş diyoruz. Biz oradayız ama gitme sebebimiz buydu diyoruz.
6: Peki.
5: Böyle bir pozisyonda
6: Sürem
5: olan
6: tamamen
5: bir ülke...
6: bitti Mete Arar. Çok özür dilerim.
5: Bitti mi?
6: Bitti.
5: Bittiyse çok teşekkür ederim.
6: Nokta. Mete Arar çok teşekkür ederim. Zaten ben hafta içinde de görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Güvenlik politikaları uzmanı. Teşekkürler. Araya gideceğiz değerli izleyenler. Aradan sonra ana haberde Gürkan Acır sizleri bekliyor olacak. Yarın 17.45 görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
7: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
4: O hangi duygudur ki bir ulusu acılarda, felaketlerde ve savaşlarda omuz omuza dimdik ayakta tutar. O hangi duygudur ki bir ulus 7'den 70'e bayrak olur da süngü süngü cepheye koşar.

O hangi duygudur ki adına Mehmetçik denen yiğit vatan evlatları vatanın bağrında dağlar gibi durur da ölümü bir sevda gibi şiir şiir kucaklar. O hangi duygudur ki bu topraklar altında binlerce vatan evladı kucak kucağa kefensiz yatar. O hangi duygudur ki binlerce vatan evladı asırlardır ay yıldızlı bayrağın rengi solmasın diye bayrağına kanıyla renk verir de can katar. O hangi duygudur ki vatanın bir köşesinde bir acı bir felaket bir gözyaşı gördü mü bir ulus yüreğini ağlayanlarına 7'den 70'e koşar da mendil yapar. Yıkılmaz yüreği bu duyguyla dolu olan bir ulus, dayanır birbirine omuz omuza, güvenirse kendi gücüne güvenir, birliğine dirliğine güvenir. Yokluklar, acılar, felaketler ve çıkmazlar karşısında, düşman karşısında yıkılmaz, sabırla durur, aşar karanlıkları, yanlışları, yalnızlıkları, düşman fırtına, kasırga olsa da o dimdik dağlar gibi durur.

bilir o duyguyu, asırlardır yaşamıştır. O duyguyu cephelerde hep dolu dolu yaşamıştır. Ölümlerin ortasında soğan ekmekle nasıl gülünür bilir o. Ve bilir ki kurtuluş yalnızlıklarla değil, birlikte yanarak birlikte bulunur. Ve her vatan evladı, evladı vatan bilir ki bu duygu vatan duygusudur. Bu sevgi yurt sevgisidir, Türkiye'm tutkusudur.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her kim Perşembe ve Pazartesi günleri oruç tutsa, Hak Teala Hazretleri o kula 700 sene oruç tutmuş gibi sevap verir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz kabir hayatı. Değerli dinleyenler, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kabirde azap yapılacağı sahih ve meşhur hadislerle, hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bildirilmişken, çok kimsenin bunda şüphe ettiği, hatta inanmadığı, böyle şey olmaz dediği görülüyor. Ölüye azap yapılsaydı, dirilerde olduğu gibi çırpınır hareket ederdi diyorlar.

ölülerin hali dünyadaki dirilerin hayatı gibi değildir. Dünyanın nizamı için buradaki hayatta hem his hem de iradeyle hareket vardır. Kabir hayatında ölülerin azap ve elem duymaları için yalnız hissetmeleri yetişir. Kabirde ruhun bedene bağlanması, diriyken bağlanmasının yarısı kadardır. İşte bunun için ölüler azabı duydukları halde hareket etmez ve kıpırdayamazlar. Şüpheleri gidermek için şunu da bildirelim. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır. Her şey akılla anlaşılsaydı peygamberler gönderilmezdi. Akıl çok şeyi anlayabilirse de her şeyi anlayamaz. Kabir azabı rüya gibi değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü değil, azabın kendisidir. Kabir azabı ahiret azaplarındandır. Dünya azapları ahiret azapları yanında hiç kalır. Eğer ahiret azaplarından bir kıvılcım dünyaya gelse her şeyi yakar, yok eder. İmam-ı Suyuti Hazretleri buyuruyor ki, ruh cesedine bilmediğimiz bir halde bağlıdır. Bu bağlılıkları dünyadaki bağlılıklar gibi değildir. Rüya gören kimsenin gördüğü şeylere olan bağlılığı gibidir. Fakat ölülerin cesetlerine ve başka şeylere bağlılıkları rüya görenin bağlılığından pek çok kuvvetlidir. Ruhların kendi cesetlerine tesir ve tasarruf etmelerine ve kabirde bulunmalarına izin verilmiştir. Meyyit kabirden çıkarılıp başka kabre konursa ruhun bedenle olan bağlılığı bozulmaz. Beden çürüyüp toprak maddeleri sıvı ve gaz haline gelince de bu bağlılık yine devam eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kabir dünya konaklarının sonu, ahiret menzillerinin ilki olup, ya cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Mümin ölü için cennetten yaygı serilir. Cennet elbiseleri giydirilir. Ona cennetten bir kapı açılır. Kabre cennet kokuları yayılır. Yanına güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokular saçan biri gelir. Buna sen kimsin diye sorarlar. O da senin salih amelinim der. Bunu işitince, ya Rabbi kıyamet çabuk kopsa da çoluk çocuğuma ve nimetlere kavuşsam der. Salih bir kul mezara konulunca iyi amelleri etrafını sarar. Onu muhafaza ederler. Azap melekleri gelince namaz karşılarına çıkıp Allah için çok kıyamda durmuştu der. Sonra oruç karşılarına çıkar. Dünyada çok susuzluk çekmişti der. Sonra hac ve Allah yolunda harpleri karşılarına çıkar. Bu beden çok eziyet çekmişti derler. Daha sonra verdiği sadakalar der ki, buna dokunmayın, bu elle çok sadaka vermişti. Melekler de çok güzel, mübarek olsun diyerek geri dönerler. Sonra rahmet melekleri cennetten bir yatak getirip yayarlar. Mezar ona gözün görebildiği kadar geniş ve nurlu olur, kıyamete kadar böyle devam eder. Eshab-ı kiram zamanında salih bir zatın fasık bir yeğeni vardı. Bu genç ölüm hastalığına yakalanınca amcası dedi ki, ey yeğenim, ömrünü boşa geçirdin, ölünce halin ne olacak? Ölünce beni anneme teslim etseler beni ne yapardı? Elbette cennete götürürdü. Şimdi ben Rabbime gidiyorum. Allahü Teala kulum beni zannettiği gibi bulur buyurduğuna göre elbette ona hüsnü zannım vardır. O annemden daha merhametlidir. Rahmeti bol olan da beni cennete koyar. Amcası, inşallah zannettiğin gibi olur dedi. Nihayet yeğeni öldü. Defnetmek için mezarına inen amcası heyecanla Sübhanallah diye bağırdı. Sebebini soranlara dedi ki, kabri çok genişlemiş ve nurla dolmuş olarak gördüm. İmam-ı Yafii Hazretleri buyuruyor ki, ölenleri iyi veya kötü halde görmek, Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarına ihsan ettiği bir keşiftir.
dirilere nasihat vermek ve ölülere hayırlı bir iş yapılmasına vesile olmak içindir. Ölüleri görmek daha çok rüyada olmaktadır. Uyanıkken gören evliyada vardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin de bulunduğu bir toplulukta Hazreti Ömer'e buyurdu ki, "Ya Ömer, ölünce seni dar bir mezara koyarlar. Münker nekir gelir. Gözleri şimşek gibi çakar. Sesleri gök gürültüsü gibidir. O zaman ne yapacaksın?" Hazreti Ömer sual etti ki, "Ya Resulallah, o zaman şimdiki gibi aklım başımda olur mu?" "Evet ya Ömer." "Öyleyse korkmam. Allah'ın izniyle onlara gereken cevabı veririm." Hazreti Ömer vefat etti, defnettiler. Hazreti Ali telkin beklerken Münker Nekir sorguya başladılar. "Rabbin kim?" Hazreti Ömer sual meleklerine sordu. "Siz kaç günlük yoldan geldiniz?" 7000 yıllık yoldan geldik." "Siz bu kadar uzak yoldan geldiniz ve Allah'ı unutmadınız da ben birkaç dakikalık yoldan gelir de nasıl unuturum?" Melekler dediler ki, "Biz senin böyle cevap vereceğini biliyorduk. Ancak emrolunduğumuz için böyle sual ettik." Hazreti Ömer buyurdu ki, "Ümmeti Muhammed'e böyle heybetli gelmeyeceğinize söz vermedikçe sizi serbest bırakmam." Meleklerden söz alınca onları bıraktı. Bunları müşahede eden Hazreti Ali, "Ya Ömer, sözünün eriymişsin," buyurdu. Kabir ehli de acı ve zahmet çektiği için Peygamber Efendimiz ölünün kemiklerini kırmayı yasaklamıştır. Kabrin üstüne oturan kimseye buyurdu ki, "Ölüye kabirlerinde eza etmeyiniz. Diriler evlerinde elem, zahmet duyup hissettikleri gibi ölü de kabrinde öylece elem ve eza duyar." Ölü kabre konulunca ardından gelenlerin ayak seslerini duyar. Mezardan başka onunla konuşan olmaz. Mezar der ki, "Benim nasıl olduğumdan ve bendeki korku ve sıkıntılardan sana söylenilenler azdır. Benim için ne hazırladın? Yazıklar olsun sana ey insanoğlu. Ben varken neye gururlandın? Benim sıkıntılı, karanlık, yalnız ve böceklerle, kurtlarla dolu bir yer olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimden geçerken bir ayağın geride, bir ayağın ileride şaşkınca durduğun zaman neye aldanmıştın?" Eğer o kimse salihlerdense bir ses der ki, "Ey mezar, neler söylüyorsun? O doğruluk üzereydi. Emri maruf nehi münker yapardı. Ona elbette yeşil bahçeler hazırladım." Sonra bedeni nura çevrilir, ruhu göğe çıkarılır. Ölü yakınlarının kendisine bağırarak ağlamasından azap duyar. İnsanların yaptıkları işler, pazartesi ve perşembe günleri Allahü Teala'ya arz olunur. Enbiya'ya, evliya'ya ve ana babaya cuma günleri gösterilir. İyi işleri görünce sevinirler. Yüzlerinin parlaklığı artar. Kötü işlerinizi görünce üzülürler. Allah'tan korkun. Ölülerinizi incitmeyin. Meyyit kabre konulunca ne kadar salih olsa da kabir onu sıkar. Nitekim Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden Sa'd bin Muaz Hazretleri sayısız fazilet ve kerametler sahibiydi. Hatta vefat edince Arş-ı Rahman onun için titremişti. Buna rağmen kabre konulduğunda toprak onu sıktı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, toprak Sa'd bin Muaz'ı öyle sıktı ki İki tarafındaki kemikler birbirine geçti. Ölü imansızsa kabir onu öyle sıkar ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Kabirden kalkıncaya kadar azap içinde kalır. Kabir sıkması kafirlere azap, müminlere ikram içindir. Mesela bir anne kaybolan oğlunu bulsa, sevinçten onu nasıl bağrına bastırırsa, kabir de salihleri öyle sıkar. Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri buyurdu ki, kabir azabından kurtulmak isteyen namaza devam etmeli, sadaka vermeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, Allahü Teala'yı çok tesbih etmeli. Hainlikten, dedikodudan ve üzerine idrar sıçratmaktan kaçmalıdır.
Peygamber Efendimiz iki kabrin yanından geçerken buyurdu ki, şu iki kimse azaptadır. Biri üzerine idrar sıçratırdı, diğeri ise insanlar arasında söz taşır, kovuculuk ederdi.

Zeka bin Batu Hazretleri buyuruyorlar ki, kendisinden daha aşağı derecede olan birinin nasihatini kabullenmek, yüksek derecelerden birine sahip olmaya işarettir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh. Kabir Azabı. Seyyid Mir Muhibbullah adındaki bir zata mektup yazıp şöylece başladı nasihata: Allah bizi ve sizi şerefli ceddinizin yolunda bulunmayı her an nasip eylesin. Merhametli efendim, dünya kazanç yeridir. Bu zaman da devamlı her gün azalı verir. Geçer ise bu ömür hep günah işlemekle, yarın pişman olmaktan başka şey geçmez ele. Öyleyse ölmeden artık uyanmalıyız. Parlak olan bu dine uygun yaşamalıyız. Ancak böyle yaparsak kurtulmamız umulur ve böyle kazanılır ebedi rahat, huzur. İşte dünya hayatı iş yapacak zamandır. Keyif yapıp eğlenecek zamana daha vardır. İnsan iş zamanını keyif ile geçirirse ne elde edebilir mahşer günü o kimse? Bir çiftçi tohumunu ekmez ise iş günü, yarın alabilir mi tarlanın mahsulünü? Biri sual etti ki, kabirdeki azaplar rüyada acı duymak gibi mi olacaklar? Buyurdu ki, katiyen rüya gibi değildir. Kabirdeki azaplar azabın kendisidir. Rüyada görünenle aynıdır sanma sakın. Onunla bir ilgisi yoktur, hiç uzak yakın. Çünkü kabir azabı ahiret azabıdır. Hem ruha hem bedene birlikte azap vardır. Rüya ise bir ruhun bedenden ayrılarak bir şeyler görmesidir, sadece ruh olarak. Hem de kabir azabı ahiret azabıdır. Dünya azabı ise ona göre pek azdır. Oradan bir kıvılcım dünyaya gelse eğer, dünyadaki her şeyi hemen yakar yok eder. O dedi, rüyada da ve insan ölünce de ruh bedeni terk edip çıkıyor neticede. O halde niçin rüya dünyadan addedilir, kabirdeki azaplar niçin ahirettendir? Buyurdu ki, uykuda ruh çıksa da bedenden, bu keyfe, eğlenceye gidene benzer aynen. Gülerek, sevinerek evinden çıkar gider, yine sevinç içinde geriye eve döner. Ölürken ki ayrılış benzemez buna fakat, değildir onun gibi hiç neşeli ve rahat. Bu dahi şu kimsenin haline benzer aynen, evleri binaları yıkılmıştır tamamen. Vatanı haraptır ki yoktur artık bir evi, hiç dönmemek üzere terk etmiştir bu yeri. Olmaz neşe ve sevinç böyle bir terk edişte, çok acı ve güçlükler olur böyle gidişte. Uyuyan bir kimsenin vatanı bu dünyadır. Ona dünyaya uygun muamele yapılır. Öleninse vatanı ahiret olur artık. Ona da iş yapılır ahirete muvafık. Zira bir hadiste buyurdu ki o server, kıyameti kopmuştur ölürse insan eğer.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insan ölünce uyanır. Hatta işte bununla ilgili hadis-i şerifler falan var. Ölmeden önce uyanınız gibi, ölmeden önce ölünüz gibi. Şimdi insan ölünce nasıl uyanır? Yani insan ruhunu teslim etti evinde veya bir şekilde işte hastanede, şurada, burada. Ruhunu teslim ettiği anda ona günaydın, bonjour, good morning diyen birileri mi var? Yani nasıl uyanıyor? Bu uyanmak nedir?
1: Şimdi daha önce de kabir hayatıyla alakalı bir sual vardı.
0: Evet efendim.
1: Mesela orada da beş duyu organın dışında cereyan ediyor bu.
0: Evet. Kabir hayatını anlatırken onu anlatmıştınız. Evet.
1: Beş duyu organın dışında meydana geliyor. Şimdi bunu akılla anlamak ama mesela ehl-i sünnet alimleri o kadar güzel anlatmışlar ki hissediyorsun onu. Bak, anlamak ayrı. Görerek, ondan sonra ne bileyim aynı şekilde dokunarak, işiterek anlamak ayrı o beş duyu organıyla. Bir de hissetmek vardır. Hissediyorsun onu. Mesela birisinin sevincini, birisinin aynı şekilde acısını hissedersin. Ama anlayamazsın dokunarak. Ha, sende 100 gram acı var. Ha, sende 200 gram neşe var. Diyemezsin. Ya çünkü gözle görülür bir şey değildir. Elle tutulur bir şey değildir bu. Evet. Yani beş duyu organıyla ne neşeyi görebiliyorsun, alametlerini görüyorsun, işaretlerini görüyorsun.
0: Gösteremezsin yani bak bu böyledir diye. Bu
1: böyledir diyemezsin.
0: Kalemi gösterdiğin gibi gösteremezsin.
1: Dolayısıyla şimdi ölen bir kimse, yani insanlar uykudadır, ölünce uyanır. Hadis-i şerif bu. Hatta başka bir hadis, mutu kabli ente mutu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani ölmeden evvel aynı şekilde ölünüz. Ölüm uyandırmadan uyanmak diye de anlatılıyor. Peki şimdi ne oluyor da ölünce bu, demin dediniz ya işte ne diyor yani, hayırlı sabahlar mı diyor? Hayırlı günler mi diyor, hayırlı geceler mi diyor?
0: Birisi karşılayıp günaydın mı diyor?
1: Hoş geldin diyor. Onun için bu uyarıyor falan. Yok. Ehl-i sünnet alimleri çok güzel izah etmişler onu. Şimdi bu beden yaratılış itibariyle dört maddeden toprak, su, hava, ateş. Ya bunlar da aynı şekilde mahlukturlar ve ahmaktırlar.
0: Bedenin dört yapı taşı.
1: Evet, dört yapı taşı. Bir de buna ilaveten bu bedene Allah-u Teala bir de nefis koymuş. Bu dört madde zaten kendisi aynı şekilde ahmak. Nefis de ahmak. Ruha göre bu beden nefisle beraber birleşince karanlık bir dünya. Çünkü kendisi berraktır, saftır, nettir.
0: Temizdir.
1: Tertemizdir. Buraya girmek istemedi. Bu beden, Allah-u Teala ruha.
0: Çamurun içine girmek istemedi.
1: Evet. Karanlık bir dünya dedi yani. Karanlık bir yer dedi. Girmek istemedi. Allah-u Teala ruha bir muhabbet verdi. O muhabbet sebebiyle daldı, içeri girdi. Bu bedene girdi. Öbür türlü girmek istemedi. Tabii bir müddet sonra ruh o hava, su, hava, ateş, bir de bunlara aynı şekilde komuta eden, emrinde tutan nefis var. O da karanlık. Bütün aynı şekilde kötülükleri menba, deposu olarak yaratılmış. Şimdi kalbe ruh hakim olursa o kimse iyi bir kimse. Ondan iyilikler sudur eder. Nefis hakim olursa berbat bir kimse. Berbat bir kimse. Nefis hakimse, kitaplarda buyuruyor ki, saf berrak olduğu için zamanla nefsin gıdasını kendi gıdası zannetmeye başlarmış. Hani bazılar diyordu bize o ortaokulda falan da işte müzik ruhun gıdası. Hiç alakası yokmuş. Müzik meğer nefsin gıdasıymış. Ama yani o kadar nefs mücessem hale gelmiş ki vücuda öyle hakimiyet kurmuş ki ruhun ses sedası benim rızkım değil o diye itiraz edecek durumu da kalmamış.
0: Ruhu baskılamış.
1: Baskılamış. Aklı da örtmüşler. Ondan sonra adam bütün ne ya falan filan diye seninle münakaşa bile eder. Ama müzik ruhun değil nefsin gıdasıdır buyuruyor. Şimdi böyle karanlık bir dünya. Böyle karanlık bir dünya. Nefs de galebe çalmış vücuda. Ondan sonra her türlü Allah-u Teala yasak ettiği fiillerin hepsini yapıyor. Çünkü zaten hatta din büyükleri buyuruyorlar ki nefsi kınamamak lazım. Çünkü nefs de bir mahluktur. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukatın rızkına kefilim buyuruyor. Ben rezakım buyuruyor. Nefis yaratılmış ama o da bir canlı olduğu için Cenab-ı Hak onu da rızkını verir. Peki onun rızkı nedir? İnkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. rızkı o. Dolayısıyla nefis efendim işte ne yasak edilmişse rızkı olduğu için oraya saldırır. Allah-u Teala mesela şarabı helal, suyu yasak etseydi suya saldırırdı.
0: Suyun peşinde koşardı.
1: Maksadı su değil. Orada haram var ya, yasak var ya. O fiili işleyince doyuyor o.
0: Sana da işletince rahatlıyor.
1: Tabii. Mesela zina ediyor. Ya çok çirkin bir kadın, çok çirkin bir erkek nasıl zina eder? Onun derdi kadın erkek değil ki.
0: Güzellik de değil.
1: Güzellik de değil. Haram işlemek.
0: Haram işlemek.
1: O haram fiil nefsin gıdasıdır. Nefsin gıdasıdır. Onu almak için saldırır buyuruluyor. Şimdi tabii haramlarla bütün vücudu şey yapınca nefis böyle aynı şekilde örtün şey ruh çılı, zayıf, sesi çıkmaz bir varlık haline gelmiş oluyor.
0: Halsiz, kıpırdayamıyor.
1: İşte ölüm anında çıkarır. Cenab-ı şu beni. O zaman görülüyor. Ayrılıyor ya. Hmm. Bedenden ve nefisten ayrılınca
0: her şeyi görüyor değil mi?
1: Uyanıyor işte o zaman. Uyanması buymuş. Tuh diyormuş ben ne yaptım? Kime tabi oldum? Kimin peşinden gittim? O zaman aynı şekilde uyanıyor. İnsanlar uykudadır. Nefis ve bu dört madde sebebiyle uykudadır. Ölünce ruh bu bedeni terk edince karanlık dünyadan çıkıp kendi dünyasına girince eyvah diyor. Hatta kitaplarda anlatılırken Mustafa Bey buyuruyor ki ölünce dünyadaki yapmış olduğu güzel işler şeffaf, parlak, güzel şekillerde gözükür. Ama kötü işler de böyle siyah, çirkin, iğrenç vaziyette gözükür. Bunu görür buyuruyor. Onları öyle görünce eyvah diyor ben. Hapı yutmuşum yani tabirle.
0: Evet.
1: Ben hapı yutmuşum. Yani insanlar uykudadır, ölünce uyanırları İslam alimleri bu şekilde anlatıyorlar. Yani başka türlü efendim biz akılla gidelim ya da gözümüzle görelim. Öyle değil o. Öyle değil o. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu beden dört maddedir buyurdu. Su, hava, ateş, en asır erba diye bildiriyor İmam Rabbani Hazretleri. Nefis de var. Bunların istekleri hatta nefsi iman ettikten sonra insan gene evliya da olsa hata edebiliyor, günah işleyebiliyor. Bu maddeler sebebiyle hata edebiliyor. Çünkü yaratılış itibariyle ahmaktırlar. Ama nefis gibi inatçı değiller buyuruluyor İmam Rabbani Kutu Sözleri. Dolayısıyla eğer bir kimse dünyadayken nefsini dinlemez, nefsinin gıdası olan haramlardan, günahlardan sakınır, ruhunu besler, onu kuvvetlendirir ve vücutta ruh, kalpte ruh hakimiyet kurduğu için o güzel halleri olursa ölürken de bu ızdırap çekmez. Izdırap da çekmez. Her ne kadar 50, 60, 70, 80, 100 sene burada ikamet etmiş olsa bile, muhabbeti olmuş olsa bile de öbür tarafı daha çok yakın hissetmeye ve daha sonsuz ve güzel olduğunu anladığı için ruhunu aynı şekilde çok kolay teslim eder bu. Öbürüsü öyle değil. Çıkmak istemez oradan. Çünkü çıkarsa hakikati görecek, perişan olacak. Öbürsünün işe gideceği yer.
0: Otoban, yolu hani, otoban.
1: Din büyüklerine her asırda sormuşlar. İnsanlardan bazıları değil çoğunluğu ölümü istemiyor. Niçin? En son mesela bize yakın zaman diliminde Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin talebeleri de sormuşlar. İnsan niçin aynı şekilde ölümden korkuyor, ölmek istemiyor falan. Ve hepsinin ortak vermiş olduğu cevap. İnsan mamur yerden harap yere gitmek istemez. İnsanlar dünyasını mamur etmiş, imar etmişler. Villalar, köşkler, bilmem neler, makamlar, mevkiler. Ahiret yakın yok orada. Niye gitsin oraya? Ama biraz önce naklettiğimiz din büyükleri nefsi itanmışlar ve ona muhalefet etmişler, ruhunu kuvvetlendirmişler. Bunlar da ahiretlerini mamur etmişler.
0: Onun için oraya gitmek istiyor.
1: Onun için onlar oraya gitmekte acele harap, ediyor. Harap onlar için. Evet. Ve geçici olduğunu yakinen biliyorlar. Bu sebepten dolayı oraya hemen aynı şekilde gitmek istiyorlar. Dolayısıyla Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bir sözü var. Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Süfyan-ı Sevri Hazretleri ölüm gelmeden önce ona hazırlanın buyuruyor. Salih bin Beşir Hazretleri de dünya bizden evvelkilerin artığı. Geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzda imiş gibi hareket edin buyuruyorlar. Bir de Şümeyd bin Acnan Hazretleri buyuruyor ki hastalık gelmeden sıhhatin, meşguliyet gelmeden boş vaktin, ölüm gelmeden evvel de hayatın kıymetini biliniz diye hep nasihat etmişler. Aşağı yukarı hangi asırda yaşarlarsa yaşasınlar, söyledikleri sözler o zamanki insanların haline göre ama özü hep aynı. Özü hep aynı. Bir gün uyanacaksınız, yaptığınızı göreceksiniz diyorlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cihat fi sebilillah, yani Allah yolunda sadece kılıç sallamak değildir. Ana babaya veya evlada bakmak da cihattır. Ele muhtaç olmamak için çalışmak da cihattır. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Herakl, Humus'taki arkadaşından, Araplardan bir peygamberin çıkacağını ve hakimiyet sağlayacağını bildiren bir mektup alınca, Rum diyarının bütün ileri gelenlerini büyük bir ibadethanelerinde topladı. Hepsi gelip içeri girince kapıları kilitletti. Sonra onlara, "Ey Rum'un ileri gelenleri, doğruluk, iyilik ve selamet istiyor musunuz? Devletimizin ve saltanatımızın devamını arzu ediyor musunuz?" diye sordu. "Ey Melik, niçin istemeyelim? Elbette isteriz," dediler. Bunun üzerine Herakl şöyle dedi: "Gelin, Araplar arasından çıkan peygambere tabi olalım ve onun emirlerine uyalım." Rumların ileri gelenleri, Herakl'in bu sözlerini duydukları anda vahşi merkepler gibi ürktüler. Kapılardan tarafa koşuşarak çıkıp gitmek istediler. Baktılar ki kapılar kilitlenmiş. Kızgın ve üzgün bir halde dikilip kaldılar. Herakl bunların halini görünce geri çağırdı: "Bu sözleri söylemekten maksadım sizleri denemekti. Dininize ne derece bağlı olduğunuzu anlamaktı," dedi. Hepsi sevinip teşekkür ederek secdeye kapandılar. Herakl kavminin iman etmemesi sebebiyle üzülüyordu. Kendisine elçi olarak gelen Dıhye'yi

Kelbiye radıyallahu anh, vallahi biliyorum ki bahsettiğiniz zat peygamberdir. Eğer Rumların beni öldüreceklerinden korkmasaydım, elbette onun dinine girer, emirlerine itaat ederdim. Bunu kendim için dünyada ve ahirette saadet vesilesi bilirdim. Fakat sen falan üsküfe git. O Rum diyarında benden daha itibarlıdır. O ilahi kitapların hükümlerini benden daha iyi bilir. Bakalım ne diyecek, dedi. Dıhiye-i Kelbi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Herakl'in söylediği üsküfün yanına gittim. Durumu ona anlattım. Vallahi bahsettiğin zat peygamberdir. Biz onun vasıflarını kitaplarda gördük, dedi. Sonra evine girip üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp beyaz bir elbise giyerek dışarı çıktı. Eline asa aldı ve Rum halkının arasına gitti. Halk kilisede toplanmıştı. Onlara, ey Rum halkı, bana gerçekten peygamber olan Ahmet'ten bir elçi geldi. Beni Allahü Teala'ya kulluk yapmaya davet ediyor. Ben de diyorum ki, gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Bana elçisi gelen zat da Allah'ın Resulüdür. Rum halkı bu sözleri işitince üsküfün üzerine hücum ettiler. Şehit edinceye kadar dövdüler. Dıhiye-i Kelbi radıyallahu anh tekrar Herakl'in yanına gidip bu hadiseyi anlattı. Herakl, ben sana bu halk beni öldürürler, onların kastından emin değilim demedim mi? O öldürdükleri üsküfe halk benden daha çok itibar eder ve emirlerine uyarlardı. Durumu gördün, ona ne yaptılar, dedi.

Allah korusun, eğer günah işledikten sonra pişman olunmazsa ve hele günah işlemek tatlı gelirse, günaha ısrar etmek, dadanmak olur. Pişmanlık, tövbenin bir parçasıdır. Küçük günaha ısrar etmek ise, büyük günah olur. Büyük günaha ısrar etmek, insanı küfre götürür. Nefsinizin birinci hali, uçb. Yani, ibadet yaptığı için kendini beğenmek, egoizmdir. Uçb, korkunç bir zehirdir. Öldürücü bir hastalık olup, ibadetleri ve iyilikleri yok eder. Ateşin odunu yakması gibidir. Bunun ilacı, iyi işlerini kusurlu görmeli, bunlardaki gizli çirkinlikleri düşünmeli, böylece kendinin ve ibadetlerinin kusurlu, bozuk olduğunu anlamalıdır. Hatta onları beğenilmeyecek, kovulacak bir halde bulmalıdır. Bir hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim okuyan çok kimse vardır ki, Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder, buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte, oruç tutan çok kimse vardır ki, onların orucu yalnız açlık ve susuzluk çekmek olur, buyuruldu. İnsan, ibadetinin, iyiliğinin çirkin tarafı olmadığını sanmamalıdır. Biraz incelenirse, Allahü Teala'nın yardımıyla hepsini çirkin bulur. Güzelliğin kokusunu bile duymaz. Böyle kimse de uçup hasıl olabilir mi? Nefs kendini beğenebilir mi? Bir kimse amellerini, ibadetlerini kusurlu görünce bunların kıymeti artar. Kabul edilmeye layık olurlar. İyiliklerinizi böyle görmeye ve uçup egoizm hasıl olmamasına çalışınız. Yoksa sonu çok kötü olur. Bu felaketten yalnız Allahü Teala'nın diledikleri kurtulabilir.

0: Hastalıkta namaz. Ayakta duramayan veya ayakta durunca hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta, namazını oturarak kılıp rükû için bedenini biraz eğer. Sonra dikilip, sonra yere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur. Diz çökmesi, bağdaş kurması, ihtiva etmesi yani kaba etleri üzerine oturup kollarını dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Baş, diş, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da özürdür. Ayakta olunca abdesti bozulan da oturarak kılar. Bir şeye dayanarak ayakta durabilen, dayanarak kılar. Ayakta fazla duramayan, iftitah tekbirini ayakta alıp, ağrı hasıl olunca oturarak devam eder. Yere secde yapmaktan aciz olan, ayakta okuyup, rükû ve secde için oturarak ima eder. Oturup rükû için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemeyen, başını eğer. Bir şey üzerine secde etmesi lazım değildir. Bir şey üzerine secde ederse, secde için rükûdan fazla eğilmişse, namazı sahih olursa da mekruhtur. Dayanarak oturmak mümkünken, yatarak ima caiz olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hastanın önüne yastık koyup, yastık üzerine secde ettiğini görerek yastığı alıp atmış. Hasta önüne tahta koymuş, onu da atmış ve muktedirsen ert üzerinde, yani alnını toprağa koyarak kıl. Buna gücün yetmezse ima et ve secde için rükûdan daha çok eğil buyurmuştur. Bahrül Raik'ta bildirildiği üzere Âl-i İmrân suresinin 191. ayeti kerimesi namazı gücü yeten ayakta kılar, aciz olan oturarak kılar, bundan da aciz olan yatarak kılar demektedir. Görülüyor ki ayakta duramayan hasta oturarak kılar, oturamayan yatarak kılar, herhangi bir şekilde oturamayan yatarak kılar. Yerde oturabilen hastanın ve otobüste, tayyarede gidenin, koltukta, sandalyede ayaklarını sarkıtarak kılması caiz değildir. Cemaate gidince ayakta kılamayan, evinde ayakta kılar. Camide, sandalyede, koltukta oturarak ima ile kılmak caiz değildir. İslamiyet'in bildirmediği şekilde ibadet yapmak bid'at olur. Bid'at işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Kıbleye dönemeyen hasta, kolayına gelen cihete doğru kılar. Sırt üstü yatanın başı altına bir şey konarak, yüzü kıbleye karşı yapılır. Dizlerini dikmesi iyi olur. Başı ile ima edemeyenin, namazı kazaya bırakması caiz olur. Namaz arasında hasta olan, gücü yettiği şekilde devam eder. Yerde oturarak kılan hasta, namazda iyi olursa, ayakta kılarak devam eder. Aklı, şuuru giden, namaz kılmaz. Beş vakit geçmeden iyi olursa, beş vakti kaza eder. Altı namaz geçerse, hiç kaza etmez.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini Edirne'mizin, yine tarihi eserleri çok olan ilçesi Uzun Köprü'den sesleniyorum. Uzun Köprü, meşhur tarihi köprüden ismini almaktadır. O köprüye çok yakın bir yerdeyiz. Yani 100-150 metre bir mesafedeyiz. Burada tarihi bir çeşme var. Bu çeşmeye Gazi Mahmut Çeşmesi demişler. Üzerindeki yazılar 2. Murat Han'ın zamanındaki Osmanlı kitabe taşlarıyla kabir kitabe taşlarında, yani bir eser kitabe taşları var, bir de kabir kitabe taşları var. Onlardaki yazıların aynı. Yani İznik'te gördüğümüz yazılara da çok benziyor. Dolayısıyla bu kitabesi o zamanın kitabesi. Efendim, ama bu çeşme nakli mekan etmiş. Trakya'da birçok yerde gördük. Kırklareli'de gördük mesela. Kocaman 300'lü bir çeşme, bir park yeri düzenlenirken park yerinin ortasında bıraksan ne olurdu o çeşmeyi? Getirmişler oradaki Mihaloğullarından birisinin caminin duvarına böyle biraz da kel duracak şekilde yapıştırılmış. Arkasındaki hazne yeri yok. Bu da haznenin çeşmelerden olması lazım. Ama arkasında haznesi de kalmamış. Çünkü çeşmenin zaten kendi yer değiştirmiş. Kayıtlarda 5 metre falan kaydırıldı diyor ama ben bunun çok fazla da kaydığını zannediyorum. Çünkü bu taşları hepsi yeni baştan çimentoyla birbirine tutturulmuş. Yani çeşme sökülmüş, getirilmiş. O kadar, yani bunu söktük madem ki biraz daha götürelim demişlerdir. Fazla olduğunu zannediyorum. Önünde bir güzel havtı olması lazım. Bu havtı da tekne şeklinde yekpare taştan oyulur. O zaman da böyle yapılıyordu. Ama şimdi buraya teras gibi bir yer koymuşlar. Maalesef musluğun aktığı yere de bir ufak evye veya lavabo tipi küçük lavabolardan birisinin taşını getirip oraya oturtmuşlar. Şimdi o dönemin ekonomisiyle bu dönemin ekonomisi, bu dönemin teknik imkanları arasında ne kadar fark var? Biz diyoruz ki eskiden işte insanlar şundan mahrummuş, bundan mahrummuş. Ama buraya hayvanlara su içecek bir tekne koyuyor. Şimdi kediler buradan su içemiyorlar. Kuşlar gelip buradan su içemiyorlar. Ecdat bunların hepsini düşünüyordu. Burada bir levha getirilmiş, konmuş. Şöyle. Bunun elbette ki bir yere tutturulmasına fayda var. Böyle bir yüksek gerilim direğinin hemen yere topraklaması için konmuş olan şeridin arasına kıstırılacak bir levha değil bu. Getirilip böyle bir alnına konsaydı, şu alnına konsaydı hiç olmazsa, tutturulsaydı bir şeylerle çok daha iyi olabilirdi. Şimdi bunun suyu Malkoç denen bölgeden 2. Murat Han zamanında getirildi. Şöyle böyle 20'ye yakın çeşmeye su bağlatmıştır burayı kurduktan sonra. Yeni kurulan bir yer, bu kadar nüfus var mıydı? Vardı. Bu civardan 5-6 tane köyün insanlarını getirdi köprünün başına, bakın dedi, sizi yol ağzına getiriyorum. İşte tarla, işte ev, işte cami, işte imaret. Burada yaşayın. Yani insanların bütün sosyal ihtiyaçları karşılayacak bir yer kurmuşlar idi. Bu köprünün kitabesinde yazdığına göre, tabii bu istifi ben okuyamıyorum. Çünkü bu o zamanın hattatının kendine göre bir istifi. Yani yazıları, cümleleri birbirinin içine sokarak yapar. Bu da ancak hattat olanlar tarafından okunabilir veya bunun uzmanı olanlar tarafından okunabilir. Bizde böyle bir uzmanlık yok. Burada köprünün üzerindeki veya altındaki su akacak gözlerin adetlerine kadar yazdığı söyleniyor. Burada ifadesinde işte efendim 124 tane kemeri olduğu yazıyor diyor. Ha, köprünün 174 tane kemeri olduğu. Peki var mı bu kadar kemer? Bunun yarısı toprağa gömülmüş. Köprüyü anlatırken sizlere zaten bu husustaki bazı aksayan yönleri de söylemeye mecbur kalacağım, söyleyeceğim. Köprünün 174 gözü var ama kaçından Ergen'e akıyor? İşte onun da 10-15'inden akıyor. Geri kalanı biraz fazla bir yağmur yağsa, Edirne'deki gibi Bulgaristan'a kabahat bulacak değiliz ki baraj kapaklarını açtı Edirne'yi su bastı diye. Ergen'e tamamıyla kendi toprağımızdan doğan, Isıranca Dağları'ndan, Yıldız Dağları'ndan doğan kendi nehrimiz, özbeöz, kendi ülkemizden doğuyor, kendi ülkemizden denize akıyor. Öyleyse bunu zapt etmek bize düşer. Kimseye de kabahat bulamayız. Kesme taştan yapılmıştır. Köprüde kullanılan taşın aynı burada kullanılmıştır. Demek ki bu civarda böyle bir ocak var. Belki Süleoğlu tarafından getirildi. Oralarda çünkü böyle bu tip kefeki taşı dediğimiz taş damarı olan büyük bir bölge var. Hatta demiryolu inşaatında falan da balast taşı olarak oralardan kırılıp getirilip Pehlivanköy demiryolunu, Yunanistan içinden geçen demiryolunu Türkiye'ye taşırken öyle bir Simplon Ekspresi'nin bir yolu vardı. Bir kısmına tren Yunanistan toprağından girer, tekrar Edirne'ye gelir. Ondan sonra o seyahatte bizim bütün Edirne'ye gelen yolcularımız eziyet çekerlerdi. Gümrükçüye arama yaparlar, muamele yaparlar, pasaporta bakarlar, bilmem ne. Böyle acayip acayip işlerdi. Sonra 1968'lerde bu Pehlivanköy demiryolu yapılınca artık demiryolu Yunanistan'ın içine girmeden insanları Edirne'ye taşıyordu. Şimdi mi? Şimdi o başka bir şekle herhalde getirilecek ki böyle bir demiryolu irtibatı İstanbul'la şu anda bulunmuyor. Yoksa uzun köprü gerek Çanakkale'ye sevk edilecek malzemeler hususunda, gerekse Edirne'ye sevk edilecek malzemeler hususunda güzel bir istasyondu. İşte istasyonu var. Var mı? Var. Tamam. Gerisi yok. Bulgarlar 1. Balkan Harbi'nde Çatalca'ya kadar geldiklerinde maalesef Edirne'deki Şükrübaşı kuvvetlerine biz bu demir yoluyla yiyecek sevk edemedik. Bulgarlar izin vermediler. Ama biz Bulgarlara Edirne bizde olduğu halde kendi Bulgaristan topraklarından askeri malzeme, silah, top nakline İttihat Terakki hükümeti izin verdi. Çatalca'da bizimle savaşacak olan Bulgar kuvvetlerinin silahını, mühimmatını demir yolundan geçirttik. Ama İstanbul'dan Edirne'de açlıkla boğuşan, ağaç kabuklarını yiyerek yaşamaya çalışan Şükrü Paşa'nın emrindeki kuvvetlere İstanbul'dan yiyecek ilaç yardımı gönderemedik. Böyle bir hayattı. Şimdi bu çeşmeden nereden nereye geldik? Biz başka bir iki tarihi yer daha var. Oralara inşallah gitmek istiyoruz. Böyle uzun köprüyü ihya eden, imar eden Murat Han'a olsun, bu çeşmeyi yaptıran Gazi Mahmut Bey'e diyelim. Burada herhalde bu bölgede Sancakbeyliği yapmış olan birisi olabilir. Yani köprü yapıldı, şehir kuruldu. İkinci Murat Han da bu Mahmut Bey'i buraya Sancakbey olarak, yani bir manada vali, bugünkü manada vali olarak tayin edilmiş birisi.

kadar büyüklükte bir yerdi. Bu caddenin şöyle böyle 60 metrelik kısmı Kervansaray'a dahildi. Kervansaray'ın başında da çok güzel bir çeşme vardı. Kervansaray Çeşmesi. Maalesef bu çeşme satılmış. Yıkılmış değil, satılmış. Satır alanda ne yapacak efendim? Çeşme için para vermedi ki. Adam bunun arsasını kullanacak. Bunun arsası da başka binalar yapılarak kullanılmış. Bir tarihi eser kaybolmuş. Ama ben Malkara'da Pir Ali Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh dergahını anlatırken size böyle boş bir arsayı göstermiştim. Burada da dolu bir sokağı gösteriyorum Kervansaray'ı anlatırken. Belki uygun olmuyor ama tarihe not düşsün istiyorum. Uzun Köprülü İsmail Hakkı Balkas bu çeşmenin 1958'lerde mevcut olduğunu kitabında belirtiyor. Çeşme içinde şunları yazıyor. Uzun Köprü Kervansaray'ın sağ köşesinde, demek ki giriş kapısı buradaydı Kervansaray'ın. Köprüden gelenler hayvanlarını burada geceletiyorlardı. Mallarını burada emniyete alıyorlardı. Kendileri de Kervansaray'daki sekilerde yatıyorlardı. Efendim. Eski bir eserdi. Hiçbir süsü yoktu. Sadeydi. Kitapta yazanı söylüyorum. Su haznesi, arkasında hazneli bir çeşmeydi bu. Su haznesinin bir kenarı 3,5 metre olmak üzere toplam alanı, taban alanı 10,5 metre. 2 metre yüksekliğinde olsa 20 ton su alacak bir su haznesi vardı. Bu haznesi de gitmiş, çeşmede gitmiş. Üstü taştan kare piramidal kubbeliydi. Yani Selçuklu kümbetlerinin üzerindeki gibi bir taştan kapatması vardı. Kubbesi tuğladan değil, taştan örülmüş vardı. 500 küsür seneden beri şehrin en önemli bir kısmının suyu tek buradan, Malkoçlardan gelen suydu bu. Tek buradan sağlanırdı. Yani Uzun Köprü'nün hayat kaynağı olan, içinde daima 20 ton suyu bulunan akar bir çeşme kaybolmuş. Kervansaray kaybolmuş. Murat Han bu şehri kurdu. Bu şehri kuranın yaptırdığı külliyenin bir tek camii kalmış. Çeşmesi bile meydanda yok. Bunları ben size burada niye anlatıyorum? Tarihe bir kayıt düşsün diye. Bunun üzerinde de şöyle bir kitabe olduğunu söylüyor Balkas Beyefendi, Hakkı Balkas Beyefendi. Efendim, kemer altında dört köşe, küçük bir taş üstünde ki kitabede Sahibül Hayrat vel Hasenat Dergah-ı Ali Kapıcı Başılarından ve Edirne Eşraf Hanedanından Esbak Filibe Nazırı merhum Hüseyin Nail Ağa ruhu için Fatiha. Hüseyin Nail Ağa'nın, bu tarihte 1845. Hüseyin Nail Ağa bu çeşmeyi ancak tamir ettirmiş olabilir. Yani 1443'te 2. Murat Han yaptırmış. Fakat daha sonra da tamire ihtiyacı olunca bu da Dergah-ı Ali Kapıcı Başı'ndan, yani sarayda padişahın kapıcıları var. Bu kapıcıların bir de amiri var. Müdürü, idare genel müdürü sarayın imiş. Bunu yaptıran Naila ne zaman? 1845'te, yani Sultan Abdülmecit Han zamanında. Rahmetli Sultan Abdülmecit Han, babaları Sultan II. Mahmut Han ve Abdülaziz Han, imparatorluğun her yerindeki hayrat vakıflarına ait binaları, devlet binaları hariç, hepsini dipten tamir ettirmişlerdir. Memleket içinde bir imar seferberliği yapılmıştır. Ama maalesef o seferberliğe rağmen biz şimdi buralarda yer yurt yapalım, 3-5 kuruş kazanalım diye efendim tarihi eserleri almış götürmüşüz. Tabii böyle kıymetli tarihi yerler, yani 600 senelik bir eseri kaybetmek bizim için hayıf verici, üzülecek bir konudur. Ama olmuş. Peki ben bunu niye anlattım? Birilerine şikayet için mi? Hayır. Bundan sonrasında hiç olmasa elimizde kalan tarihi eserlere sahip çıkalım. Avrupalı bir topak taşı tarihi yer diye 300 kilometre turistleri götürüyor, gösteriyor. İşte bu bizim tarihi yerimiz. Bizim böyle topak taşa ihtiyacımız yok ki. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700. 10. bölüm. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bu hatıraları sizlere vermeye devam ediyorum. Temeşvarlı Osman Ağa esir düştükten sonra yanında esir olarak bulunduğu Avusturyalı yargıç yüzbaşı Fischer'in 60 altın getirirsen seni esaretten azat ederim sözü üzerine memleketi Temeşvar'a birkaç arkadaşı da geldi. Kendisi 60 altın kendine ve kendine kefil olan bir hemşerisine de 9 altını temin etmek üzere Temeşvar'a geldi ve dost akranıyla sarmaş dolaş oldular. Dediler ki sen hiç merak etme, senin bu paranı temin ederiz, yeter ki kavuştuk. Şükür görüştüğüne dediler. Onlar da verilen sözün tutulmasının önemine inanıyorlardı. Ya bırak canım gitme falan dememişler Temeşvar'da efendim. Akrabaları da 69 altın feda olsun. Müslüman böyledir efendim. Ama Fischer ne yaptı? Fischer'in daha sonraki yaptığı marifetleri akıl almaz dönekliklerle doludur. Parayı en kısa zamanda toplayacaklarını bana söz verdiler. Rahatlattılar beni. Biz daha bunları konuşurken hareketlilik başladı bile para toplamaya. Döndüğümü haber alan komşular ve akrabalar kimi gülerek kimi sevinçten ağlayarak eve doluştu. 4 gün Temeşvar'da dinlendim. Dost ve yaranlarımıza karşılıklı özlem giderdik. Bu arada fidye paralarını da dekleştirdik. Paradan gayri bir takım kıymetli hediyeler de aldım. 4. günün sonunda arkadaşlarımızla beraber sözleştik, haberleştik, yine birlikte yola çıktık. Ramazan'ın 3. günüydü. Ramazan-ı Şerif'in 3. günüydü. 2 Temmuz 1688. Çanak tarafına doğru yürüdük. Yola çıkışımızın 3. günü, yani tam söz verdiğimiz 7. gün biterken Avusturya Birliği'nden ayrılışımızın bu 7. gününde Zeged'ine ulaştık. Yani Fischer'in olacağı yere geldik. Şehrin girişinde Tisa Nehri üzerindeki köprü başında bir karakol vardı. Karakolda askerlere durumumuzu anlattık. Elimizdeki kağıtları gösterdik. Halimiz asker ve subaylar pek alışık olmadıkları önemli bir konuydu. Bizim bu halimiz, yani para getirmemiz. Bizi alıp doğruca ordu komutanı generalin huzuruna çıkarttılar. Bunlar para mara deyince Fischer'in de imzaladığı kağıt var. Bu parayı köprü başındaki askerler de alabilirlerdi. O günkü Avusturya ordusunun hali bu. Ve generalin huzuruna bizi götürdüler, bu iş mühim iş diye. General inceden inceye hepimizi sorguya çekti. Elimizdeki evraka tekrar tekrar baktı. Başka subayları çağırdı. Onlarla konuştu. Birbirlerinin yüzüne bakıştılar. Sonunda bizi kale komutanı olan Obrist Leutnant payesine sahip Baron von Nehem'in yanına gönderdiler. İçimizde ümitle korku ve endişe karma karışıktı. İçimizdeki. Kale komutanın yanında duyduklarımız hiç hoşumuza gitmedi. Bize dedi ki, sizin aradığınız birlik Zeged'inden kalkıp Tuna Nehri tarafına Herdüt ve Ösek bölgesine gitti. Bunu duymak bizim moralimizi bozdu. Bizim sözümüz oraya kadar, Zeged'ine kadar gelip Fischer'e bu paraları vermekti. Ama komutan, kale komutanı bize, fidye paralarınız yanınızdaysa biz alır ona göndeririz, merak etmeyin diyerek yüreğimizi ferahlandırdı. Yeniden ümitlendirdik. O gün kale içindeki karakolun hapishanesine gecelemek için girdik ama buradan çıkmamız tam 7 gün sürdü. Endişe ediyorduk. Biz sözümüzü tutmuş paraları alıp gelmiştik. Onlar sözlerinden vaz mı geçmişlerdi? Yedinci gün komutana götüreceklerini söylediler. Bizi hapisten çıkardıklarında ümit ve korkuyla yaşıyorduk. Kurtulacağımızı ümit etmek istiyorduk ama ümidimiz çok çabuk tükendi. Komutanın anlattıklarını dinleyince fazla sevinmememiz lazım olduğunu iyi anladık. Komutan ellerimize yol kağıtları tutuşturuyor ve sizin sahipleriniz ÖSEK tarafına gitti. Varın bulup paraları kendi elinize teslim edin diyordu. Oysa 7 gün önce böyle söylemiyordu. Fidye paralarını bize verin, biz teslim alalım diyordu. Ağız değiştirmiş şimdi kale komutanı. Kale komutanı da tabii bu paranın üzerine herhalde yatmayı istiyordu. Ve sizi de serbest bırakırım diyordu. Şimdi serbest de bırakamıyor. Ordu komutanı demek ki yukarıdan bastırdı. Bu kimin hakkıysa ona verecek. Yoksa subaylar birbirlerine silah çekip düello edebiliyorlar orada. Hemen anında. O günün Avusturya medeni anlayışı. Ne derseniz medeni mi, deni mi ona dinleyicimiz karar versin. Bizim gidip vermemiz gerekiyorsa 7 gündür niçin bekledik? Onca zamanı niye boşuna kaybettik? Bunlar bizim hep düşüncelerimizdi. Bu arada da birlik bu 7 günde bizden epeyce uzaklaşmış olmalıydı. Yani kona göçe gidiyorlarsa epey bir yol gitmişlerdir. İşin içinde bir iyi niyet görünmüyordu ama çaresiz söyleni yapmak zorundaydık. Kaledeki çarşıdan 4-5 günlük ekmek ve katık aldık. Ekmek katıkları da bitti. Zaman geçirmeden Zegedin'den Baçka kırlarına doğru yola çıktık. Avusturya ordusunun izini takip etmemiz pek de zor olmadı. Demek ki askeri birlik bir yerden bir yere intikal ederken arkasında iz bırakırsa, düşmanı arasa çabuk bulup imha eder. Dostu arasa belki kavuşabilir. O yüzden askeri birlikler gittikleri yerden başka bir yere tekrar kalkarken, başka bir yere konmaya giderken yollarda mümkün mertebe iz bırakmamaları lazım. Bir tavşan bile yolda giderken iz bırakırsa avcı onu daha kolay yakalar ve kıstırır veya vurur. Yakılmış, yıkılmış, harabe olmuş köy ve kasabaları takip ederek ilerledik. Üzerinde yürüdüğümüz ova tıpkı ucu bucağı olmayan bir çöl gibiydi. En küçük bir gölgelik yoktu. Havanın sıcaklığı insanın beynine işliyordu. Allah'tan ki su sıkıntısı çekmiyorduk. Önümüzden gitmiş olan Avusturya askerleri konak yerlerinde çok sayıda kuyu bırakmışlardı. Kuyuların bir kısmı oldukça derin, bir kısmı kolay ulaşacak şekilde suyu yakındaydı. Belimizdeki kuşaklarımızı çözüp ucuca bağlayarak, testimizi salarak suya ulaşıyorduk. Gündüzleri dayanması zor olan sıcaklık, geceleri de bundan dolayı çoğalan sivrisineklerden yolculuk bize tam bir işkence haline gelmişti. Kendi başlarına 5-6 tane Osmanlı vatandaşı esir, kendilerine hadi esir değilsiniz kurtuldunuz diyecek bir kağıt verecek adamın peşine gidiyor. Dön memleketine git, söz verdik diyor. Garip şeyler yani. Enteresan. Osmanlı'nın terbiye düzeniyle Avusturya'nın terbiye düzeni burada hakikaten dikkat çekecek kadar birbirlerine zıt istikametteler. Suyu işte kuşaklarımızı ucuca bağlayarak testilerimizi sarkıtıp uzak kuyulara, su uzaksa eğer derinse, ulaşıp suyumuzu alıyorduk. Sivrisinekler tam bir işkenceydi. En büyük sıkıntı sivrisinekten dolayı uyuyamamaktı. Gündüz sıcak, gece uyuyamamak. Öyle ki geceleri Birimiz eline bir tepsi gibi bir şey alıyor, sürekli yelpaze gibi sallayarak diğerlerini sineklerin saldırısından korumaya çalışıyordu. Ama işin doğrusu bu da pek faydalı olmuyor. Sivrisinekler gene buldukları bir açıktan, bu yelpazenin açığından gelip bizleri pek rahat bir şekilde ısırabiliyorlardı. Ayrıca canavarlara, haydutlara, kadanalara yakalanma korkusu da vardı. Şükür ki Zegedin'den yola çıktığımız 3-4 gün zarfında ancak iki yerde Sırp haydutlarına rastladık. Bizi sorguladılar. Ordunun ardınca gittiğimizi öğrenince dokunmadılar. Kurtuluş parası vereceğiz deseler yandılar. Haydutlar onları keser, nehirlere atarlar, bataklıklara atarlardı. 5. gündü. Zombor kasabasına yakın bir yerde Tuna Nehri göründü. Çevrede küme küme orman ve ağaçlıklar vardı. Tuna'nın taşkın günleriydi. Yatağının dışına çıkmıştı. Sular nehir yatağını aşmış, bütün o ormanlık yerleri ve sazlıkları nehir kaplamıştı. Tahminimize göre Zombor kasabası da boştu. Harp olan bölgede olduğu için demek onlar da boşaltıp kaçmışlar. Kasaba 1,5 yahut 2 saatlik bir uzaklıkta görünüyordu. Avusturya ordusunun o tarafa gittiği izlerinden belliydi. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 11. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
2: Tarihe şan verenler.

Oğuz Kağan Kızıl Elmamız, insanlığa ihsanımız, gönüllerde sırrımız. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Saltuk Buğra öncümüz, ilk Allah diyenimiz, Karahanlı bilgemiz. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alparslan ve Melikşah'la Anadolu vatan oldu. Gönüller aşk ile doldu. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye.

Tekrar efendim Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Pehlivan Hoca'yla Halil Aga'yla birliktesiniz. Efendim 21'den 22'ye bir saat beraberliğimizin hem sevgili dinleyicilerimiz sizlerin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyinizin, kardeşinizin, amcanızın, dedenizin, sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile olsun. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye demekten maksat nam olsun, şan olsun diye değil, o gönül erlerini, o alperenleri anlatıyoruz ki efendim şefaatlerine kavuşabilmek, onların anıldığı yere rahmet iner ve onların kıssalarından hisse kapabilmek için. Ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Aslımız efendim ecdad Selçuklu, Osmanlı dedeler. Efendim ilahi kelimetullah uğruna, Allah-u Teala'nın kelimesini, kelime-i tevhidi yükseltmek, yaymak, tebliğ etmek için mal, can ne varsa efendim geriye doğru ta efendim Gaznelilere kadar, Karahanlılara kadar gidebiliriz. Efendim onlar hayatlarının bir nefesini dahi boş geçirmeme gayretindeydiler. Çünkü bu nefesler o kadar kıymetli, o kadar kıymetli ki geçti gitti, geri dönmek, döndürmek mümkün değil. Bırakın para pulu, bütün kainatı versek efendim nefesler sayılı, nefesler sayılı. Ne kaldı geriye? Bilmiyoruz. Efendim an bu an, dün gitti. Yarını bırak şu an, yani şu anda Halil Aga'nız, Pehlivan Hocam konuşuyor ama ne kadar devam edecek? Programı çıkaracak mı? Bırak programı çıkarmayı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ne dermiş? Bir nefesten sonra ikinciyi alabilecek mi? An bu an Allah demek, tevbe etmek, gönüller yapmak, özür dilemek için an bu an. Ne olur? Efendim tabii üzerimize farz olanları yaptıktan, namazımızı kıldıktan efendim yapmamız gereken, yani gerek rızk ile gerek ibadetler ile efendim yaptıktan sonra her an ya duruyorsun ya durma işte bire. Allah de be ya, kelime-i tevhidi söyle. La ilahe illallah de. La havle de. Tesbih çek. Subhanallahi velhamdülillahi ve subhanallahi ve bihamdi. Efendim salavat getir. Boş vakit, müminin boş vakti olur mu ya? Yürürken söyle, otururken söyle, bir şeyle meşgul olurken söyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Cennette diyor, ağaç köşk yoktur. Buradaki ibadetler, tesbihler orada. Efendim köşklere, nehirlere, çiçeklere döner. Ama ondan önemlisi de, en önemlisi kelime-i tevhidi söylemek. Efendim nefsi ezer, kafir olan nefsi ezer. İstiğfar çekmek de kalbimizi temizledir. Biz hastayız, hasta doğduk. Ne demek bu? Efendim daha doğuştan kalbimiz, ruhumuz, yani alemi emirden olanlar nefsin esaretinde. Hasta eylemiş, emri altına almış. Efendim tasavvuf demek nedir? İşte bu hakiki imana kavuşmak için nefsi hizaya getirmek demektir. Efendim hem güzel ülkemiz hem bütün dünya çok zor günler geçiriyor. Yani bir yüzyıl bitti, işte sanayi devrimi falan bitti, şimdi elektronik efendim yapay zeka, yani tamamen dijital teknolojiye dayanan savunma sistemlerin, silah sistemlerin, ticari sistemlerin, hayatın, insanın, toplumun, memleketin, yani milletlerin ve dünyanın değiştiği bir zamandayız. Efendim, ekran tarafından
esir alındık bizler ve evlatlar böyle bir zamanda. Tabii ki yandık bittik yok. Efendim, takdir eden Allah-u Teala. Allah-u Teala dilemedikçe ayetel kürsüye geçiyor. Kimse onun ilminden zerre alıp o dilediği alıyorlar, keşfediyorlar ama haşa. Bir şeyler yaratmıyorlar, var olanı keşfediyorlar. O keşifleri şu şekilde kullanıyorlar, bu şekilde kullanıyorlar. Dünya imtihan dünyası. İyi kullanan karşılığına, kötü kullanan da karşılığına ulaşacak. Ama biz Müslümanlar yaşadığımız zamanı anlamak, hem kendimiz hem bizden sonrakiler için ve o zamanla, o mekanla, bulunduğum mekanla ilgili, bulunduğumuz şahıslarla ilgili, çevreyle ilgili efendim gerekli tedbirleri almak, mücadelemizi yapmak zorundayız. Hallega, işte az önce söyledik efendim. İlk önce ehl-i sünnet bilgilerini öğreneceğiz ve öğreteceğiz evlatlarımıza, torunlarımıza. Neyse, başka çare yok. İki, amel. Ya beş vakit namaz mümkün değil bu. Namazsız mümkün değil. Kılacağız ve kıldıracağız. Namaz müminin miracı, namaz huzura yolculuktur. Bütün bu saydıklarımın ilacı namazdır. Üçüncüsü, iyilerle beraber olacağız. Ya iyileri bulamazsak efendim kitaplarını okuyacağız. Ehl-i sünnet alimlerin kitapları her tarafa yayılıyor. Açıp elimizi, ya Rabbim ben seni seviyorum. Çok zor bir dönemdeyim. Ben sana teslim oldum. Beni razı olduğun yolda bulundur ve razı olduğun şekilde bana evlat, torun neyse bizlere son nefes iman selameti nasip eyle. İman, amel ve ihlas. Kötü ahlaktan uzaklaşmak, iyi ahlaka kavuşmak, efendim kalbi temizlemek. Yok başka çare. Boyun bükeceğiz, sebeplere sarılacağız. Onun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz. Allah-u Teala bizi bu zamanda yarattı. Ama elhamdülillah bu güzel memlekete yarattı. Elhamdülillah TGRT FM dinleme güzelliği verdi efendim. Elhamdülillah bizi ehl-i sünnet alimlerinden haberdar etti. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını yayanlarla, yaşayanlarla, numune insanlarla efendim tanışma güzelliğine eriştirdi bu güzel memlekette. İnşallah bu nimete şükretmek nasip olur. Yüce Mevlam, nimetlerime şükrederseniz fazlalaştırırım, şükretmezseniz elinizden alır, acı azap ederim buyuruyor. Peki işte bizim duracağımız yer burası. Nimet elhamdülillah bu güzel memlekette Osmanlı'nın torunları olarak dünyaya getirdi. Afrika'da olurdu, Amerika'nın bilmem neresinde olurdu, kutuplarda olurdu. Ama bu güzel memlekette bu güzellikleri işitmek nasip oldu. İş şükürde. Peki nasıl şükredeceğiz? Bu güzelliklere başkasının da kavuşmasına vesile olarak ve salih müminleri severek, efendim bütün canlılara merhamet ederek dedikten sonra, ey İbrahim Halil Ağam, yediklerin içtiklerin senin olsun, gel bakalım yarın hesabını vereceksin. O hesabı, yarın ahirette hesabı vermezden önce gel bize hesabı ver diyorsunuz ki son derece haklısınız. Bu arada efendim Tele-i Malteler'e birinizden Efe, vay maşallah efendim, Pehlivan ailesi ve Zeynep abla. Zeynep abla bizden bir Behter marşı istemişti. Ben onu bir kenara yazdım ama yanıma getiremedim. Tam ismini hatırlayamadık. Kayıtlarda da yok. Onu inşallah bugün yine bir Mehter marşı. Mehter vuruyor tarihi aksetmede yağdı. Andık yine Fatih ile Süleyman'ı muradı diyeceğiz. Ama söz efendim haftaya inşallah o marşa ulaşabilirsek, kayıtlarımıza bulabilirsek veya indirebilirsek inşallah o marşı haftaya söyleyeceğiz, söyleteceğiz. Vur Mehter diyeceğiz. Ama bu akşam
Mehter vuruyor diyeceğiz. Efendim, Allah-u Teala o kadar merhametli, o kadar merhametli ki kendine bir adım yaklaşana, efendim, kendi rızası için çalışanlara, emr-i maruf, nehyan-ı münker yapanlara, efendim, öyle ihsanları, öyle ihsanları var ki mümkün değil. İhsanı sonsuz, merhameti sonsuz, gücü sonsuz, kudreti sonsuz, mutlak cemal, mutlak hakikat, mutlak varlık, mutlak hakim olan, her şeyi yaratan, varlıkta durduran böyle bir Rab'da Allah demek, ona inanmak ve ona Muhammed Aleyhisselam'ı ümmeti olarak inanmak, ona İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında anlattığı şekilde zatına, sıfatlarına, efendim, onu orada belirttiği şekilde tenzih etmek, takdir etmek ne büyük nimet, ne büyük nimet. Efendim, bir menkıbe okudum. Enver abilerin sohbetlerinden çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istiyorum. Efendim, köyde merkebine buğdayı yükletir. Nereye? Hadi bakalım değirmene. Ya eskiden, şimdi değirmenler var ama eskiden, efendim, suyla, rüzgarla dönen değirmenler vardı. Değirmen taşları. Onların arasında buğday öğütülür, un olurdu. Adamcağız değirmene gelmiş. Çuvalları, buğday çuvallarını indirmiş. Aa, bu arada gözle kaş arası derler ya. Affedersin, merkep kaçmış. Gidip merkebi yakalaması lazım. Aha, bir bakıyor ki cuma saati yaklaşmış. Ya Rabbim, ne yapayım? Cuma bu. Kaçırdığımı edası da kazası da mümkün değil yani. Cuma vaktinde kılmak lazım. Ya ne yapayım? Diyor ki giden merkep olsun diyor ya. Efendim, hadi bakayım cumaya. Merkebi aramayı bırakıyor. Un çuvalını oraya koyuyor. Diyor ki şeye, değirmenciye, ben cumaya gidiyorum. Allah kabul etsin diyor. Bize de dua et diyor. Geliyor cumaya. Cumadan sonra değirmene dönüyor. Efendim, değirmenci diyor ki, ya diyorlar, sorma. Senin çuval, biz öğüttük ama birisi almış. Kim de aldı bilmiyor yani. İsmin yazılı olmasına rağmen, işaretli olmasına rağmen karışmış. Merkep, o da yok. Allah Allah diyor. Vardır bunda bir hayır. Hadi bakayım eve. Aa, eve geliyor ama mis gibi bir ekmek. Allah Allah diyor. Bizim hanım bunu nereden buldu? Neyse. Selamun aleyküm. Efendim, bir de bakıyor ki merkep de. Ya diyor hanım, merkep nasıl? Vallahi diyor, benim de aklım karıştı diyor. Aslanın biri diyor. Merkebi önüne takmış, eve kadar getirdi diyor. Ağıra kapattım diyor. Şimdi ağırda. Allah Allah. Bu diyor, onu nereden? Ya onu da sorma diyor. Bizim diyor komşu kendi çuvalı diye, efendim, bizim çuvalı getirmiş diyor. Getirdi, teslim etti diyor. Ben de diyor hemen diyor ondan bir kaldım. İşte şu anda sıcak bir şeyler. Ya daha başka bir şey söyleyeyim diyor. Bizim diyor bugün sulanması diyor lazım olan tarla var diye diyor. Yine diyor komşu diyor kendi tarlasını diyor sularken oradan arık patlamış. Haydi bakayım diyor. Efendim, tarla da sulanmış. Ey güzel Allah'ım diyor. Bir şükür secdesine kapanıyor. Sen ne büyüksün. Sen ne merhametlisin. Ben diyor tercih durumunda. Yani cuma mı, merkep mi? Bu tercihte diyor bir merkep demedim. Senin rızan için cumaya gittim. Sen diyor bire üç verdin. Merkep geldi. Tarla sulandı. Efendim, on da geldi. Sevgili dinleyiciler. Efendim, öyle merhametli, öyle merhametli, öyle merhametli bir Rabbimiz var ki ya boy mu geçeceğiz? Hiçbir iyiliği kendimizden bilmeyeceğiz. Hiçbir kötülüğü küçük görmeyeceğiz. Hiçbir iyiliği de efendim. Allah-u Teala'nın rızası, Veysel Karahan Hazretleri öyle buyuruyor. Allah-u Teala'nın rızası iyilikler içindedir. Onun için hiçbir iyiliği küçük görme. Allah-u Teala'nın gadabı da kötülüklerdedir. Hiçbir kötülüğü de küçük görme. E ya ne yapacağız? Halil Ağa, Halil Bey. Efendim, yapabildiğimizi yapacağız ama bu küçüktür, bu müstahaptır. Ha, bundan ne olur falan demeyeceğiz. Yerde bir ekmek kırığı gördük. Yerde bir karınca gördüksek ezmeyeceğiz. Görmedik, Allah-u Teala affeder. Ekmek kırığı, yani ne olur kırıktan deyip üzerinden atlayamayacağız. Alacağız, öpeceğiz, başımıza koyup bir kenara bir canlı yesin diye.
Sakın ha hiçbir iyiliği ve hiçbir kötülüğü küçük görmek yok. Yapamayız, unuturuz. Allah-u Teala affeder. Ama bilerek, Allah korusun ya, bilerek. Efendim bundan ne olur deyip de böyle kırıp geçmeyeceğiz. Gönüller kırmayacağız. Ya o zaten hak etmişti. Ya sen ne zaman yargıladın? Ne zaman hakim oldun? Ne zaman savcı oldun? İddianame hazırladın ki kararı verdin. Bir müminin bir hareketinden 100 mana anlaşılsa hadis-i şerif, 99'u kötüye, biri iyiye işaret etse efendim iyiye yoracağız. Kavgamız kendimizle olacak. İyilik yapmayı, gönüller almayı, Allah demeyi, kelime-i tevhidi en büyük efendim fırsat bileceğiz. Hasan İlhami efendim selamun aleyküm Halil Ağam diyor ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Adana'dan Naime abla efendim, bunun da bir delikanlısı var maşallah, iyi anlaşıyoruz, dualarınızı bekliyor Naime abla, garip evladıyla beraber Allah-u Teala yardımcısı olsun. Efendim daha niceleri. Efendim TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda Pehlivan Aga'yla gazeteci diye yazardı devam ediyoruz. Yazmaya devam ediyoruz efendim. En son İmam Rabbani Hazretleri'nin efendim romanını Sıla'yı bitirdik elhamdülillah. Çok yakın zamanda bütün Delice'li Halil Pehlivan'ın yazdıklarını, romanlarını Halil Delice efendim isimli web sitesinden inşallah takip edebileceksiniz. Vay vay vay Hasan İlhami Ağam, üniversite odamda radyodan dinlerdik diyor. Bre sene 2003 ya, çıkalım gidelim. Urumelle program bunlar efendim, lisede başlayıp üniversitede devam eden ne vardı? Efendim Gölhisarlılar vardı, Kütahyalılar vardı, Anadolu. Hey günler be. 2000'den beri 26 sene olmuşam. Maşallah deyim birem. Efendim. Tele-il mal devam. Geçen hafta söylemiştik. Bu hafta söylüyoruz. Hep söyleyeceğiz. Aman ha ya, biz yazın evlatları, torunları Kur'an kursuna gönderdik deyip sakın ha boşlamayın. Efendim. Namaza alıştırmak, itikat bilgilerini vermek, namaz sureleri, namaz duaları, ilmihal bilgileri, hiç olmasa imanın altı şartı kolay değil. Çocukları aklını çeviren, efendim yoldan çıkaran, tabii hareketli efendim arkadaşlar, çevre, cep telefonları, tabletler pek çok. Onun için lütfen de lütfen. Her çocuğu bir bu işi seven, bu işi bilen bir hocaya, ismi hoca olmasa da meslek hoca değil, dinini bilen, dinini seven ve gençlerle, çocuklarla uğraşmayı seven birine teslim edeceksiniz. Efendim şimdi biraz da kolay da WhatsApp var. Bizim elhamdülillah tele-ilmihal derslerimiz devam ediyor. Ya elhamdülillah Almanya'dan Bulgaristan'a, memleketimizin dört bir köşesine efendim... köşesinden tele-ilmihal derslerimiz devam ediyor. 10 dakikaya saat veriyoruz. Ha teke tek. Neler, ne civanlar, ne yiğitler ya. Hay maşallah, elhamdülillah. Allah-u Teala bu Halil Ağanıza, Delice'li Halil Pehlivan'a ömrün ahir ömründe derler ya, öyle bir güzellik nasip etti ki elhamdülillah. Onun için mutlaka ve mutlaka evlatları, torunları efendim bir bilene, dinini bilen ve sevene bir efendim gönüllerine teslim ediyorsun. Halagam, talihli dinleyicilerinizle beraber hayırlı bereketli yayınlar, ömürler demez. Selam ve rahmetullah ve aleyküm selam diyor Numan Uzuner ağabeyimiz. Efendim tele-il mal devam. Ya Halil Ağa, bizim de torun var. Efendim boş yerimiz varsa başımız gözümüz üzere. 505-398-14-19 Tele ilmi hal. Aman ha. Efendim bütün bu güzelliklerin yaşanmasına vesile olan Hüseyin İlmiş Hazretleri bütün kitaplarının kapak sayfasının arka kapak sayfasına o hadis-i şerif koymuş.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah-u Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağzından alınız. Din kitaplardan öğrenmek zor. Kitaplar tabii ki olacak. Tabii ki okuyacağız ama bir bilenle onu ne yapacağız? Sağlamlaştıracağız. Bir bilenle elden, gözden, gönülden geçireceğiz dedikten sonra. Efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye seferimiz devam ediyor. Özellikle şu zamanda dünyanın değiştiği, sınırların, hudutların efendim yeniden çizildiği, yani bildiğiniz şey sınır manasına değil, güç, kudret, bölgesel efendim işbirliklerin, bölgesel güçlerin teşekkür ettiği bir zamanda güçlü Türkiye'ye çok ihtiyaç var. Türkiye gazetesini okuyanlar, oradaki mertliği, yiğitliği, cesareti, fedakarlığı, sahih itikadı, ehli sünnet itikadını bilenler ne kadar çok olursa Türkiye'mizde o kadar güçlü olur. Ve onun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye diyoruz. Efendim, bugünkü diyorum, cumartesi günü güçlü Türkiye seferinde çok hoş bir şey yaşadık. Bir arkadaşımızın efendim bir saz evi. Vitrinde sazlar, gitarlar falan var. İşte arkadaş giriyor. Ya diyor, iyi günler, kolay gelsin falan. İyi işler. Buyur kardeşim diyor. Ben diyor Türkiye Gazetesi'nden geliyorum. Bu Tamil Mahal Saadet Ebe diye hediye diyor. Türkiye Gazetesi mi? Türkiye Gazetesi'yle diyor işim olmaz diyor. Arkadaşlar haklısınız diyor. Yani herkesin diyor sevecek diye bir şart yoktur. İşte bir emriniz var mı diyor. İşte hayırlı kazançlar diyor tabii efendim. Biraz sohbet falan ediyorlar. Çıkarıyor bir İngiliz casusunun itirafları kitabını. Ama böyle tabii güler yüze giriyor. Tatlı gülle, dille giriyor. İşte günaydın neyse falan böyle. Efendim, çıkarken de diyor ki bu kitap, siz okumayı seven birisine benziyorsunuz. Entel, aydın, münevver bir kimseye benziyorsunuz. Bu kitap da diyor size hediyemiz olsun. Biraz daha anlattıktan sonra Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler, hayırlı işler diyor ve o kimse ne diyor biliyor musunuz? Tabi o güler yüze tatlı dille girdiği, ayrılıncaya kadar güler yüzü tatlı dili hiç noksan etmedi diyor ki Allah gül yüzünü soldurmasın. Ya diyor abi, ben hayatımda böyle bir dua almadım. Kim? Türkiye Gazetesi'ne işim olmaz diyen, müzik aletleri satan bir kimse. Neden? Efendim, gönül ehli zatların, Enver abimizin tavsiye ettiği gibi mübarek hocaları Hüseyin İlmiz Hazretleri diyor ki asrımızın silahı güler yüz tatlı dildir. İnsanlar güler yüzü tatlı dili unuttular. Herkesin yani suratı demeyeyim, herkes böyle gözler böyle öfkeden, sinirden böyle kısılmış, çeneler kenetten böyle bir zamanda güler yüz, tatlı dili insanlar efendim gönüllere huzur veriyor. En muhalif olanlara dahi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüz güler, geceleyin ümmetini düşünür ağlardı. Enver abiler de onca derde rağmen hep güler yüzdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim diyor, insanların en kötüsü yani görüldüğü zaman aman bununla yolum kesişmeyi deyip kaçılan kimsendir. Mümin aranan, mümin görülünce huzur bulunan, insanları rahatlatan kimsedir. Su gibidir, herkes muhtaçtır dedikten sonra efendim programımızın akışı içerisinde ya üç yiğidin asıldığı günlerin yıl dönümündeyiz. 16 Eylül 1961 Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Menderes hükümetinin iki bakanı, Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı. Efendim ve 17 Eylül 1961 rahmetli Adnan Menderes idam edildi. 19 Eylül 718 son sahabe-i kiram Ebu Tüfeil Amr bin Vasile Hazretleri vefat eyledi. Efendim programımızın akışı içerisinde vaktimiz yeterse Talha radıyallahu anh, sahabe-i kiramdan Bilal Habeşi radıyallahu anh, Ali Ramiteli
Azizan ve Pir-i Nesa Sisli Ali'ye, Sümeyye radıyallahu an, Cabir bin Abdullah. Efendim, bunları zamanımızın yettiğince inşallah anlatacağız. Efendim, tek suçları milleti asli değerleriyle, manevi değerleriyle tekrar buluşturmaktı. Ezanın serbest bırakılması, efendim, Kur'an-ı Kerim okumanın, yasaklanan Kur'an-ı Kerim okumanın tekrar serbest bırakılmasıydı. Ve efendim, bu suçlarla, akıl almaz bir yargılamayla yargılandılar. Hüküm baştan verilmişti ve idam edildiler. Efendim, önce mehter vuruyor tarihi aksetmede yağdı. Sonra reklamlar diyoruz. Ve reklamlardan sonra inşallah tekrar beraber olacağız. Var mehter!

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Mehter vuruyor, tarihi aksetmede yağdı. Andık yine Fatih ile Süleyman'ı muradı. Köş sesleri tarsın bütün İstanbul'u yer yer. Geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler. Türk ordusunun şan dolu bir sadmetidir bu. Fethin, Muac'ın, Neybolu'nun haşmetidir bu. Gülban çekelim cuş ile. Allah diye her an Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. TGRT FM'de, Gönüller Radyosu'nda, tarihe şan verenler programında Deliceli Halil Pehlivan'la birliktesiniz efendim. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyerek efendim gönül erlerini, alperenleri anlatıyoruz ki onların destan hayatlarından, kıssadan hisse kapabilmek için. Efendim önce şöyle bir gelen mesajlara bakıyoruz. Sonra da inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar Halil Aga. Nüksa'dan saygılar, sevgiler, Tatar Ramazan Kayayurt. Yüce Allah'ım cümle hastalarımıza şifalar versin, ibadetlerimizi, niyetlerimizi kabul eylesin, cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Allah-u Teala Tatar Ramazan Aga'mıza ve onun sevdiklerine de sıhhat afiyet versin. Ve Halil İbrahim Göçer, Kırıkkale. Selamünaleyküm. İyi akşamlar Halil abi. Değerli TGRT FM çalışanlarına ve dinleyicilerine iyi akşamlar. Allah'ım hayırdan şer, karanlıktan aydınlık çıkarır. Yaptığımız her olayın sonunu hayrı çıkar Allah'ım. Hayırlara vesile eyle. Amin. Bütün hastalarımıza ankarib zamanda, yani yakın zamanda şifalar ihsan eyle demiş Halil İbrahim Göçer kardeşimiz. Ve efendim WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bakıyoruz. Hocam, Bursa Osman Gazi'den Özlem Hanım, sizleri dinliyoruz. Allah-u Teala cümlemize imanla yaşayıp imanla ölmek nasip eylesin demiş. Amin. Ne güzel dua efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Alper Bulut. Efendim Alper Agam, sunuculardan şikayetçi. Rütük başkanını diyor efendim, göreve davet ediyor. Rütük'ten izlenmesi lazım mı Alper Agam? Efendim TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Pehlivan Aga'yla birliktesiniz. Kaldığımız yerden hemen devam ediyor ve tekrar Instagram üzerinden yayınımıza geçiyoruz. Efendim en son neden bahsetmiştik? 27 Mayıs ihtilali sonrası Adnan Menderes bakanları Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın bir yıl yargılama sonrası idam edilmelerinden, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan 16 Eylül'de, Adnan Menderes de 17 Eylül'de idam edildiler. Efendim Hasan Polatkan'ın Yok, Fatih Rüştü Zorlu'ya son arzusu ve vasiyeti soruldu. Karıma ve çocuklarıma söylensin, suçsuzum. Allah'a ve vicdanıma güveniyorum. Aynı sözler anneme ve kardeşlerime de söylensin. Zorlu'nun son isteği mektup yazmaktı. Son mektubu. Sevgili anneciğim, Emelciğim, Sevinciğim ve abeciğim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Sakinim ve huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin sakin ve huzurlu yaşamanız beni daima müşteri edecekmiş, edecektir. Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiri böyleymiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim diye yazmış Fatih Rüştü Zorlu. Efendim Hasan Polat Kan 9 yıl Maliye Bakanlığı yaptı. Savunmasında Mülkiye'de Maliye hocamız rahmetli İbrahim Fazıl Pelin Maliye Vekaleti Devlet Gemisi'nin makine dairesi derdi. İşte ben bu devlet gemisinin bu makine dairesini 9 yıl idare ettim. Sabaha karşı Hasan Polatkan abdest aldı. Dini telkinlerde bulunan imamın hatasını düzeltti. İmam tabi heyecanlanıyor. İskemleye çekme işini cellete bırakmadı. Ve efendim kendisi çıktı. Ve şehitliğe yürüdü. Hocam biz Ali ve Ömer kardeşler hayırlı programlar diliyoruz. Efendim bizim Teleuz'un talebelerinden, affedersin Tele... İlmihal talebelerimizden Ali ve Ömer kardeşler var. Çok gayretliler, çok yiğitler. Yarının Türkiye'sinde inşallah çok güzelliklere vesile olacaklar. Efendim onların tahsil hayatlarını selametle bitirmeleri, efendim memleketine, millete, dine, sevdiklerine hizmet edebilmeleri için hayırlı hayırlı meslek sahibi olmaları için dualarınızı bekliyoruz. Allah-u Teala muvaffak etsin. Allah-u Teala haklarında hayırlı olanı efendim nasip eylesin. Vay vay vay, bir Delice soy ismi gördük ya. Asef Delice. Bre bre bre. Biz Delice soy ismi yalnız bize ait sanıyorduk efendim. Efendim Adnan Menderes. Kırım Tatar asıllı dedesi Hacı Ali Bey. 1899'da Aydın'da doğdu. 15 Eylül 1961'de idam edildi. İstiklal madalyalıydı, hukukçuydu. Efendim 1990 yılında gerek Fatih Rüştü Zorlu gerekse Hasan Polatkan ve Adnan Menderes'in iade-i itibar, yani itibarları iade edildi. O da ne diyelim, yapılanların kabul edilmesi, efendim suçu ezanın aslı üzere okunması, din dersleri koyulması, efendim tekrar İslam harflerinin, yani İslam harfleri üzere ise Kur'an-ı Kerimlerin basılması, efendim eski basılmış kitaplara, İslam harfleriyle basılmış kitaplara efendim dönüşün serbest bırakılmasıydı. Yassıada'da ve İmralı'daki tarihi fotoğrafları çeken 77 yaşındaki emekli assubay İsmail Şenyüz, Adnan Menderes'in son saatlerini kısaca şöyle anlattı. Menderes'in asıldığı günü hiç unutamıyorum. Öğleden sonra 14.30 sularıydı. Sabah erkenden Yassıada'dan bir profesör, iki doktor, ada komutanı ve iki yüzbaşı ile birlikte Menderes'in odasına girdik. Efendim, yargılama Yassıada'da yapıldı. İdam ise İmralı'da, yani son ana kadar işte efendim idama gittiği söylenmedi. Menderes İmralı'ya gelir gelmez komutanın odasına götürüldü. İdam hükmü okundu. Menderes Allah milletimize zeval vermesin dedim. İdama gitmeden önce hoca ile görüşmek ister misin dediler. O da hemen 5 dakika görüşeyim dedim. Sonra beyaz gömleği gönderdiler. Hoca şehadet getirelim dedi. Kelime-i şehadet getirdiler. Orada boynuna iple sakin bir vaziyette durduğu bir resim var. Efendim Menderes Hasanlar idam hükmü bittikten sonra bir odaya çekiyorlar, kutlama yaptılar. Böyle alçaklık, böyle hainlik olur mu ya? Ve efendim Necip Fazıl Kısakürek rahmetli, Zeybeğimi birkaç kızan vurdular, çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular, Zeybeğim Zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrusan al. Zeybeğim kalkamaz, dirilemez mi? Odası mühürlü, girilemez mi? Şu ters akan sular çevrilemez mi? Ne güne dek böyle gider bu devran? Zeybeğim bir sel ol, bir çığ ol, davran demiş efendim rahmetli Necip Fazıl Kısakürek. Son sahabe Ebu Tufeyl Amir bin Vasile. Sahabe-i kiram kimdir, nedir? Efendim sahabe-i kiram

Aleyhisselam'ı görmek, yani sahabe-i kiramdan olmak nasip olmadı. Ve tabiinden oldu. Yani Peygamber Efendimiz'in hesabını gördü. Efendim Vahşi radıyallahu anh Hazreti Hamza'yı şehit etti. Efendim Vahşi'ye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme lanet et dediğinde ben Miraç'ta onu Hamza ile kol kola gidiyor gördüm dedim. Bir defa gördü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini tanıtmadan Müslüman oldu. Sonra açıkladı. Hazreti Ömer kılıcına davrandı. Ya Resulallah müsaade et kellesini koparayım. Yo bu artık kardeşiniz dedi. Müslüman oldu. Eskiler kapandı. Eskiler. Ama ne dedi Peygamber Efendimiz? Ya Vahşi dedi. Seni görmeyeyim. Sen, tamam. Müslümanlığın kabul. Ama seni gördükçe amcam Hamza'yı hatırlıyorum dedi. O da ağlayarak gitti ve Müseylemetül Kezzab'ı Hazreti Hamza'yı şehit ettiği harp ile efendim öldürmek nasip oldu. Ve Veysel Karani Hazretlerinden üstün oldum. Efendim Asef Delice der ki halde kadar din dersleri 1982 anayasasında yasalmış. O tamam ama din dersleri geldi. 1982 anayasasında anayasa emri oldu. Ama rahmetli Menderes zamanında yalnızca din dersleri değil efendim camilerde Kur'an-ı Kerim okumak yasaklandı ya. Takip ediyorlardı böyle. Yakalandım gitti camilerde Kur'an-ı Kerim verildiği efendim tespit edildiğinde hem hocalar hem de oraya gönderen babalar gidiyorlardı. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz buyurdu. Ebu Tüfeyl Amir bin Vasile efendim Uhud Savaşı'nın olduğu sene dünyaya geldi. Küçük yaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman 7 yaşlarında falandı. Efendim demek ki tabii 7 yaşında akıllı olduğu için sahabe-i kiramdan kabul edildi. O Peygamber Efendimizin aleyhisselam vefatından sonra Küfe'ye gitti. Hazreti Ali sohbetlerinde bulundu. Onun bazı savaşlarında bayrağını taşıdı. Efendim Hazreti Muaviye ona iltifat etti. Mektuplar gönderdi. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra Emevilere karşı çıktı. Efendim Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülzaman'a kadar yaşadı. Güzel edebi şiirler söylerdi. Bugün yeryüzünde benden başka Resulullah'ı gören hiçbir kimse yoktur demişti. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Allah-u Teala şefaatlerine kavuştursun inşallah. Efendim Talha radıyallahu an aşire-i mübeşşereden yani cennetle müjdelenen 10 kişiden. Aşere 10 mübeşşere müjdelenen aşire-i mübeşşere cennetle müjdelenen 10 demek. Efendim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hulefai Raşid'in aşire-i mübeşşerenin ilk 4'ü. Bakiyetil aşiretil mübeşşerelere geri kalanları Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, Sa'id bin Zeyd, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah. Peki onlar nasıl aşire-i mübeşşere oldu? Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine-i Münevvere'de büyük bir kıtlık oldu. İnsanlar açlıkta ne yapacağını şaşırdı. Cuma namazında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken efendim kervanın geldiğini ilan eden davullar çalmaya başladı. Demek ki açlık o gelen buğdaydan alma, ona sahip olma ihtiyacı o kadar fazlaydı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabe-i kiram ya derler insana Allah-u Teala açlık ile terbiye etmesin diye efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbede bırakıp nereye? Kervana gittiler. İşte 10 kişi efendim yerlerinden ayrılmadı ve aşire-i mübeşşere olmakla müjdele

0: Diler. Efendim Talha Radyolan çok zengindi. Ve bütün malını efendim Allah rızası için dağıttı. Hazreti Ebubekir'in vesile olmasıyla efendim Müslüman oldu. Efendim Bedir'e katlamadı ama Uhud Harbi'nde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o en zor anında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında pervane oldu efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve selleme bir ok geldiğini görünce yani Peygamber Efendimiz artık sakınması eğilmesi mümkün değildi. Elini kaldırdı ve efendim eline ok geldi. Parçaladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Talha oka elini beni korumak için tutarken Bismillah deseydi insanların gözü önünde yani hayattayken cennete giderdi. Allahu Ekber. Uhud günü yeryüzünde diyor sağımda Cebrail solumda Talha bin Ubeydullah'tan başka o zar o anda yani Cebrail aleyhisselamla birlikte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim Talha vardı buyuruyor. 60 büyük yara aldı. Bayıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayılınca Efendimiz elleriyle yaralarını sağdı ve iyileşti. Allahü Teala şefaatlerine kavuştursun efendim. Allah-u Teala şefaatlerine kavuştursun ve Bilal Habeşi radıyallahu anh 641'de Şam'da vefat eyledi. Efendim tabi köleydi. Peygamberim yine Hazreti Ebubekir vesilesiyle efendim Müslüman oldu. Sahibi ona işkencelerin en ağırını kumlar üzerine çıplak olarak yatırıyor ve üzerine taş koyuyordu. Dön diyordu Muhammed'in aleyhisselam dininden dön. O ise ehad ehad diyordu. Efendim o ehad deyince oradan geçmekte olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim bunu duydu da bu hali gördü. Çok üzüldü ehad ehad dediğini duydu. Ve bu ehad kelimesi seni efendim kurtarır buyurdu. Ya ve neticede Hazreti Ebubekir olan bu durumu gördü. Sahibine dedi ki sen deli misin dedi ya. Bunu dedi öldürmekten ne çıkacak? Bana sat dedi ya. Sahibi dedi ki bunu dedi parayla sana vermem. Hazreti Ebubekir'in çok becerikli bir kölesi vardı. Ama Müslüman değildi. Kendi malı da vardı. Bolca altını vardı. Bilal Habeşi radıyallahu anh'ın sahibi dedi ki o köleni bana verirsen bunu sana veririm dedi. Hay hay dedi. Al dedi köleyi dedi. Efendim Bilal Habeşi Hazretleri'ni aldı. Efendim güzelce yıkadı. Güzel elbiseler giydirdi. Ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Bilal dedi. Ya işte Bilal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar memnun oldu, o kadar memnun oldu, o kadar dua etti ki ve İslamiyet'in sesi oldu. İlk ezan okumak o kadar güzel, o kadar güzel sesi vardı ki efendim develer yürüyemez, onun sesini duyanlar kendinden sonra efendim kendinden geçerlerdi. Mekke'nin fethinde Kabe putlardan temizlenince efendim Kabe'nin damına çıkıp ezanı o okudu efendim. Efendim tabi Bilal Habeşi Hazretleri'nin menkibeleri çok. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra nereye baksa onun hatıraları var. Dedi ben burada Medine-i Münevvere'de duramam. Medine'yi terk etti Şam'a geldi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Ayrılık yetmedi mi dedim. Kabrimi ziyaret etmeyecek misin? geldi ve bayıldı. Efendim, tabi onun geldiğini duyan Medine çalkalandı efendim. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin geldiler. Tabi onu görmek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanını hatırlamak. Ne olur dediler, bir ezan oku. Dedi, okuyamam. Çok yalvardılar. Efendim ezan okumak için çıktı. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dört defa eşhedü en la ilahe illallah. Efendim eşhedü enne Muhammeden dedi. Ve efendim devam edemedi. Allahu Teala mağfiret eylesin. Ama onun bir menkibesi var ki efendim ciltler dolusu kitaba bedel. Bir gün Bilal Habeşi Hazretleri mescitte oynuyordu. Hazreti Ömer yakaladı. Bire dedi, ya Bilal, mescitte oynanır mı? Ama cevaba bakın. Ey Ömer dedi, mescidin sahibi burada. Sana ne oluyor? Ama ne güzel söz ya. Çünkü bir mecliste bir büyük varsa başkasına söz düşmez. Ama bu Ömer radıyallahu anh bırakır mı? Yakaladı kolundan. Gel dedi, mescidin sahibine gidelim. Hadi bakalım. Mescidin sahibine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittiler. Dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal dedi mescitte oynuyor dedi. Peygamber Efendimiz hayret, ya Bilal öyle mi? Öyle efendim dedi. Allah Allah dedi, niçin oynuyorsun dedi. Ya Resulallah dedi, Allah-u Teala sana her şeyi verdi. Huzuruna kabul etti. Bütün üstünlükleri verdi ama bir şey vermedi deyince, o sana vermediği şey için oynuyorum deyince, bu sefer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim merak etti. Ya Bilal dedi, Allah-u Teala'nın bana vermediği nedir deyince, Allahu Ekber ya. Dedi ki, ya Resulallah, Allah-u Teala sana her şeyi verdi. Sevgilisi yaptı. Bütün kainatı senin yüzü suyu hürmetine yarattı. İsmini ismi yanına yazdı. Ama sana hidayeti vermedi. Peygamber Efendimiz tabi boyun büktü. Haklısın ya Bilal dedi. Eğer dedi Allah-u Teala hidayeti senin elinde kılsaydı, sen dedi ilk önce Mekke'nin büyüklerinden, eşrafından başlardın, akrabalarından başlardın. Bu garip, zenci, köle Bilal'e onlardan sıra ya gelirdi ya gelmezdi deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haklısın, oyna ya Bilal dedi. Sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, elhamdülillah, Allah demek, hidayet Allah-u Teala'nın elinde. Allah-u Teala'nın bize bu hidayeti, ona Rabbim demeyi, efendim Muhammed Aleyhisselam'ı onun peygamberi bir sevgilisi bilmek, yani Müslüman olmak, hidayete kavuşmak, ne güzel ya. Vallahi yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oyna ya Bilal dediği gibi, ben tabi kendime oyna ya Halil Aga, elhamdülillah, yat oyna, kalk oyna, elhamdülillah. Ya Allah demek ne güzel ya. Ne büyük nimet, ne büyük ihsan. Sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, her şeyin sahibi o ya. Gücüne, kudretine, ihsanına, merhametine son yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün yapılan iyilikler ona gidiyor ve onun derecesi yükseliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim derecesi yükseliyor, derecesi. Peygamber Efendimizin ve sonu yok. Efendim güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Çalışmaya devam. Ensar Kayacan herhalde. Oo, Doktor Fehim abim. Hay benim koç yiğidim ya. Maşallah. Allah-u Teala sana ve sevdiklerine sıhhat afiyet versin. Ve sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Allah-u Teala size ve sevdiklerinize sıhhat, afiyet, iki can saati ihsan eylesin. Yıldıray Tombaz, Halil abi çocuğum hasta. efendim başta Yıldıray kardeşimizin çocuğu olmak üzere bütün hastalara Allah-u Teala şifa ihsan eylesin. Bekar olanlara hayırlı iş, evli olanlara hayırlı geçimler. Hepimize ve sevdiklerimize iman selameti ihsan eylesin. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hayırlı geceler efendim.
1: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda geçen hafta anlatmaya başladığımız Hindistan'ın büyük evliyalarından Nizamüddin Evliya Hazretlerinin hayatının kalan kısmını konuşmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bize Çeşti yolunun büyüklerinden olan bu büyük zatın hayatının kalan kısmını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Geçen hafta anlatmaya başlamıştınız. Nizamüddin Evliya Hazretleri Hindistan'ın çok büyük evliyalarından. Bugün de hala çok ziyaretçisi olan bir evliya. Hayatının kalan kısmını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim geçen bölümde anlatmıştık. Sultan Celaleddin Halaci. Ve Sultan Alaeddin Halaci, bu iki padişah çok seviyor Nizamüddin Evliya'yı diye anlatmıştık.
0: Evet.
1: Fakat Sultan Alaeddin Halaci vefat ettikten sonra onun yerine geçen Kutbuddin Halaci, bu da halaçlardan. Efendim Nizamüddin Evliya'ya karşı küsse sürru, yani kim ve düşmanlık besliyor Alper Bey. Tabii yanındaki müzevirler var. Efendim aleyhde tezviratta bulunuyorlar ve bunlar diyorlar ki efendim diyorlar padişaha, bu Nizamüddin Evliya'nın sadaka olarak dağıttığı ve harcadığı servetini bu onu sık ziyaret eden şehzadelerden ve devlet adamlarından topluyor. Yani böyle şikayet ediyor. Efendim, siz bir emirname, bir talimatname yayınlasanız da devlet adamlarının, devlet erkanının gidip ziyaret etmesini, Nizamüddin Evliya'yı ziyaret etmelerini yasaklasanız diyor. Ve böyle emir çıkartıyorlar yani. Nizamüddin Evliya da bunu duyuyor, harcamalarını iki katına çıkartıyor Alper Bey.
0: Evet.
1: Efendim yani gelenlerin sayısı, istifade edenlerin sayısı daha çok artıyor tabii.
0: Daha çok artıyor.
1: Allah Allah. Yani sultanın çıkartmış olduğu bu emrin, hani kimse ziyaret etmesin emrinin, yani hiçbir tesiri olmadı. Bilakis arttı.
0: Evet.
1: Diyor ki Kutbuddin Halaci, ya diyor ben yanılmışım. Şeyh Allah'tan destek alıyor. Aynen
0: anlıyor
1: böyle
0: onu,
1: demiş
0: evet.
1: Yani. Ama Nizamüddin Evliya'nın bu kerametine rağmen Nizamüddin Evliya'ya karşı düşmanlığını devam ettirdi. Devam ettirdi.
0: Gördüğü halde.
1: Evet.
0: Yani.
1: Bir gün sultan onu haber gönderdi, huzuruna çağırdı. Nizamüddin Evliya şöyle dedi. Ben sufi bir kişiyim. Sufiyim yani. Sufiler dergahından dışarı çıkmaz. Ben de dergahımdan dışarı çıkmam. Daha önemlisi her sufi silsilesinin kendine mahsus hiç değişmez ananeleri vardır. Gelenek diyorlar ya şimdi.
0: Evet.
1: Bizim büyüklerimizin hiçbiri saraya gitmemişler ve herhangi bir sultanın mahiyetinde bulunmamışlardır. Bu bakımdan sultanın arzusunu, emrini yerine getiremeyeceğim. Lütfen beni kendi halime bırakınız diyor Nizamüddin Evliya. Mağrur sultan bu cevapla tatmin olmuyor Alper Bey. Nizamüddin Evliya'nın her hafta iki defa huzuruna gelmesi için yeniden emirler gönderiyor. Nizamüddin Evliya da sultanın hocası Ziyaüddin Rumi varmış. Demek ki Rumi denilmesinin sebebi şudur. Celaleddin Rumi derler. Anadolu'ya Diyar-ı Rum derlerdi. Türk dünyasında, Müslüman dünyasında
0: evet.
1: Diyar-ı Rum derlerdi. Bunun için Konya'daki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine de Celaleddin Rumi derlerdi. Yani Molla-i Rumi derler veya Afganistan'dakine de Molla-i Cami derlerdi. Tamam mı? Onun için bu sultanın hocası Ziyaeddin-i Rumi imiş.
0: Anadolu'dan demek.
1: Anadolu'dan gelmiş demek ki. Enteresan evet. Yani. Bu zata haber gönderiyor Nizamettin Evliya. Efendim, hiçbir dinin velilere ve masum talebelerine zulmedilmesine izin vermeyeceğini sultana anlat ve onu bu hususta ikaz et diye haber gönderiyor. Bu haber Ziyaeddin Rumi'ye ulaşmadan Ziyaeddin Rumi vefat ediyor Alper Bey. Yani sultanın Kutbuddin Halalci'nin hocası vefat ediyor. Şimdi sultan Ziyaeddin Rumi'nin dergahına Fatiha merasimi için bütün saray erkanıyla beraber o dergaha gitmiş yani Fatiha merasimi için. Nizamettin Evliya da birkaç talebesiyle beraber, demek ki Ziyaeddin Rumi alim bir zat.
0: Evet.
1: Efendim o vefat etti ya, onun için o dergaha gitmiş. Dergaha girer girmez orada bulunanların hepsi ayağa kalkmışlar. Nizamettin Evliya dergaha girer girmez. Şimdi Nizamettin Evliya, sultan tabi orada önceden gelmiş, sultana selam vermiş. Fakat sultan Kutbuddin Halacı'ya selam veriyor. Selama cevap vermiyor. Selamını almıyor yani.
0: Nizamettin görmezlikten geliyor. Yani.
1: Evet. Şimdi sultan Kutbuddin Halacı Nizamettin Evliya'ya kendisinden fazla saygı gösterilmesini, hürmet edilmesini ne çok kızıyor. Çok kızıyor. Mirasından sonra bir karar alıyor ve bu kararını Nizamettin Evliya'ya gönderiyor. Emir şöyle: bütün saray erkanı ve devlet görevlileri gibi Nizamettin Evliya da her ayın ilk günü selam için sultanın divanında bulunacaktır. Ferman gönderiyor böyle. Nizamettin Evliya'ya da bu fermanı alimlerden kurulu bir heyetle gönderiyor. Şimdi alimler istirham ediyorlar Nizamettin Evliya'dan. Nizamettin Evliya da buyuruyor ki, bakalım Allahu Teala'nın bu iş için izni ne olacak? Ve onlara diyor ki, siz yanımdan ayrılın diyor. Gidin, gidebilirsiniz diyor. Heyet sultanın yanına geliyor. Böyle de diyor, demek ki gelecek buraya diyor her ayın ilk günü.
0: Öyle anlıyorlar.
1: Huzurunuza
0: yani.
1: Gelecek, evet. Fakat birkaç gün sonra Nizamettin Evliya talebelerinin yanında önce gelen büyüklerimizin adetlerine aykırı, ananelerine aykırı hiçbir şey yapmayacağım.
0: Gitmeyeceğini söylüyor.
1: Selam yani. Alayına katılmayacağım.
0: Evet, gitmeyeceğini
1: diyor.
0: Söylüyor.
1: Evet. Talebeleri yani hayrete düştüler.
0: Şaşırıyor.
1: Dehşete düştüler. Gerginliği artırdı. Fakat ertesi gün bir haber geldi ki Sultan Kutbuddin Halacı sarayında uyurken en güvenilir adamlarından biri olan Hüsrev Han tarafından başı kesilerek öldürülüyor Alper Bey.
0: Gün doğmadan neler evet. Doğar denilen cinste.
1: Şimdi bu Kutbuddin Halacı'nın yerine Hüsrev Han geçiyor. Ama Hüsrev Han gerçekten iyiliksever bir kimse. Hazinede bulunan paraları ülemaya ve dervişlere dağıtıyor. Ne kadar para varsa o Kutbuddin Halacı'dan kalan parayı. Nizamettin Evliya'ya da 500 bin gümüş gönderiyor Alper Bey. Efendim tabi para gelir gelmez o zat tutmuyor ki parayı yanında. Bütün parayı, o 500 bin gümüşü fıkaraya, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor Alper Bey. Şimdi Mültan valisi Gıyasüddin Tuğluk, o öteki sultan öldürüldü ya efendim, o sultan öldü, Kutbuddin öldürüldü ya, o sultan öldürüldükten sonra Delhi'ye geliyor Gıyasettin Tuğluk. Bu da Türk. Tuğluk dediğine göre evet. Tuğ kim söyler, Türk, kullanır?
0: Türkler kullanır.
1: Tuğluk.
0: Evet.
1: Delhi'ye geliyor ve o iyiliksever sultan olan Hüsrevan'ı öldürüp tahta geçiyor. Daha önceki sultanın, yani Hüsrevan'ın o dağıttığı bütün paraları herkeslerden geri istiyor. Hani bütün ihtiyaç sahiplerine dağıttı ya Hüsrevan, evet, hazinedeki parayı. Efendim, herkes paraları sultana gönderiyor. Bu Tuğluk'a, Gıyasettin Tuğluk'a gönderiyor. Nizamettin Evliya hiçbir şey göndermiyor Alper Bey. Diyor ki o paralar Allah-u Teala'nın malıydı. Allah-u Teala yolunda gitti. Bu cevap sultanın, Gıyasettin Tuğluk'un hiç hoşuna gitmedi. Parayı geri alma yollarını araştırdı.
0: Verdiği parayı nasıl, evet, geri alabileceğini düşünüyor.
1: Sonra saray ailesi Nizamettin Evliya'ya kıskanıyorlar ya, Gıyasettin Tuğluk'u Nizamettin Evliya'ya karşı kışkırtıyorlar. Efendim, neticede sultana bağlı alimler ile Nizamettin Evliya arasında bir kırgınlık oluyor. Bu alimler, Nizamettin Evliya onlara bazı hadis-i şerifler naklediyor. Yani hadis-i şerifleri okuyor, söylüyor. Fakat o alimler enteresan, yani sultanın iyice kölesi olmuşlar demek ki. Hadis-i şerifleri kabul etmiyorlar Alper Bey. Nizamettin Evliya'nın çok söylediği ilginç, hadis-i, evet, şerifleri. Dergahına geri dönüyor Nizamettin Evliya ve diyor ki Delhi alimlerinin ve saray adamlarının içini bize karşı kıskançlık, düşmanlık bürümüş diyor. Onlar sevgili Peygamberimizin aleyhisselam mübarek hadis-i şeriflerini dinlemeyi bile reddettiler diyor. Efendim, böyle itirazı gayri kabili olan şeylerle münakaşa etmeye ancak Hazreti Peygamberin aleyhisselam hadisine inanmayanlar cesaret edebilirler. Sultanın yanında bunlar hadislerin en sahihlerini bile kabul etmeye reddettiler, çok mağrur konuştular. Şimdiye kadar diyor, ben Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerinin herhangi bir hadis-i şerifini nakseden, kabul etmeyen bir alimi ne gördüm ne de duydum buyuruyor Nizamettin Evliya. İçinde böyle yanlış yollara sürükleyen münazaraların yapıldığı bu şehir nasıl böyle parlak bir vaziyette kalabilir diyor. Allah Allah. Yani korkarım ki diyor, şehrin bu şekildeki alim ve dini liderlerindeki iman, inanç noksanlığı sebebiyle diyor, Allah-u Teala'nın cezası kıtlık, salgın hastalık ve sürgün şeklinde Allah-u Teala'nın cezası bu şehre gelebilir diyor. Gerçekten de bir süre sonra Delhi'de çok büyük kıtlık ve salgın hastalık meydana geliyor. O sultan ve maiyeti ve o hadis-i şeriflere karşı gelen alimler o kıtlıkta ve salgın hastalıkta, sari hastalıkta ölüyorlar Alper Bey.
0: Yok olup gidiyorlar.
1: Yok olup gidiyorlar. Nizamettin Evliya'nın nasıl yaşadı diye şey yapıyorlar. Şunları yaparak yaşamış. Hayatı şunlarla geçmiş. Daima insanlara da bu yolda nasihat verilmiş. Hocası çünkü emretmiş bunu ona.
0: Evet.
1: Daima kendini mücahede ile meşgul eyle. Feridüddin
0: Genci Şeker Hazretleri.
1: Evet. Evet. Boş kalmak şeytana alan açar.
0: Tabii.
1: Şeytanın çalışma sahası senin boş kalmandır.
0: Şeytanın oyuncağı, evet, olur yani.
1: Bizim yolumuzda muvaffakiyetin yarısı oruç tutmaktır diyor. Diğer yarısı da namaz kılmak ve hacca gitmek ile kazanılır diyor. Kendini ve talebeni terbiye et. Bir diğer husus, bütün günahlardan kaçın. Bir diğeri, başkalarını düzeltmeden önce mümkün olan bütün gayretini kendini düzeltmeye sarf et diyor.
0: Önce kendini düzelt diyor yani.
1: Benden diyor ne duymuş isen o duyduğunu etrafa yay. Hocası Feridüddin Genç Şeker böyle buyurmuş. İnzivaya çekileceksen, inzivaya, onu namazın cemaatle kılındığı camide yap. Orada inziva yap. Hmm. Enteresan. Nefsini hiçbir şey istemez hale getir. Dünyayı yok ve ehemmiyetsiz olarak gör. Hırstan ve bütün dünya düşüncelerinden vazgeç. Ey Nizamüddin, Feridüddin Genç Şeker böyle nasihat ediyor. Senin yalnızlığın veya inzivan seni Allah'a bağlılıkla meşgul etmelidir. Yani inzivaya çekildiysen efendim Allah-u Teala'ya bağlılıkla meşgul ol. İnzivada evet. Onu yap. Eğer böyle bir inzivadan ve mücahedelerden yorgun düşersen daha küçüklerini yap. Eğer nefsinle bir meselen olursa onu uyku ile tatmin et, memnun et. Sana kim gelirse ihsan ve inayetini, teveccüh ve keremini onun üstüne yağdır. Böyle 12 tane nasihatı var. Şimdi tabii böyle hayırseverliği mükemmel bir zat Nizamettin Evliya. Neden kaynaklanıyor bu biliyor musunuz? Hocası Genci Şeker'in duası berekatıyla oluyor. Evet. Çünkü Nizamettin Evliya'ya şöyle dua etmiş. Feridüddin Genci Şeker'in dergahında bir sebze yemeği pişirmiş Nizamettin Evliya. Feridüddin Genç Şeker'in önüne koymuş. Nizamettin demiş, bu sebze yemeğini çok güzel pişirmişsin. Çok lezzetli olmuş.
0: Beğenmiş.
1: Beğenmiş. Tuzu da uygun olmuş. Yani tuz da koyuyor ya yemeğe. Evet. Tuz da demek ki Nizamettin Evliya'nın Evliya hocası Feridüddin Genç Şeker'in yediği şekilde
0: damak
1: koymuş
0: tadına
1: yani.
0: Göre koymuş evet. Demek. Evet.
1: Allahu Teala dergahında sana çok tuz tüketmeni, harcamanı nasip etsin. Buna seni muvaffak etsin. Böyle dua etmiş. İşte bu duası bereketiyle Feridüddin Genç Şeker'in efendim dergahı fakir fukara ile dolar, ihtiyaç sahipleriyle açlarla doyar, dolar. Bunların hepsini Nizamettin Evliya doyurulmuş. Bu doyurma işine hala devam ediyor o dergahta.
0: Evet. Ya, orayı ziyaret eden bir arkadaş söylemişti. Çok, hala günlük 1000 kişi orada yemek yiyor diye yani.
1: Çok tuz harca. Yani benim kaynanam da öyle derdi. Evladım derdi. Enteresan ya. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet
1: çok
0: eylesin.
1: Çok güzel bir söz. Efendim ben hiç onu unutmuyorum onun o sözünü. Derdi ki evladım efendim bir insanın nasıl olduğunu anlayabilmen için asgari bir kilo tuzu ondan beraber yemen lazım derdi. Enteresan. Yani bu şunu demek istiyor. Tuzu yemeğin içine bir çimçik katarsın değil
0: aynen,
1: mi? Şöyle.
0: Azıcık yani.
1: Bir çimdik katarsın, atarsın tuzu ekersin. Efendim ye şimdi bir kilo tuz ne zaman biter?
0: Çok vakit geçirmeyi kastediyor
1: evet,
0: işte.
1: Evet onu kastediyor yani. İşte.
0: Anlayabilmek için evet. O kişiyi.
1: İşte öyle demiş Feridüddin Genç Şeker. Sana çok tuz harcamayı, harcamaya muvaffak olmayı nasip etsin diyor. Evet. Kıyaspur köyünde, kabri de orada Kıyaspur'da Nizamettin Evliya'nın. Bir gün bir yangın çıkıyor. Bütün evler yanıyor Alper Bey. Efendim yangın söndürülüyor. Talebelerine diyor ki gidin yanan bütün evleri sayın. Her eve iki tepsi yemek, iki testi su ve iki gümüş dağıtın. Kayıplarından dolayı duydukları acılarını teselli edin. Efendim çok kanaatkar tabii. İşte o ilk anlatmıştık Sultan Celaleddin Halacı. Nizamettin Evliya'nın Delhi'deki ilk zamanlarında aşırı derecede fakr-ı zaruret içinde olduğunu öğrenince ona bazı hediyeler gönderdi. Ve Nizamettin Evliya'nın bir köyün gelirini ben başlamak istiyorum Nizamettin Evliya. Acaba izin verip verir mi vermez mi talebeleri evet. vasıtasıyla sorduruyor. Fakat Nizamettin Evliya Sultan'ın bu teklifini kabul etmedi. Benim köye ihtiyacım yok. Ben ve benimle beraber olanlar sadece Allah-u Teala'ya güveniriz. O bizim ihtiyaçlarımızı gözetir. Talebelerden bazıları diyorlar ki işitince bunu, efendim diyorlar, siz günlerce açlığa ve susuzluğa dayanabilirsiniz. Fakat yiyeceksiz bizim halimiz ne olur?
0: Biz dayanamayız.
1: Eğer sultanın teklifi kabul edilseydi, bizim vücudumuzda, ruhumuzda beraber rahat ederdi, muhafaza ederdik diyorlar. Fakat bu talebelerin bu sözlerine karşılık o, efendim hepsi onu terk etse bile yalnız olarak yoluma devam ederim diye karar aldı Alper Bey. Çok enteresan bu.
0: Evet.
1: Efendim diğer sufilerle istişare etti. Bütün sufiler hep birazdan dediler ki eğer sultanın teklifini kabul etseydin, yani o köyün yerini kabul etseydin, senin dergahında su bile içmezdik diyor diğer sufiler. Efendim Nizamettin Evliya onların bu hassas davranışları dolayısıyla tebrik ediyor. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Sizin gibi kardeşlerimize bağlılıkta bana yardımcı olan arkadaşların olduğunu görmek beni mesut ediyor, bahtiyar ediyor demiştir. Tabii vefatından bir müddet önce rüyasında sevgili peygamberimizi gördü. Sevgili peygamberimiz ona buyurdular ki Nizam seni bekliyorum. O günden sonra Nizamüddin Evliya yani vefatını beklemeye başladı. Vefatından 40 gün önce yemekten tamamen kesildi. Daha hiçbir şey yememeye başladı. Ve bir şeyler yemesini istediklerinde Resulullah ile aleyhisselam buluşmaya heves eden, arzu eden birisi nasıl yemeğin lezzetini bulabilir dedi ve yemedi. Durumu ağırlaştığında da ilaç almasını söylediler. İstirham ettiler şu ilaçları alın diye. Talebesi Emir Hüsrev'in şu mealdeki beytini okudu. Farisi beyt tabi. Aşk derdiyle yanan hastaya sevgiliye kavuşmaktan başka hiçbir şey fayda
0: İlaç
1: vermez.
0: İlaç kar etmez. Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Vefatından bir gün önce hususi hizmetlerini gören dergahında İkbal adında bir zat varmış. Bu İkbal diyor ki dergahta ve erzak deposunda ne varsa hepsini fakirlere dağıt. Böyle emrediyor. Böylece diyor ben de Allah-u Teala'nın huzurunda hesap vermekten kurtulayım diyor. Bu kadar da düşünceli efendim. Tabii vefatından önce az önce bir deri çantası varmış kendisinin. O deri çantasından bazı şeyler varmış. Çıkartıyor bu hediyeleri talebelerine dağıtıyor ve talebelerine diyor ki bu çeşitliye yolunu anlatmak için Hindistan'ın bütün köşelerine gidin diye emrediyor. Efendim sonra hocasından kendisine intikal eden mukaddes emanetleri hocasına da onun hocalarından intikal yani. Etmiş tabii. Bu mukaddes emanetleri Hacı Nasrüddin Mahmud Çırağı veriyor. Çırağı veriyor. Delhi'de otur ve insanların cefasına katlan buyuruyor. Efendim ondan sonra da vefat ediyor. Tabii o devamlı onun dergahından yemek yiyen o ahali, o garip kuraba ihtiyaç sahipleri, efendim yani bağlıları, devlet adamları, talebeleri, halifeleri kedere, mateme boğuluyor. Hepsi cenaze merasimine iştirak ediyor. Sultan Muhammed Tuğluk, Nizamüddin Evliya'nın kabri üzerine büyük ve muhteşem bir türbe inşa ettiriyor. O türbe evet. var işte. Efendim, şimdi Nizamüddin Evliya fakir gariben halkın ihtiyacı görülsün diye, hani sularını kolayca içsinler diye, yemekler kolayca suyla pişsin diye bir sarnıç inşa ettiriyor. O zamanın sultanı da muhalif Nizamüddin Evliya'ya, o da sarayda kendisi için ayrı bir bölüm, ikinci bir saray inşa ettiriyor. Ve tabi talimat veriyor, ne kadar usta varsa, inşaat ustası, inşaat işçisi, hepsi gelecek, benim inşa ettiğim saray inşaatında çalışacak diyor. Böyle talimat veriyor yani. Allah Allah. Hem de akşama kadar çalışacaklar. Fakat hani insanlar Nizamüddin Evliya'nın efendim inşa ettirdiği sarnıçta çalışıyorlar ya, gündüzleri sultanın şeyinde çalışırlarmış.
0: İnşaatında.
1: Geceleri de şeyde çalışırlarmış.
0: Sarnıçta.
1: Sarnıçta. Nizamüddin Evliya'nın inşa ettirdiği sarnıçta. Fakat akşam olunca karanlık olurmuş. Bir şey görünmezmiş. Nasıl yapalım diye Nizamüddin Evliya'ya sormuşlar. Nurettin Mahmut, ona bundan dolayı çerağı denildi zaten. Nurettin Mahmut vasıtasıyla. Buyuruyor ki Nizamüddin Evliya, sarnıçta çıkan suyu kandile yağ niyetiyle koyun diyor. Öyle buyuruyor. Kandillere yağ niyetiyle koyuyorlar. Böylece gündüz gibi aydınlanıyor dergah. Efendim, görüyorlar.
0: İnşaatı o şekilde.
1: Gündüz sultanın inşaatında, gece Nizamüddin Evliya Hazretleri'nin sarnıcında çalışıp bitiriyorlar. Onun için Nurettin Mahmud'a çerahi lakabı verilmiş. Kendisinden sonra o posta oturmuş orada zaten. Nurettin Mahmud Çerahi Hazretleri. Sarnıç böylece tamamlanmış. Böyle çok menkıbeleri var. İsterseniz böyle bırakalım. Allah-u Teala bizi şefaatine nail eylesin. Çok büyük zat. Efendim, çeşdiye yolundan. Ama hayatını işte okuduk. Yani hiçbir böyle şeylik yok. Ne derler ona? Aşırılık yok, bir şey yok. Yani aşırılık derken şeriatı garre-i Muhammediye'ye, evet, yani dini İslam'a mugayir. Hiçbir
0: şey
1: hareketi yok, hiçbir şeyi yok. Hep Allah-u Teala'nın rızasını gözetmiş. Allah-u Teala'nın kullarının,
0: evet,
1: efendime söyleyeyim, kullarının doyurulması için uğraşmış. Onların ihtiyaçlarını gidermek için uğraşmış. Çok iyiliksever de bir zat. Efendim, herkese nasihat etmiş. Sultanlara, sultanlar hayran olmuşlar. Bazıları da düşmanlık etmiş.
0: Olmuşlar.
1: Nasipsizler ama biz onu seviyoruz.
0: Evet.
1: Allah-u Teala onun şefaatine,
0: amin,
1: bizi de, izleyicilerimizi de, dinleyicilerimizi de nail eylesin.
0: Nail eylesin. Amin.
1: İnşallah bizlere şefaat eder. Efendime söyleyeyim. Bizi efendim Alper Osman Genç Bey ile Mahmut Kemal Aydın ismindeki iki mümin böyle televizyon programında, evet, anlatmıştı. Efendim, radyo programında anlatmıştı. Bizi methetmişlerdi. Ya Rabbi, bana onları bağışla. Günahlarını
0: İnşallah
1: affet dese Allah-u Teala'ya. Değil mi?
0: Böyle,
1: ne kadar hoş olur.
0: Hoş olur, evet.
1: Beni dinlediler, öğrendiler. Efendim, izleyiciler, dinleyiciler, değil mi? Onları da affet ya Rabbi. Onları da bana bağışla. Der mi der yani?
0: Der, inşallah diyecektir.
1: Der, ben
0: yani
1: inanıyorum buna.
0: Evet. Niye demesin?
1: Allah-u
0: yani
1: Teala hepimizi af ve mağfiret eylesin.
0: Amin. Ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Vaktimizin kalan kısmında gene dönem itibariyle üniversitelerin açılacağı dönem yaklaşıyor. Talebe kardeşlerimiz tercih yapıyorlar, yerleşmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da kalacak yer arayışı içindeler. İhlas Vakfı'nın öğrenci yurtları var. Yüksek öğrenim öğrenci yurtları, üniversite talebelerine yönelik ve bu yurtlarda devletin öğrencilere sağladığı imkanlar var. Bundan da İhlas Vakfı'nın statüsü itibariyle faydalanabilecekler.
1: Tabii.
0: Hem o konuyu hem de yurtlarla ilgili öğrencilere ve velilere hitap edecek şekilde,
1: tabii,
0: genel bir bilgilendirme yapmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim, siz çok güzel girizgah yaptınız. Bizim İhlas Vakfı kamu yararına çalışan bir vakıf olduğu için İhlas Vakfı'nın yurtlarında kalan öğrencilere devletimiz sağ olsun beslenme barınma yardımı ödemesi yapıyor.
0: Evet.
1: Bu beslenme barınma yardımı şimdiye kadar hep şöyle oldu. Hemen hemen mesela geçen sene de öyleydi. Öğrencinin ödeyeceği toplam ücretin yarısını devlet bizim yurdumuzda kalan, evet, yani İhlas Vakfı'nın yurdunda kalan öğrencilerin banka IBAN hesap numaralarına devlet yatırıyor.
0: Evet.
1: Yani yarısı zaten ücretin devletten geliyor. Tamam
0: çok
1: mı efendim?
0: Çok büyük bir imkan aslında.
1: Çok büyük bir
0: çok
1: imkan.
0: Çok büyük bir imkan.
1: Çünkü bize bunu, bizim öğrencilerimize niye yapıyor bunu? Eğer İhlas Vakfı olarak biz o yurtları, yüksek öğrenim erkek öğrenci yurtlarını açmasak çeşitli muhtelif şehirlerde, efendim devlet oralarda yurt yapmak
0: yurt
1: mecburiyetinde kalacak.
0: Evet.
1: Efendim bu da bir maliyet meselesi,
0: külfet,
1: şey meselesi. Biz bu maliyete katlanmışız. Yapmışız bu yurtları.
0: Evet.
1: Değil mi efendim? Yurtları açmışız. Yani devleti bu yükten kurtarmışız Alper Bey.
0: Evet.
1: İşte kurtardığımız için bizim yurtlarımızda kalan öğrencilere devlet beslenme, barınma yardımı ödüyor. Bu
0: öğrencinin
1: çok güzel bir şey.
0: IBAN hesabını, evet, IBAN numarasına
1: öğrenci
0: bizzat,
1: evet,
0: yatırılıyor
1: devlet
0: bu para. Devlet yatırıyor.
1: Devlet
0: bizzat
1: yatırıyor.
0: Devlet tarafından
1: biz
0: yatırıyor.
1: Biz yatırmıyoruz yani.
0: Yani
1: devlet yatırıyor.
0: Hemen hemen yurt ücretinin yarısını devlet karşılamış, evet, oluyor öğrencinin,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet efendim. Böyle çok büyük bir para da değil. Şimdi mesela bir ev kiralamaya kalkışsa bir öğrenci, 2-3 arkadaş beraber olsalar, bir araya gelseler, inanın
0: altından kalkamazlar.
1: Altından kalkamazlar.
0: Şundan dolayı,
1: evet, kirayı belki öderler.
0: Kirayı ödenir. O sıkıntı
1: efendim
0: değil.
1: Efendim mesela kirayı öderler de o da az değil Alper Bey.
0: Kaldı ki
1: mesela,
0: evet,
1: 45 bin lira.
0: 50 bin lira.
1: Kira 50 bin lira. 60 bin lira. Hele, evet, öğrenci deyince ev sahipleri
0: tabii
1: ödeyemez diye daha
0: ağzını
1: fazla.
0: Ağzını dolduruyor bir,
1: evet,
0: veriyor derler. Evet.
1: Evet. Evet. Yani dolayısıyla mesela 45 bin lira olsa
0: 3 kişi tutsalar
1: 3 kişi
0: 15'er
1: tutsa,
0: bin lira.
1: 15'er bin lira. Ya 15 bin liraya
0: onunla da bitmeyecek.
1: Aşağı yukarı bizim yurdumuzda
0: zaten
1: kalır. Ama bizim yurdumuzda şu avantajı var. Evde kalsa bulaşık yıkayacak, bulaşık.
0: İşte, evet.
1: Yemek yapacak.
0: Temizlik
1: yemek
0: yapacak.
1: Ya
0: yemek yapacak.
1: De bırak, önce karın doyacak.
0: Evet.
1: Alper Bey.
0: Bulaşık
1: efendim
0: yıkayacak.
1: Efendim ben söyleyeyim. Karnını doyurması lazım. Karnını doyurması için de marketten, pazardan bir şeyler alması lazım. Onları şeyi açıp, ocağı açıp pişirmesi lazım. Pişirmeyi biliyor mu? Çorba karıştırmayı biliyor mu? Pilav yapmayı
0: yumurta
1: biliyor mu?
0: Yumurta kırmayla hayat geçmez yani.
1: Yumurtayla sırf hayat geçmez
0: hayat
1: dediğin
0: geçmez
1: gibi.
0: Aynen.
1: Efendim yurtta 3 öğün yemek
0: hem
1: var.
0: Hem de güzel yemek var.
1: Tabii sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var. Oh fıstık gibi. Yemeğini yiyecek, bulaşık derdi yok. He?
0: Öyle,
1: ya
0: temizlik
1: yemek
0: derdi
1: yapmaktan daha zordur bulaşık yıkamak.
0: Evet,
1: ha,
0: evet.
1: Efendime söyleyeyim. Yani
0: altından
1: kalkamazlar biraz da ders mi çalışacak?
0: O. Bu işlere mi bakacak?
1: Yemek mi yapacak, bulaşık mı yıkayacak değil mi?
0: Evet.
1: Efendim ders çalışmak için etüt odalarımız
0: var.
1: Etüt odasında güzelce çalışsın.
0: Hem de 24 saat açık.
1: Evet. Etüt odasında geceleri de çalışabilir,
0: evet,
1: sabaha kadar.
0: 24 serbest saat açık yani.
1: Ama odada yatakhanede şey yapamaz yani. Mesela 2 kişi kalıyor veya 3 kişi kalıyor. Bir öteki arkadaşları uyuyordur.
0: Rahatsız olmasınlar diye.
1: Rahatsız olacaktır.
0: Gece belli bir saate
1: gece
0: kadar.
1: Gece 11'de en geç ya 12'de filan ışık daha yanmaması lazım.
0: Yanmaması lazım, evet.
1: O zaman da çekilir etüt odasına. Etüt, evet, odasında rahatça çalışsın değil mi efendim?
0: Aynen.
1: Yani çok büyük imkanlar var. Hiç öyle uğraşmasınlar. Gelsinler bizim yurtlarımıza. Ev ortamı, ev gibi.
0: Evet.
1: Yemek anne yemeği gibi. Tencere yemeği. He?
0: Evet.
1: Güzelce yesinler. Güzelce derslerini çalışsınlar. Okullarını bitirsinler. Biz onu bir an önce okullarını bitirip efendim iş hayatına atılsınlar. Annelerini babalarını sevindirsinler.
0: Onların sırtından efendim, yükü alsınlar.
1: Alsınlar böylece bu hayata başlasınlar.
0: Tabii.
1: Ben tavsiye ediyorum efendim. Bizim web sitemiz var. www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr veya telefon numaramız var. 0212 451 49 00, 0212 451 49 00. Burayı da arayıp bilgi alabilirler. web sitemize girip yurtlar sekmesine tıklayarak efendim yurtlarımızın adreslerini görebilirler.
0: Hangi şehirlerde olduğunu
1: hangi
0: görürler.
1: Telefon numaralarını görürler orada.
0: Telefon yurdum. Eder ararlar, randevu
1: tabii,
0: alırlar.
1: Giderler.
0: Gider ziyaret ederler.
1: Evet.
0: İster, yemek yerler.
1: Tabii ister arkadaşıyla gitsin, ister annesiyle babasıyla gitsin, ister kardeşiyle gitsin.
0: Hep bak, beraber de gidebilirler.
1: Hep beraber gitsinler, baksınlar.
0: Gelsinler,
1: kalsınlar ya,
0: evet.
1: Tanısınlar bizim yurt müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bekliyoruz efendim bizi öğrencilerimizi.
0: Gerçekten öğrenciler için
1: evet.
0: Çok güzel
1: sen
0: imkanlar.
1: Sen de yurt mezunusun
0: tabii
1: Alper
0: ki
1: Bey.
0: Ben İhlas Vakfı'nın Draman'daki yurdunda kaldım.
1: Bak işte hukukçusun, avukatsın.
0: Okurken.
1: Şimdi serbest avukatlık yapıyorsun.
0: Evet. Yani iyi ki de kalmışım diyorum dönüp baktığım zaman.
1: Yurtlarda kalmışım
0: yurtta
1: diyorsun
0: kalmışım.
1: Değil mi?
0: Evet, Draman'daki yurtta kaldım. Fatih
1: İstanbul'da.
0: Draman'da, İstanbul'da. Hem çok güzel arkadaşlıklarımız oldu, hem çok güzel büyüklerimizle tanıştık, çok güzel vakitlerimiz oldu. Yani bütün öğrenci kardeşlerimize hem de velilere, anne babalarına evet. Tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer çocuklarının düzgün, güvenli bir ortamda, güvenli bir yerde kalmalarını istiyorlarsa gelsinler, çocuklarını İhlas Vakfı'na emanet etsinler.
1: Geçenlerde birisi geldi. Efendim tesadüfen ortopedi mütehassısı, efendim hastanesini söylemiyorum da bizim vakıf merkezine yakın bir hastanede çalışıyor. Beraber kalmışsınız Draman yurdunda. Mahmut Kemal Bey diyor, sizi diyor efendim söyleyeyim, sizin beraber program yaptığınız Alper Bey diyor. Efendim biz yurtta, aynı yurtta beraber kaldık diyor, İhlas Vakfı'nın
0: evet.
1: Yurdunda. Orada
0: evet.
1: Yetiştik diyor. Bakın diyor, ben doktorum diyor. Ortopedi mütehassısı. Yani uzman.
0: Evet.
1: Efendim siz de hukukçusunuz, avukatsınız
0: evet.
1: Yani.
0: Yani yurdumuzdan.
1: Güzel insanlar yetişmiş
0: yurdumuzdan
1: yani.
0: Yurdumuzdan gerçekten
1: tabii.
0: Çok güzel insanlar evet. Yetişti.
1: Doğrudur.
0: Meslek sahibi, saygın insanlar yetişti.
1: Evet.
0: Dediğim gibi ben tavsiye ediyorum.
1: Tamam.
0: Allah razı olsun
1: amin.
0: İhlas Vakfı'ndan sizden
1: amin.
0: De.
1: Amin efendim.
0: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Arkası Yarın. Monte Cristo 21. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante hazineyi bulur ve adını Monte Cristo olarak değiştirir. Daha sonra kendisine iftira eden düşmanlardan tek tek intikam almaya karar verir ve Paris'e gider. Uyguladığı plan gereği nişanlısıyla evlenen Morcerf, iftiracı Danglar ve nahak yere kendisini zindanlarda çürüten savcı Villefort'la tanışır. Daha sonra hepsinin bir adada bulunacağı bir ziyafet vermeye karar verir.
1: Gerekli düzenlemeleri yaptırırım efendim.
2: Ne gerekiyorsa yap. Yalnız kırmızı damalı yatak odasına dokunma. Her şey olduğu gibi kalsın. Ha bir de bahçeye de dokunma.
1: Elimden gelenin en iyisini yapacağım efendim.
3: Akşam 7'ye doğru Monte Cristo'nun beklediği misafir geldi. Kontun uşağı onu hemen tanıdı. Kontun verdiği eşkale tıpatıp benziyordu.
4: Buyurun Monsieur, Kont Cenapları sizi bekliyor.
5: Sahi mi? Gerçekten Kont Cenapları beni bekliyor mu?
4: Evet Monsieur, neden şaşırdınız öyle?
5: Bilmem, şaşırdım işte.
4: Benimle gelin lütfen. Kont Hazretleri, beklediğiniz misafir geldi efendim.
2: Tamam, odama al. Sonra sen çıkabilirsin.
4: Peki efendim. Monsieur, girebilirsiniz.
5: Pekala.
2: Hoş geldiniz Marki. Sizi bekliyordum. Siz dostum Busoni'nin gönderdiği kişisiniz değil mi?
5: Evet. Bana tam sana göre parası bol bir iş var ister misin dedi. Ben de işin ucu...

0: dedenize İtalyan kralı tarafından verilmiş. Buraya kadar olanı da anladınız sanırım.
1: Anladım efendim. Bunda anlamayacak ne var ki?
0: Yılda 500.000 gelire sahip bir asilzadesiniz.
1: Dalga mı geçiyorsunuz Mösyö Kontu? Değil 500.000. Yarım frankım yok cebimde. 3 gündür mideme kuru ekmekten başka hiçbir şey girmedi.
0: Öyle mi? Baptistin! Baptistin!
2: Buyurun kont hazretleri.
0: Senyor Marki Cavalcanti'ye bir tabak bisküvi ve meyve suyu getirin.
2: Baş üstüne efendim.
1: Mösyö.
0: Buyurunuz asilzadem.
1: Benden bütün yapmamı istediğiniz bu mu? Yani soylu ve zengin bir marki gibi davranmak.
0: Akıllı birisiniz Mösyö. Birkaç gün sonra içine gireceğiniz sosyetenin karşısında argo konuşmazsanız hiç kimse sizi gerçek bir markiden ayırt edemez.
1: Merak etmeyin, her zaman argo konuşmam. Gerektiğinde kibar bir mösyö olmasını bilirim.
2: Buyurun senyor marki, bisküvi ve meyve suyunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi hem yiyin hem konuşalım. Sizin bir de oğlunuz var değil mi?
1: Sahi mi? Hiç haberim yoktu bundan.
0: Gerçek hayatınızda olmasa da şimdi var Mösyö Marki.
1: Oo, anladım. Numaradan oğlum yani. Evet Mösyö.
0: Adı da Andre Cavalcanti. Kendisi Vikont'tur.
1: Oğlum olmasını anladım da Vikont'ta neyin nesi oluyor?
0: Bir soyluluk ünvanı. Marki gibi.
1: Şu mesele. Şimdi anladım.
0: Karınızın adını biliyor musunuz?
1: Karım yok ki adını bileyim Mösyö. Anladım. Numaradan bir de karım olması lazım değil mi? Adı nedir efendim?
0: Onun da adı Marquis Olivia. İtalya'nın meşhur bir hanedanına mensup. Bütün söylediklerimi aklınızda tutuyorsunuz herhalde değil mi?
1: Tuttum bile.
0: Azizim Marki Cavalcanti, buraya kadar olan kısmı özetler misiniz lütfen?
1: Adım Marki Cavalcanti. Hı hı. Zengin, soylu, senelik geliri 500.000 frank olan bir asilzadeyim. Andre adında bir de oğlum var. Ölen karım Marquis Olivia Corsinari'ydi. İyi ezberlemiş miyim Mösyö?
0: Aferin dostum. Siz bu işi becereceksiniz. Zaten becerilemeyecek bir tarafı da yok. Herkese kendinizin zengin ve asil olduğunuzu inandırın kafi.
1: Bu iş benim için çocuk oyuncağı Mösyö. Gelelim bu rol karşılığı alacağım ücrete. Beteliksiz marki olunmaz herhalde.
0: Merak etmeyin. Sizin gibi bir markiyi Paris şehrinde meteliksiz dolaştırtmam. Bu işin sonunda 40.000 frank kazanacaksınız. 10.000 frankını hemen şimdi vereceğim. Geri kalanını işiniz bitip İtalya'ya dönerken alacaksınız.
1: Ah efendim, kulaklarıma inanamıyorum. Benimle alay etmiyorsunuz değil mi?
0: Senyor, bir İtalyan asilzadesiyle alay etmeyecek kadar görgü sahibi bir insanım. Buyurun. Bu zarfın içinde 10.000 frank var.
1: Sağ olun, sağ olun Mösyö Kont.
0: Senyor Cavalcanti.
1: Buyurun efendim.
0: Üzerinizdeki bu modası geçmiş kıyafetler bir marki için hiç de uygun değil.
1: İşte bu çok kötü. Çünkü giyecek başka bir elbisem yok.
0: Üzülmeyiniz. Kalacağınız lüks otele gittiğinizde odanızda 2 sandık dolusu elbise bulacaksınız.
1: Kalacağım otel ve yeni kıyafetlerim de hazır demek.
0: Evet, her şey kusursuz.
2: Mösyö Kont, beklediğiniz ikinci misafir de geldi efendim.
0: Yan odaya al ve beklemesini söyle.
2: Peki efendim.
0: Oğlunuz rolünü oynayacak genç de burada, az önce geldi.
1: Sahi mi?
0: Evet, babasının yani sizin kollarınıza atılmak için heyecanla bekliyor.
1: Benim için bir mahsuru yok mu Mösyö? Nasılsa bedavadan bir oğul.
3: Şimdi siz biraz istirahat buyurun. Ben oğlunuz Andre ile görüştükten sonra sizi çağıracağım. Tamam mı?
1: Nasıl isterseniz Mösyö Kont.
3: Şimdi izninizle. Hoş geldiniz Mösyö.
4: Hoş bulduk Mösyö. Yanılmıyorsam Kont Monte Cristo cenaplarıyla müşerref oluyorum.
3: Evet Mösyö. Ben de Vikont Andre Cavalcanti'ye hitap ediyorum zannedersem.
4: Evet efendim. Marki hanedanından. Babam Marki Cavalcanti'dir. Çok zengin bir iş adamıdır.
3: Aferin. Rolünüzü iyi ezberlemişsiniz delikanlı. Babanız rolündeki Mösyö de burada. Sizi görmek için can atıyor.
4: Sahi mi efendim? Babam burada mı?
3: Evet delikanlı. O da sizin gibi benim tarafımdan parayla tutulmuş biridir. Birbirinizin hayatını merak etmenize gerek yok. Bilmeniz gereken tek şey içine gireceğiniz sosyetenin sizi çok zengin ve soylu sanmaları.
4: İş buysa bunu

0: Kolaylıkla beceririm Mösyö.
1: Yakışıklı birisiniz Andre. Paris sosyetesi sizi zengin ve soylu sanacağı için bunlardan birinin kızıyla evlenip istikbalinizi kurtarabilirsiniz de.
0: Size müteşekkirim Mösyö.
1: Her hususta size kefil olacağım. Ha, Paris'te oturduğunuz sürece size senede 50.000 frank vereceğim.
0: Vay be, iyi para. Ben de hep Paris'te otururum. Yalnız bir şey var efendim.
1: Nedir?
0: Senede 50.000 frank alacağım da şu anda ceplerim bomboş.
1: Buyurun size 5.000 frank. Umarım bu para bir müddet ceplerinizi doldurmaya yetecektir.
0: Çok sağ olun Mösyö. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi de babanızla tanışın. Yan odada sizi bekliyor. Buyurun.
0: Peki efendim. Sevgili babacığım, siz misiniz?
2: Oğlum Andre, bu ne saadet.
0: Babacığım, sevgili oğlunu kucaklamayacak mısınız?
2: Evet, heyecandan unutmuşum. Gel seni bir kucaklayayım.
0: Babalık numarayı bırakalım. Bu işten sana kaç para düşüyor?
2: Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ya sen kaç para aldın?
0: Paris'te oturmam kaydıyla yılda 50.000 frank ve şimdilik avans olarak da 5.000 frank. Bu kont denilen adama güvenilir mi?
2: Adamın aklında bir plan var ama ne olduğunu çıkaramıyorum bir türlü. Bizi asilzade gibi gösterip maşa olarak kullanacak.
0: Bırak şimdi maşayı filan. Sen kaç para alacaksın?
2: İşim bitince İtalya'ya dönmek şartıyla 40.000 frank verecek. 11'ini peşin aldım.
0: Vay be, kontta para çuvalla galiba.
2: Öyle olmalı. Baksana paradan kaçmıyor.
0: Bu durumda da bize düşen şey asilzade rolümüzü en iyi şekilde oynamak.
2: Haklısın.
3: Savcı Villefort, ilk hanımından olma kızı Valentine, Bonapartçı babasının öldürdüğü generalin oğlu Franz'la evlendirmeye hazırlanıyordu. Ama Bonapartçı babasının bundan haberi yoktu.
4: Baba, hanımım Madame Villefort ve ben sizi sevindirecek bir haber getirdik.
5: Yoksa felcimi yedip beni ayağa kaldıracak bir ilaç mı buldunuz?
4: Biliyorsun ki bu mümkün değil baba. Sen ömür boyu yatalak kalmaya mahkumsun.
5: Öyleyse beni sevindiren haber nedir Villefort?
4: Valentin'i evlendiriyoruz baba.
5: Ne?
6: Onu ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Bu haberin sizi ilgilendireceğini düşündük. Damat adayı her şeyiyle kızımızı mutlu edecek biri.
5: Kim peki? Adı ne?
4: Franz de Epinay. Onu siz de tanırsınız.
5: Epinay mı dediniz? General Döksnel Epinay'ın oğlu mu?
4: Evet baba. Sizin Bonapartçılar tarafından öldürülen sadık bir kralcının oğlu.
5: İblis. Aklın sıra torunumu bir kralcının oğluna vererek benden intikam almayı düşünüyorsan bunu asla başaramayacaksın.
4: Evet sevgili hanımım. Görevimizi yaptık. Artık gidebiliriz.
6: Mösyö, saygılarımızı lütfen kabul buyurunuz. Torununuz Edward'ın da gelip saygılarını sunmasını istersiniz sanırım.
5: Hayır. O küçük şeytanın yüzünü bile görmek istemiyorum.
4: Öyleyse Valentin'i göndereyim size. İster misiniz?
5: Evet, o gelsin.
4: Oho, sen burada mısın Valentin?
6: Yoksa neler konuştuğumuzu mu dinliyordun?
7: Dedemin yanına girmek için sizlerin çıkmasını bekliyordum.
4: İyi ya, o da seni görmek istiyordu. Gir bakalım.
7: Canım dedem, ne olur sizi, göz pınarlarınız yaşlanmış. Yoksa sizi üzdüler mi?
5: Evet güzel kızım.
7: Neden? Ne yaptılar? Ne söylediler size de böyle üzüldünüz?
5: Seni evlendireceklerini söylediler.
7: Bunu tahmin etmiştim.
5: Bu haberi senden duymak istedim.
7: Evlenmemi istemiyor musunuz dedeciğim? Bir yuva kurmamı, mutlu olmamı istemez misiniz?
5: Bunu en çok ben isterim güzel torunum. Üzülmemin sebebi evleneceğin adamın sana uygun olmaması.
7: Yani siz Franz de Efine'yi sevmiyor musunuz?
5: Sevmiyorum. O sana layık biri değil.
7: O zaman üzülmeyin dedeciğim. Çünkü Franz'ı ben de sevmiyorum. Onunla evlenmektense bir manastıra kapanmayı tercih ederim.
5: Bunu beni teselli etmek için söylemiyorsun değil
7: mi? Hayır. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
5: Ama yine de babanın sözünden çıkamazsın. Ne yapmayı düşünüyorsun?
7: Bilmiyorum dedeciğim. Keşke şu yatağa bağlanıp kalmasaydınız. Belki birlikte bir plan yapıp bu evlenme işini engelleyebilirdik.
5: Yine de sana yardım etmeye çalışacağım.
7: Sahi mi? Ne yapacaksınız?
5: Bana hemen bir noter çağırdın.
7: Noter mi? Notere ne yapacaksınız ki?
5: Vasiyetimi yazdıracağım.
7: Peki bu işten babamın haberi olmasını istiyor musunuz?
5: Evet, evet. Notere vasiyetimi yazdırırken o da burada olacak. Hadi hemen çağırın noteri.
7: Peki dedeciğim, şimdi çağırtırım.
3: Kraliyet savcısının felçli ve Bonapartçı babası çağrılan notere mal varlığının tamamını hayır kurumlarına bıraktığını vasiyet etti. Çünkü kendisinden çok sevdiği torunu Valentin'e servet kalmazsa bu evlilikten vazgeçileceğini düşünüyordu. Bunu duyan kraliyet savcısı Wilford küplere bindi.
8: Bu kadarı da fazla ama. Felçli bir ihtiyarın kaprisine boyun eğecek değilim. Kararım kesindir. Kızım Franz de Öpina ile evlenecektir. İşte bu kadar. Biz aşağı iniyoruz Monsieur Noter. Siz ne yaparsanız yapın. Gelin adam.
6: Bu konuda babanızı Valentin uyarmıştır. Franz'la evlenmek istemiyor ya, dedesini kullanıyor bize karşı.
8: Valentin benim kızım değil mi? İstediğimle evlendiririm. Babama ne oluyor ki?
6: Ah, Monte Cristo Conte, siz burada mıydınız?
1: 10 dakika önce geldim madam. Hizmetçiniz aile efradının kayınpederinizin odasında olduğunu söyledi.
8: Kusura bakmayın Monsieur Conte. Bir aile meselesini görüşüyorduk.
1: Uygunsuz bir zamanda geldim galiba. Çok özür dilerim. Sizleri üzgün ve sinirli görüyorum.
6: Gerçekten de öyle Monsieur Conte. Canımız oldukça sıkkın.
1: Hayırdır?
8: Yaşlı bir inatçının kaprisleriyle uğraşıyoruz. Hatırlayacaksınız, size babamdan söz etmiştim.
1: Evet, felçli olduğunu söylemiştiniz.
6: Evet, az önce noter çağırıp vasiyet yazdırdı. Üvey kızım Valentin'i Franz de Epina ile evlendiği takdirde mirasından mahrum bıraktı. Oğlum Edward'a zaten hiçbir şey bırakmıyor.
1: Beni şaşırtıyorsunuz madam.
9: Monte Cristo adlı oyunun 21. bölümünü dinlediniz. 22. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Burası TGRT FM.

Merhabalar dostlar, sesimin ulaştığı herkese sonsuz sevgi ve saygılar gönderiyorum. Tabii yönetmenimizin Vehbi Arvas olduğunu, teknik masada sesimi size ulaştıran arkadaşımızın Ahmet Atalay olduğunu da söylemek bir boyun borcum. Hepimiz size sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Size bir dolu şiir getirdim. Birbirinden güzel, birbirinden coşkulu. Önce sizi birazcık gökyüzünde, yıldızlar arasında dolaştırmak istiyorum. Zaten bilirsiniz, şiir en çok coşkudur. En çok yaşama sevincidir bence. Hüzünlü şiirler mutlaka çok güzeldir ama nedense bu coşkulu şiirlerin tadı onlardan daha bir hoştur. En azından ben böyle hissediyorum. Bir gün elektrikler sönmüştü. Şöyle yatsı vakitleriydi. Perdeyi açtım. Dışarıdan mehtabın ışığı gelmekteydi odaya. İşte gökyüzünde birkaç yıldız, birkaç bulut ve ışıl ışıl bir mehtap vardı. Bilirsiniz, bu şiir yazmaya öykünen insanlar böyle anlarda hemen koşarlar, kağıt ve kalemi alırlar. Ben de öyle yaptım. Karanlıkta, ay ışığında yazmaya başladım. Sonra elektrik geldi ve tamamladım. Bir şeyler karaladım. Şimdi onu paylaşacağım sizlerle, bir cesaret. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Ey sırların oynaştığı perde, ey gökyüzü, ey yıldızlı şelale, söyle, kim bu deli divane? Hem kendisine hem güneşe vurgun dönen pervane. Bilir mi güneş, mutlu mu bu dönüşle? Yoksa bir alay mı gizli dudağındaki gülüşte? Dünya da bilir, vuslat olmaz ki güneşle. Her gün yeniden yanması bundandır ateşte.

Evet, benim yazdıklarım bu kadar ama gökyüzüyle, yıldızlarla, mehtapla ilgili şiirlerim bitmedi. Çok değerli bir şair dost, Doktor İskender Sincer'e ait nefis bir şiirim var sırada. Kendisiyle ne yazık ki sadece telefonda tanışıyorum, birçok şair dost gibi. Ben çok güzel bir şiire rastladığımda hiç kendimi tutamam. Ne yaparım ederim o şiiri yazan şaire bir şekilde yaşadığı için Allah'a şükürler ederek ulaşırım. Mutlak ulaşırım ve onu haddim olmasa bile o şiirden dolayı kutlarım. Bir dostluk köprüsü kurmaya çalışırım aramızda. Doktor İskender Sincer'e de öyle yaptım. Bir dergide rastlamıştım o muhteşem şiirine. Sonra ona saygı ve sevgi dolu bir kutlama mesajı yolladım telefonla. Tabii sesli olarak, mesaj dediğime bakmayın, cepten değil. Çok nazik bir insan. Çok sevinçle karşıladı, çok da mütevazı. Abartıyorsunuz vesaire gibi cümleler kullandı. Ama abartmadığımı şimdi göreceksiniz. Mehtabın denizin üstündeki o pırıltılarını, yakamozları yüreğinde böylesine coşkuyla hissedip böylesine mükemmel şiirleştiren bir insana tabii ki mütevazılık da yakışıyor. Hadi şiirimiz gelsin şimdi, yakamoz vurgunu diyeceğiz. Göğe sordum, hani nerede, hani yıldızlarınız? Yakamaz oldular onlar dedi, lütfen alınız. Deli bir anıma geldi, döküverdim denize. Nice aşklar sunacaktır, hediyemdir bu size.

Kime kastın deli mehtap? Vuracaksın dizine. Avucumla yakamozlar saçayım gökyüzüne. Yakamozlar göğe çıksın. Göğe yıldız yakışır. Şu benim gönlüme mehtap ne sebeple karışır?

Yine yıldızları düşmüş, dolunay tek başına. Yine heyhat, o kıvılcım karışır gözyaşına. O gümüşten öpücükler konuyor her yanıma. Yine sevda gibi bir şey girecektir kanıma.

Yine yağmur gibi akacak gözyaşlarımız. Yakamoz vurgunudur bu, bükülür başlarımız. Yakamozdan olacaktır, yakamozdan ölümüm. Beni mehtap uyuyorken yakamozlarla gömün. Keşke her zaman böyle coşkulu hissetsek de hep coşku dolu, sevinç dolu şiirler çıkabilse. Ama tabii böyle olmaz bilirsiniz dostlar. İnsan yüreği her olaydan etkilenir, üzüntüler de mutluluklar da bizim içindir. Kimi günler hiç yoktan hüzünleniveririz. Bir sebep bulamayız, şaşar kalırız hüznümüze ama hüzünlüyüzdür. Belki özel bir gündür o, yalnız başımıza evde öyle kara kara oturmaktayızdır, kara kara düşünmekteyizdir. Tabii asla yapmamalıyız bunu. Yani düşünmek bile istemiyorum. İnsan her an kendisini oyalayacak, kendisini çevreye ve kendisine yararlı kılacak bir şeyler yapmayı başarabilir. Hiçbir şey bulamıyorsak kendimizi oyalayacak okuyabiliriz. Birbirinden güzel okunmayı bekleyen onlarca, yüzlerce, binlerce kitap var. Kitaplıklarımız öyle dolu dolu durur. Seyrederiz onları da elimizi kolay kolay uzatmayız ne yazık ki. İtiraf edelim, yapıyoruz değil mi? Okumuyoruz ama en azından bugünden başlayarak belki bu sözlerimizi itici bir güç olarak kullanıp okumaya başlayabiliriz yeniden. Ne dersiniz? Mesela ben bugünden itibaren öyle yapacağım. Sanki bunu size verilmiş bir söz gibi düşüneceğim. Sahi söylüyorum. Bu geceden itibaren en azından yarım saat her gece okumayı kendime düstur edineceğim. Tamam, söz size. Umarım siz de benim için aynı sözü veriyorsunuzdur şu an oradan. İşte öyle hüzünlü anlardan birinde evde yapayalnız otururken, sanırım kendime de yapacak hiçbir şey bulamamışken telefon çaldı. Güzel, tatlı bir genç kız sesi. Adı Songül. Bir zamanlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tanışmıştım. Keman öğreniyordu, 4. sınıf öğrencisi. Esmer güzeli, siyah su lüleli saçları olan, selvi boylu, cıvıl cıvıl bir genç kız. Yarım saat bir sohbet etmiştik onunla. Beni çok etkilemişti. O zaman eve döner dönmez onun için bir şeyler yazmıştım. Bir ilkbahar gibiydi, çiçekli dal gibiydi. Kara sevda değildi, ya si ya la gibiydi gibilerden. Yine onu da bir başka defa paylaşırız sizlerle Damla Damla şiirde. O telefonun ardından içim öyle coşkuyla doldu ki hüznü coşkuya çevirdi yüreğim. Bir şeyler karaladım. Şimdi de onu paylaşacağım sizlerle. Umarım beğenirsiniz.

Soğuk bir kış gününde bir çocuk bahçesinde yapayalnız sallanan salıncaktım bugün ben. Bozulmuş, hırpalanmış, kırılmış, parçalanmış, köşede mahzun kalmış oyuncaktım bugün ben. Hep sevgiyi özleyen, başka bir şey bilmeyen, sonbaharı bekleyen yapıncaktım bugün ben. Sevgi dolu sesinle yüreğime inmesen, kendi kara kışımda donacaktım bugün ben. Bir kardelen gibi sen, buzlarımı çözmesen, hep hazan mevsiminde kalacaktım bugün ben. Tellerden aktın bana, sevgi bıraktın bana, Songül ne yaptın bana, ilkbaharım bugün ben.

Kimi günler sevgiden farklı noktalara geçer gönlümüz. Ayrılıklara, vedalara doğru bir yol ayrımında kararsız kalırız. Bir yanda sevdiklerimiz, sevdiğimiz bir şehir, sevdiğimiz dostlar, alıştığımız sokaklar, alıştığımız mekanlar. Bir yanda gitmekle kalmak arası ne yapacağını şaşırmış çırpınan bir yürek. Bir yanda sizi bekleyen yeni bir yaşam, yeni bir mekan. Bir şehri terk etmek zorunluluğu. İşte öyle hissettiğim bir anda da İstanbul'a veda diye bir şeyler karalamıştım. Şimdi coştum artık. Kendi yazdıklarımdan bir cesaret başladım ya paylaşmaya. Hadi birazcık daha deneyelim. Oldu olacak. Battı balık yan gider. İstanbul'a veda.

gideceğiz bu şehirden. Anılar bir sarman kedi gibi yumuşacık dolansa da ayaklarımıza, toplayıp ne var ne yoksa bir hüzünlü iz bırakarak gideceğiz bu şehirden, belki birkaç kalbi burkarak. Artık öpmeyecek adımlarımız papatyalı sokağı. Hoşça kal kaldırımda saçlarımı çekiştiren çam dalı. Hoşça kal yan bahçeden el sallayan portakal. Hoşça kal anıların delip geçen rüzgarı. Gideceğiz bu şehirden. Boğazımda bir kördüğüm olsanız da dostlarım. Kan alıp verir gibi içtiğimiz çayları her dem hatırlayarak ben sizsiz ne yaparım?

coşkulardan, sevinçlerden, hüzünlere, şiirlerle işte böyle yumuşacık geçiveriliyor ne yazık ki. Evet, İstanbul'a veda etmek zorunda hissetmiştim bir dönem kendimi. Böyle bir şeyler karalamıştım. Çok acı vermişti o gitme zorunluluğu yüreğime. Ama şimdi iyi ki de olmuş o hissedişler diyorum. İyi ki o anları yaşıyoruz da çat pat iyi kötü böyle bir şeyler karalıyoruz. Bir anı olarak kalıyor en azından. Hüzünlere madem ki geldik, hüzünlü bir öğretmen şiirim vardır benim. Bir şiir denemem desem galiba daha haddimi bilmiş olacağım. Şimdi de o gelsin. Öğretmenim diyelim bakalım.

Sevgiyle başlardın söze. Ne yalan, ne kin, ne hile. Olduğun gibiydin öyle. Niye sustun öğretmenim? Kim bağladı ellerini? Kim susturdu dillerini? Mangal gibi yüreğini kim söndürdü öğretmenim?

Sözlerini söz biliriz. Bir harfine kul oluruz. Sensizlikte kayboluruz. Neredesin öğretmenim? Biz Ayşe'yiz, biz Fatma'yız. Senden çok mu ıraktayız? Bırakmazsan bırakmayız ellerini öğretmenim.

Gecemize kandil gerek, yolumuza kazma kürek, yaramıza az tütün ek, kanamasın öğretmenim. Sen susarsan karanlıklar içlerinde tasa saklar. Nasıl sökecek şafaklar bizim için öğretmenim?

Sevgi verdin hece hece, gün görmedin emeğince. O tertemiz yüreğinle çağla artık öğretmenim, çağla artık öğretmenim.

Şiirler bizi duygudan duyguya alıp götüren, kimi zaman gökyüzünde yıldızlar arasında saman yolunda dolaştıran, gökkuşağında bir salıncak edasıyla bizi sallayan, kimi zaman denizin üstünde yakamozları izleten, kimi zaman o coşkulardan alıp hüzünler durağında epey eğleten, kimi zaman bir aşk sokağında mola verdiren şiirler. Evet, aşk sokağı dedik de bir Sezen Gül Özden şiiri paylaşalım şimdi de. Bülbül ve Gül.

Bir bülbül bir güle figan eylese, o gül hiç yanmaz mı figan şiirse? Sesiyle o gülün gönlüne değse, gül yanar, bir daha açmayabilir. Bülbülün bülbüle ettiği cefa, bir o gülle, bir bu gülle temaşa. Bülbülde olmazsa bülbüle vefa, bir yansa, bir daha uçmayabilir.

Gül istemez bülbül bülbüle küssün. Ne kendisi can evinden tutuşsun, ne şiire bu vebalden pay düşsün. Şiir tutuşursa sönmeyebilir

Sesini duymazsam dinmez fırtınam. Fırtına içinden fırtına geçer. Zaman denen kalleş vermiyor aman. Alıcı kuş gibi yırtına geçer.

künyen kalbimdedir gülüm diyorsun. Yalnız dalında bülbülüm diyorsun. Küsünden evladır ölüm diyorsun. Küsemem, aklından bin suna geçer.

bir senin başına uyuyor tacım. Sesine, sevgine, sana muhtacım. Yalnız yanındayken diniyor acım. Yokluğunda ömür boşuna geçer.

Uzağında kanı, yakınında yel. Zaman gözlerinde ancak olur sel. Acıma, sinemi deleceksen del. Derim ki bağrımdan bir tuna geçer.

Dostlar, programımızın sonlarına yaklaştık. Biliyorsunuz arada kendi karaladıklarımdan da örnekler verdim. Bu cesareti göstermişken programı da yine bu şımarıklıkla bitirelim diyorum. Beni bağışlayın ne olur. İnsanoğlunun öyle bir egosu var ki o ben duygusu, onu bastırmak cidden çok güç. Hele de böyle mikrofonun başında oturan insanlar için o egoyu bastırmak daha da güç. Hani trafik canavarı var ya, ego canavarı da burada daha bir şahlanıyor nedense. Diyorsunuz galiba mikrofonu ele geçirmişken kendimden de bir şeyler, işte ben de varım, ben de bir şeyler üretiyorum. Ama galiba çok da büyük bir hata olmasa gerek. Burada benim yerimde kim olsaydı, kendisi de bir şeyler karalıyor olsaydı, bu haddini bilmemezliği deneyecekti. Ben de öyle yapıyorum. Ve de bilirsiniz, insanlar şöyle hava atarlar zaman zaman. İşte ben Amerika'dayken, ben Kanada'dayken gibi. Hawaii adalarındayken gibi. Benim ne yazık ki böyle yurt dışı hava atacak objelerim yok. Ama cidden çok kalbur üstü, çok değerli, gerçek sanatkar dostlarım var. Son derece saygı duyduğum, önünde huşuyla eğildiğim. Onlardan birisi çok büyük bir üstad, ünlü bestekarımız Selahattin İçli. Onunla ilgili birkaç anım var. Onları anlatıp ben de şöyle koltuklarım kabararak zaman zaman hava atmayı denerim. Şimdi de öyle yapayım ve onun için yazdığım dizelerle bitireyim bu programı istiyorum. Bir gün onun 50. sanat yılı gecesini kutlamak üzere bütün sanat camiasının, bestekarların, söz yazarlarının, şairlerinin toplandığı bir muhteşem geceye katılmıştım. Orada Selahattin İçli hocamızın birbirinden güzel besteleri çok önemli, çok güzel sesler tarafından dile getirildi. Ahmet Özhan, İnci Çayırlı, Melihat Gülses, Esma Başbuğ gibi çok değerli sanatçılar vardı. O kadar etkilendim ki eve döndüğümüzde geç saatlerde kalem kağıdın üstüne bir şeyler yazıverdi. Şunlar:

Dün gece neydi öyle besteler diyarında? Dün gece neydi öyle dostların arasında? Şiirler önünüzde diz çöktüler üstadım. Notalar el bağlayıp yer öptüler üstadım.

vurgun yemiş bir dize düşmüş dizlerinize. Heyecanla kaldırıp tam göğsünüze basmışsınız onu aşkla, sevgiyle. Bu gönül bestesi inceden ince başka nasıl fışkırırdı üstadım?

hüznü usul bir yağmur gibi sessizce çisil çisil yağdırdınız yüreğimize. İzin verseydiniz orada ömrünce kalmaya hazırdı sanki üstadım.

Hüzün birden vurdu dibe. Geliyordu mahur beste. Bu yürekler elinizde uçuştular gökyüzüne. Şiirler önünüzde diz çöktüler üstadım. Notalar el bağlayıp yer öptüler üstadım.

Selahattin İçli hocamıza buradan sonsuz saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum. O kadar güzel besteler yapmış bir büyük üstad ki, ona üstadım demek benim ne haddime ama kalem böyle yazdı, ben ne yapayım. Evet dostlar, Damla Damla şiirin ne yazık ki yine sonuna geldik. Olsun, yeter ki canımız sağ olsun, yine buluşuruz. Bir dahaki sefere görüştüğümüzde umarım şu ankinden çok daha huzurlu, çok daha sağlıklı, çok daha coşkulu olursunuz. Birbirimize söz verdik, okuyacağız dedik. Okudukça da gelişeceğiz ve yaşamı daha ustaca başaracağız. Çünkü o başarılması gereken adeta bir sınav. Ancak başka insanların bize ilettiklerini kitaplardan okuyarak, onları kendi içimizde, kendi duygularımız, düşüncelerimizle harmanlayarak en doğruya ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Yönetmenimiz Behbi Arvas'tı. Teknik masada sesimi sizlere arkadaşımız Ahmet Atalay iletti. Ve bu programı sizler için ben Müberra Gönen hazırlayıp sunmaya çalıştım. Görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın efendim.

Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum.

Çekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok

0: GRT FM Haber.
1: İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nde BM 81. Genel Kurul zirvesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye katılmak üzere Amerika'ya gitti. Erdoğan orada geniş bir heyetle ülkemizi temsil ediyor. Erdoğan başkanlığındaki heyetin görüşmeleri de var, kritik temaslar var. Hepsini aktaracağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Ama ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan ikili temaslarına başladı. İlk olarak Vietnam Devlet Başkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde son olarak da Kuveyt Veliaht Prensi'ni kabul etti. Diplomasi trafiğine ilişkin detayları aktaralım. Erdoğan New York'ta coşkuyla karşılandı Türkler tarafından ve daha sonra ikili temaslarına başladı. İkinci gününde New York'taki Türk evinde Vietnam Devlet Başkanı Thu Lam'ı kabul etti Erdoğan. Ziyaretin ikinci gününde Thu Lam'la görüşen Erdoğan, Türk evinde Vietnam-Türkiye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu cevap vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ve Vietnam'la yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını da ifade etti. Erdoğan ayrıca Vietnam Devlet Başkanı seçilmesinden dolayı Thu Lam'ı da kutladı ve Türkiye'de düzenlenecek olan COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Erdoğan daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye-Libya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bulat da hazır bulundu. Görüntüler de ekranlara geliyor. Ve Erdoğan daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah El Halil El Hamad El Sabah'ı Türk evinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği var ve ikinci günü ziyaretleri kapsamında, görüşmeleri kapsamında detaylar bu şekildeydi. Söylediğim gibi canlı bağlantımız olacak Amerika Birleşik Devletleri'ne. New York'a gideceğiz ve orada son durumu da, son detayları da öğreneceğiz diyelim. Ve şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD'de diplomasinin kalbinin attığı New York'ta net mesajlar verdi. Bakan Fidan, ABD'ye F-35 kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini söyledi ve kısıtlamaların aramızda yeri yok dedi.
2: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.
3: Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğine dikkat çekti. F-35 uçaklarının masadaki kısıtlamalarına tepki gösterdi.
2: Cumhurbaşkanlarımız ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuşmak için kürsüdeydi. Bakan Fidan, Washington yönetimine bölgeye ateşe atan İsrail üzerinde nüfuzunuzu kullanın mesajı verdi.
2: Bu tehditler birbirini güçlendiriyor ve diplomasinin önünü tıkıyor. Bunlarla mücadele etmek etkin bölgesel sorumluluk ve ABD ile yakın işbirliği gerektiriyor. Özellikle ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
3: Bakan Fidan daha sonra panelin soru cevap kısmında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Mekke İttifakı'nın kurumsallaştırılmasının ardından başka ülkelere katılım için davetin açık olacağını söyledi.
4: Ortaklarımız Suudi Arabistan ve Pakistan'la bir yol haritamız var. Bu bölgesel yapının parçası olmak isteyen ülkeler var. Bizim fikrimiz bunu kurumsallaştırdığımızda başka ülkelere katılım için davet açık olacak.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da TGRT Haber'e özel röportaj verdi. Bakan Kurum, başkanlığını yaptığı COP31'in Antalya'da gerçekleştirilecek zirvesine değindi.
5: Buradan New York'tan BM önünden
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binası önünden TGRT Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
5: Birazdan aslında COP31'e ilişkin hedeflerimizi tüm dünyayla paylaşmış olacağız. Hem eylem gündemini hem eylem gündemi içerisindeki hedefleri burada istişareye sunacağız.
3: Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesi için son düzlükte olunduğunu vurguladı.
5: COP31 bir başarılı olsun istiyoruz. Burada bu hedeflerin, bugüne kadar koyulmuş kararların aslında hayata geçmesini temenni ediyoruz. Bugüne kadar 80'in üzerinde karar alınmış. Türkiye'de biz bu kararları uygulamaya geçireceğiz. Ve netice alacak bir COP organizasyonu yapmak istiyoruz. Artık son düzlüğe girdik diye düşünüyoruz.
3: Bakan Kurum temaslarında 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kaldırılma sürecinin örnek olarak anlatıldığını da aktardı.
5: Dirençli şehirleri anlatıyoruz. Deprem bölgesinde nasıl bir başarı sergilediğimizi, 2 yılda 455 bin konutu nasıl iklim dirençli, sıfır atık uyumlu yaptığımızı anlatıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle terör gündemi Türkiye'nin gündeminden çıkıyor. Sırada yeni anayasa var. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan dönüşümü yeni anayasayla taçlandırmak istiyor.
6: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
7: Terörsüz Türkiye süreciyle terörü tamamen bitirmeye yönelik adımlar atıldı. Sıra darbe anayasasına geldi. Türkiye şimdi yeni anayasaya hazırlanıyor.
6: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
7: Hükümetin yeni anayasa çalışmasında ifade, düşünce ve basın özgürlüğünün daha güçlü güvence altına alınması hedefleniyor. Bireysel başvurunun kapsamının genişletilmesi, hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilmesi ve yargı süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılması da gündemde. Anayasa Mahkemesi'nin yetki ve kararları ile ilgili tartışmalarında yeni düzenlemeyle ortadan kaldırılması planlanıyor. Yüce Divan yargılamalarında farklı bir usul ve kararlara karşı itiraz imkanı getirilmesi üzerinde duruluyor.
8: Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum.
7: Yeni taslakta vatandaşların yasama süreçlerine doğrudan katılımını sağlayacak mekanizmalar da yer alabilir. Taslak metinde belirli sayıda imza ile halkın yasama süreçlerine katılımına imkan tanınması öngörülüyor. Bu kapsamda geri çağırma hakkıyla itiraz edici referanduma halk vetosuna yer verilmesi bekleniyor.
9: Yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz.
7: Yeni anayasa tartışmasının en önemli gerekçelerinden biri ise mevcut anayasanın darbe ürünü olması. 1982 anayasası bugüne kadar çok sayıda değişikliğe uğradı. Ancak mevcut 154 maddenin 103'ünde ya hiç değişiklik yapılmadı ya da yalnızca sınırlı değişikliklere gidildi. Yürürlükten kaldırılan 23 maddede hesaba katıldığında anayasanın yalnızca 74 maddesine esaslı bir müdahale yapıldı.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması dalga dalga yayılmış, oyuncu, şarkıcı ve sporcu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Son olarak yurt dışında bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu da Fransa'dan döner dönmez İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
10: Afganım için söylemek ister misiniz?
11: Kolay gelsin.
7: Hakkında gözaltı kararı verildiğinde yurt dışındaydı. Geleceğim demişti. Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı.
12: Rahat bırak, düş yakamdan artık, ben de hayatıma bir bakayım.
10: Afganım için söylemek ister misiniz?
7: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bir dalga daha gelmişti. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli'den Nilperi Şahinkaya'ya...
13: Çukur'da uyuşturucunun ne işi var?
12: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm.
7: Şarkıcı Sefo'dan futbol adamı Hasan Şaş'a kadar çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.
14: Ortayı yaptım, direkt out.
10: Hasan Şaş mı?
7: Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu, yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
12: Olmuyor. Neden olmuyor?
7: Saraçoğlu, Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ardından jandarmaya teslim edilen ünlü oyuncu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
10: Afganım için söylemek ister misiniz?
11: Kolay gelsin.
7: Daha önce gözaltına alınan ünlü oyuncu Melis Sezen'in ifadesi de ortaya çıktı. Aylık gelirim 400 bin lira diyen Sezen, testimin negatif çıkacağından adım kadar eminim ifadelerini kullandı. Yaşananları ise itibar suikastı olarak yorumladı.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki görüşme trafiği devam ediyor ve şu anda Türk evinde Kosova Başbakanı'nı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk görüntüler de geliyor, ekranlara da getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'taki Türk evinde Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü. Erdoğan bu görüşmede yanındaki isimleri de hemen sayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Bu heyette tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda liderle bu zirve kapsamında görüşecek. Çok sayıda lideri kabul edecek. İlk olarak Vietnam Devlet Başkanı'nı, ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'nı ve Kuveyt Veliaht Prensi'ni kabul etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Kosova Başbakanı'yla da görüştü. İlk görüntüler geldi. Hemen sizlere aktardık. Yeni gelişmeler oldukça, bu görüşmelere dair detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Usulsüz Türk vatandaşlığı soruşturmasının ikinci dalga operasyonu da gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 72 kişinin gözaltına alındığını, 30 şirkete de kayyum atandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini duyurdu.
7: Usulsüz vatandaşlık soruşturması derinleştirildi. Şirketlere kayyum atandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçek olmayan beyanlarla aldatıcı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları mercek altına alındı. 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlarda 274 satış işleminde usulsüzlükler tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. Şüphelilere ait adresler ve şirketler

0: Vatandaşlığı kazandığı tespit edilen yüzlerce kişinin vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari süreç de başlatıldı. Bakan Gürlek, vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara net mesaj verdi. "Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz," dedi. Soruşturma kapsamında yapılan ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satılarak 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı olduğu tespit edilmişti. İçişleri Bakanlığı da yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı için sahte ekspertiz raporları kullanan ve usulsüz gayrimenkul satışlarına karışan binlerce kişiye yönelik kapsamlı iptal kararlarını duyurdu. Yürütülen titiz incelemeler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncel soruşturması neticesinde aralarında kamu düzeniyle milli güvenliği tehdit eden isimlerin de bulunduğu toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kararı resmen geri alındı.
1: Başka bir vurgun haberi. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verileri üzerinden vurgun yapan şebekeye de operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 253 bin kişiden ısrarla ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname aldığı belirlendi ve 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete de baskın yapıldı. Vurgunun boyutuysa oldukça büyük.
0: Kazazedelerin kişisel verilerini ele geçirdiler. Israrla arayıp vekaletname aldılar. 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlayan şebekeye darbe vuruldu. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği belirlendi. Ele geçirilen bilgilerse bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldı. Şebeke bu bilgiler üzerinden kazazedelere ulaştı. Vatandaşlar ısrarla arandı. Yanıltıcı beyanlarla vekaletname vermeye yönlendirildi. 253 bin kişiden vekaletname alındı. Soruşturmanın boyutu rakamlarla da ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Elde edilen haksız kazancın 15 milyar 600 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı verdi.
2: Hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı haline getirenler yargı önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Öte yandan avukatlık ofisleri ve bağlantılı şirketlere yönelik sigortacılık soruşturmasında operasyon düzenlenen 20 şirket TMSF'ye devredildi. Son HSK kararnamesiyle Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz'ın görevden ayrılmadan önce son işlem olarak bu operasyonu yürüttüğü öğrenildi.
1: Ve Forex vurgunu soruşturması. Gözaltına alınan 211 şüpheli işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmanın odağında ise şirketlerin yapılanması, yabancı yatırımcıların nasıl hedef alındığı ve müşteri bilgilerinin nereden temin edildiği var.
3: Sana söylemediler mi çekmeyeceksin?
4: Bana engel olma.
3: Sana söylemediler mi?
0: Milyonlarca dolarlık Forex vurgunu iddiası, yüzlerce şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevki sırasındaysa bir şüpheli yakını basın mensubuna saldırdı.
3: Çekilmeyeceğini söylemediler mi size?
4: Bana dokunma abi.
3: Ben size dokunmuyorum.
0: Hedefte yabancılar vardı. İddiaya göre sistem sosyal medyadaki Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla başladı. Bilgilerini bırakan yabancılar çağrı merkezlerinden arandı. Yüksek kazanç vaadiyle yatırıma ikna edildiler. Adresler İstanbul ve Muğla'daydı. 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi tek tek belirlendi. Eş zamanlı operasyon.

0: operasyon düzenlendi. 211 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto para hesapları incelemeye alındı. Dosyadaki ifadeler organizasyonun iç yüzünü ortaya koydu. Bir şüpheli Facto isimli şirketin fiili sahibinin İsrail vatandaşı olduğunu öne sürdü. Bir başka yöneticinin ise bu kişinin ardından gelen ikinci büyük patron olduğunu söyledi. İddialar bununla da sınırlı değil. Şirketlerde Türkçe konuşulmasının yasak olduğu da öne sürüldü. Bir şüphelinin ifadesine göre mutfak dışında Türkçe konuşmak yasaktı. Peki bu kişilerin bilgileri nasıl ele geçiriliyordu? Müşteri verileri yurt dışındaki şirketlerden para karşılığında temin ediliyordu. Sonrasında bilgiler CRM sistemi üzerinden çalışanlara dağıtılıyordu. Para trafiğinin bir diğer adresi kripto hesaplarıydı. Şüpheli ifadelerinde Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna'daki kripto hesaplarından söz edildi. Bazı şirketlerin soğuk cüzdan kullandığı da iddialar arasındaydı. WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Mesajlarda polis baskını ve gözaltı ihtimalinin konuşulduğu görüldü. Bir çalışanın polis gelmesi halinde hepimizin ağzı bir olsun şeklinde mesaj gönderdiği aktarıldı. Gözaltındaki şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi, sağlık kontrolünden geçirildi. Ancak o sırada kameralar önünde gerginlik çıktı. Şüphelilerden birinin yakını sağlık kontrolünü görüntüleyen basın mensubuna saldırdı, kamerasına vurdu.
1: Çekilmeyeceğini söylemediler mi size?
2: Bana dokunma abi.
1: Ben tamam. Size dokunmuyorum.
2: Ne yapıyorsun sen ya?
0: Şüpheliler işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen filojet faciasında 19 Eylül'de ulaşılan naaşın Mehmet Bayhan'a ait olduğu kesinleşti.
4: Kuzey Kıbrıs açıklarında filojet faciasında yeni gelişme yaşandı. 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kaybolanlardan birinin kimliği netleşti. 19 Eylül'de denizde bulunan naaşın yapılan incelemelerin ardından Mehmet Bayhan'a ait olduğu kesinleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kimlik tespit sürecinin tamamlandığını açıkladı. Üstel, kazanın yaşandığı ilk günden bu yana kayıplara ulaşmak ve ailelerin bekleyişini sonlandırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Faciada can kaybı daha da arttı. Mehmet Bayhan'ın kimliğinin belirlenmesiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Ekiplerse zamana karşı yarışını sürdürüyor. Kayıp 13 kişiyi bulmak için deniz ve hava destekli arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasa boğan faciada kayıplardan gelecek her haber umutla bekleniyor.
3: Almanya'da Hitler'den sonra en yüksek seviyeye çıkan ırkçılığa karşı bir Türk siyasetçi tarih yazdı. Ömrünü ırkçılık ve eşitsizlikle mücadeleye adamış olan Elif Eralp oyların %25,7'sini aldı ve Berlin Eyalet Başbakanlığı'na yükseldi. Berlin'i ilk kez bir Türk yönetici.
5: Tarih yazdık arkadaşlar.
0: Bu Türkçe zafer cümlesi Almanya'da yeni bir tarihi dönemin kapısını araladı. Irkçılığın Hitler sonrası en yüksek seviyeye çıktığı Almanya'da ilk kez bir Türk Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanlığı'nı kazandı. Eyalet Meclisi seçimlerinde Sol Parti'nin adayı Elif Eralp oyların %25,7'sini alarak Berlin Eyalet Başbakanlığı'na yükseldi. Açıklanan resmi sonuçlara göre Eralp'e aday gösteren Sol Parti oylarını rekor düzeyde artırarak seçimin galibi oldu. Zaferin ardından Sol Parti merkezinde Türkçe şarkılar eşliğinde kutlamalar yapıldı. Erarp'in karşısındaysa ırkçı AFD Partisi bir önceki seçimlere göre oylarını 7,2 puan artırarak %16,3 ile yeniden meclise girdi. İktidardaki Hristiyan Demokratlarsa büyük bir oy kaybıyla gerilerken mevcut koalisyon hükümeti de meclisteki çoğunluğunu tamamen kaybetti. Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş, neredeyse tüm hayatını ırkçılık ve eşitsizlikle mücadeleye adamış olan Elif Erel, zafer konuşmasında ırkçılığa karşı zafer elde ettiklerini vurguladı.
2: Sevgi ve adalet nefrete galip geldi.
0: Türk liderin vaatlerinin merkezinde başkentin en büyük kanayan yarası olan kira krizi ve konut sorunu yer alıyor.
6: 950 euro 4 oda için.
7: Sen herhalde çok eski bir kontrata sahipsin.
6: Eski bir kontrat, çok 10-15 yıldır eşimin kontratı ama biz de yeni bir ev arıyoruz çünkü bazı sorunlar var, ev çok dökük.
0: Kendisi de bir kiracı olan Erar, büyük konut işletmelerinin kamusal denetime alınmasını, sosyal konutların artırılmasını ve kiracı haklarının korunmasını vaat ediyor. İktidar partisinin eyalet meclisinde oy kaybetmesine karşı Alman lider Merz üzerindeki istifa baskısı ise arttı. Ancak Merz istifa etmeyeceğini söyledi.
8: Ganz unabhängig davon, das was...
3: Kadir İnanır'ın vasiyetiyle birlikte mirasının ayrıntıları da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyar lira olduğu iddia edilen servetin başında yeğenleri değil 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural vardı. Peki Kural'ın da hayatta olmaması durumunda İnanır'ın mirası kime kalacaktı? İşte cevabı.
9: Asya'm, al yazmalım.
0: Kadir İnanır'ın vasiyetini avukatı açıkladı. Mirasının başında yeğenleri değil 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural vardı. Kural'ın kendisinden önce hayatını kaybetmesi halinde ise devreye 3 vakıf girecekti.
10: Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum.
0: Yeşilçam'ın efsanelerindendi Kadir İnanır. 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölümünün ardından bu kez gözler mirasına çevrildi.
11: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
0: Usta sanatçı yaşamı boyunca 3 ayrı vasiyetname hazırladı. İlk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldı. Ardından 2022 yılında noter huzurunda 2 vasiyetname daha düzenledi. Kadir İnanır o vasiyetnamelerinde 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'ı mirasının başına koydu. Hayatının belgesel yapılmasına, adına dernek, vakıf, park ya da sanat merkezi kurulmasına ilişkin haklarını da Kural'a bıraktı.
10: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla... O seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır.
0: Usta oyuncu kariyeri boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Yapımlarından doğan telif gelirlerinin de yıllar boyunca devam etmesi bekleniyor. Bankadaki nakit parası, İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerdeki taşınmazları, lüks saatleri, altın çakmakları, kalemleri ve yıllardır biriktirdiği kurbağa figürlerinden oluşan koleksiyonuyla toplam servetinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu iddia ediliyor.
12: Bağırmayacağım.
13: Bağır, bağır, açılır.
12: Bağırmayacağım.
0: Vasiyetnamedeki en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Jülide Kural'la ilgiliydi. Kural'ın kendisinden önce hayatını kaybetmesi halinde İnanır tüm mirasının Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Nesin Vakfı ve İnsan Hakları Derneği'ne bırakılmasını istedi.
14: Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar.
0: Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak da usta sanatçının son isteğine dikkat çekti. Sayın Kadir İnanır'ın iradesinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi vefatından önce tarafıma tevdi ettiği son iki ricasından biriydi dedi. Avukat ayrıca spekülatif ve dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmesin çağrısında bulundu. Peki yaklaşık 1 milyar liralık miras paylaşılacak mı? İnanır'ın 28 yasal mirasçısının bu miras üzerinde hak sahibi olup olmadığı merak konusu. Gözler şimdi 17 Aralık'ta görülecek miras davasında.
3: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ABD'ye giden eşi Emine Erdoğan New York'ta iklim haftası açılış etkinliğinde konuştu. Emine Erdoğan iklim değişikliği ve sıfır atık hareketine dair de önemli açıklamalar yaptı.
15: İklim değişikliği
13: İnsan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biridir.
4: İklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Kendimize soru sormamız gerektiğini hatırlattı.
13: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğine katıldı.
13: New York İklim Haftası'nın ortak evimiz dünya için sorumluluk üstlenen insanları bir araya getiren bu önemli buluşmasında sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
4: Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada sıfır atık hareketinin önemini vurguladı.
13: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir.
4: Emine Erdoğan, küresel iklim politikasında büyük bir öneme sahip olan COP31 zirvesine ayrı bir parantez açtı.
13: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
4: Emine Erdoğan temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın eşi Rosângela Lula da Silva ile bir araya geldi. Görüşme Türk evinde basına kapalı gerçekleşti. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele görüşmenin gündemindeydi.
3: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle başlayan arınma dalgası yerel yönetimlere uzanacak. Diğer yandan CHP'de olup yeni partiyle teması olan, yani ikili oynayan vekiller ve belediye başkanlarına da kararınızı verin denilecek.
15: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti yönetiminde başlayan arınmada sıra belediyelere geldi. Yolsuzluk ve rüşvete bulaşanlara dur denilecek. İkili oynayan belediye başkanlarına da tarafını seç uyarısı yapılacak.
16: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na geri döndü, arınma sözü verdi. İhraçlar ardı ardına geldi. Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurması da Kılıçdaroğlu'nun yükünü hafifletti.
16: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
0: CHP'de üst kadrolar değişti. İl ilçe yönetimleri yeniden yapılandırıldı. Sıra Özgür Özel döneminde seçilen belediye başkanlarına geldi. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları didik didik incelenecek.
16: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor.
0: Belediyeler için performans takip sistemi devreye alınacak. Başkanlara karne verilecek. Başarısız olanlar seçimde aday gösterilmeyecek.
16: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
0: CHP milletvekilleri 25-27 Eylül'de Bolu'da kampa girecek. Yeni partiyle bağlarını koruyan milletvekilleri kampa katılmazsa ihraçları gündeme gelecek.
16: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: CHP'de belediye başkanları toplantısı da Ekim ayında yapılacak. İkili oynayan isimlere geçit verilmeyecek. Tarafınızı seçin denilecek. Bu kritik uyarı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da kapsıyor. Yavaş'ın tutumunun sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda da yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında aday yapmasaydım diye hiç düşündünüz mü sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu tek kelimelik hayır yanıtını verdi. CHP'de kongre takvimi de işliyor. Şubat ayında il ilçe kongrelerinin tamamlanıp yeni delegelerle büyük kurultayın yapılması bekleniyor. Her yürek taşıyamaz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta diplomasi trafiğine başladı. Az önce detayları aktardık. Gözler hem bugün BM kürsüsünden dünyaya vereceği mesajlarda hem de ABD Başkanı Trump'la yapılması beklenen görüşmede. TGT Haber ABD temsilcisi Dilek Kaya'da New York'ta gelişmeleri an bir an takip ediyor. Şu anda da Türk evinin önünde Dilek. Merhaba Dilek. Kolay gelsin.
17: Merhaba, iyi yayınlar.
3: Önce son durumu soralım. New York'ta program nasıl ilerliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programında şu ana kadar hangi temaslar öne çıktı? Erdoğan kimleri kabul etti? Ve bugün başka hangi programları, görüşmeleri bekleniyor?
17: Tabii ki. Bugün şimdiye kadar çok yoğun bir görüşme programı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hala da devam ediyor görüşmeler. Şu an Vietnam Devlet Başkanı'nı ağırladı Türk evinde. Genelde yaptığı tüm görüşmeleri zaten Cumhurbaşkanı Türk evinde gerçekleştiriyor. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'nı kabul etti. Onunla bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından onunla ilgili de detayları paylaştılar bizimle Cumhurbaşkanlığı tarafından. Kuveyt Prensi geldi. Burada bizim misafirimiz oldu. Cumhurbaşkanı onu da kabul etti. Ve Kosova Başbakanı'yla bir görüşme başladı ve o görüşmede neticelendi. Arka arkaya yapılan görüşmeler neticesinde şu anda biz diplomasi boyutundaki görüşmeleri aslında aktardık. Bu akşam Türk toplumuyla da bir araya gelecekleri özel bir etkinlikte tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarına devam ediyor. Ama senin de belirtmiş olduğun gibi asıl merakla beklenen konulardan birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın yapması konuşulan, yapacağı belirtilen toplantıya ilişkin detaylarla ilgili gelişmeleri de bir yandan takip ediyoruz. Ne zaman olacak?
3: Şimdi o görüşmenin saatini veya netleşti mi onu soracağım ama önce BM Genel Kurulu'nda dünyaya Erdoğan saat Türkiye saatiyle kaçta seslenecek? Onu da bir sormak isterim. Kaçıncı sırada konuşacak? Onu da kısaca söylersen sonra Trump görüşmesine geçelim.
17: Tabii. Birleşmiş Milletler yarın ilk açılışı yapacağı için açılış konuşması aslında ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres yapıyor. Guterres'in konuşması ardından Arjantin'e başlayacak. İkinci sırada da Donald Trump yer alacak. Üçüncü sırada Ürdün ve dördüncü sırada da Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkacak. Türkiye saatiyle yaklaşık olarak konuşmasını beklediğimiz aralık akşam saatlerinde 18:30-19 civarında olmasını bekliyoruz yapacağı konuşmanın. Bununla ilgili detayları da zaten bir yandan takip ediyoruz ama yarın aslında baktığımızda büyük gün. Çünkü birçok dünya lideri yarın burada olacaklar. Şu anda bile gelmeye devam ediyorlar. Üst düzey güvenlik önlemleri de çok fazla arttırılmış durumda bu yüzden.
3: Evet, gelelim merakla beklenen o görüşmeye. Erdoğan-Trump görüşmesi konusunda son durum ne? Görüşmenin saati, yeri netleşti mi? Buna dair bize neler aktarırsın?
17: Tom Barak bu konuyla ilgili olarak bugün Türk evi çıkışında Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fakat net bir saat ve tarih yine belirtemedi. Ama görüşmenin olmayacağını dayıldı. Herhangi bir şey söylemedi. Sadece görüşmenin olacağını beklediğini, bununla ilgili henüz netleşmiş olan bir saatin olmadığını belirten ifadeler kullandı. Açıkçası biz de yarın ilk başta ABD Başkanı Trump'ın yapacağı BM konuşması ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma neticesinde Birleşmiş Milletler içerisinde bu görüşmenin yapılmasını bekliyoruz. Henüz resmi takvimde, Beyaz Saray tarafından açıklanan resmi takvimde, görüşme takviminde yok Trump'ın bu görüşmesi henüz. Fakat birazcık daha buradaki görüşmeler ve liderlerin yoğun programları nedeniyle çakışıyor çoğu şey. Anlık gelişen görüşmeler oluyor bunlar. O yüzden yarın gün içerisinde biz de bunu çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz.
3: Peki görüşme gerçekleşirse masadaki en kritik başlıklar neler olacak? F-35 konusunda veya KASSA yaptırımlarının kaldırılması noktasında somut bir adım görebilir miyiz bu görüşmeden sonra? Neler konuşuluyor?
17: Tabii ki aslında biz bu görüşme öncesinde NATO'da somut adımları bu konularda görmüştük zaten. Hem ABD Başkanı Trump açıklama yapmıştı hem de arka planda yapılan bazı görüşmeler olmuştu. Ben onu da aktarmak istiyorum. Çünkü NATO döneminde Kongre'deki Senato Meclisi'nde uluslararası dış ilişkilere bakan senatörler, cumhuriyetçi ve demokrat senatörler NATO görüşmelerinde yer almıştı. Ve bunların yapmış olduğu Amerikan medyasına açıklamalarda F-35'ler başta olmak üzere KATSA konusunda Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması ve satışın önüne açılmasına yönelik olumlu bakış açıları daha önce ifade etmişlerdi. Bu şu anlamda önemli. Trump zaten burada F-35'ler başta olmak üzere savunma ilişkilerini daha da geliştirmeye çalışıyor. Bunu devamlı getirmesi adına da Senato'da bu konuda önümüzdeki dönemde bir adım atılacağını bekliyorduk zaten. Bugün daha doğrusu yarın yapılacağını beklediğimiz görüşme gerçekleşirse eğer aslında biraz daha biz bu prosedürlerin hızlandığını göreceğimiz bir döneme gireceğiz. Çünkü Amerika aslında bizim anladığımız iş, buradaki işleyen sisteme baktığımızda şu anda bu konularla ilgili bir prosedür sürecinden geçiyor. Çünkü kongreden evet. ve temsilciler meclisinden onay gelmesi gerekiyor. Ama Trump'ın burada tamam veriyoruz dedikten sonra işleyen sistemi bekleyip göreceğiz. Ama olumlu görüşmeler gerçekleşecektir. Sadece savunma sanayi değil, aynı zamanda kritik bölgesel konuların da ele alınacağı bir toplantı olacağını bekliyoruz.
3: Şunu da merak ediyorum Dilek, kısaca BM Genel Kurulu öncesinde New York'ta genel atmosfer nasıl? Diğer zirvelere göre bu sene farklı bir şey gözlemledin mi?
17: Evet, sana yayına çıkmadan önce burada 1-1.5 saat önce New York Police Department'dan üst düzey yetkili birkaç isimle görüşme fırsatım oldu. Daha önceki yıllara nazaran biz demiştik ki burada yoğun güvenlik önlemleri daha da arttırıldı. Daha önceki senelerde bu kadar değildi. Bir de vardı ama bu kadar değildi. Biliyorsun Netanyahu geliyor. Netanyahu geleceği için de özellikle konuşma yapacağı Perşembe günü Birleşmiş Milletler çevresinde normal zamanlarda beklenenden daha büyük bir protesto gösterisi bekleniyor. Bu nedenle üst düzey güvenlik önlemleri alınmış durumda New York'ta. Ciddi anlamda New York şu anda Netanyahu'nun gelişine hazırlanıyor ve başta Filistin yanlısı göstericiler olmak üzere İran savaşına da karşı çıkanların birleşeceği ve şimdiye kadarkinden çok daha büyük bir protestonun gerçekleşeceği belirtiliyor. O yüzden biz de izleyip göreceğiz açıkçası, bu protestoyu da bekliyoruz merakla.
3: Evet Dilek, teşekkür ediyorum. Şu anda Türk evinin önündesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada diplomasi trafiğini evet. yürütüyor. Türk evinden çıktığında senin yanından geçecek. Çok iyi noktadasın. Evet. Taksim Meydanı'nda da gördük. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı yayına aldınız. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkarsa lütfen bizi haberdar et. Hemen biz de canlı yayında o dakikaları, o anları izleyenlerimize paylaşalım. Teşekkür ediyorum aktardıkların için. Görüşmek üzere.
17: Teşekkürler. İyi yayınlar.
3: Evet, Amerika'daki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Yeni parti isim benzerliği krizini aşmak için Yenilik Partisi ile masaya oturdu. Ancak görüşmeler tıkandı. Bunun üzerine Yenilik Partisi olağanüstü toplantı kararı aldı. Yeni parti ise Anayasa Mahkemesi'nden ismin kullanılmasına veto gelmesi ihtimaline karşı yeni 4 farklı isim üzerinde duruyor.
18: Başkanlar Kurulumuz ve Egemenlik Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık. İsim krizi konusunu görüşeceğiz.
0: Yeni partinin talebiyle görüşmeler başladı. Hedef isim krizini aşmaktı. Ancak o görüşmeler tıkandı. Bunun üzerine Yenilik Partisi olağanüstü toplanma kararı aldı.
19: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Ne alakası var? Koymasaydın kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
0: Özgür Özel'in yeni partisi erken final yapma riskiyle karşı karşıya. Yenilik Partisi isim benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni partiye ihtar yapıldı. Ya isminizi değiştirin ya da ek yapın denildi. Özel yönetimi ise Yargıtay'ın ihtarına kayıtsız kaldı. Umudunu Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara bağladı.
20: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
0: Özel ve ekibi bir yandan da Yenilik Partisi ile geniş kapsamlı bir ittifak ya da birleşme için masaya oturdu. Bir ayda 6 görüşme yapıldı. Genel başkanlar baş başa görüştü ancak kısmi ya da genel anlamda bir uzlaşı sağlanamadı. Görüşmeler sekteye uğradı. Hatta yeni parti cephesi Yenilik Partisi'nin son teklifine geri dönüş bile yapmadı.
19: Ben kendilerine de söyledim. Benimle madem görüşüyorsunuz bizde para geçmez. 3 milletvekili, 5 milletvekili bize kimse onunla gelmesin.
0: Bu durum Yenilik Partisi cephesinde tepkiyle karşılandı. Perşembe günü olağanüstü toplanma kararı alındı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz kurmaylarıyla son durumu masaya yatıracak. Görüşmelere devam kararı mı alınacak yoksa masa devrilecek mi, o toplantıda belli olacak.
18: O gün kritik bir gün olacak. Önemli kararlar alınacak.
0: Özel yönetimi ise krizi aşmak için yeni parti ismine ek yapmaya hazırlanıyor. Masadaysa 4 seçenek bulunuyor. Yeni Değişim Partisi, Yeni Başlangıç Partisi, Türkiye'nin Yeni Partisi, Halkın Yeni Partisi.
21: Yeni parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu da kapatabiliriz. Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir.
3: 2011 yılında Ergenekon kumpasında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. FETÖ hükümlüsü eski MİT görevlisi Enver Altaylı ifadeye çağrıldı. Detaylar haberimizde.
0: Var mı? 2011'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu için FETÖ elebaşına mektup yazmış, Kozinoğlu'nu işaret ederek MİT'in başına geçerse felaket olur demişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. Sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamadı. Cezaevinde devam eden tedavisinin ardından FETÖ hükümlüsü eski MİT görevlisi Enver Altaylı Sincan cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirilecek. Kozinoğlu dosyasında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Soruşturma kapsamında bir gelişme daha yaşandı.
1: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
5: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
0: Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'la dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Öte yandan Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye sevk edildi. Ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarmadaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman Arslan, siyasal, askeri casusluk ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklandı. Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
3: Ve bir kez daha kameralarımızı Amerika'ya, New York'a çeviriyoruz. BM Genel Kurulu zirvesi sebebiyle New York'a giden ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü. Mamdani'nin belediye konutunda gerçekleşti bu görüşme ve o görüşmenin ardından ikisi de kameraların karşısına geçti. Tabii burada en önemli konu, merak edilen konu, Netanyahu'nun ABD'ye, New York'a gelmesi üzerine onu tutuklamak noktasında çeşitli açıklamaları vardı. Savaş suçlusu olarak nitelendiriyordu ve bu sebeple de gerilim vardı Trump'la Mamdani arasında. Bu görüşmede Mamdani Netanyahu'yu tutuklayacak mı sorusuna cevap aranıyordu. Ama şöyle de bir durum var, Mamdani'nin böyle bir yetkisinin olmadığı belirtiliyor. Tabii Trump'ın da bu gerginliği azaltmak noktasında Mamdani ile görüştüğü ve belki de açıklamalarının dozunu biraz daha düşürmesini istediğini söyleyebiliriz. Trump dünya liderlerine hitap edeceği genel kurula katılmak üzere bugün New York'a gitti. Mamdani ve Trump üçüncü kez bir araya geldi. Onu da söyleyelim, ilk görüşme Mamdani'nin seçiminden kısa bir süre sonra Kasım 2025'ti. Oval Ofis'te gerçekleşmişti. Ardından Şubat 2026'da ikinci bir kez görüşme gerçekleşmişti. Siyasi görüşleri zıt olmasına rağmen ikili açıkçası şaşırtıcı derecede sıcak görüntüler kamuoyuna yansıtmıştı o görüşmelerde. Ve şimdi de üçüncü görüşme gerçekleşiyor. Trump Mamdani'nin konutuna gitti, belediye konutuna ve görüşme sonrasında kameraların karşısına geçtiler. Tabii söylediğim gibi Netanyahu'nun tutuklanma durumuna karşılık, ihtimaline karşılık veya bu konuyla ilgili Mamdani'nin yaptığı açıklamalara karşılık Trump belki de söylediğim gibi bu süre zarfında Mamdani'nin açıklamalarının dozunu düşürmek adına da bir görüşme yapmış olabilir diyelim. Ve bu açıklamanın detaylarını aktardıktan sonra başka bir sıcak noktaya gidiyoruz. Ve Amasya'da da bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü işte görmüş olduğunuz gibi şarampole yuvarlandı. Sıcak görüntüler, 24 yaralı olduğu şu an belirtiliyor. İlk sıcak görüntüler bölgeden elimize ulaştı. Edinilen bilgiye göre Ağrı firmasına ait bir yolcu otobüsü Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi ve ilk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bölgede inceleme başlatıldı. Bu noktada gerçekten Görüntü korkutucu. Şarampole yuvarlandı otobüs. İçi doluydu otobüsün ve 24 yolcunun, 24 kişinin yaralandığı bilgisi var an itibariyle. Detaylar geldikçe aktaracağız. Yaralılar şu anda hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, sağlık ekipleri bölgede. İnceleme başlatıldı kazaya ilişkin. Akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyü yakınlarında kontrolden çıktı otobüs, yolcu otobüsü ve şarampole uçtu. Söylediğim gibi Ağrı firmasına ait bir otobüs. İlk görüntüleri paylaşıyoruz diyelim. Yeni detaylar geldikçe de aktaracağız. 24 yaralı var ve sıradaki haberimize devam ediyoruz. Ve İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinin 20. gününde de iş insanı Mert Saraç'a söz verildi. Saraç, iştirak şirket Spor AŞ'den 10 milyon lirayı bulan alacağını tahsil edemediğini iddia etti.
4: Sanıklara söz hakkı verildi. Devam eden davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlükler deşifre edildi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti. Duruşmada İBB iştirak şirketi Spor AŞ ile iş yapan şirket yetkilisi Mert Saraç, Spor AŞ'den alacağı ödemeleri alamadığını ve Emrah Bağdatlı'nın adını veren birisinin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Mert Saraç, konuşma sonucu ödemelerini alabilmek için Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un firması tarafından yönlendirilen faturayı ödemek zorunda kaldığını da iddia etti.
2: Bana mevcut ödemeleri alabilmem ve işlerimin de devam edebilmesi için yönlendirilecek faturaları ödemem gerektiğini söyledi. Ben hem devam eden işlerimin tehlikeye girmemesi hem de kalan ödemelerimi alabilmek adına mecburen ödemeleri yaptım. Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un firmasından bana faturalar yönlendirildi ve ben de bu faturalar karşılığında ödemeler yaptım. Herhangi bir mal veya hizmet almadan kesilen bu faturalara karşılık yapılan ödemelerin sebebi ise tamamen ticari baskılama ve zorunluluktan kaynaklanmaktadır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları devam ediyor. Diplomasi yoğun görüşme trafiği var demiştik ve an itibariyle Erdoğan Lübnan Başbakanı'nı da kabul etti. Türk evinde gerçekleşiyor görüşme. Nevaf Selam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Gerçekten yoğun bir diplomasi trafiği var ve görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'la yapmış olduğu görüşmeyi izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor bu görüşmede. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Vietnam Devlet Başkanı'nı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'nı, Kuveyt Veliaht Prensi'ni, Kosova Başbakanı'nı kabul etmişti Türk evinde ve şu an itibariyle de Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı kabul etti. Görüntüleri de paylaştık sizinle. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Fon soruşturmasında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. 9 şirketin yöneticisinin mal varlığı ise donduruldu.
4: Fon soruşturması genişledi. Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Katılım Evim Tasarruf Finansman hisselerindeki şüpheli işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim raporu doğrultusunda ise 9 şirket yöneticisinin mal varlıklarına da tedbiri konuldu. Ayrıca şüphelilerin aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleme altına alındı. Soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la bağlantılı 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışına gerçekleştirilen milyonlarca dolar ve liralık para hareketliliği ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Güllek soruşturmayla ilgili net mesaj verdi. Sorumluların hesap vereceğini söyledi.
6: Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır.
4: Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu daha önce 131 fonun tasfiyesi için 3 aylık süre tanımıştı. Fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak bu süre 6 aya çıkarıldı.
6: 6 aylık süre tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmemekte olup koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir.
4: Öte yandan dev fon soruşturmasının perde arkası da ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na gizli ibareli müzekkere gönderildi. Başsavcılık, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı hareketleri mercek altına aldı. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan artışlar belirlenirken bu yükselişlerin şirketlerin mali yapılarıyla açıklanamayacak boyutta olduğu değerlendirildi. SPK'dan da kapsamlı inceleme yapılması istendi. Soruşturmanın gizli yürütülmesi talep edilen kritik yazının ardından mali incelemeler derinleştirildi. Özellikle 5 hisse ve fonlar mercek altına alındı ve soruşturma kapsamında operasyonlar başladı. Adı soruşturmada gündeme gelen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gülley'in 26 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü dönem Başsavcılığın SPK'ya gönderdiği müzekkereye ulaşıldı. Başsavcılığın Yarız'ın Katılım Evim, Birleşim Grup Enerji ve MOPAŞ hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddiaların ayrıntılı araştırılması talebinde bulunduğu öğrenildi. Başsavcılık o dönem tespiti tamamlanan kişilerle ilgili raporların diğer incelemeler beklenmeden ivedilikle savcılığa gönderilmesini talep etti. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemi de MASAK tarafından durduruldu.
3: Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Mehmet Cemil Acar hakkında verilen tahliye kararı uzun sürmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Acar'ın yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
4: Kasasından 26 kilo altın çıkmıştı. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Mehmet Cemil Acar hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak tahliyesi uzun sürmedi. Bu kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Acar'a ait kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin avro ele geçirildi. Cemil Acar tutuklandı. Ancak hapiste yattığı süre dikkate alınarak hakkında 21 Eylül Pazartesi günü tahliye kararı çıktı. Ancak bu uzun sürmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Acar'ın yeniden gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlaması kapsamında gözaltı kararı verildi.
3: Yıllarca aynı çatının altında yaşadılar. Sonra boşandılar ancak nafaka anlaşmazlığı sebebiyle mahkemeye gittiler. Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Eşlerin aynı gelire sahip oldukları gerekçesiyle yoksulluk nafakası bağlanmadı.
7: Eşler aynı gelire sahipse yoksulluk nafakası verilmez.
22: Yanlış duymadınız. Aynı gelire sahip eşe yoksulluk nafakası yok. İşte bu kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi verdi.
7: Aslında bu karar uzun yıllardır Türkiye'de ömür boyu nafaka ve kadına her durumda nafaka bağlanır algısını yıktı.
8: 2 yaşında maddi durum aynıysa, 2 yaşta çalışıyorsa bence nafaka gereksiz bir zorunluluk. Ya ben böyle düşünüyorum.
22: Hikaye İstanbul'da yaşandı. Boşanmak isteyen çift mahkemenin yolunu tuttu. Mahkemede çifti boşadı, kadın lehine de yoksulluk nafakasına hükmetti.
8: Nafaka verilmeli. Belli bir süre dahilinde de olsa verilmeli. En azından kadın kendini toparlayana kadar.
22: Ne kadar zenginse o kadar versin mi diyorsun?
9: Versin tabii.
22: Ne kadar istiyorsun?
9: Benim durumum yerindeyse az versin. Yerinde değilse çok versin. %50'sini versin.
22: Konu Yargıtay'a taşınınca işin rengi değişti. Çünkü kadının sabit ve düzenli bir geliri vardı. Eşinin de geliri onun gelirine yakındı.
7: Yargıtay burada tarafların gelirlerinin birbirine eşit olması, kadının emekli maaşının olması nedeniyle yoksulluk nafakası şartlarının oluşmadığına karar verdi.
21: Çocuk olunca ayrı bir olay. Sadece çocuksuz ayrılınca bence ayrı bir olay o nafaka. Onun için ben nafakanın gereksiz olduğunu düşünüyorum genel olarak.
9: Nafaka bence iki tarafta eşitse ben verilmesi gerektiğini çok düşünmüyorum açıkçası. Kadın da olsa erkek de olsa. Sonuçta eşitlikten bahsediyoruz her alanda. Bence bu alanda da verilmemesi gerekiyor.
22: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bu durumda yoksulluk şartı oluşmadı dedi. Kadın lehine verilen nafaka kararı bozuldu.
11: Bence doğru bir kararmış. Çünkü suistimal ediliyor. Eğer ki iki tarafında geliri varsa niye bir taraf birine vermek zorunda olsun bir şeyleri, para.
23: Ben yine duruma göre değişebileceğini düşünüyorum. Ayrılma nedenine, boşanma nedenine göre değişebileceğini düşünüyorum. Ama genel anlamda düşüncem evet ödenmeli.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla okul güvenliği protokolü imzalandı. Bakanlar yeni eğitim yılında uygulamaya alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.
24: Bakanlıklarla birlikte biz de bu art niyetli mihverlere meydanı bırakmayacak tedbirleri hep birlikte almış olduk.
25: Okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz.
0: Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarının da katılımıyla Ankara'da okul güvenliği protokolü imza töreni düzenlendi.
24: Bütün tedbirleri aldık. İnşallah bu yıl benzeri olayların yaşanmadığı, eğitimin niteliğini konuştuğumuz, eğitimin niteliği üzerine odaklandığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum.
0: İmza törenine 81 il valisi de video konferans sistemiyle katıldı.
24: 65 binin üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin törende akran nezaketi, bağımlılıkla mücadele ve sosyal iyileştirme projeleriyle çocuğun okul aidiyetini güçlendirecek uygulamaların devreye alındığını belirtti.
24: Sosyal medyada, dijital dünyada karşı karşıya kalacakları problemlerle ilgili olarak formatör rehber öğretmenlerimiz üzerinden çocuklarımızda, okullarımızda farkındalık etkinlikleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.
0: İçişleri Bakanlığı da bu süreçte okul çevrelerinde güvenliği artırdı.
25: 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polisimizi görevlendirdik. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var. Okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar.
0: Denetimin sınırları geniş tutulacak.
25: Oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çocukları hedef alan çetelere karşı yapılan operasyonlara da dikkat çekti.
25: 3500 kişiyi gözaltına almış olduk. Bundan sonra da okulların civarında hem de fiziki alemin dışında siber alemde de siber vatanda da bu tür operasyonlarımızın devamının geleceğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum.
0: Bakan Çiftçi ailelere de çağrıda bulundu.
25: Öğrencilerimizin velilerine de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler.
3: İran, ABD'nin saldırması halinde savaşın coğrafyasını da genişleteceğini duyurdu. Tahran yönetimi savaşta daha önce vurulmamış hedeflerinde belirlendiğini iddia etti.
0: İran savaşının ne zaman biteceği belirsizliğini korurken Tahran hattından Washington ve Tel Aviv yönetimine gözdağı niteliğinde çok sert bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ve İsrail'in olası bir yeni saldırısına karşı askeri doktrinlerini tamamen değiştireceklerini duyurdu.
10: Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecek. Yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz. Yeni kabiliyetlerle donatılmış yeni silahı sahaya süreceğiz ve dünya şaşkına dönecek.
0: Muhibbi uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını vurguladı. Hedeflerini de güncellediklerini belirterek henüz vurulmamış yeni hedefler belirledik dedi. Bölgedeki ABD hegemonyasının bittiğini savunan sözcü yeni bölgesel düzeni artık Washington'ın değil Tahran'ın belirlediğini öne sürdü. İran'dan gelen bu gövde gösterisi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'sa Tahran'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Trump, İran'la ya bir anlaşma yapmayı ya da ülkeyi tamamen yok etmeyi değerlendirdiğini söylemişti. Eyleme geçmek için fazla zaman kalmadığına işaret eden ABD Başkanı, karar verme moduna girdiğini belirterek Tahran'ın adımlarına göre çok büyük gelişmelerin olacağını savunmuştu.
3: Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik İHA saldırılarının ardından savaşta tansiyon tekrar yükseldi. Misilleme yapan Rusya'nın Ukrayna genelindeki saldırılarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
0: Rusya, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırısına ağır bir misillemeyle karşılık verdi. Ukrayna bir kez daha patlama sesleriyle sarsıldı, gökyüzü siren sesleriyle yankılandı. Rusya, 20 Eylül akşamından itibaren Ukrayna genelinde devasa bir hava harekatı başlattı. Tam 172 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılarda ölenler ve yaralananlar oldu. Saldırılardan en ağır etkilenen şehir Zaporijya oldu. Sabahın erken saatlerinde kente yağdırılan İHA'lar 9 katlı 2 konut binasını ve bir alışveriş merkezini alevler içinde bıraktı. Bir yüksek öğretim kurumunun da vurulduğu kentte arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Alevlerin arasından 5 kişi kurtarılırken 14 kişi bölgeden tahliye edildi. Başkent Kiev bölgesindeki Borspil'de bir depo hedef alındı. Ekipler yangına müdahale ederken tekrarlanan hava saldırısı alarmı nedeniyle kurtarma görevlileri sık sık güvenli mesafeye çekilmek zorunda kaldı. Sumi kentinde ise saldırılar ölüme yol açtı. Bir konutun yakında düşen İHA bir kadının ölmesine yol açtı. Kentte sivillere ait bir araç ve eğitim kurumu da vurulan noktalar arasındaydı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın saldırılarında 64 jet motorlu şahit olmak üzere toplam 172 İHA kullandığını açıkladı. Ukrayna hava savunma unsurlarının 148 drone'u düşürdüğü bildirilirken 14 noktada isabet kaydedildiği açıklandı.
3: Rusya ile savaş ihtimali Avrupa'da güvenlik alarmında yükseltti. NATO ülkeleri olası bir savaşa karşı hazırlıklarını artırıyor. Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı daha geniş bir alana taşıyabileceği endişesi sürerken gözler New York'ta toplanacak olan BM Genel Kurulu'na çevrildi.
0: Avrupa'da doğrudan Rusya ile çatışma ihtimali artık hiç olmadığı kadar yüksek bir sesle konuşuluyor. İstihbarat raporları Moskova'nın NATO'yu test etmek amacıyla sadece aylar içinde bir üye ülkeye füze veya drone'la provokatif bir saldırı düzenleyebileceğine işaret ediyor. Polonya'dan Fransa'ya, Almanya'dan Litvanya'ya kadar tüm Avrupa kırmızı alarmda. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rus dronlarının NATO topraklarına düşebileceği uyarısını yaparken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, istihbarat liderlerini Elize Sarayı'nda acil topladı. Ukrayna Savaşı Avrupa ülkelerinin savunma anlayışını da değiştirmiş durumda. Artık askeri kapasitenin yanı sıra enerji şebekeleri, hastaneler, iletişim sistemleri ve ulaşım altyapısı da geniş bir güvenlik anlayışının temel unsurları arasında görülüyor. Almanya hastanelerini olası bir savaş durumuna göre düzenliyor. Litvanya ise sivillerin tahliye güzergahlarını belirliyor. Lüksemburg Havalimanı izinsiz bir drone alarmı nedeniyle uçuşlara tamamen kapatıldı. Belarus'un NATO'nun en hassas bölgelerinden Suwalki koridoru yakınındaki askeri tatbikatları ve son dönemde artan hibrit saldırılarda Avrupa'da Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı daha geniş bir alana taşıyabileceği endişesini güçlendiriyor. Tırmanan gerilime NATO'dan cevap gecikmedi. NATO yetkilileri 4000 sayfalık askeri müdahale planının hazırda bekletildiğini duyurdu. Rusya lideri Vladimir Putin ise Avrupa'ya saldırmak gibi bir niyetimiz yok diyerek suçlamaları reddetti. Ancak basına sızan gizli belgeler Moskova'nın geri adım atmadığını ortaya koyuyor. Rus devlet şirketi Rosatom'a ait belgeler Rusya'nın Tataristan'daki dev tesiste İHA üretim kapasitesini %78 artıracağını gösteriyor. Çin'den gizlice getirilen ham maddelerle her yıl fazladan 28 bin kamikaze drone üretilmesi planlanıyor. Avrupa adeta savaş şartlarına göre günlük hayatı sürdürme planları yaparken gözler önümüzdeki günlerde New York'ta toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki diplomasi trafiğine çevrildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde olan İletişim Başkanı Burhanettin Duran 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri konulu panele katıldı. Duran Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti. Müttefikler savunma sanayi alanında derin işbirliği yapmalı ifadelerini kullandı.
12: Held during the week of the United Nations General Assembly.
13: 2027 yılı her iki ülkenin de uluslararası sistemdeki rollerini yeniden tanımladığı bir dönem olacaktır.
4: Önümüzdeki yılın Türkiye ve ABD'nin ikili ilişkilerini yeniden tanımlayacağını, 100. yılın stratejik bir dönüm noktası olacağını söyledi.
13: Bu 100. yıl kuşkusuz her iki ülke için de stratejik bir dönüm noktasıdır.
12: During the Cold War,
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD'nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı paneldeydi.
13: İkinci yüzyıl yalnızca hükümetler tarafından inşa edilemez. Türk-Amerikan ilişkisi aynı zamanda toplumlar arasındaki bir ilişkidir. ABD'de yaşayan Türk toplumu ülkelerimiz arasında uzun yıllardır kalıcı bir köprü görevi görmektedir.
4: Duran Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin önemine işaret ederek müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve savunma sanayisi alanında daha derin işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.
3: Almanya'da AfD'nin yükselişi de sürüyor. Aşırı sağcı parti bir ay içinde iki eyalet seçimini kazanırken Başbakan Merzin Partisi Hristiyan Demokratlar bir eyalette baraj altı kaldı. Merz bu sonucu derin bir kırılma olarak niteledi.
0: Almanya'da sandıktan çıkan sonuçlar ülke siyasetinde dengeleri kökünden sarsan yeni bir tabloyu ortaya çıkardı. Doğu eyaletlerinde sandığa yansıyan irade, aşırı sağın yükselişi, merkez partilerin kan kaybı ve merkezin sağında yaşanan tarihi ezimette Alman siyaset haritasını yeniden çizdi. Berlin'de sol partinin adayı Elif Eralp kazansa da Mecklenburg, Vorpommern'de zafer oyların %38,2'sini alan aşırı sağcı Almanya için alternatif partisinin oldu. AfD 32 sandalyeyle eyalet meclisindeki en güçlü parti konumuna yükseldi. Seçimin en büyük şokuysa iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'te yaşandı. Başbakan Friedrich Merz'in liderliğini yaptığı CDU %4,9 oy alarak barajın altında kaldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir eyalet meclisinde yer almadı. Seçim yenilgisiyle ilgili konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sonucu derin bir kırılma olarak nitelendirdi.
14: CDU'nun Almanya'da %5'lik barajı aşamaması parti için dramatik ve eşi benzersiz bir sonuçtur. Bu ağır bir darbe ve bunun etkileri uzun süre devam edecek. Bu sonuçların yol açacağı etkileri daha uzun süre konuşacağız.
0: Aşırı sağın Doğu eyaletlerinde birinci parti konumuna yerleşmesi ve merkez partilerin kan kaybetmesi Berlin'deki Türkiye'deki hükümetin hareket alanını iyice daralttı. Sandıktan çıkan bu ağır tablo Almanya'yı nasıl bir siyasi belirsizlik bekliyor sorusunu gündeme taşırken, Başbakan Merz üzerindeki koalisyon ve erken seçim baskısını da artırdı.
3: 8 yıl önce İzmir'de işlenen Dorukhan Büyükışık cinayetinde de yeni gelişme yaşandı. Dorukhan'ın darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
15: Ve yüksekten düşme bulgusu yoktur diye kararını verdi.
4: Dosya 8 yıl sonra aydınlatıldı. Titizlikle yürütülen Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İddianamede Dorukhan'ın demir çubukla vurularak öldürüldüğü yazıldı.
15: Yüksekten düşmediğine

0: Operasyonlarının ardından tutuklu sayısı 26 oldu. İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olayla ilgili ek iddianame hazırlandı. İddianamede hukuk devletinde hiçbir olayın zamanın akışına terk edilemeyeceği ve adalet arayışının toplum hafızasında canlı kaldığı sürece devletin gerçeği araştırma yükümlülüğünün de devam edeceği vurgulandı. İddianamede gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için delilleri yok etme, gizleme, değiştirme veya bozma suçunun varlığını kanıtlayan somut bulguların tespit edildiği açıklandı.
1: Yüksekten düşmediğine eminim. 3 olasılık var dedi. Zehirlenme, darp ya da kalp krizi. Buna itiraz ettik.
0: İddianamede Dorukhan'ın sırtına demir çubuk vurularak öldürülmüş olabileceğinin kanaatine varılarak tüm şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan operasyon yapıldığının altı çizildi.
2: Gençlerin sosyal medya kullanımı sadece zamanlarını değil, umutlarını da çalıyor. Algoritmaların öne çıkardığı zahmetsiz şöhret ve kısa yoldan zenginlik videoları gençlerde ne yaparsam yapayım boş düşüncesine sebep oluyor. Uzmanlarsa bu ergenlik kaprisi değil, dijital zehirlenme uyarısı yapıyor.
3: Bir kumar makinesi mantığıyla çalışan sosyal medya kaydırdıkça beyinde daha çok dopamin salgılanmasına neden olur.
4: Çabalıklarım karşılığını alamayacakmışım gibi şeyler çıkarıyor mesela.
5: Ekran sürem 13 saat. Sürekli video kaydırmak istiyorum. Yalnızlaştırıyor, insanlar evden çıkmak istemiyor.
6: Hayattan kopmayı normalleştiren içeriklerin sürekli karşısına çıkması mevcut olumsuz düşünceleri daha da tetikleyebiliyor.
7: Hayat anlamsız, niye uğraşayım gibi ifadeleri çocuğunuzdan duyuyorsanız ergenlik kaprisi deyip geçmeyin. Ekranlardaki zahmetsiz şöhret ve kısa yoldan zenginlik illüzyonu gençlere yıllarca emek vermenin ve okumanın gereksiz olduğu yalanını söylüyor. Algoritma gençlerin hayallerini de psikolojisini de etkiliyor.
8: Okumanın boş olduğunu söylüyorlar.
9: Mesela ben bir şey almak istiyorum. Onun için çabalıyorum. Herhangi birinin ona emeksiz bir şekilde ulaşması benim emeklerimin boş olduğunu bana telkin ediyor.
3: Diğerlerine göre yetersizlik hissi ya da önemli olayları kaçırma duygusunu yaratır. Bu da kişinin hayatını adeta kabusa çevirir.
10: Ya ne yaparsam yapayım yani hepsi boş düşüncesine kapılıyorum. Genelde öyle oluyor.
6: Bugün çocukların sosyal medya kullanımında en önemli sorunlardan biri yalnızca ekran karşısında geçirilen süre değil. O süre içerisinde karşılarına neyin çıkarıldığı.
7: Algoritmalar sürekli sistem kötü, ne yaparsan yap karşılığını alamayacaksın mesajı veren zehirli içerikleri gençlerin önüne çıkarıyor. Çocuklar farkında olmadan boş vermişlik döngüsüne hapsoluyor.
11: Bedavadan para kazandıklarını düşünüyorum. Sadece bir videoyla hemen ünlü olabiliyorlar ve ben sanki boşuna çalışıyormuşum gibi hissediyorum ve kendimi çok kötü hissediyorum.
12: Hayatın boş olduğunu anlatıyor bazı videolar.
13: Biraz da gençleri farklı yönlere ittiğini düşünüyorum.
7: Asıl tehlike çocukların başarısız olması değil, tek bir videoyla inançlarını kaybetmeleri. Peki bundan nasıl koruyabiliriz?
6: Dijital okuryazarlığı arttırmak, güvenli kullanım alışkanlıklarını kazandırmak ve en önemlisi çocukla sağlıklı iletişimi sürdürmek gerekiyor.
3: Sosyal medya algoritmaları beynin ödül sistemini hedefler.
14: Anne ben YouTuber olacağım, okumayacağım ya filan. Niye okumayacaksın diyorum. Anne çok zenginler, bak arabalarına bak filan diyor. Ya, kötü örnek.
15: Umudunu yitirmiş bir gençlik geliyor. Hiçbir şeyden mutlu olmayan.
2: Kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan genç kadına motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın havada takla attı, yere yığıldı.
16: Yaya kırmızı ışıkta yola atladı. Motosikletli yaya geçidi olmasına rağmen hızını azaltmadı. Sonuçta görenleri dehşete düşüren bu kaza yaşandı. Görüntüler Ankara'nın Etimesgut ilçesinden. 20 yaşındaki kız karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Ancak trafik ışıklarını kontrol etmedi. Yaya geçidine adım attığında araçlara yeşil yandı. Otomobil sürücüleri genç kızın geçmesini bekledi. Ancak sağ şeritten hızlı bir biçimde gelen motosikletli kuryeyi görmedi. Kurye de hiç hızını kesmedi. Motosiklet genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız havada takla attı, acılar içinde yere yığıldı. Kurye de motoruyla beraber metrelerce sürüklendi. Etimesgut'taki korkunç kaza bir araç kamerası.

0: arasına saniye saniye böyle yansıdı. Genç kız hastaneye kaldırıldı.
1: Ünlü oyuncu Vilma Enes'in kiralısı olduğu iddia edilen Ramazan Beleda eski komşusunun saldırısına uğradı. Sokak ortasında meydan dayağına maruz kalan talihsiz adam şikayetçi oldu. O anlarsa güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Taksi bekliyordu. Eski komşusu ve beraberindekiler tarafından böyle darp edildi. Olayın adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. Ünlü oyuncu Vilma Eles'in kiracısı olduğu iddia edilen Ramazan Beleda, eşi Deniz Beleda ile birlikte bir marketin önünde taksi bekliyordu. İddiaya göre o sırada eski komşusu ve beraberindeki 3 kişi Ramazan Beleda'nın yanına geldi. Eski komşu, Ramazan Beleda'nın 2 gün önce kendisine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürerek beraberindekilerle birlikte talihsiz adama saldırdı. O anlarda gruptaki kadınlardan biri yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Eşinin darp edildiğini gören Deniz Beleda saldırıyı durdurmaya çalıştı. Olayın ardından Beleda çifti polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşananlarsa çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
1: Ankara'nın Bursaklar ilçesinde bir sürücü kendisine korna çalan otomobilin önünü kesti. Araçtakileri öldürmekle tehdit etti.
2: Gel içeri ya!
3: Nereden alalım bebe?
2: Çek şunu çek.
0: Kendisine korna çalınmasına öfkelenen Magan da diğer sürücünün önünü kesti. Araçtan inip sürücüyü ve yanındakileri tehdit etti.
2: Sen kimsin benim tehdit ediyorsun be?
3: Ben niye korna basıyorum?
2: Sen kimsin?
0: Olay Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir sürücü kendisine korna çalan otomobilin önüne geçti. Aracından indi. Diğer otomobilde bulunanların üzerine gitti.
3: Ne basın lan?
2: Gel içeri ya.
3: Nerede lan bu bebe?
0: Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı. Şüpheli daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Dayı dağıt korna basıyor.
2: 180 beni yiyince göreceksin sen kornaya.
0: Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Ben niye korna basıyorum?
2: Kaçırsın defol gitme.
1: Change araç operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. Operasyon İstanbul merkezli 3 ilde yapıldı.
4: Perte çıkan tam 17 aracın şase numaralarını değiştirdiler. Çok geçmeden yakayı ele verdiler. İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. İstanbul merkezli 3 ilde operasyonun düğmesine bastı. Trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçları change yaparak yani değiştirerek satan ve haksız kazanç elde eden şebekenin peşine düşüldü. 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutukluydu. 16 şüpheli baskınlarda gözaltına alındı. Firari olan bir şüpheli aranıyor. Satışa hazır hale getirilen 17 araca da el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Türkiye'nin yaşadığı en büyük acılardan biriydi. Felakette yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri platformu Adalet Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Can Tuncay'la bir araya geldi.
4: Şubat 2023'teki asrın felaketinde kimi evladını, kimi eşini, kimi torununu kaybetti. Hepsinin hikayesi farklı ama acıları ortaktı. Adalet Peşinde Aileleri platformu Adalet Bakanlığı'nda kabul edildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deprem soruşturmalarının ve davalarının etkin, titiz ve en uygun sürede yürütülmesinin maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasının adaletin tecellisi bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu kapsamda Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri platformu üyeleriyle bir araya geldi. Bakanlık binası önünde bekleyen ailelerle yapılan görüşmede deprem bölgesinde yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin ailelerin talep, beklenti ve değerlendirmeleri dinlendi. Yaklaşık 3,5 yıl önce yaşadıkları büyük acının ardından adalet arayışlarını sürdüren ailelerin dile getirdikleri hususlar bakanlık tarafından dikkatle değerlendirildi. Bakanlık depremden etkilenen 11 ilde devam eden adli süreçlerdeki gelişmelerin ilgili Cumhuriyet Başsavcı vekilleriyle değerlendirileceğini, bakanlığa iletilen istek ve konuların takibinin sürdürüleceğinin altını çizdi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da öğrencilik yıllarının geçtiği sokakları ziyaret etti. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Çiftçi, Fakülteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi, muhtarlığı ziyaret etti.
5: Şurada bir Çorumlu berber vardı. Kahraman Çorumlu'ya bir uğrayayım.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1995 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin bulunduğu bölgeye gitti. Fakülteler Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet etti.
6: Hoş geldiniz Sayın Bakanım.
7: Hoş bulduk.
6: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çiftçi muhtarlığı da ziyaret etti. Muhtarla ve mahalle sakinleriyle oturup sohbet etti. Vatandaşların taleplerini ve mahallenin ihtiyaçlarını dinledi.
8: Erzurum'da 3 sene valilik yaptım.
0: Bakan Çiftçi'nin bir diğer durağı ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi oldu. Fakülte dekanı Profesör Doktor İbrahim Ermenek'le bir araya geldi.
8: Kaç sene oldu? Ben 95'te mezun oldum. 31 sene olmuş ya.
0: Çiftçi paylaşımında milletimizin arasında olmak, insanımızı yerinde dinlemek, hizmet anlayışımızın temelidir ifadelerini kullandı.
8: Allah sizi her kötülükten korusun. Ayaklarınız Mekke toprağına bassın. Hızır Aleyhisselam yoldaşınız olsun. Allah'ım sizleri hiçbir zaman darda ve sıkıntıda koymasın. Keseniz eviniz ve sofranız Halil İbrahim bereketiyle bereketlensin. İyi dua. Anne duası.
1: İstanbul Başakşehir'de gelin ve damatlar için evlilik festivali düzenlendi. Yüzden fazla çiftin katıldığı etkinlikte kameralara renkli görüntüler yansıdı.
0: Gelinlikler ve damatlıklar giyildi, arabalar süslendi. Kimi nikah kıydı, kimi nikah tazeledi. Pist gelinler ve damatlarla doldu.
9: Çok mutluyuz. Heyecanlı.
0: İstanbul Başakşehir'de bulunan Mobilya Kent'te düğün festivali düzenlendi. Düğün hazırlıkları yapan çiftleri bir araya getiren festivalde evlilik öncesi hazırlıklardan mobilya ve yaşam alanlarına kadar pek çok konuda seçenekler sunuldu. Etkinlikte yalnızca yeni evlenen çiftler değil, nikah tazelemek isteyenler de vardı.
10: Amacımız gelecek olan ilk 100 çiftimize, gelin damadımıza unutamayacakları bir anı olsun, hatıra olsun istedik.
11: TGRT FM.
12: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
13: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
14: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
13: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
15: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
16: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
12: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
17: Radyonuzdaki sese kulak verin.
7: 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
17: Şimdi reklamlar.
18: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
19: Burada.
18: YKS Türkiye dördüncüsü.
19: Burada.
18: YKS Türkiye 12.'si.
19: Burada.
18: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
20: Burada.
18: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
19: Burada.
18: Kickboks Dünya Şampiyonu.
20: Burada.
18: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
20: Burada.
18: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Kadi Muhammed Zahid Hazretleri, Türkistan'da yetişen büyük velilerden, insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak, saadete kavuşmaları için çalışan ve Silsile-i Aliye adı verilen büyük alim ve velilerin 19.'sudur. İsmi Muhammed bin Burhaneddin'dir. Annesi Silsile-i Aliye büyüklerinden Yakub-i Çerhi Hazretlerinin kızıdır. Zahid ve Kadi lakaplarıyla ve Semerkandi nisbesiyle bilinir. Semerkantlı olup doğum tarihi bilinmemektedir. 1530 Hicri 936 senesinde Semerkand'a bağlı Hisar'ın Vahş köyünde vefat etti. Kabri oradadır. Asil ve ilim ehli bir aileye mensup olan Muhammed Zahid, küçük yaştan itibaren ilim öğrendi. Temel dini bilgileri öğrendikten sonra tasavvufa yöneldi. Nefsini ıslah edebilmek için çok gayretler sarf etti. Nefsin istediklerini yapmamak, istemediklerini yapmak suretiyle Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaya çalıştı. 1478 veya 1480 senesinde büyük veli Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine talebe oldu. Muhammed Zahid Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin hizmetine girdi. 12 sene müddetle onun kalplere şifa olan sohbetlerinde bulunup velilik derecelerinde yükseldi. Hocası Yakub-i Çerhi Hazretlerinin torunu olan Muhammed Zahid'e daha çok itina ve iltifat gösteren Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri onu tam olarak yetiştirdi. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak hususunda hilafet verdi. İlimdeki yüksek derecesi sebebiyle Kadi, dünyadan yüz çevirmesi sebebiyle Zahid lakaplarıyla anılan Muhammed Zahid Hazretleri, asrındaki alimlerin en büyüklerinden ve evliyanın yükseklerindendi. Tasavvuf ilminde ve hallerinde mütehassıs ve ilahi sırların gizliliklerine vakıftı. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, kendisinden sonra vazifesini yerine getirmekle Kadi Muhammed Zahid Hazretlerini vazifelendirdi. Vefatına yakın talebelerini ve akrabasını yanlarına çağırıp, "Bizim topluluğumuzdan her fert fakirlik veya zenginlikten birini seçer." Kadi Muhammed Zahid'e dönüp, "Sen hangisini seçerdin söyle," buyurdu. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri, "Benim seçeceğim sizin münasip göreceğinizdir," dedi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, hesaplarını tutan vazifeliye emredip, "Mevlana Muhammed'e 4000 altın verin. O fakirliği seçmiştir. Bu parayı yanındaki fakirlerin ve dervişlerin ihtiyaçları için kullansın," buyurdu. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri, hocası Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin vefatından sonra Taşkent'e giderek insanlara hak yolu anlattı. Taşkent, Özbek Muhammed Şeybek Han tarafından alınıncaya kadar burada kaldı. 1503 senesinde Buhara'ya gitti. Muhammed Şeybek Han'ın kardeşi Mahmud Sultan'dan itibar gördü. Ona hocalık yaptı. 1510 senesinde Özbek kuvvetlerinin Eshab-ı Kiram düşmanı Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından Merv'den çıkarılması üzerine Buhara'dan ayrılarak Andijan ve Aksi'ye gitti. Fergana'ya giderek Haydar Mirza Devle'yi sık sık ziyaret etti. Genç yaşta olan Haydar Mirza, Kadî Muhammed Zahid Hazretlerine talebe olup ondan istifade etti. Gittiği yerlerde İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp pek çok talebe yetiştirdi. Kadî Muhammed Zahid Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, evliyaya dil uzatan, onlara karşı edep dışı harekette bulunan ve onları inkar eden kimse en kötü hal üzere ölür. Talebeye tövbeden sonra ilk emredilen kötü arkadaşları terk etmesi, maksattan uzaklaştıracak şeylerden uzak durmasıdır. Vera, yani şüphelilerden kaçmak, amellerin, ibadetlerin esası, temelidir. Bir işin başı sonuna delildir, alamettir. Dünya mezbelelik gibidir. Hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir ki, sadık mü'min dünyanın ne sevgisi ne buğzuyla uğraşmaz. Dostlarının, arkadaşlarının hukukunu gözetmeyen, onlarla sohbetin, beraber olmanın bereketine kavuşamaz. Ömrü uzadığında iyi amelinin artması, ihtiyacı çoğaldığında cömertliğinin artması, ilmi arttıkça tevazuunun artması, evliyanın alametlerindendir. Kul, ibadetlerinde doğru olursa, ummadığı yerden yardımlara kavuşur. Masiyetin, günah işlemenin sebebi gaflettir. Yani Allahü Teala'yı unutmaktır. Rehberi olmayan yolunu şaşırır. İhtiyacın olmadıkça kimseden bir şey isteme. Her makamın kendine mahsus bir ilmi, her halin riayet edilmesi gereken bir edebi vardır. Allahü Teala'nın veli kullarına hakir görmek kötü işleri yapmaya bir vesiledir. Her kim Allahü Teala'nın arif bir kulunu veya bir velisini üzerse onun kalbi mühürlenir. Onları üzmeye devam eden itikadı bozulmadıkça ölmez. Allahü Teala'ya kullukta edepten ayrılma. Ona karşı haddini aşma. Seni isterse kendisine ulaştırır. Tevekkülde bir makamı olmayan noksan bir insandır. Allahü Teala'ya kavuşturan doğru yoldan ayrılmayınız. Çünkü ona bu yoldan başka bir yolla kavuşulamaz. Allahü Teala'ya yakınlık, güzel edebe riayet, devamlı korku ve ibadete devam etmekle olur. Resulullah'a yakınlık, sünnetine tam tabi olmak ve ilme canla başla sımsıkı sarılmakla olur. Ehli, aile efradı ile sohbet, güzel ahlak ile olur. Dostlarla sohbet, günaha sebep olmayacak şekilde, onlarla hoş olmak, şakalaşmakla olur. Cahiller ile sohbet, onlara devamlı dua etmekle, onlara acımakla olur. Allahü Teala ile olmak, ondan başkasından uzaklaşmaktır. Ondan başkasından uzaklaşmak da onunla olmak demektir. Havf, korku seni Allahü Teala'ya ulaştırır. Çünkü korku nefeslerinin birinde Allahü Teala'ya karşı bir saygısızlık bulunmayacağından emin olmamandır. İnsanları hor, hakir ve aşağı görmen senin için tedavisi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. Kendilerine bir gün Allahü Teala'ya muhabbet ve ondan haya etmek hususunda sual edildi. Cevabında buyurdu ki: onun evveli Allahü Teala'yı devamlı olarak zikretmek, her an onu hatırlamak. Ortası zikredilene yakınlık ve sonu ise ondan başka bir şeyi görmemek, her görünen şeyde o şeyi yaratan Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünmektir. Yine bir gün kendisine Allahü Teala'nın emirlerine tam teslim olmanın alameti nedir diye sual edildi. Cevabında buyurdu ki: "Nefsi Allahü Teala'nın hükümlerinin ifa edildiği meydana göndermek, ona devamlı olarak Rabbimizin razı olduğu şeyleri yaptırmak, bu hususta çekeceği elem ve sıkıntılarda ona şefkat göstermemektir. İlim ganimettir, sükût kurtuluştur. Halktan bir şey ummamak rahatlıktır, zühd afiyettir. Bir göz açıp kapatacak kadar Allahü Teala'yı unutmak, onun verdiği emanete hıyanettir. Almayı vermekten daha tatlı gören hal sahibi olamaz. Fakirliğin kendine has bir nuru vardır ki onu gizlediği müddetçe durur. Açığa vurdu mu nur gider. Veli olduğu söylenen kimse dinin emir ve yasaklarına aykırı hareket ederse ondan sakınmak lazımdır. Bir kimse halkı doğru yola davet ettiği halde kendisi bu yolda değilse halkı fitneye düşürür. Çok az da olsa nefsine uyan kimse hür değildir. Hürriyetin tadını alamaz. Halis olarak evliyalık yolunda bulunmanın alameti fakr hali, yani varlığını Allah yolunda harcamaktır. Nefis İhlas sahibini doğru yoldan kaydıramaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmakla huzur bulmak cennettir. Bu halden yüz çevirmek ateştir. Allahü Teala'ya yakınlık lezzettir. Ondan ayrılmak, ona karşı yabancılık ölümdür. Kalp birçok tarafa yönelebilir. Onu hangi tarafa yönlendirirsen, başka her tarafa kapanır. Bir kimse hem dünyaya ve hem de ahirete yönelemez. Bunlardan biri diğerine mani olur. Yaratılmış olan bir şeye, şehvet arzusuyla bakan kimse, o şeyden ibret alamaz ve o şeyden faydalanamaz. Bir kimsenin cehennemlik olduğu üç şeyde açıkça görülür. Kendisine ilim verilir, amelden mahrum edilir. Amel verilir, ihlastan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetiyle şereflenir, onlara hürmet etmez. İlim yükseltir, cehalet alçaltır. Sabır şecaat, yalan acizlik, doğruluk kuvvettir. İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğreterek seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Kadi Muhammed Zahid Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kendisi şöyle anlatır: "Bir dostumla beraber gemiyle bir yere gidiyorduk. Dostum çok susadı. Su alacak paramız yoktu. Yalnız bende kadifeden olan bir ihram vardı. Onun mukabilinde su satın almak istedik. Gemideki bulunanlardan kimse bize su satmadı. Dostuma ihramı verip, bunu geminin kaptanına götür dedim. Dostum gitti. Daha sonra üzüntülü bir halde geldi. Kaptanın kendisini yanından kovduğunu ve elindeki su testisini fırlattığını söyledi. O zaman Allahü Teala bizlerin yardımcısıdır dedim. Su kabını alıp denize daldırıp çıkardım ve dostuma verdim. Allahü Teala'nın izniyle deniz suyu tatlı bir su olmuştu. Dostum kanıncaya kadar içti. Sonra ben içtim. Sonra yanımızda suyu olmayan bir başkası da içti. İkinci sefer daldırdığımda Allahü Teala'nın ihsanıyla su kabı un ve et ile dolu çıktı. Unu ve eti pişirerek yedik. Üçüncü defa kabı denize daldırdığımda bildiğimiz tuzlu deniz suyu çıktı. Anladım ki bizim ihtiyacımız tamam olmuştu. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, dervişlik, yalnız bir yere çekilip oturmak, gökte uçmak, dağda ve mağarada bulunmak değildir. Dervişlik, gönlü masivadan, yani Allah-u Teâlâ'dan başka her şeyden çevirmektir. Dünyaya düşkün olmayanlarla, ahiret adamlarıyla oturmak, beraber bulunmak çok tesirli ve faydalıdır. Önce tesiri anlaşılmasa bile, doğan bir çocuğun her gün yavaş yavaş büyüdüğü gibi, insan yavaş yavaş dünyaya düşkün olmaktan kurtulur. İbni Abbas radıyallahu anhüma, halbuki sen ey Resûlüm, onların içindeyken Allah onlara azap verecek değildi. İstiğfar ettikleri halde de Allah onlara azap edecek değil. Mealindeki ayet-i kerimeyi tefsir ederken şöyle buyurmuştur. İslamiyetin mevcud olması, Resulullah'ın mevcud olması mesabesindedir. Nasıl ki Resulullah hayattayken azap kaldırılmış, insanlara azap gelmemişse, İslamiyetin bir yerde mevcud olması ve İslamiyete uymak sebebiyle de azap kalkar. İstiğfar etmek sebebiyle de azap inmez. İstiğfar, azabın gelmesine mani olur. Bir yandan Allah-u Teâlâ'nın emirlerine uymayıp, bir yandan da estağfirullah, estağfirullah demek, istiğfar değildir. İstiğfarın manası, Allah-u Teâlâ'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. Allah-u Teâlâ'nın rahmetine ve mağfiretine yol açacak sebeplere yapışmak lazımdır. Zulüm ve isyan gibi işleri yapmaktan sakınmalıdır. Mukarreb odur ki, kendisine kalbi selim, küfür, dalalet, günahlar vesair afetlerden salim, ihlas ile dolu olan kalp verilen kimsedir. Öyle ki Allahü Teala'dan başka her şeyden kurtulmuştur. O kalp Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmayan bir kalptir. İşte bu ve bunun gibi güzel hasletlere sahip olan zata mukarreb denir. İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere, ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek evliya ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Allahü Teala vicdanlardaki gizli sırlara, insanın her nefeste ve her haldeki haline muttalidir, hepsini bilir. Hangi kalbi kendisine yönelmiş görürse, onu felaketlerden, sıkıntılardan, sapıklıklardan ve fitnelerden muhafaza eder. Kim dünyayı, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyleri istemekle meşgul olursa, Allahü Teala onu zillete müptela kılar. Kalbinde kendisini kötülükten koruyan bir kuvvet bulunmayan kimse harap olmuştur. Normal insanların bozulmasının alameti amirlerinin kendilerine zulmetmesiyle meydana çıkar. Büyük zatların, ileri gelen alimlerin bozulmasının alameti de dinde çeşitli karışıklıkların ve fitnelerin ortaya çıkmasıdır. Nefsini tanıyan kimse, insanların övmelerine aldırmaz. Salihlerin hizmetinde bulunan kimse yükselir. Allahü Teala'nın kendisini salihlere hürmet etmekten mahrum ettiği kimse insanlardan gelen sıkıntılara müptela olur. İhlasın alameti her an Allahü Teala'yı müşahede etmek, ondan başkasına hatırına bile getirmemektir. Hatası olan kimsenin bu hatasına üzülerek kalbinin kırık, boynunun bükük olması, itaatkâr olan kimsenin itaatına güvenerek kendini kıymetli sanmasından, kırıcı hareket etmesinden hayırlıdır. Hakiki alim, yol gösterici zat, güzel ahlakı ile sana doğru yolu gösteren, gidişatı ile seni kuvvetlendiren, nurlarıyla senin batınını aydınlatan zattır. Muhabbetin esası üç şeydedir. Bunlar vefa, edep, mürüvvettir. Vefa, kalbin ezeliyetin nuruyla ünsiyet peyda edip Allahü Teala'dan başkasına muhabbeti bırakarak ona yakininde ısrarlı olmasıdır. Edep, kulun Allahü Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl ayarlayacağını, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir. Mürüvvet ise Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi hatırlamayan kalple zikre devam etmek, sözlerinde ve işlerinde Allahü Teala'nın emrine uymak, içte ve dışta Allahü Teala'dan başka her şeyden uzak durmak, kendisine bir sermaye olan vaktini iyi değerlendirmekten ibarettir. Bir kulda bu üç haslet, vefa, edep ve mürüvvet bulunursa Allahü Teala'ya yakin olmanın tadını tatmış olur. Onun gönlüne ondan ayrı kalmanın korkusundan bir kor düşmüş olur. Ona kavuşmak ateşiyle yanmaktan kurtulamaz. İman bilgilerinden sonra ilimlerin en güzeli ve en üstünü fıkıh ilmidir. Allahü Teala Bakara suresi 269. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki: Hak Teala dilediği kimseye faydalı ilim, hikmet ihsan eder. Kime hikmet verilmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri ancak kamil akıl sahipleri anlar. Kelbi Hazretleri buradaki hikmetin fıkıh ilmi olduğunu bildirmiştir. Kendilerine ilim verilenler diğer müminlerin çoğundan faziletli olurlar. Mücadele suresi 11. ayetinin sonunda mealen buyruluyor ki: Allahü Teala kendilerine ilim verilen, ilimleriyle amil olan alimlerin derecelerini yükseltir. Allahü Teala Zümer suresi 9. ayetinde mealen buyurdu ki: Bilen ile bilmeyen hiçbir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse onu dinde fakih kılar ve onu doğruya irşad eder. Allahü Teala ilim öğrenmek için yola çıkan kimseye cennet yollarından bir yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesinin yaptığı şeyden razı olarak kanatlarını onun üzerine gererler. Semada ve yeryüzünde bulunanlar ve denizlerdeki balıklar onun için istiğfarda bulunurlar. Alimin alim olmayan abide üstünlüğü dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler dirhem ve dinar miras bırakmadılar. Onlar ancak ilmi miras bıraktılar. Kim ilim alırsa bol nasibe kavuşmuştur. Allahü Teala'nın cehennemden azat ettiği kimseleri görmek isteyenler, ilim talep edenlere baksın. Muhammed'in aleyhisselam nefsi yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki, alimin kapısına gidip gelen talebenin her adımına Allahü Teala bir senelik ibadet sevabı yazar ve her adımı için cennette bir şehir bina ettirir. Yeryüzünde yürüdüğünde yeryüzü onun için istiğfarda bulunur. Akşam ve sabah mağfiret olunur. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Elhamdülillah, ne büyük bir nimetteyiz. Allahü Teala'nın cemaat üzerine rahmet ve merhameti vardır. Öyle bir rahmet ve merhamettir ki, cemaatten birini sevse, birisinin duasını kabul edip affetse, cemaatin hürmetine, o toplulukta bulunan diğer kişileri de o şahıs hürmetine affediyor. Birinden razı olsa, diğerlerinden de razı oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Bilal-i Habeş radıyallahu anha şöyle vasiyet etti. 1. Ne yaparsanız yapın, Allah için yapın. Yapılan bir şey, Allah rızası için değil de, nefis için olursa, içi boş bir çekirdek gibi hiçbir kıymeti yoktur. 2. Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın. Müslüman, idama gitse dahi, doğruluktan ayrılmaz, dosdoğru olur. Zira, doğruluktan ayrılmayanın, Allahü Teala her zaman yardımcısıdır. 3. Birlik ve beraberlik içerisinde olun. Birbirinizi sevin, buyurmuştur. Ey cemaat! Birlik ve beraberlikten maksat, vücutların, bedenlerin birlik beraberliği değildir. Aynı yerde olmak da değildir. Birlik ve beraberlikten murat, kalplerin, gönüllerin birliğidir. Tasavvuf, görür gibi inanmaktır. Hazreti Ali Efendimiz, cenneti ve cehennemi görmüş olsam bile, şu anki imanım değişmez, buyurmuşlardır. Sohbet çok önemlidir. Alim çok kitap okuyan kimse değildir. Alim doğruyu eğriyi doğru olarak söyleyendir. Hakkı batıldan ayırabilendir. Allahü Teala bir gruptan, bir cemaatten bir kulunu sever. Ondan razı olursa o kulu hürmetine, o cemaatte olan diğer insanları ondan ayırmaz. Onları da affeder. Bu yolda ehil ve naehil birlikte olup Allahü Teala hepsini affeder. Bu sebeple cemaatle namaz kılmak çok önemlidir. Bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine demişler: "Bir genç var. Her hareketi keramet. Uçuyor ve uçuruyor. Bir hareket yapıyor, herkes ayakta. Bir hareket yapıyor, herkes oturuyor. Böyle yapıyor, herkes yatıyor." İbrahim bin Ethem Hazretleri, "Olmaz böyle şey," buyuruyor. "Öyleyse gelin görün, tuhaf bir adam." "Hay hay," diyor, "gidiyor." Bakıyor ki, anlattıklarından daha üstün. "Ya Rabbi," diyor, "inşallah öyle değildir," diyor. Gence yaklaşıp diyor ki, "Delikanlı, ben seni çok sevdim. Akşam bana gel de yemek yiyelim," diyor. "Olur." Delikanlı geliyor. Torbasından bir lokma ekmek çıkarıyor. "Al evladım, ye," diyor. O genç, bismillah, lokmayı yiyor. Ve onda genç, tuhaf bir hale geliyor, bütün halleri yok oluyor. "Hocam," diyor, "sen bana ne yaptın?" "Ben bir şey yapmadım," diyor. "Sadece ekmek verdim." sende kerametler vardı. O kerametler şeytandan, oran şeytan, buran şeytan, her tarafın şeytanlarla dolmuş. Bir helal lokmada bak ne hale geldin. Onun için, ey cemaat, haram yiyen adamdan ne keramet beklenir? Olmaz öyle şey ya, helal lokma, helal lokma nurdur, kalbi nurlandırır, insan ibadet yapar. Peki haram lokma ne yapar? Haram lokma uçurur. Cebrail aleyhisselam 2 rekat namaz kılmış. 4000 ahiret senesinde kılmış. Açmış ellerini, ya Rabbi demiş. Kainat yaratıldığından beri, acaba böyle namaz kılan başka bir kulun oldu mu? Var mı? Allahü Teala buyuruyor ki, sen ne diyorsun? Ahir zamanda ümmeti Muhammed'den gelecek olan bir kulum 2 rekat namaz kılacak, hatayla, kazayla efendim, her türlü düşüncelerle ve kaç rekat kıldığını bilmeyerek yanındakine bakacak kaç rekat kıldım diye. Onların kıldığı 2 rekat namaz, senin 4000 sene kıldığın namazdan daha makbul olacak. Ya Rabbi, neden onların namazları bu kadar kıymetli olacak? Onlar çünkü düşmanımı yıkarak huzuruma gelecekler. Sende düşman yok ki. Dünya muhabbetinden vazgeçecekler. Nefslerinin şerrinden kurtulacaklar. Şeytanın aldatmasından vazgeçecekler. Allahu Ekber diyecekler. Peygamberimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatu vesselam, bir kul dua ettiği zaman Allahü Teala kabul eder. Ama 3 şekilde kabul eder. 1, peşin kabul eder. Peşin istedin, verdim. Açtın ellerini, al. Buna peşin derler. 2, veresiye. Vermez. Sen istediğin kadar yalvar, gözyaşı dök. Sadece Allah dersin. Peki ne zaman verir? Ölürken verir, kabirde verir, mahşerde verir, mizanda verir. Sonra sırat köprüsünde verir. Sonra cennette verir, mutlaka verir, veresiye verir. 3, ne dünyada verir ne de ahirette. Peki ama Allahü Teala buyuruyor, ben duaları kabul ederim diye. Kabul ediyor, duanı kabul ediyor ama vermiyor. Ne yapıyor? Ne kadar derdin varsa, ne kadar hastalığın varsa, hepsini alıyor. O duaya mukabil olarak. Biz şundan gafiliz. Biz acaba niçin yaratıldık? Allahü Teala bizi niye yarattı? Bunu bilmediğimiz için hep sıkıntıya giriyoruz. Allahü Teala bizi kendi için yarattı. Başka bir şey için değil. Annen, baban sebep, su sebep, hava da sebep, ekmek de sebep. Su olmasa yaşar mısın? Hava olmasa yaşar mısın? Anne baba da bir sebep. Ama sen onun için yaratılmadın. Allah için yaratıldın. Bu sebeplerin hepsine saygımız var. Hepsine hürmetimiz var. Ama biz onun kuluyuz. Eğer diyor, Allahü Teala'nın rızasını unut, onun rızasını gözetme, git annene babana 80.000 sene hizmet et. Sonu sıfırdır. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, mealen, kim Allah içinse, Allah da onun içindir. Onun için buyuruyor ki, büyüklerden bir zat, hiçbir köle, İki evin birden kölesi olamaz. Ya o evin kölesi olursun, ya bu evin kölesi olursun. Ben iki evin kölesi olacağım, bu olmaz. Hem nefsinin kölesi olacaksın, hem Allahü Teala'nın kölesi olacaksın. Onun için ey cemaat, daima ben dünyaya niçin geldim, neden geldim, bunu hep sormak lazım. Allahü Teala kullarını kendi için yarattı. Onun kullarıyız. O kullarına ne isterse yapar. O ne isterse yapmak zorundayız. Ne yaparsak yapalım, onun için yapmamız lazım. Hac onun için, namaz onun için, hediye almak vermek onun için, para onun için. Onsuz hayat olmaz. Allah var, şeriki yok. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, şirk hariç herkesi, her şeyi affederim. Ama şirki affetmem. Sen beni bırak, başkasına tap. Yok öyle. Onun için arkadaşlık, dostluk, sevgi, muhabbet, ne aklına gelirse. Burada Rabbimin emri ne? Burada Rabbimin yasağı ne? Burada Rabbimin rızası ne? Onu düşünmek zorundayız. Aksi halde nefsimizin dediğini yapmış oluruz ki, bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Çok! Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretlerinin halifesi Büşeyri Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın dostlarında iki alamet vardır. Bu iki alamete bakarsın. Bu Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu dersin, değildir dersin. Birincisi, onlar Allah için yaşar, Allah için konuşur, Allahü Teala'nın emir ve yasakları için vardırlar. İkincisi, Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Mesela buyuruyor, Allahü Teala'nın sıfatlarından birisi de rahmettir. Dikkat edin, dinli dinsiz, canlı cansız, ne varsa kainatta, hepsinde Cenab-ı Hakk'ın şefkati vardır. Bunlar da Allahü Teala'nın bu şefkat sıfatıyla, bu rahmet sıfatıyla sıfatlandıkları için haşa ve kella hiçbir canlıya zarar vermezler, intikam almazlar. Çünkü onlar Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Ama onların kılıçları çok keskindir. Kılıçları kağıdı keser, çok keskindir. Cenab-ı Hakk'a çok yaklaştıkları için onlar Allah ile görüyorlar, Allah ile konuşuyorlar, Allah ile tutar, Allah ile yürür. Onların kendilerinde fani oldukları için kudret sahibinin kudreti iledir. Allah muhafaza, sen git o kılıca dokun. Büyükler buyurdular ki, edep ilmin başıdır, ortasıdır, sonudur. Edep haddini bilmektir, hududunu bilmektir. Sınır tecavüzü yok. Arkadaşın sınırına girme. O da bir insandır. Kalbini kırma. Allah kuludur. Kadi Muhammed Zahid Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine talebe olması şöyle oldu. Memleketi olan Semerkant'ta kalıp ilim tahsil ettikten sonra daha fazla ilim öğrenmek için Şeyh Nimetullah adında bir ilim talebesiyle Semerkant'tan Hirat'a gitmek üzere yola çıktı. Şadman köyüne vardıkları zaman havanın sıcak olması sebebiyle orada bir müddet kaldılar. Onlar buradayken köye Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri teşrif ettiler. Bir ikindi vakti Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin ziyaretine gittiler. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri ona "Sen nerelisin?" diye sorunca Muhammed Zahid "Semerkantlıyım." dedi. Daha sonra Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri sohbete başladı. Çok güzel konuşuyordu. Konuşması sırasında Muhammed Zahid'in kalbinden ve hatırından geçenleri bir bir saydı. Hirat'a gitmek üzere yola çıkışının sebebini söyledi. Bunun üzerine Muhammed Zahid'in kalbinde Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine karşı sevgi ve bağlılık hisleri kuvvetlendi. Kalbi ona tutuldu. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri ona, "Eğer maksadın ilim öğrenmekse, o iş burada daha kolaydır buyurdu. Fakat Muhammed Zahid'in Hirat'a gitme arzusu devam ediyordu. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, onun kalbinden geçen bu düşünceyi de keşfedip, yanına doğru yaklaştı ve, Hirat'a gitmekten maksadınız nedir? Söyle bana, ilim mi öğren?

Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, "Herhalde sen benim yazımı okuyabilirsin," buyurdu. Cebinden bir kağıt çıkarıp okuduktan sonra katladı ve Muhammed Zahid'e verdi. Bu kağıtta şöyle yazılıydı: "Bunu iyi muhafaza et. Bunda ibadetin hakikati, itaat, huşu ve Allahü Teala'nın azameti karşısında insanın acizliği yazılıdır. Bu saadet Allahü Teala'nın muhabbetiyle ve onun Resulü Seyyidül Evvelin vel Ahirine tabi olmakla ele geçer. Bunun için din ilimlerine varis olan alimlerin sohbetlerinde bulun. Onlardan faydalı ilim öğren. Ta ki Resulullah Efendimize tabi olmak suretiyle marifet-i ilahiyeye kavuşasın. Kötü din adamlarından uzak dur. Çünkü onlar dini dünya malı toplamak ve makama, mevkiye kavuşmak için alet ederler. Helal haram ayırmadan bulduğunu yiyen ve dine uygun olmayan işler yapan cahil ve sapık tarikatçılardan uzak dur. Yine ehl-i sünnet itikadına uymayan sapık kimselerden de uzak ol." Mektubu verdikten sonra Fatiha-yı Şerife okudu. Muhammed Zahid'e Hirat'a gitmek üzere izin verdi. Mevlana Sa'duddin Kaşgari'ye vermesi için bir de mektup verdi. Mektupta Muhammed Zahid'e yardımcı olunması ve korunması yazılıydı. Bu hareketleri gören Muhammed Zahid'in kalbini Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine karşı muhabbet ve bağlılık kapladı. Fakat bir türlü Hirat'a gitme azminden de vazgeçemedi. Mektubu alıp yola çıktı. Yolda ilerledikçe bindiği hayvan yavaşladı. Bu sebeple Muhammed Zahid yol almaktan aciz kaldı. Buhara'ya 36 kilometre kadar mesafe kaldığı sırada Muhammed Zahid şiddetli bir göz ağrısına tutuldu. Günlerce orada kaldı. İyileşince yola çıktı. Bu sefer de humma hastalığına tutuldu. O zaman eğer yola devam ederse helak olacağını anladı. Gitmekten vazgeçti. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin huzuruna dönüp sohbet ve hizmetinde bulunmaya karar verdi. Geri döndü. Taşkent'e vardığı zaman kitaplarıyla binek hayvanını bir arkadaşına emanet bıraktı. Bu sırada Taşkent'te bulunan bir şeyhin talebelerinden biriyle karşılaştı. Ona, "Gel beraberce senin hocanı ziyarete gidelim," dedi. O kimse Muhammed Zahid'e, "Binek hayvanın ve kitapların nerede?" diye sorunca, "Bir arkadaşıma emanet bıraktım," dedi. O kimse, "Git onları getir, benim eve bırak, sonra beraberce ziyarete gideriz," dedi. Muhammed Zahid, hayvanını ve kitaplarını almak için giderken, birisi ona gelip, "Hayvanın ve eşyaların kayboldu," dedi. Muhammed Zahid, hayret edip, düşünceli olarak giderken, "Herhalde ziyaretine gitmediğim için, Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri bana kırıldı. Bu sebeple bineğim ve eşyalarım kayboldu," diye kalbinden geçirdi. Bineğini ve eşyalarını aramaktan vazgeçip, her şeyden önce Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerini ziyaret etmeye karar verdi. Tam bu sırada birisi gelip, "Binek hayvanın ve eşyaların bulundu," dedi. Binek hayvanını ve eşyalarını emanet bıraktığı kimse gelip, "Ey Muhammed, senin binek hayvanını emanet aldığımda onu bir yere bağladım. Biraz sonra gözden kayboldu. Aramaya başladım. Fakat bulamadım. Üzgün üzgün geri dönüyordum. Bir de ne göreyim? Hayvan sokak ortasında, insanlar arasında, üzerindeki eşya ile beraber duruyor. Hayret ettim. O kadar kalabalık arasında ona kimse dokunmamıştı." Muhammed Zahid, binek hayvanını ve eşyalarını alıp Semerkand'a Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin huzuruna gitti. Huzura varın.

0: uyanınca Muhammed Zahid'e bakıp tebessüm etti ve "Hoş geldin." buyurdu. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle nasihat etmişlerdir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, kıyamet gününde şehitlerin kanı alimlerin mürekkebiyle tartılacak. Şehitler diyecekler ki, alimler zamanlarının ışık kaynağıdır. Her alim zamanının lambasıdır. İnsanlar alimin vasıtasıyla aydınlanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü Allahü Teala abidlere, çok ibadet edenlere, mücahitlere, cihad edenlere cennete giriniz buyurur. Alimler derler ki, ya Rabbi, bizim ilmimizle onlar ibadet ve cihad ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala onlara buyurur ki, benim indimde siz melekler gibisiniz. Şefaat ediniz. Onlar da şefaat edecekler. Sonra cennete gireceklerdir. Başka bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, dinde Allahü Teala'ya ibadet yönünden fıkıhtan daha efdal bir şey olmadı. Bir fakih, fıkıh alimi şeytana karşı 1000 abidten daha kuvvetlidir. Başka bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki, her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fıkıhtır. Alim ve ilim öğrenen sevapta birdir. İnsanlar ya alimdir ya da müteallimdir, ilim öğrenendir. Bunlardan başkasında hayır yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh buyurdu ki, ya Ali, ya alim ol, ya ilim talebesi ol, ya da alimi dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun. Hazreti Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, dördüncüsü kimlerdir diye sual edince, bilmeyenler, öğrenmeyenler, din ve dünya işlerini alimlere sormayanlardır. Onlar muhakkak helak olacaklardır, buyurdular. Resulullah Efendimiz bu sözü 3 defa tekrar ettiler. Muaz bin Cebel Hazretleri buyuruyor ki, ilim öğreniniz. Zira ilim öğretmek hasenedir. İlim talebi ibadettir. İlim müzakeresi tesbihtir. İlim öğrenmek için çalışmak, gayret etmek cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakadır. İlmi ehline vermek kurbettir, ibadettir. İlim cennet ehlinin meşalesidir. Yalnızlıkta en iyi arkadaş, gurbette en iyi dost, halvette, yalnızlıkta en iyi konuşucu, sırlarda en iyi yol gösterici, zorlukta en iyi yardımcı, dostlara zinet, düşmana karşı silah, ölüm anında doğruyu gösteren yardımcı, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, cennete götürücüdür. Allahü Teala bazılarını ilim ile yüceltir, yükseltir. Onları hayırlara vesile eder. Dinde kendilerine ve eserlerine itimat edilen imamlar ve işlerinde kendilerine uyulan kimselerden yapar. Kerem sahibi olan Allahü Teala'dan dileriz ki ilim ve anlayış ile bizi rızıklandırsın. Bizi ebrarın menziline ulaştırsın ve alimler ile beraber haşretsin. Onların şefaatiyle cennete girmemizi nasip eylesin. Amin. İbrahim bin Ethem Hazretleri Basra çarşısında dolaşırken etrafına toplanan kimseler sordular ki, Allahü Teala Ey kullarım! Benden isteyiniz. Kabul ederim, veririm buyuruyor. Halbuki istiyoruz, vermiyor. Cevabında buyurdu ki, Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Peygamberini tanırsınız, ona uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsin. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Mübarek halleri. Kimsenin işine karışmaz, kimseyle münakaşa etmezdi. Mümkün olduğu kadar az konuşur, daima Allahü Teala'nın ismini zikretmekle meşgul olurdu. Her işinde selef-i salihinin bildirdiği bilgilere uyar, dinin bütün hükümlerine tabi olarak çalışır ve ilimden arta kalan zamanda ibadetle meşgul olurdu. Gündüzleri hep oruçlu olup geceleri namaz kılardı. Devamlı Kur'an-ı Kerim okurdu. Allah aşkıyla kalbi yanar, gözlerinden hiç yaş eksik olmazdı. Yaptığı her işi Allahü Teala'nın rızası için yapardı. Onun rızası olmayan her işi terk ederdi. Ziyaretine gelen insanlara nasihatlerinde Resulullah'ın hadis-i şeriflerinden, selef-i salihinin İslamiyete hizmetlerinden, güzel sözlerinden ve örnek hayatlarından bahseder, Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınmayanların cehennem ateşinden kurtulamayacağını anlatırdı. Pek çok talebe yetiştirdi. Bulunduğu beldeler feyizleriyle nurlandı. Gönüller Allah aşkıyla yandı. Talebeleri kimsenin kavuşamayacakları üstünlüklere eriştiler. Hocalarının kerametlerini gördüler. Allahü Teala'ya şükrettiler. Ondan aldıkları ilim ve feyzi insanlara yaymak için gayret ettiler. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle nasihat buyurdular. Kişinin dini nefsin arzu ve isteklerine galip gelmedikçe mürüvveti kamil olmaz. Nefsin arzu ve istekleri dinine galip gelmedikçe kişi tehlikeye düşmez. Allahü Teala taat ehlinin ölülerini kabirde de diri kıldı. Günahkarları ve fasıkları da diriyken ölü kıldı. İlim müstesna, dünyanın hepsi cehalettir. Kendisiyle amel olunanı hariç, ilmin hepsi vebaldir. İhlasla yapılanı hariç, amellerin hepsi boştur, hebadır. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyurdu ki, üç kimseden kaçınız, yanlarına yaklaşmayınız. Bunlar, gafil, sapık din adamı ve zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçılardır. Yine buyurdu ki, alimler insanlara babalarından ve annelerinden daha fazla merhametlidirler. Zira anne ve baba çocuklarını dünya tehlikelerinden korurlar. Alimler ise insanları kıyametin şiddetinden ve dehşetinden korurlar. Yine buyurdu ki, düşünmeden konuşan pişman olur. Düşünerek konuşan emin olur. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretlerine, dünyanın ne olduğu sorulduğunda buyurdu ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünya mel'undur ve dünyada Allah için olanlardan başka her şey mel'undur. Mel'un olan bir şeyi isteyen kimse, o şeyden daha mel'undur. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan, ölümden sonra faydası olanlar, dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya, ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. O halde mel'un olan, kötü olan dünya, Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Vekî bin Cerrah Hazretleri buyuruyor ki, bir bid'at sahibinden duyduğum sözün zulmeti, 20 seneden beri kulağımdan çıkmadı. Allahü Teala'nın dostlarından bazıları buyurdular ki, kim gözünü haramdan korursa, Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa, Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa, Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. Hikmet sahipleri buyurdular ki, 7 sınıf insan ile oturan kimselerde 7 şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete iştiyakı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası, şüpheli şeylerden sakınması artar. Takvaya sarıl. Çünkü kişi bu dünyada baki değildir. Herkes bu dünyada ne yaparsa ahirette onu bulur. İnsanlara zulüm ve haksızlık etme. İftira ve haset de etme. Akıllı olmayan kimse dünyanın zevklerine ve lezzetlerine dalar. Akıllı kimse ise buna düşkün olmaz. İnsan gaflet içerisindedir. Halbuki zaman bitmektedir. Zaman pek kıymetlidir. Kıymetinin bilinmesi lazımdır. Fakat görüyorum ki, zamanı çok kolay zayi ediyorsun, boşa geçiriyorsun. Dünya amel yeridir. Ahiret, ceza, karşılık yeridir. Bir kimse burada çalışmazsa, iyi amel işlemezse, orada pişman olur. Fütüvvet, Allahü Teala'dan korktuğu için nefsinin istedikleri şeyleri terk etmektir. Edep, eskimek bilmeyen yeni bir elbisedir. İlim de bitmek tükenmek bilmeyen büyük bir hazinedir. Çocuğunu terbiye eden düşmanını yenmiş olur. 3 şey varken gariplik çekilmez. Güzel edep, şüpheden sakınmak, eziyetten uzak durmak. Vefatı. Ömrünü İslam dininin emir ve yasaklarını öğrenmek, öğretmek ve insanların dünya ve ahirette saadete kavuşmaları için sarf eden Kadi Muhammed Zahid Hazretleri birçok talebe yetiştirdi. Silsile-i Aliye büyüklerinden Derviş Muhammed Hazretleri onun yetiştirdiği alim ve velilerdendir. 1530 Hicri 936 senesinde vefat eden Kadi Muhammed Zahid Hazretleri Semerkand'a bağlı Hisar'ın Vahş köyünde defnedildi. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Kadi Muhammed Zahid Hazretlerinin kız kardeşinin oğlu olan Mevlana Derviş Muhammed Hazretleri onun vazifesini yürüttü ve yolunu devam ettirdi.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Bakınız, Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasıl edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Butters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz TGRT FM'de. Yeni haftada buluştuk. Ana kumanda masamıza Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz.

Güzel bir hafta sonu geçmiştir umarım. Okulların açıldığı haftanın hemen sonrası, hafta sonu biraz telaşlı geçiyor. Eksikleri kapatmak, biraz dışarıda vakit geçirmek. Hava da güzeldi pek çok yerde. İnsanlar dışarıdaydı gördüm. Keyifli ve güzel geçmiştir. Umarım bu hafta içinse meteorolojinin özellikle çarşamba ve perşembe için sanki böyle bir kış provası yapacağız şeklinde açıklaması var. Detaylara dönüp bakacağız birlikte hava durumunda. TOKİ'nin bir kampanyası var. %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Onun ayrıntılarına bakacağız, detaylarda buluşacağız. Türkiye Hastanesi'nden konuklar ağırlayacağız ikinci bölümde. Elbette ki yol durumuna bakacağız. İstanbul'da şu anda trafikte durum nedir, bir onu değerlendireceğiz. Bu hafta boyunca yine hem okuldaki çocuklara özellikle sağlıkla ilgili notlar aktarmaya çalışacağız. Ama artık yavaş yavaş hafta içinde sizin sesinizi daha çok duymaya da başlayacağız. Sesinizi duyacağımız, programa katkılarınızı rica edeceğimiz bir hafta başlıyor bizim için.

Bu arada tabii Karadeniz uzun süredir devam eden yağmurlar toprağın daha akışkan hale gelmesine yol açtı. Rize'de toprak kayması meydana gelmişti, hatırlayacaksınız. Bu açıdan da riskin yüksek olduğunu yine bölge için hatırlatalım. Yağış kuvvetli ve sürekli olduğunda bölgedeki dik yamaçlarda toprak kayması riski de artabilir. Tedbirli davranmakta fayda var. Hafta sonunu geride bıraktık, artık Eylül'ün de 21'ine geldik. Eylül'ün 21'i yavaş yavaş bizim için ekinoksa da yaklaştığımızı gösteriyor. Gece ve gündüz arasındaki saat farkı tamamen ortadan kalkıyor. 21 Eylül itibariyle bugün Dünya Barış Günü'nde olduğumuzu hatırlatalım. Bu arada 1950 yılından bir not var. Kore Savaşı için askerlerimiz Güney Kore'ye gitmiş. Bir kez daha gazilerimizi hatırlayalım. Hayatını kaybedenler elbette vardır, rahmetle analım. Arada sırada böyle gaziler gününde eskiden törenler düzenlenirdi. Kıbrıs gazileri, Kore gazileri bu törenlere katılırdı. Bir kez daha hayatta olanlar varsa ellerinden öpüyoruz, saygıyla hatırlıyoruz. Sadece kendi vatanımız için değil, dünya barışı için çaba harcayan bir toplumuz biz. Bu da bize farklı bir özellik katıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmak üzere Amerika'da, nasıl büyük bir sevgiyle karşılandığını siz de görüyorsunuz. Bir taraftan da tabii bu konuşmanın içeriğinin ne olacağı çok merak ediliyor. Bu bir yandan tabii dünya barışının ne kadar önemli olduğunu da önemli bir şekilde, hani altını çizerek ifade etmek yetmiyor. Belki böyle hani bir kutunun içine alarak ifade etmek lazım. İçinde bulunduğumuz coğrafya için barış ne kadar kıymetli. Hem kendi sınırlarımız içinde kendi huzurumuzu sağlamaya çalışıyoruz, hem de dünya barışı için kilit bir rol oynuyoruz. Bu rol ancak Türkiye'ye yakışırdı geçmişine baktığımızda. Bunu Türkiye'den daha iyi yapabilecek bir ülke yok hakikaten. Sahip olduğumuz genetik bunu gerektiriyor. Umuyoruz ki dünya barışı için daha büyük adımlar atılacağı bir gün olsun. Bugün Dünya Barış Günü.

bugün 21 Eylül ekinoks. Mevsimler değişiyor yani. Biz kuzey yarımkürede sonbahara girerken güney yarımkürede ilkbahara geçiyorlar. Bu baktığınızda tarih olarak, takvim olarak dünyanın dönüşünün, bu matematiğin, bu sistemin aslında ne kadar kıymetli olduğunu da gösteriyor bize. Mesela hiç düşündünüz mü? Nasıl bir bedenimiz var, bu beden, bu beden nasıl çalışıyor? Mesela bu bedeni çalıştırmak için bize bir bilgisayar koysalar önümüze, deseler ki Hülya yayına girecek, karşısında mikrofon olacak, hiç heyecanlanmayacak, işini yapacak, karşısında Ahmet olacak, konuşmak için kelimeleri seçmeden önce şu tuşa basacak, bilgisayara dokunmak için şu tuşa basacak, mikrofon düzgün ayarda mı bunu düşünürken şu tuşa basacak, aynı zamanda yol durumuna bakarken cep telefonunu da açacak, güncel duruma bakacak, onun için şu tuşa basacak, hata yaparsa nasıl özür dileyecek, kulaklığı takılı olacak, onun sesi nasıl olacak, gözlüğünü takmış olmalı mı olmamalı mı, susarsa yanında su olsun mu olmasın mı? Bakın bütün bunları herhangi bir tuşa basarak, listeleyerek, bunları hazırlanarak yaşamıyoruz. Bunlar bizim hayat reflekslerimiz, işimizi yaparken elde ettiğimiz melekeler ve bunları yapabilme becerilerimiz. Hepsi bir araya geliyor. Bu arada vücudumuzun içinde göremediğimiz bir mekanizma çalışıyor ki inanılmaz bir şey. Şöyle söyleyelim, sadece şu anda kahvaltı masasında oturanlar, bu peynir çok tuzluymuş diyenler, buna nasıl karar veriyorlar? Dilimiz bir laboratuvar olduğu için karar verebiliyorlar. Peyniri ağzımıza alıyoruz, çok güzel diyoruz. Buna dilimiz karar veriyor. Onun üzerindeki sensörler karar veriyor. Peynir biraz ekşiyse, bozulduysa, tuzluysa, damak tadımıza uygun değilse hemen bir sinyal gidiyor. Bu peynir her zaman yediğim peynir gibi değil. Çok tuzlu. Ay, aşırı tuzlu. Neye göre tuzlu? Neye göre çok tuzlu? Neye göre aşırı tuzlu? Nasıl tahlil ettik biz bunu aynı anda? Nasıl karar verdik? İşte buna biz kendimiz bir tuşa basarak karar vermedik. Buna beynimiz bütün organlarını kullanarak karar verdi. Sadece dilimiz de karar vermedi. Peyniri gördük, kokladık, tadına baktık. Bütün bunlar bir yerde analiz edildi anında ve bir fikir oluştu bizde anında. Yani bize 3 gün sonra bir rapor gelmedi. Yediğimiz anda anladık bunu. İnanılmaz bir makineyiz. O yüzden ne yapıp edip bu makineyi doğru kullanmak ve yanlış alışkanlıklara heba etmemek lazım.

Tad almaktan falan konuşmuşken hadi o zaman bakalım takvim yaprağımız bize bugün için ne önermiş. Bugün diyor ki bir un çorbası yapmaz. Bence siz onu kemik suyuyla, et suyuyla falan böyle biraz zenginleştirerek yapın. Hatta işte biraz havuç rendeleyin mesela, güzel olur. Ben çok severim. Böyle biraz un kavurun. Haşlanmış eğer tavuğunuzun suyu varsa bu kavurduğunuz unu o suyla yapın. Sonra içine biraz havuç rendeleyin. Bunu unu kavururken de ilave edebilirsiniz. O zaman daha turuncu bir çorbanız olur. Sonrasında da ilave edebilirsiniz kaynarken. Havucunuzu ilave edin. Bittikten sonra bir yumurta sarısı, yarım limon şöyle bir çırpın. Hafif temperleyerek, yani sıcaklığını yavaşça yükselterek çorbanın içine katın. Çok güzel, kremalı, ekşi, güzel, lezzetli bir çorbanız olacak. Burada biraz karabiber çok yakışır bu çorbaya. Eğer severseniz içine didiklenmiş tavuk da ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli, harikulade bir çorba. Bakın, basit bir un çorbasını biraz daha sağlıklı bir çorbaya çeviriverdik. Tabii sütle de yapabilirsiniz bu çorbayı. Niye olmasın? Biraz da süt ilave edebilirsiniz. Mesela et suyunuz az. Yine besin değerini yükseltmek de istiyorsunuz. O et suyunu biraz suyla açabilirsiniz isterseniz. Yetmezse tabii ki yine su da ilave edebilirsiniz. Ama maksat özellikle de hastalarınız, çocuklarınız varsa bu çorbayı içerken aynı zamanda besin değeri daha kuvvetli bir yiyecek de, bir içecek de elde etmiş olsunlar. Güzel bir yemek yesinler. Gayemiz bu.

Bugün Dünya Alzheimer Günü sevgili dinleyiciler. Alzheimer önümüzdeki 30 yılın pandemik hastalığı. Uzmanlar sayının çok arttığını ve daha da artacağını söylüyor. Buna tabii yaşam biçimimiz etkili. Şeker, çok fazla şeker tüketiyoruz. Çok fazla stres yükleniyoruz. Kortizol hormonu hep yüksek. Bu bir süre sonra bedenimizi yıpratmaya başlıyor ve bu yıpranmışlık vücudumuzun farklı yerlerinde bize sinyaller verirken beynimizde de daralma, küçülme ile sinyal veriyor. Beyinde iletişimi sağlayan sinirlerin arasındaki yollarda plakalar oluşuyor. Bu yollar bu plakalarla kaplanıyor ve iletişim kesiliyor. Dolayısıyla aslında baktığınızda çok sağlıklı bir insan ama unutkanlık yavaş yavaş başlıyor ve ilerliyor. Unutkanlık olmaması için, yani bu Alzheimer ya da demans, sadece Alzheimer demeyelim, demansı da koyalım işin içine, ne yapmak lazım, nasıl bir hayat? Bir kere uzmanların hep söylediği bir şey var. Her zaman merak edecek bir şeyler bulmak. Her zaman yeni bir şeyler öğrenmek, her zaman yeni bir şeye yer açmak. Alışkanlıklarımız çok kıymetli, evet, ama yeni şeyler denemekten korkmamak, çekinmemek. Beynimizi ne kadar çok kullanırsak o kadar faydasını görürüz. Beynimizi nasıl kullanırız? Onu zorlayacak, onu yarıştıracak bir atmosfer oluşturmak lazım. Bu ne? En iyisi bence bulmacalar. Yani oturup bütün gün televizyon seyretmek yerine bir bulmaca çözmek, bir kitap okumak, o kitapla ilgili küçük özetler çıkarmak, hele hele yavaş yavaş unutkanlık başladıysa, ilerlediyse dur, en azından olduğu yerde durdurmaktan başka çaremiz olmuyor maalesef. En azından şu anda pek çok ilaç deneniyor. B vitamini türevlerinin, çinkonun faydalı olduğunu biliyoruz ama bunun dışında yapabileceklerimiz, doktorların önerdikleri, kullanabileceğimiz ilaçlar bile burada sınırlı. Ama tabii şöyle bir şey var ki, bir hastalık çoğalıyorsa ilaç firmaları ya da araştırma yapan kliniklerin bu hastalığın tedavisi için çalışmaya daha fazla fon buldukları ya da ayırdıkları bilinen bir gerçek. Dolayısıyla tıpkı kanserde olduğu gibi, şimdi mesela sadece kanserli hücreyi hedef alan ilaçlar geliştirildi ve bunlarla daha rahat, daha konforlu bir tedavi süreci yönetiliyor. İlk dönemlerde kanser hastaları tedavi olduğunda günlerce evden çıkamazdı. Mide bulantısı çok ağır olurdu. Kullanılan ilaçlar çok değişti. Dediğim gibi, hatta bazen ameliyat sonrası hiç ilaç kullanmadan bölgenin ışınla tedavi edilmesi, sonrasında gerekiyorsa eğer sadece nokta bazlı akıllı ilaç dediğimiz moleküllerin, ilaçların kullanılması gündemde. Alzheimer için de yakın zamanda böyle bir durum söz konusu olacak elbette. Tabii bir de Alzheimer'ı tanımlamak için şöyle düşünmek lazım. Çok yaşlandığında insanların bir miktar beyin kabiliyetini kaybetmesi normal. Buradaki bu miktarın ne olduğu, günlük hayata etkilemeyecek küçük unutkanlıklar yerine günlük hayata etkileyen kişinin mesela yemek yapmasını, kendi kişisel temizliğini, evdeki düzenini, dışarı çıkma alışkanlıklarını, iş yapma alışkanlıklarını etkileyecek bir unutkanlıktan bahsediyoruz. Bunun için kendimizi zinde tutmak, sporumuzu, hareketimizi ihmal etmemek, özellikle sağlıklı beslenmek, her gün bir yumurta tüketmek mesela, yumurta içindeki kolinle beyin sağlığını destekleyen bir ürün, her gün bir yumurta tüketmek, karbonhidratı, şekeri azaltmak, bunlar bizim yapabileceklerimiz arasında.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bu şu konuyu da konuşalım dediğiniz başlıklar, bunlar bizim için kıymetli, önemli. Onları değerlendirmeye çalışacağız. Bunlardan biri safra kesesiydi. Safra kesesiyle ilgili sorular sorduk, cevaplarını aldık. Yine sizinle elimizden geldiğince paylaşmaya çalışacağız. İkinci bölümdeki konularımızdan biri bu. Bunun dışında TOKİ ile ilgili size notlar aktaracağımı söylemiştim. İçinde bulunduğumuz bu günlerde pek çok farklı yerde aslına bakarsanız kampanyalar var ev sahibi olmak isteyenler için. TOKİ de bu kampanyalardan birini açıkladı. 22 Eylül yarın itibariyle başvurular da başlayacak. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası bu sevgili dinleyiciler. Kampanya çerçevesinde borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut iş yeri alıcıları borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde %25 indirimden yararlanabilecekler. Bu da yavaş yavaş borçlarını ödemek yerine şu anda ellerindeki birikimle borçlarını ödeyip belki TOKİ'nin bu başka kampanyalarından yararlanma fırsatı verecek. TOKİ'ye de elbette bu parayı yeni yatırımlarda değerlendirme, kurtarma imkanı, yeni yatırımlar kurma imkanı verecek. Son başvuru tarihinin 19 Ekim 2026 olduğunu hatırlatalım. Yarın başlayacak, 19 Ekim'e kadar geçerli. Eğer borcunuzun tamamını defaten öderseniz %25 indirim yapılacak. Böylece TOKİ'den ev sahibi olmaya hazırlananlara ya da borcunu ödeyenlere güzel bir haber vermiş olalım.

Uzun zamandır sağlık için bel çevresinin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Kilonuz kadar önemli. Kilonuzu biliyorsunuz, sınırların içindesiniz ama görüntü itibariyle beliniz kalınsa, yani iç organ yağlanması arttıysa sağlık açısından riskli durumdasınız. Bunun için bu iç organ yağlanmasını azaltabilecek bir programın içine girmeniz gerekir. Bu ne olabilir? Beslenme programı olabilir, hareket programı olabilir. Aslında her yaşta hepimizin yapabileceği iki tane spor var. Biri yürüyüş, ara sıra hızlanıp biraz yavaşlayarak. İkincisi yüzmek. Suyun içinde olmak, suyun kaldırma kuvvetiyle suyun içinde hareket etmek hem eklemlerimizin üzerindeki basıncı azalttığı için tavsiye ediliyor, kıymetli. Hem de suyun içinde olduğunuzda batmamak için hareket etmek zorundasınız. Aslında hareket sizin için can kurtaran niteliğinde bir zorunluluğa dönüşüyor. İşte aslında hareketin genel anlamda en anlamlı açıklamasını da bu yapıyor. Hareket etmek zorundasınız. Neden? Yaşamak istiyorsanız suyun içinde olduğu gibi suyun dışında da hareket etmelisiniz. Oturduğunuz yerde kalmak bir süre sonra sizi daha da kilo almış, bel çevresi genişlemiş, farklı kronik hastalıklara davetiye çıkarmış birine dönüştürebilir. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşalım. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur, mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterolü düşürebilmek amacıyla, yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için, dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
0: Ne demek ki?
1: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum: 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse, onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
0: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeydir. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
1: i̇yi
0: biliyoruz.
1: Huylu, evet.
0: Biraz önce siz de söylediniz, iyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu her ikisini ne için kullanıyor?
1: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol. Diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü, kötü huylu kolesterolü de dengede tutarsak, kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
0: beslenmeden çok hareketle.
1: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde iyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
0: Kolesterol mü gösteriyor?
1: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken, yani böyle saatlerce, işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
0: Ondan sonra adım sayısı var ya önerilen, mesela 10 bin adım gibi.
1: Şimdi her zaman şu vardır, bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için, hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
0: Hareket kabiliyeti artacak, evet, değil mi? Evet. Kilolu bir insanın keyifle
1: yapılacak.
0: Uzun yürümesi beklenemez.
1: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Hı hı. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
0: unutuluyor.
1: Hayal olup gidiyor. Hı. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, hı hı, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Hı. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyacımız kadar suyu almamız yeterli.
0: Ne kadar ihtiyacımız?
1: Günlük ihtiyacımız olan su mesela kışın 1 litre, maksimum 1,5 litre. Hı. Ve yazında terleme ile birlikte, hı, ve nefes alışıyla birlikte bu daha arttığı için maksimum 2-2,5 litre. Hı. Anormal işle uğraşmayıp, çok aktiviteyle uğraşmayıp da yaşayan bir kişi için söylüyorum. Terleme ne kadar çoksa, aktivite ne kadar çoksa su miktarı da o kadar artacak. Aksine suyu aşırı derecede tüketen kişilerde

0: temizlemek istiyorsunuz. Oraya şöyle buradan bir iki kova su fışkırttınız. Şimdi orası ne kadar giderse. Ama şimdi onu yavaş yavaş döküp de süpüre süpüre
1: Temizlemek.
0: süpüre süpüre gittiğinizde orası tertemiz oluyor. Daha güzel orayı kontrol altına, yönetim altına alabiliyorsunuz. Yoksa bir yere fazla birikiyor, öbür tarafa bilmem ne. Yani düşünün, bu
1: Vücut
0: hayalinizde
1: içinde
0: canlandırın.
1: benzer kuralları
0: Aynen.
1: geçer.
0: Yudum yudum içeceğiz suyu. Hızlı bir şekilde, bir seferde çok fazla değil. Çünkü o zaman böbreklerimiz de çok aşırı çalışıyor.
1: Değirmeni döndürmek lazım.
0: Evet, doğru şekilde
1: Bir defa
0: döndürmek
1: hızla
0: lazım.
1: dönmesi bir şey ifade etmiyor.
0: Bir
1: Değirmen
0: diğer
1: sürekli
0: faktör
1: dönüyor.
0: kolesterolde her zaman, şu an artık son yapılan araştırmalar aklamış durumda, kolesterol ve yumurta.
1: Şimdi ona geleceğim. Evet, onunla ilgili yumurtadan özür dileyen uzmanlarımız bile oldu.
0: Evet.
1: Bazı gıdalar direkt kolesterolle ilişkilendiriliyor. Onlardan bir tanesi yumurta. Senelerce insanlara yumurta,
0: Evet.
1: özellikle yumurtanın sarısı yedirilmedi. Halbuki yumurta şu anda bizim toplumumuz için ulaşılabilecek en ekonomik protein kaynağı.
0: Anne sütünden sonraki
1: En değerli.
0: en kaliteli protein kaynağı ve içeriğindeki lesitin, kolin gibi maddeler nedeniyle aksine kolesterol üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüş. Bütün çalışmalarda görülüyor daha doğrusu. Şu
1: Şimdi mi
0: an
1: görülüyor? Mesela bu çalışmalar ilk yapıldığında bunlar görülmemiş mi ki biz senelerce yumurtaya öcü gözüyle baktık?
0: valla
1: Hani bu bilimsel araştırmaların da kendini sürekli güncellemesi, ama bunu güncellerken 180 derece dönerek bunu yapması zaman zaman bir son tüketiciye,
0: evet.
1: insanlara şaşırtıcı geliyor. Siz sağlık sektörünün içinde belki biraz daha iyi görüyorsunuz ama net
0: İşte
1: görüyorsunuz.
0: insanların bilinci açıldıkça, bilim adamlarının da yaptıkları çalışmalardaki grupları daha doğru seçmeye başlıyorlar. Soruları daha doğru sormaya başlıyorlar. Ondan sonra yöntemi daha doğru seçmeye
1: Ya da daha uzun
0: başlıyorlar.
1: soluklu yapıyorlar belki de hani.
0: Daha uzun soluklu yapıyorlar ve mesela işte 15 yıl önce yapılan araştırma sayısıyla şu anki yapılan araştırma sayısı bir değil. Dolayısıyla hani bunlar kümülatif bir şekilde arttığında ortak noktalar, bakıyorsun çıktığında ha bu. Ama 15 yıl önce örnek veriyorum, hani tabii ki rakamlara takılmayan, doğru bir rakam değil. 15 yıl önce bu konuda yapılan araştırma sayısı 50 ise şimdi 200-250 bin. Dolayısıyla bunların ortak noktalarını belirlemek meta analizlerle ortaya çıkan sonucu
1: Evet,
0: değiştiriyor.
1: biraz da global baktığımızda belki verilerin birbirine ulaşması ya da birbirleriyle
0: Tabii.
1: etkileşim de
0: Veri
1: daha
0: sayısı
1: kolay
0: artıyor.
1: şimdi.
0: Giderek hani bu bilimsel araştırmalardaki bu handikapın en önemli sebebi, yapılan çalışmalar sonradan daha çok kişi araştırma yapıyor. Daha çok kişi soru soruyor. Doğru soru soruyor. Doğru grubu seçiyor. Kontrol grubunu seçiyor veya verdiği grubu seçiyor.
1: Analizlerini ona göre
0: Tabii
1: yapıyor. Doğru.
0: analizleri ona göre yapıyor ve
1: Doğru.
0: sonuçlar değişiyor
1: Şimdi
0: meta
1: ama
0: analizlerde.
1: kolesterol yumurta ilişkisi aklandı galiba.
0: Aklandı.
1: Mesela nedir buradaki sınır? Yetişkin bir insan
0: Yani
1: kolesterol seviyesine göre ne kadar yumurta yiyebilir?
0: günde bir tane yumurta
1: Herkes için güvenli sınır mı?
0: şu an güvenli sınır. Hani o duruma göre değişir. Yani bazı kişiye farklı miktar verilebilir ama bunlar kişiye özel bilgilerdir. Hani genel olarak verilecek bir işte günde 5 tane yumurta ye falan, asla böyle bir şey yok.
1: Peki yumurta ile ilgili, mesela biraz önce şey, iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledik ama aynı zamanda tok tuttuğu için diyettekilerin, diyetisyenlerin sevdiği de bir gıda. Mesela günde 2 tane 3 tane yumurta yiyen insan için kolesterol açısından hala alan aynı derecede temiz mi, yoksa gri alana
0: Yani
1: kayıyormuş?
0: temiz, temiz gözüküyor şu an yapılan çalışmalarda ama yine de her şeyin fazlası zarar. Yani hiç suyu da diyorum ya, günde 5 litre 6 litre su içersen zarar verirsin vücuduna. Ya da ne bileyim, çok aşırı dozda çiğ sebze meyve yersen o da zarar verir. Hani bir şey zararsız gibi gözüken bir şey zararlı hale gelebilir veya hiç yemezsen daha farklı olabilir. O yüzden her şey dozunda, miktarında ve kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Şimdi biz burada yumurtayı kolesterolle ilişkilendirirken dinleyenlerimizden başka sağlık problemleri olanlar olabilir. Mesela safra kesesi problemi vardır. İşte enzimler de sıkıntı vardır ama beraberinde kolesterol problemi de vardır. Biz de bizim burada söylediğimiz bir şeyi alıp
1: Uygulamaya
0: farklı bir
1: kalkarsak.
0: sonuç olabilir. O
1: Mesela
0: yüzden bireysel.
1: onları da aslında önümüzdeki dönemde konuşacağız ama şimdi madem ki kolesterol ve diğer hastalıkları konuşuyoruz. Mesela aynı zamanda safra kesesi dediğimiz sorunu var. Yumurtayı yeterince tüketemiyor. Burada kendine göre

0: yiyorsunuz?
1: Safra kesesindeki yumurta ile ilgili problem sarısında. Hı hı. Beyazını yiyebilir.
0: Protein açısından da zaten.
1: Zaten beyazı bizim için önemli. Hı hı. Hani protein kalitesi açısından beyazı önemli. Tekrar ediyorum ama bunu kişinin diğer verilerini de değerlendirerek söylemek gerekiyor. Hı hı. Yani o miktarı ne kadar alacağını, nasıl tüketeceğini, o kişisel verilerini, sağlık verilerini değerlendirerek belirtmek gerekiyor. O yüzden hani burada söylenen bir şey net olarak algılanmasın ama sonuçta içimizde rahat olsun, o anlamda söylüyorum.
0: Biz bugün biraz kolesterol özelinde konuşuyoruz. Kolesterol deyince de tabii kalp damar sağlığı geliyor tabii akla. Ama bu ürünlerin ya da bu yaşam biçiminin başka hastalıklarla nasıl etkileştiği de kişinin kendi özeli. Dolayısıyla aslında kronik bir hastalığı varsa kişinin aynı zamanda sürekli devam ettiği bir diyetisyeni de olmalı.
1: Evet. Evet, yani gerçi şöyle
0: konuştuğumuz şey, yani devletin herkese bir diyetisyene gitmeyi senede bir mecburi hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben.
1: Belli bir süre takip altında gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işimiz şöyle, bir listeyi veriyoruz. Hı-hı. Tamam mı? Bunu takip etmemiz lazım. Yani al bu listeyi git, bununla her şey yoluna girecek diyemiyoruz. O yüzden takip süreci bizim için çok önemli, çok değerli. Takip ettiğimizde kişinin bunu yapabildiğini, yapabileceği konuma getirebildiğini ve sürdürebildiğini bildiğimizde zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Hiçbir problem kalmıyor.
0: Peki yine kolesterole döneceğim. Yumurtayı konuştuk, yağları da konuşalım. Şimdi kolesterolü yüksekse kişiler işte etin yağlı kısmını yemez, tavuğun yağlı kısmını yemez, yağın kendisini yemez. Bütün bunlar acaba bize yağ kolesterol ilişkisinde bunu tamamen göz ardı etmemiz gerektiğini mi söylüyor? Yani yağ istediğimiz gibi yiyebilir miyiz, kolesterole etkisi yok mudur, yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
1: Şimdi şöyle, başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Hı hı. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız. Hı. Ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun, daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
0: hayvansal yağı alıyoruz.
1: Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. Hı hı. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
0: güvenli olanlar bunlar mı?
1: Yani zeytinyağı, fındık yağı, ceviz yağı vesaire. Hı hı. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Hı hı. Birine fındık yağı, bunu çeşitlendirerek, evet. Yani bitkisel kaynaklı yağları çeşitlendirerek aldığımızda o zaman elzem yağ asitlerini de çok güzel bir şekilde dengeli alıyoruz.
0: Peki bunların içinde hangisini en az, hangisini en çok almalıyız?
1: Yani şöyle, zeytinyağı biliyorsunuz Akdeniz beslenmesinin en baş temel yağı. Hı-hı. Zeytinyağını çoğunluk olarak kullanıp çok arada yani haftalık bazda değerlendirirsek işte fındık yağı, kanola yağı, ceviz yağı,
0: ayçiçek yağını soracağım. Çünkü evet. Ayçiçek yağı da yine karalanan yağlardan bir tanesi. Hem kolesterol ilişkisi açısından böyle, hem de damar sağlığı açısından, evet, sevilmiyor. Ayrıca vücuttaki enflamasyona katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?
1: Yani ben çok gerek görmüyorum açıkçası ayçiçek yağına. Ama bazı durumlarda nadiren hani kullanılabilir. Çünkü zeytinyağının yanma noktası çok daha fazla olduğu için bu sefer de serbest radikallere sebep oluyor bazı yemek türlerinde. Yemeğin türüne, pişirme şekline göre değişir bu.
0: Biraz kızartacaksa
1: evet, eğer. Evet, evet. Yani çok da fazla kızartmayı da önermediğimiz için.
0: Kolesterolle, mesela beslenmeyi de o zaman konuşalım. Mesela aynı eti farklı bir şekilde pişirdiğinizde kolesterolünüzü olumsuz etkilemez ama kızarttığınızda tabii aynı sebzeyi zeytinyağlı pişirdiğinizde seviyorsunuz da kızarttığınızda
1: şimdi 3 katına çıkartıyorsunuz kaloriyi. Ve
0: kolesterol besin etkiliyor mu peki kızarmış olması?
1: Yok. Yani
0: kolesterol değeri açısından
1: o açıdan değil ama protein kalitesi, mesela bir eti kızartıp yediğinizdeki protein kalitesiyle haşlayıp sote yapıp farklı bir yöntemle yediğinizdeki tabii ki farklı. Çünkü denatüre oluyor proteinler, parçalarına ayrılıyor ve dolayısıyla vücutta faydalı hale gelmiyor. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Kızartma haricindeki tüm pişirme yöntemlerini kontrollü bir şekilde sağlıklı beslenme kapsamında kolesterolle alakalı kullanabiliriz. Hiçbir problem yok.
0: Kolesterolle ilgili son sorum. Bir düzene ihtiyacı varsa bedenin kolesterol için, sabah kalktığımız andan itibaren günü sağlıklı bir kolesterol dengesi için iyi kötü nasıl planlamalıyız?
1: Yani şöyle, dediğim gibi bu miktarları kişiye özel aslında vermekte fayda var. Çünkü bir kişi için ideal oran atıyorum sabah kahvaltısında ortalama bir peynirse öbürünün için 3.
0: Bir yumurta ise. Bir yaşam biçimi. Evet, evet. Şimdi bir yumurta mutlaka olsun. Gün içinde mutlaka hareket olsun. Su olsun. Taze sebze meyve olsun. Yağ olacaksa zeytinyağı olsun gibi böyle bir öneriniz olur mu bize?
1: Yani şöyle, gün içerisinde yaklaşık olarak, yani peynir türevi olarak söylüyorum, 2-3 dilim peynir, et bir porsiyon, yani 3 birim et, hani kafada canlansın diye söylüyorum, 3 tane baget but gibi. Mutlaka öğünlere sebze veya kuru baklagil bir öğünde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Yoğurt hem probiyotik olması açısından hem sağlıklı bir besin olması açısından, kalsiyum açısından zengin, yağların enerjiye çevrilmesini kolaylaştırıyor bu anlamda. 1-2 su bardağı kadar yoğurt kullanılabilir. Ekmek gelince burada ekmek konusunda da bir takım yanlış anlaşılmalar var. Çünkü özellikle kaslarımızın glikojene ihtiyacı var. Beynin iyi çalışabilmesi, performansı açısından en çok ihtiyacı olan tek bir enerji kaynağı var, glikoz. Yetersiz karbonhidrat aldığımızda bunların düzeni de bozuluyor. Yani günde 5-6 birim ekmek değişimi. Bunun içerisine çorba girer. Pilav, makarna girer.
0: Ekmek.
1: Ama ekmek türevini mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük besinlerden seçmemiz gerekiyor. Yani biz ekmek dediğimizde beyaz ekmek, mısır ekmeği gibi ekmekleri tercih etmiyoruz. Daha çok çavdar, tam buğday, tam tahıllı ekmekler, çorbalardan işte tarhana çorbası, mercimek çorbası, makarna, daha çok sebze li makarnalar çıktı şimdi. Benim çok hoşuma gidiyor mesela.
0: Makarnanın içinde tam var. Mesela ıspanaklı makarna.
1: Tabii. Yani çoğunluğu aslında sebze. Mercimek, sırf mercimekten yapılan makarnalar var. Bu tarz tercihler yapılabilir. Gün içerisine de hafif hafif aktiviteyi katarsak olur bu iş.
0: Peki kolesterol değişimini, kandaki kolesterol değişimini nasıl bir periyotta görmek istersiniz?
1: Yani ne kadar zamanda bir çok güzel bir soru. Mesela bazı değerler vardır. Mesela ürik asit beslenmeyle çok hızlı bir ivme sağlamaz. Ama kolesterol yaklaşık bir aylık süreçte ivmeyi çok net görürsünüz doğru beslendiğinizi.
0: Bir ay değiştiğimizde, evet, bir ay sabah ettiğimizde
1: ivmeyi görürsünüz.
0: Değerlerimizdeki değişimi görürüz.
1: Peki. Net bir şekilde görürsünüz.
0: Ne güzel. Bunu tabii böyle görmek de sevindirici. Hem sizin için hem de hasta için. Çok teşekkür ediyorum Neslihan.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz.
0: Dünyanın Sabahlar devam ediyor.